0: güvercin kullanmaz. Vahşi kuşlar yer güvercinleri.
1: Bağımlı Şahin kullanır.
0: Çocuktum. Bilmezdim. Biz güvercin kullanırdık. O bitiği anama ellerimle verdim. Kendi ellerimle verdim.

0: güvercin neyse. O günü çizdi.
1: Dahası. Şu an senelerdir zırhında taşıdığım bir dik. O da sahte. İkisi de aynı sahte damgayı taşır. Yani Çin çeşidine bu bitiği gönderen dedem değil de anama bu bitiği gönderen her kimse aynı kişiydi. Yani Alpakoan benim südümde.

İmdat kızın anasının peşine gitmem gerek. Sana bu nedenlerin kim olduğunu bilmek ister misin?

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

Ahbar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, başarının anahtarıyla karşınızdayız. Malumunuz sınavlara sayılı günler kaldı ve bu bölümümüzde merkezi sınavları konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Cem Buçak

0: Burak Hocam, Cem Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz.
2: Sağ olun.
0: Burak Hocam, sizinle başlayalım isterseniz. Şimdi çok kritik bir süreç öğrenciler için ve tabii ki aileler için de öyle. Son günler. Özellikle bu dönemde nelere dikkat etmeleri gerekiyor öğrencilerin?
2: Tabii artık sayılı günler kaldı. LGS'ye işte şurada baktığımızda 6-7 günümüz kaldı. YKS'ye de üzerine bir hafta koyduğumuzda o kadar vaktimiz kaldı. Tabii son bir hafta, hani geçtiğimiz dönemlerdeki, geçtiğimiz yıllardaki tecrübeler bize şunu gösteriyor ki son bir hafta esasında hani adayların üzerine çok fazla bir şey koyduğunu göremiyoruz biz. Yani şimdi aday hazırlığını yaptıysa öğrenciler, çocuklar bu noktaya kadar yaptılar. İşte bundan sonra kaygıyı yönetmek, sınav için biraz açıkçası tempoyu belki düşürmek, eksik yedik olduklarını düşürdükleri konular varsa onunla ilgili biraz tekrar yapmak. Anne babalar da öğrenciler de şunu bilsinler ki yani bizim tespitlerimiz son bir haftada üzerine çok fazla bir şeyler koymak mümkün değil. Dediğim gibi sakin bir şekilde çok fazla kaygıya yer vermeden sınava hazırlık yapmak, mental olarak hazırlık yapmak en doğrusu olacaktır diye söyleyebiliriz.
0: Evet hocam, sizin tavsiyeleriniz nedir hem ailelere hem de öğrencilere bu son günler için?
1: Şimdi Ahmet Bey, son zamanlarda hocamın dediği gibi artık son viraja girdik derler ya, son düzlük mi derler, son viraj mı derler hocam, orada gidiyor çocuklarımız. Şimdi bu dönemde en çok yaptıkları şey, yoğun olarak yaptıkları deneme sınavlarına artık ağırlık vermektir çocuklarımızın. Deneme sınavı çözerler. Şunu görüyoruz biz, deneme sınavını çözerken bir yerde hata gördüğünde, çünkü sene başından beri yoğun bir çalışma içerisindeler. Eğer bir konuyu es geçtilerse ve deneme sınavında şansa o konudan soru geldiyse ve çözemediyse hemen her şeyi kaldırıp o sorunu, o konuya yüklenmeye başlıyorlar. Şimdi sınava hocamın dediği gibi az bir süre kalmış. Yeni bir konuyu öğrenmeye çalışmak zaten dolu olan beyin kapasitesini daha da zorlayacak. Ne olacak böylelikle de çocuk o konuyu eyvah öğrenemiyorum, yapamıyorum deyip kendini iyice bir kaygı durumuna sürükleyecek. Benim tavsiyem bu durumdaki çocuklarımıza artık yeni konuyu öğrenme işini bir kenara bırakmalılar. Bu saatten sonra nasıl derler, ufak söküklere yama mı derler,
2: ince ayarlar.
1: Aynen Burak Hocam. İnce

0: ayar dönemi şu an. Ya. Yani bir yerde hata yaptıysan bakacak çocuğumuz. Dikkat eksikliğinden mi gitti efendim, yoksa orada konuyla ilgili bir spesifik çok ufak bir yerde mi bir rötuş yapması gerekiyor? Bunlara bakması gerekiyor. Çünkü şu an çocuklarımızın beyni, şöyle güzel bir çay bize ikram etmişsiniz. Teşekkür ederim. Dolu bir beyin. Bu vaziyette. Evet. Biz şimdi bunun üzerine çocuk yeni bir bilgiyi koymaya çalıştığı zaman bu içindeki de taşar dışarı. Mevcutu da bu sefer kullanma kapasitesini arttırır. Çünkü bilişsel yükü arttırmamamız gerekiyor şu saatten sonra çocukların. Arttırmamaları gerekiyor yavrularımızın. Bunun için deneme sınavları çözüyorlarsa, son günlerde girdiğimiz dedik. Deneme sınavları çözüyorlarsa ufak tefek sökük tamirleriyle tabiri caizse geçiştirmeleri gerekiyor. Öyle yeni konu öğrenelim, bilmediğim konuları tekrar değil de bilmediğim konuları böyle bir açayım, konu altımlı kitapları, internetten videolar izleyeyim de çözeyim deme zamanı değil artık.
1: Evet.
0: Güzel bir emek verdiler sene başından beri. O emeğin yavaş yavaş karşılığını almayı beklemeleri gerekiyor.
1: Bir de biraz dudak payı bırakmaları gerekiyor.
0: Kesinlikle.
2: Şimdi bakın, şöyle enteresan bir şeyden bahsedeyim size. Şimdi mesela hani biz kendi okullarımızda bu sene şöyle bir çalışma yaptık. Hani hep söylenir. Genellikle hani öğrencilerin 3 aşağı 5 yukarı nereye yerleşeceği, sınavda nasıl bir başarı göstereceği böyle hani Şubat gibi Mart gibi yavaş yavaş belli olmaya başlar. Evet. Hani ondan sonra biraz üzerine koyarlar. Ama böyle zıplama yapan sayısı azdır.
0: Rengini belli eder değil mi
2: hocam? Rengini belli eder. Şimdi mesela biz hani 40 bin üzerinde tabii öğrenci var. Hani baktığımızda 8. sınıftaki öğrencileri de hani çok da ciddi bir kitle. Sorduk öğretmenlere ve müdürlerine. Bu öğrenci sizce hani yüzde kaça girer? Böyle bir marş koyar mısınız diye. Yani bir beklentiniz nedir bu öğrenciden diye. Bir de tabii yapmış olduğumuz hani bir tonlarca deneme sınavı var. Onlarla ilgili veriler de elimizde. İnanın öğrencinin Haziran'da gelmesini beklediği yer tahminiyle şeyin yani müdür yardımcısı ve danışman öğretmenin öğrencinin performansı o kadar esasında birbirine benziyor. Yani şey diyor ki, örtüşüyor ki ve yani Mart ayında söyledikleriyle şu anda söyledikleri çok birbirine yakın. Bu anlamda gerçekten son bir haftada mucize beklemek çok gerçekçi değil. Hocamın da söylediği gibi ince ayarlar yapmak, sakin olmak, şu ana kadar vermiş oldukları emeklerin, şu ana kadar öğrenmiş oldukları bilgilerin en maksimumunu sınavda kağıda dökebilmek için konsantre olmak, sakin olmak, kaygıdan uzak kalmak en doğrusu.
0: Evet, çok değerli. Evet.
1: Şimdi bu süreçte tabii öğrenciler yardımcı kaynakları da çok sık kullanıyorlar ki kullanmaları da gerekiyor. Ama geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin bir açıklaması vardı. YKS ve LGS'de bütün sorular müfredattaki kitaplardan çıkacak dedi. Ne demek istedi Sayın Bakan? Yani zaten şu zamana kadar müfredattan çıkmıyor muydu? Müfredattaki konulardan çıkmıyor muydu?
2: Bir şey demek istemedi zaten. Hani malumun inanı, daha farklı bir şey yok ki. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde öğrenci olan ortaokulda öğrenci olan 8. sınıfta olan öğrencilerin okumuş olduğu müfredat birdir. Farklı değildir. Bu müfredat da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarında zaten vardır. Öyle olduğu için eğer öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu, ücretsiz olarak vermiş olduğu bu ders kitaplarındaki içeriğe hakimse, bu işin hakkını verdiyse, hazırlığını iyi yaptıysa sorular da oradan gelecektir. Başarılı olacaktır. Şimdi tabii Erotson doğru konuşalım. Ahmet Bey, yani Türkiye'de yardımcı kaynaklar konusunda çok büyük bir ekonomi var. Bir de şurası başka bir gerçek ki sağlık ve eğitim insanların kendileri için, çocukları için, yakınları için açıkçası fedakarlıktan kaçırmayacakları bir alan olduğu için eğitim ve sağlıkta kötü niyetli birileri açıkçası insanların bu konudaki hassasiyetini rant anlamında kötüye kullanabilir. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı da son yıllarda bunu gayet iyi biliyoruz ki özellikle bu yardımcı kaynaklara, gereksiz yardımcı kaynaklara körü körüne velilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin saplanmaması için bu açıklamaları sürekli yapıyor bakanlar. Sadece Yusuf Tekin Hoca değil, hani ondan önceki bakanlar da hep müfredattan gelecek, kitaplardan gelecek, kitaplar yeterdir diye söyledi. Tabii şöyle başka bir gerçek de var. Evet, yani tabii ki yardımcı ders kitabı bir ek kaynaktır. Ek kaynaktan çalışıyor olmak her zaman için bir avantaj getirebilir. Ama sadece ek kaynağa odaklanmak ve sadece ek kaynaklar var yok, varsa başarı gelecek, yoksa başarı gelmeyecek diye bir durum söz konusu asla değil.
1: Yok, evet.
2: Önemli olan müfredattır. Sayın

0: bakanın yapmış olduğu açıklamada buna vurgu yapmaktadır. Doğru bir vurgu yapmaktadır.
1: Zaten o, özür dilerim. Buyurun. Kitaplarda, müfredatta, milli eğitimin kitaplarında ana konuyu öğrenen çocuk yardımcı kaynaklarda ne yapıyor? Onu pekiştirici sorular çözüyor.
0: Evet.
1: Üstüne işte farklı bir anlatım modelini okumuş oluyor. Onun için ana kaynak, ana kolon zaten her zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize sunmuş olduğu kitaplardı.
0: Bir de tabii yani bu dijital kaynaklar da şu anda son derece artmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları açısından baktığımızda Mebi platformu var biliyorsunuz.
1: Evet, ebalar.
0: Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Devlet bakış açısında her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 8. sınıf bireyine devletin eşit imkanları sunuyor olması gerekir. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı anne babasının ekonomik gücü ek kaynak almaya imkan vermeyen kendi vatandaşlara da o çocuğa da bu imkanları sunmak durumunda. Bu yaklaşım için elden geldiğince bakanlık, elden geldiğinin ötesinde hatta çok da güzel kaynakları var.
1: Çok güzel şeyler var.
0: İmkanlar. Yani esasında şuraya gelelim. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nde başarılı olmak istiyorsanız sınavlarda bakanlık şu anda her türlü kaynağı sağlamaktadır.
1: Sunuyor.
0: Evet.
2: Yani aslında zaten Sayın Bakan'ın açıklaması da bu yönde. Bu endişeye yönelik bir açıklama. Evet. Üniversite sınavında TYT veya YKS oturumlarında karşınıza çıkabilecek bütün sorular bizim kitaplarımızdan çıkacak. Bunu her sınavdan sonra ben bakan olduktan sonra 3 yıldır ÖSYM'den istiyorum. Çıkan her sorunun kazanım karşılığının ne olduğunu, hangi kazanımdan sorulduğunu istiyoruz. O yüzden siz hiç kimseye itibar etmeyin. Sorular sizin ders kitaplarınızdan çıkacak. Sorular sizin öğretmenlerinizin anlattıklarından çıkacak. Sorular bizim sizin için hazırladığımız müfredattan çıkacak diye açıklama yapmış zaten Sayın Bakanımız.
1: Şöyle de bir şey var zaten şimdi 8. sınıflarda bağlam temelli sorular geldi.
2: Evet.
1: Şimdi bunu Milli Eğitim yayınlamazsa zaten diğer yardımcı kaynaklar bilemez.
0: Doğru.
1: Onun için Milli Eğitim kaynağını ana kaynak olarak herkes kullanmak zorunda. Evet. Kullanmalı.
2: Peki hocam sizinle devam edelim. Şimdi sınav anında veya işte kitapçık açıldığında çoğu öğrenci bildiğim her şeyi unuttum diyebiliyorlar. Evet. Bu paniğe kapılabiliyorlar. Evet. Anlık krizler yaşayabiliyorlar. Bunun sebebi nedir? Öğrenciler kendilerini nasıl kontrol etmeli?
1: Şimdi ben belli bir süre öncesine kadar Burak Hocam, Ahmet Bey sınavlara giriyordum. Gözlem amacıyla. Özellikle sistem değişikliklerinde mutlaka girerim.
2: Evet.
1: Benim için, çocuklar için heyecanlı oluyor da benim için çok keyifli oluyor. Çünkü bahçede nasıl bir ortam var? Anneler, babalar çocuklarını sınava nasıl uğurluyorlar? Salonun içinde çocuklar nasıl davranıyorlar? Gözetmenler çocuklara nasıl davranıyor? Çocuklara nasıl tepki veriyor? Çocuklar nasıl tepki veriyor? Kitapçık poşetini açmaktan sonra ne oluyor? Sınıf içinde gürültü var mı? Müthiş bir laboratuvar benim için.
2: Evet. Tercih yapmıyordunuz sınavı. O zaman.
1: Tercih yapmıyordum. Tamam. Kimsenin hakkına girmeyelim. Tercih sadece katılım sağlıyordum ve gözlem yapıyordum. Evet. Gözlemciydim. Maçlarda var ya gözlemci. Öyle gözlemcilik yapıyordum. Çok şahit oldum. Biliyor musunuz? Kitapçığı açıyor hocam.
0: Ve donuyor.
1: Şöyle kalıyor. Ağlıyor. İçim gidiyor. Kalkıp yardım etmek istiyorsunuz ama yapamazsınız. Şimdi çok normal. Çünkü ne oluyor? Bütün bir yılın stresi çocuğun üzerinde. Kapıdan girerken bazen anne babalar diyorlar ki hadi sana çok güveniyoruz, yapacağına inanıyoruz, emeklerimizi boşa çıkarma. Zaten çocuğun kafasında var 50 kilo yük. Bir de emeklerimizi boşa çıkarma lafıyla onu yapıyor muyuz 150 kilo biz? Çocuk o beklentilerle, çocuk kendi için sınava girerken birden kapıda bekleyen anne baba için de sınava girmeye başlıyor. Çünkü annem babam bana maddi ve manevi büyük yatırımlar yaptılar.
2: Stresi katlanıyor.
1: Stres katlanmış vaziyete geliyor. Bu durumda beynimizde amigdala var. Bize ta ilkel, bizi hayatta tutan merkez. Savaş ya da kaç. Şimdi eskiden doğada insanlar vahşi hayvanlarla karşılaştığında hemen amigdala devreye giriyordu. Kanı kaslara gönderiyordu. Orada ya savaşabilirse, gözünü kestirirse insan savaşıyordu. Kestiremezse kaçıyordu. Ve bunu yaparken de bir tasarruf yapıyor. Prefrontal korteks dediğimiz ön beynimize kanı göndermiyor. Bizim beynimizin yürütücü işlevlerini yapan beynin komutanı, kaptanı prefrontal korteks. Oraya işte kan akışı zayıfladığı için çocuk kilitleniyor. Kilitlenmenin sebebi bu. O noktada şunu yapmak gerekiyor çocuklardan. Kalemi bırakacak. Çünkü daha da yapmaya kalktıkça o stresi, kortizol hormonunu arttırıp vücudundaki stresini katlıyor. Kalemi bırakacak, arkasına yaslanacak, gözlerini kapatacak. 2 saniye burnundan nefes alacak, 4 saniyede geri verecek. 2 saniyede bunundan nefes alacak, 4 saniyede geri verecek. 3-4 bunu tekrar yaptıktan sonra beyin diyor ki ya korkulacak bir şey yok, ben güvendeyim. Böyle rahatlıkla nefes alabildiğime göre her şey yolunda diyor. Kan akışını normale döndürüyor, kaslardan çekiyor, beyne tekrar göndermeye başlıyor. Unutulan işte o kilitlendi dediğimiz unutulan formüller, unutulan kelimeler, sözcükler hepsi geri geliyor ve çocuk normal performansını sergilemeye başlıyor. Bunun evet. için lütfen önce başlangıçta ailelerimiz beklentiyle çocukları içeri sokmasınlar. İkincisi, çocuğumuz içeride paniklerse dünyanın sonu değil. Kalemi elinden bırakacak. En fazla 2 dakikası gider sınavdan. O 2 dakikada da kıyamet kopmaz. Kendini sakinleştirdikten sonra teminat veriyorum. Eski haline dönüp, hiç o stres öncesi haline dönüp, çocuğumuz kaygı öncesi haline dönüp sorularını çözebilecektir.
2: Evet. Ama tabii o paniği yaşayan, o stresi yaşayan öğrenci için bunu o sırada uygulamak, düşünüp uygulamak da herhalde çok zor olsa gerek.
1: İşte onun için şimdiden söylüyoruz. Sınava az bir süre kala söylüyoruz ki bizi dinleyen kardeşlerimiz paniklemesinler. İçin çözümü bu kadar basit.
0: Bir de tabii şimdi hani sınava açıkçası hani ciddiye alıp hakkıyla hazırlanan çocuklar şimdiye kadar çok fazla deneme sınavı yaptılar.
1: Evet. Evet.
0: Yani dershaneye gidiyorlar, orada yaptılar, okullarında yaptılar, kendi başlarına yaptılar, özel bir takviye alıyorlarsa belki işte takviye destek öğretmeniyle birlikte yaptılar. Öyle olduğu için hani oraya girdiklerinde çok büyük bir ihtimal problemle yaşamayacaklardır. O stresi yönetmeyi daha evvel tecrübe ettiler ama hocamın söylediği gibi yani gerçek sınavın stresi, kaygısı sebebiyle o ortamda bir sıkıntı yaşarlarsa da hocamın söylemiş olduğu formül biliyoruz ki her zaman için işe yarıyor. Kaybedilen 1-2 dakika daha sonra telafi edilebiliyor. İller, yeter ki kaygı iller. Gitsin, o eski motivasyon yerine gelsin. Bir de şimdi şunu söylemekte fayda var. Yani anne babalar çocuklarına tabii ki ellerinden geldiğince destek olmaya çalışıyorlar. Bunu hissettirmemeye çalışsalar da o çocuklar da hani sonuçta her şeyin farkındalar. Yani tabii, anne tabii, babanın tabii. ne yaptığını, ne ettiğini. Anne baba da değil ya. Anne baba, işte anneanne, babaanne, dede,
1: evet,
0: hala
1: evet.
0: teyze, kardeş, yani hepsi esasında bu işe odaklanıyorlar. Ailecek odaklanıyorlar. Tabii bu ciddi bir yük ama ben anne babalara şu önümüzdeki birkaç gün içinde şunu tavsiye edeceğim. Tamam mı? Alsınlar çocuklarının deneme sınavlarından bir tanesini kendileri çözmeye çalışsınlar. Bakalım çözebiliyorlar mı o soruyu?
1: Evet.
0: O kadar kolay değil. Yani anne baba her ne kadar yıllar önce kendisi muadil sınavlara girdiğinde iyi bir başarı elde etmiş olsa bile şu andaki yeni nesil sorularla mücadele etmek o kadar kolay değil. Şu anda hocam, sözüm, çok zor.
1: Sözünüzü kesmeyin, unutmayın lütfen. Anne baba değil, öğretmen arkadaşlara bile söylüyoruz
0: tabii,
1: bunu.
0: Tabii.
1: Ya diyorum ki siz bu kitapçığı alın mı? Siz matematik öğretmesiniz, full çıkarıyorsunuz bütün soruları. Bu çocuk matematiği de yapacak, evet. Türkçeyi de yapacak,
0: bravo.
1: Feni de yapacak, sosyali de yapacak.
0: Ve kısıtlı sürede.
1: Ve kısıtlı sürede ve birçok branşa hakim olacak yani, bu çocuk.
0: Bakın gerçekten değerli velilerimiz, lütfen çocuklarınızın girdiği deneme sınavlarından birini alın. O süre zarfında siz de yanıtlamaya çalışın. Pes edeceksiniz, göreceksiniz yani. Kesinlikle. Nereden çıktı bu ya? Kesinlikle. Olur mu? Hak vereceksiniz. O çocuğun ne kadar zorlandığına hak vereceksiniz. İnanın. Ve başarı gösteren çocukları da daha fazla takdir edeceksiniz ve alkışlayacaksınız. Kolay bir işin altından kalkmıyor çocuklar.
1: Müthiş bir başarı.
0: Zor bir işin evet. altından kalkıyorlar. Evet. Bir de stresi yönetmeye çalışıyorlar. Bir de sizin ekstradan getirmiş olduğu aileye sorumluluk stresini yaşatmamak için de onlara sarılın. Onlara hani sevginizi hissettirin. Onlara
1: şefkat bu işi, göstersinler, kucaklasınlar.
0: Evet, bu işin, evet. Bu işin bir hani bir sınavda istenilen başarıyı göstermemenin hayatın sonu olmadığı ile ilgili
1: aynen öyle.
0: Samimi duygunuzu geçirmeye çalışın. Dediğim gibi onlar her şeyin farkında. Hani sizin söylediğiniz evladım sen sınavda başarısız olsan da bizim için önemli değil söyleminizdeki samimiyeti ya da samimiyetsizliği o kadar iyi anlarlar ki.
1: Kireç gibi bir suratla biz sana o ne olursa olsun arkandayız. Değil. O samimiyeti göstermek evet. gerekiyor.
0: Sarılmak
1: hocam.
0: Önemli. Sarılacaksın. Tabii, sevgini tabii. hissettireceksin. Sevgini hissettireceksin. Evet. Bu sevgiden bir şey kaybolmaz evet. diyeceksin.
1: Aynen öyle.
0: Sen kalkıp da işte %100 başarı beklediğimiz bir çocuksun ama 2 tane, 3 tane, 5 tane net kaçırdığın zaman sana olan sevgimiz, güvenimiz azalmayacak diye sarılarak onu hissettireceksin. Göstermelik değil. Çünkü aksi takdirde evet. çocuğun geleceğiyle ilgili de büyük bir kumar oynarsınız anne babalar.
1: Hocam bir de insanın doğasında var. Bu aynen nöronlarımız var hocam. Ben şimdi sizle konuşurken sizin söylediklerinizin samimiyetini aynı şekilde siz benim veya Ahmet Bey'inkileri anlayabiliyoruz. Bu beynimiz anlıyor bunu yani. Onun için çocuklarımızı kandıramayız. samimi olmamız hocamın dediği gibi çok önemli. Bir de hocamın söylediğine bir katkı daha yapmak tabii istiyorum ben.

0: sınavlar oldular. Okullarımızda biz düzen artık konular bitti. 8. sınıf ve 12. sınıflarımızda düzenli deneme sınavları çözüyoruz çocuklarımıza. Çocuklara bunu bir rutin haline getirmek gerekiyor. Yani çünkü işte bu yine ilk baştaki sorunuza istinaden söylüyorum. Paniklemesinler, kilitleniyorlar dedik ya. Rutine bindirirse bu işi vücut normal olarak algılar. Şimdi siz rutine bindirdiğiniz bir işte kaygınız minimumdadır. Yine kaygınız olmalı, olur ama minimumda olur.
1: Evet.
0: Şimdi ilk kez yayına alacağınız birinin kaygısıyla işte defalarca yayına çıkmış, ilk yayına sizden söyleyeyim, ilk yayına çıktığınızla kaygınızla şimdiki kaygınız aynı mı?
1: Farklı tabii.
0: Farklı. Evet. Çünkü bir rutine döndü artık bu iş. Çocuklarımızla da bu işi bir rutine döndürebilirsek, işte sabah kalkış saatlerinden sınava düzenli deneme sınavlarını evde olmalarından, okul dışındaki vakitlerden bahsediyorum. Daha kaygıları azalacaktır, minimuma düşecektir.
1: Evet. Peki hocam, zihin nasıl dinlendirilir peki, onu sorayım size. Yani öğrenciler sınav stresini ekran kaydırarak veya işte sosyal medyada vakit geçirerek bastırmaya çalışıyorlar. Bu şekilde zihinlerini dinlendirebilirler mi?
0: Mümkün değil, dinlendiremezler. En çok karşılaştığımız yanılgılardan bir tanesi de budur. Çocuk şimdi ders çalışıyor, deneme sınavı çözüyor. Neyse, mola veriyor. Mola verince telefonu eline alıyor. Başlıyor kaydırmaya hocam. Başlıyor kaydırmaya. 15 saniyelik, 20 saniyelik, 30 saniyelik reelsler. Şimdi reelslerin kurgucusu, bu işi getirenler çok ilginç. Muhakkak biliyorsunuzdur. Kumarhanelerin sistemini kuran insanlar bu işi kurdu, evet. Biliyor musunuz? Beyni öyle bir hipnotize ediyorlar ki oraya. Öyle bir dopaminerjik sistemi harekete geçirtiyorlar ki başından kalkamıyorsunuz. Size bir sürü uyaran, bir sürü renk, bir sürü ses, bir sürü müzik bombalıyorlar. Bombaladıkça siz ona kendinizi kaptırıyorsunuz. Bir anda 2 saat geçmiş. Zaten çocuğun ders çalışmaktan böyle manevraya sıkışmış beyni, üstüne bu uyaran bombardımanı altında iyice sıkışıyor. İyice kilitleniyor. Diyor ki çocuk, ya ben kendimi dinleneceğim dedim, daha yorgun hissediyorum hocam diyor. Bunu çok yaşıyoruz. Telefonla, sosyal medyayla dinlenme olmaz. Ders çalıştıktan sonra molanızı vereceksiniz. Yatağınıza yatıp tavana bakın. Bu bir dinlenmedir. Çıkın balkona, 5 dakika 10 dakika temiz hava alın. Bu bir dinlenmedir. Sohbet edin annenizle babanızla. Bu bir dinlenmedir. Ama cep telefonundan reels kaydırmak bir dinlenme değildir. Bunu yapmamalılar. Dijital oruç dönemine girmeler.
1: Evet.
0: Kopacaklar. Kopacaklar bu süreçte. Biz de tabii ki, biz de, evet, bu gemideyiz. Aynı gemideyiz. Bizler de dinlendiğimizi sanıyoruz. Beynimiz iyice, aklımız iyice kazana dönüyor o reelslere baktıktan sonra. Evet. Bir de öyle güzel kurguluyorlar ki hocam, sizi sizden iyi, beni benden iyi biliyor tabii algoritmalar. Yani karşımıza ne bakarsak. Şimdi burada bir şey konuştuk ya, ben eminim yolda giderken sosyal medyaya bakarken sınavlarla ilgili, işte LGS ile ilgili şeyler çıkacak önüme.
2: Yardımcı kaynakların reklamları çıkmaya
0: başlayacak. Yardımcı kaynakların reklamı çıkmaya başlayacak hocam yani. Onun bundan dolayı dinlenmek, ben analog döneme dönmek diyorum bunu. Analog döneme dönelim. Telefonsuz bir dinlenme olsun. Dijitalsiz bir dinlenme olsun. Yoksa daha çok yorarlar beyinlerini.
2: Ya şimdi mesela hani hocam, şimdi tabii sınavlara az bir zaman kaldı. Şu anda çok büyük bir ihtimalle hani bu sene sınava girecek 8'ler ve 12'ler çoğunlukla bizi izliyorlardır ya da beyinleri. Evet. Ama izleyen 7'ler varsa, mesela 11'ler varsa, onlara da şu mesajı vermek gerekiyor. Ekrandan uzaklaşmaları lazım.
0: Kesinlikle öyle. Evet.
2: Yani bir sene ekrandan gerçekten uzaklaşmaları lazım. Bir, dediğiniz gibi hani algoritmalar öyle büyük bir tuzak gibi, girdap ki, o algoritmalar size işte bir sonrakinde ne geleceğini arka tarafta hani planlıyorlar. Geldiğinde daha çok hoşunuza gidiyor, daha çok hoşunuza aynen gidiyor. Öyle. Yani sizi bir şekilde esir alıyorlar. Birincisi bu. İki, konsantre, yani odaklanmayla ilgili olan süreniz, odaklanabildiğiniz süreniz azalmaya başlıyor.
0: Evet.
2: Öyle olduğu için sınavlar da odaklanma becerisini ölçümler. Hı. Sınavlardaki o özellikle yeni nesil sorular da konsantre olacaksınız, okuyacaksınız, oradaki detayları yakalayacaksınız, ona göre kafanızda işte bir şeyleri birbiriyle birleştireceksiniz, aşağıdaki yanıtlardan hangisinin doğru olduğu ile ilgili karar vereceksiniz. Yani odaklanma sürenizin yüksek olması lazım. Yani özellikle başarılı olmak isteyen bir çocuğun LGS'de ekran kaydırmayla ilgili tuzağa düşmesi ölümcül. Yani ama başarıyı aslında yakalaması gerçekten, evet,
0: zaten Ahmet Bey, en büyük sıkıntıyı da hocam, Burak, evet, hocam, orada yaşıyoruz ya.
1: Evet.
0: Şimdi 30 saniyelik reels'e alışmış, evet, çocuk. Şöyle bir paragraf çıkıyor. Bakın, abartısız bu, aynen, uzunlukta bir paragraf çıkıyor. Evet. Bunu okumak zaten bir dakika. Şimdi 30 saniyelik kaydırmalı reels'e alışan çocuğa onu 30 saniyede, 60 dakikada, saniyede okutup

0: dersten verim alma şansı
1: mümkün
0: yoktur.
1: Değil, mümkün değil.
0: Ve maalesef çocuklarımız buna dönüşmüş durumdalar. Çocuklar bırakın teneffüste arkadaşlarıyla sosyalleşmek için değil. Eğer telefona ulaşma şansı varsa iyi ki telefonları alıyoruz.
1: Alıyoruz, aynen öyle.
0: Ama inanın hani baktığımızda çocuklar şu anda hayatı, yani hayatın olağan ya da olması gereken şeylerini bir külfet olarak görüyorlar. Oradaki yapmaları gereken, geçirmeleri gereken zaman bitsin de ben burada işte bir şekilde tatmin olayım diye kaydedeyim diye bakıyorlar.
2: Suçları da yok ki hocam. Alıştırdık beyni. İşte biz alıştırmadık da sistem alıştırdı.
0: Sistem alıştırdı.
2: O hani, beyin ödül sistemini öyle bir harekete geçirdiler mesela, de artık geri döndüremiyoruz.
0: Bakın şimdi yani son birkaç günde bazı ailelerde şu hatayı da görüyoruz. Tamam işte sen çalışacaksın, çalıştın. Son bir hafta işte tamam işte birazcık kaydır. Yani böyle yaklaşımları da görebiliyoruz zaten. Yapacağını yaptı, biraz rahatlasın. Ya işte siz belki çocuğunuzun ekran süresini kısıtlayarak ya da kısıtlamak değil mi? İşte hani bir kontrol altında tutarak onun konsantre olmayla ilgili olan kaslarını güçlendirdiniz. 3-5 günde o kas güçlenmiş, kasların yine pörsümesiyle ilgili yol açıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz.
1: Evet.
0: Yani sınava kadar mümkünse bir sene.
2: Asıl şimdi kesmeleri gerekiyor.
0: Asıl şimdi kesmeleri gerekiyor. Evet, aynen öyle.
3: Peki şöyle farklı bir bakış açısı sunsam çocuklar açısından özellikle. Şimdi odak süresi düşüyor. Yani gençlerin ve özellikle çocuklar için bunu söylüyoruz. Ancak dijital çağda yaşıyoruz, teknoloji çağında yaşıyoruz ve her şey çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve bu iş hayatında da böyle, iş kollarında da böyle. Belki önceden bir günde yapılacak iş şu an bir saatte yapılıyor, belki yarım saatte yapılıyor. Belki çocukların şu anda odak süresinin düşmesi çağa ayak uydurduklarının bir göstergesi olabilir mi acaba? Yani böyle bir bakış açısı da sunulabilir herhalde.
2: Bardağı dolu görmeye çalıştınız bence yani. Ama çok çok sağlıklı değil o gelişim. Bir gelişim, bir değişim. Yani.
3: Hocam şunun için söylüyorum bunu. Yapay zeka ile birlikte işlerimizi çok hızlı bir şekilde yapıyoruz ve daha hızlı sonuç alıyoruz yaptığımız işlerde.
0: Ahmet Bey, şimdi bakın yani çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi yapay zeka hayatın gerçeği olacak gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Tamam. Kabataş Erkek Lisesi'nde TEDx konuşması yapmak için davet aldım. Gidip orada işte konuşma evet. yapıyorum. Konu tabii dönüp dolaşıp yapay zeka geliyor. Yani
1: kaçınılmaz
0: bir şekilde.
1: Kesinlikle.
0: Bir soru sordum. Söylemek istediğim bir şey vardı. Oradan bir kız öğrencinin söylediği çok güzeldi. Açıkçası kanal oluşturdu. Oradan girdim. Yani işte bir şeylerden bahsettim. Yapay zeka oluşturdu. Evet dedi işte şunu yapıyorum dedi bir kız öğrenci. Ama dedi ben dedi parasızını yapıyorum. Onun için çok kaliteli değil dedi. Hı. Hah dedim. Şimdi 500 tam puanla girdiniz değil mi dedim. Evet. Çok zeki zannediyorsunuz değil mi kendiniz dedim. Evet. Ama dedim zeki artık parayla alınıyor. Sen söyledin dedim.
1: Evet.
0: Ayda 20 dolar veriyorsun. Daha zekisini alıyorsun. 100 dolar veriyorsun. Daha da zekisini alıyorsun.
1: Evet.
0: Artık zeka satın alınabilecek bir güç haline gelmeye başladı. Bir meta haline gelmeye başladı.
1: Evet.
0: Öyle olduğu için hani Allah vergisi DNA'nızdan gelen bir zekanız varsa bu zekanızı sürekli kullanmadan yapay zeka her zaman için yenilebilirsiniz. Ya da parası olup da daha zeki yapay zeka alanın karşısında güçsüz duruma düşebilirsiniz.
3: Ama şöyle bir şey
0: onun
3: var
0: için,
3: tabii. Evet, buyurun.
0: Ya bu bağlamda yapay zekayı böyle görmek gerekiyor. Mesela biz şu anda hani kendi aramızda şöyle söylüyoruz. Yapay zekaya teslim olmayan, yapay zekaya teslim olmayacak. Yapay zekayla barışık ama yapay zekaya
1: esiri
0: barışık.
1: Esiri değil.
0: Esiri olmayan.
1: Evet.
0: Gençler yetiştirmek zorundayız. Yani bunu da becermek zorundayız. Bunu kim becerecek? Okullar becerecek. Bunu kim becerecek? Öğretmenler becerecek.
1: Evet.
0: Bu gelecek için, geleceğe yönelik bir sorumluluk kurumların da öğretmenlerin de bir sorumluluğu. Şey çok basit ya. Yapay zekaya ödev yaptırmak da kolay. Yapay zekanın her söylediğine inanmak da kolay.
1: Tabii.
0: Ama yapay zeka her zaman doğrusunu söylemiyor. Bir de yapay zeka kimin eğittiği çok önemli.
1: Evet.
0: Yapay zekayı eğer eğitenler örneğin işte Filistin'de yaşananları şöyle anlatırlarsa gelecekte herkes şöyle bunu bilecek.
1: Aynen.
0: Böyle anlatırlarsa böyle bilecek. Yapay
2: aslında
0: zekayı kim eğitiyor bu
2: zaten
0: önemli.
2: Zaten çocuklara dijital okur yazarlık bu açıdan da
0: evet.
2: önemli hocam. Yani her gördüğüne inanmamak, sana her sunulanı kabul etmemek, sorgulamak, araştırmak. Hocamın dediği gibi yapay zekayı da şimdi bize Filistin olaylarını bir açıdan bakılırsa başka türlü anlatacak. Diğer türlü öteki
3: Tabii.
2: türlü anlatacak.
3: Ya bu aslında bunu şunun için ben söyledim. Lafınızı kestim ama yapay zekaya nasıl bir anlam yüklediğinizle de ilgili bir şey bu. Yani yapay zekayı kaynak olarak kullanırsanız sizi

0: yanlış, evet, farklı bir şekilde, daha doğrusu
1: teslim ederseniz
0: manipüle edebilir. Sizi,
1: evet, öyle, evet, bravo. Tam teslim olursanız, evet, manipüle eder. Evet.
0: Ancak onu referans olarak kullandığınızda yapay zekayı, işlerinizi yine hızlı bir şekilde halletmiş oluyorsunuz. Yani onu kaynak olarak görmemek gerekiyor aslında.
1: Bir araç olarak.
0: Ya yapay zekayı bir de öyle, şöyle bir şey var aslında. Ne kadar iyi beslerseniz o kadar doğru sonuç alırsınız yapay zekayı. Yani yapay zekayı kullanabiliyor olmak da bir kabiliyet aslında.
1: Öyle ve bakın bizi yine kendine çekti. Evet. Sorunuz yapay zeka değildi. Bizi yine öyle bir şey ki bu yapay zeka.
0: Yapay zeka.
1: Bilgisayar olmasa bile kendine, aynen, çekebiliyor. Doğru. Ben sizin sorunuza şöyle bir cevap vereyim. Hani hızlandı her şey diyorsunuz ya. Hayatın bir de hızlanmayan gerçekleri de var.
0: Ya hızlandı yemek şu anlamda yerken söylemedim. Onlar araştırmasın. Ödevlerini yapay zekaya yapsın. Daha hızlı sonuç alıyorlar anlamında söylemedim.
1: Anladım. Kesinlikle. Anladım ben dediğinizi. Evet. Yani hayatın akışını hızlandırıyor gibi söylediğinizi,
0: kesinlikle,
1: anlıyorum.
0: Evet, tabii.
1: Ama yemek yerken hayatı hızlandırmamamız gerekiyor değil mi? Bir, evet, aile büyüğümüze sohbet ederken, hı, zamanı hızlandırmamamız gerekiyor. Eşinizin elini tuttunuz, onu sevginizi, evet, ne kadar sevdiğinizi söylerken hızlandırmamanız gerekiyor. Her şeyi hayata yedire yedire analog bir şekilde yaşamanız gerekiyor.
2: Hocam şimdi bakın, bir şeyin kalıcı olarak insanın kafasına yerleşmesi için pekişme gerekir.
0: Evet.
2: Pekişme de tekrar demektir.
0: Evet.
2: Tekrar da zaman gerektirir. Yani şimdi yapay zeka her şeyi hızlandırdı falan diye söylüyorsunuz. Yani evet, pekişmiyor hiçbir şey. Hiçbir şey derinleşmiyor.
1: Yüzeysel kalıyor.
2: Yüzeysel kalıyor ve hop gelip gidiyor.
0: Evet.
2: Bu bağlamda da şunu da düşünmekte fayda var. Yani esasında öyle bir yaşam becerisi elde etmek durumundayız ki yapay zeka olmadığında da, hı hı, kıymetli olalım. Yani yapay zeka olmadığında kıymetsizleşiyorsak büyük bir risk taşıyoruz
1: demektir. Hayatta kalabilelim.
0: Evet.
1: Çünkü öyle bağlanıyoruz ki yapay, gerçi sınavlarda yapay zekaya geldik ama şimdi yeni nesil elinde navigasyonsuz, evet, şu arabayla bir yerden bir yere gidemiyor.
2: Çok güzel hocam. Bizi ben, de biliyor muyuz Allah aşkına? Yani biz bile kaybettik.
1: Ben mümkün olduğunca aç olmaya çalışıyorum. Bak, oğlum da diyor ki baba be vay be bütün yolları biliyorsun diyor. Ya bu yani, marifet değil ki.
0: Ama olmasın. Yapay
1: hepimiz
0: zeka,
1: böyleyiz zaten. Böyle.
0: Hocam bizim yapay nesil zeka hayatımıza girdi. Yani çıkması artık mümkün değil.
1: Hocamın
0: ve
1: dediği gibi.
0: Bununla yaşamaya.
1: Hocam, Ahmet Bey, evet, ne kadar siz onu içinize sokacaksınız yapay zekayı? Bir yere kadar almak zorundayız zaten. Evet. Reddedin demiyorum, bu çağa ayak uydurmamak.
0: Ya bu arama motorunu kullanmayın. Ansiklopedileri karıştırın gibi bir, ha, şey.
1: Öyle bir dünya
0: aslında
1: yok.
0: Yani
1: araştıracaksınız.
0: Arama motorunu kaynak olarak kullanmak ne kadar tuhafsa yapay zekayı kaynak olarak kullanmak da eşdeğer bir şey aslında.
1: Ya %100 doğrudur demeyeceksiniz.
0: Tabii ki.
1: Yapay zeka sorgulayacaksınız. Yani kendi fikrinizi muhakkak işin içine katacaksınız. Başka şansınız yok yani. Çünkü yapay zeka %100 doğru değil.
0: Yani video montajı, bir saatte yapılan bir video montajı 5 dakikada, 4 dakikada
1: yapılabilir. Da hayatı yani kolaylaştırıyor.
2: Evet. Sınavlara da gelirsek.
0: Yani doğru şu sınav anda, vardı.
1: Şu anda, evet.
2: Şu anda biz işte ABCD 4 şıkta şıktan oluşan LGS, evet, ABCDE 5 şıktan oluşan YKS sistemiyle, hmm, öğrencileri sıralıyoruz ve bir üst kademeye geçiriyoruz. Herkese eşit mesafede. Bunu şu anda herkese eşit mesafede yapabilmek için de merkezi olarak tabii ki çoktan seçmeli yöntemi uyguluyoruz ama yakın gelecekte açık uçlu sorulara verilecek olan yazıyla yanıtların yapay zeka tarafından objektif,
1: evet,
2: bir,
1: evet,
2: şekilde değerlendirileceği bir dünya da
1: bizi bekliyor.
2: Bizi bekliyor. Evet. Bu çok uzak değil. 2 sene 3 sene sonra bu karşımıza çıkacak.
0: Yani
2: o zaman da bakalım ne yapacağız. O zaman da ona adapte olmaya çalışacağız. Ama her halükarda, evet, ne olursa olsun bir müfredat olacak, kazanımlar olacak, ders kitapları olacak. Bunların bir şekilde öğrencilere bu becerilerin kazandırıldığı eğitim öğretim ortamları, okullar olacak, öğretmenler olacak. Yapay zeka bu süreçte mutlaka işin içine gireceğini biliyoruz ama şurası bir gerçek ki ne olursa olsun öğrencinin hakkını veren her zaman için daha az hakkını verin önüne geçecek.
0: Aslında şu an sınava hazırlanan öğrenciler sizin yaşamadığınız ve benim de yaşamadığım bir stresi yaşıyorlar. Biz geleceği, yani siz daha netti tabii, geleceğe dair öngörünüz daha netti. Onların biraz daha bulanık. Çünkü çok daha hızlı bir şekilde değişiyor. Elbette. Geleceğin mesleği yani dediğimiz şey nedir mesela? Yani bugün 5 sene önce yazılım diyorduk.
2: Şu anda yazılım kalmadı.
0: Şimdi yazılım diye bir şey kalmadı.
1: Çünkü
0: kalmadı
1: yapılıyor yani zaten. Yapay, evet, yani, ya, evet. Ahmet yani dünya öyle bir noktaya geldi ki akşamdan sabaha her şey değişebiliyor.
0: Evet.
1: Onun için bizim zamanımızda çok yaşlıymış gibi söylemeyeyim. Bizler daha gençiz değil mi Burak Hocam? Ama
2: yani, biz aldık yaşımızı artık.
1: Şimdiki yavrularımızdan önceki dönemde biraz daha analogtu yine hayat. Aynı şeye dönüyor. Evet. Biraz biraz daha yavaş ilerliyordu. Ama şimdi akşamdan sabaha dünya çok hızlı ilerliyor. Sadece belirli bir şey için konuşmuyorum. Küresel anlamda konuşuyorum. Bunun için adapte olabilmek çok önemli. Adapte olabilmek çok önemli.
2: Evet. Ya bu anlamda da mesela şimdi hani sınavlar sonrasında tercih dönemi de gelecek. Tercih döneminde de işte hangi liseye çocuğumuzu verelim, işte hangi üniversite, hangi meslek, tabii bunlar çok gündeme gelecek. O zamanlarda gene görüşür, konuşuruz belki programlarda ama şimdi tabii hocamın da söylediği gibi şu anda yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Yani bunu açıkçası herhalde reddedemeyiz.
3: Tabii.
2: Her şey değişiyor. Yani bizim işte lise, ortaokul, ortaokul, lise, üniversite okuduğumuz, master, doktora vesaire yaptığımız dönemlerde gelecek ile ilgili öngörülerimiz çok daha farklı ve belirgindi. Sizin söylediğiniz gibi şu anda artık öngöremiyoruz. Bambaşka bir dünyadan bahsediyoruz. Evet. Geleceğin meslekleri değil, geleceğin coğrafyalarından konuşuluyor. Geleceğin dillerinden konuşuluyor. Evet. Burada önemli olan şu, tabii ki her koyun kendi bacağından asılır. Hı-hı. Yani öğrenci de, aile de çocuğunun eğitim öğretimiyle ilgili tabii ki kararlar verecek ama öyle bir okul seçilmeli ki okul öğrenci ve veli için onların önünde gelecekle ilgili öngörülerde bulunabilsin.
3: Evet, evet.
2: Bunun hakkını versin. Buna kafa yoran orada bir kadro olsun. Yani bir okulun, bir lisenin eğer eğitim yöneticileri ve akademik kadrosu geleceğin dünyasıyla ilgili kafa yorabiliyorsa, bununla ilgili projeler yapabiliyorsa, sorguluyorsa, müfredata eklemeler yapmayla ilgili bir çaba içindeyse ve çocuğun kariyerini şekillendirmeyle ilgili bir proaktif rol alabiliyorsa, bu iddiadaysa, örneğin bu okul kıymetli bir okul oluyor. Yani biz artık şunu söylüyoruz, yani matematiği, coğrafyayı, tarihi, fiziği öğrenmek o kadar zor değil. Giriyorsunuz YouTube'a, bir sürü aynen kaynak var. Yani evet, niyetiniz olduktan evet sonra okula bile gerek yok. Yani kötü evet anlaşılmasın ama yani okula, öğretmene gerek olmadan bile öğrenmeye niyetli bir öğrenci kendisini misliyle çok güzel yetiştirebilir. Evet. Ama okulları birbirinden farklılaştıracak artık bütün dünyada öğrencinin kariyeri, yani öğrencinin kendini keşfetmesiyle ilgili yolculuğunda ona destek olan, kariyerini tasarlamayla ilgili öğrencinin ailenin önünde gidip vizyoner bir açılımı evet onun önüne konu koyabilen, öğrencinin müfredat dışındaki gelişimiyle ilgili aileye, öğrenciye ekstra bir takım faaliyetlerle destek olabilen okullar öne çıkmaya başlıyor. Onun için aileler de okul tercihlerini yaparken buna özellikle dikkat etmek durumundalar. Orada da biraz ezber bozmak zorundalar. Yani iyi puanla öğrenci alan okul ezbere iyidir diye kesin bir şey söyleme şansımız yok.
3: Evet, evet, evet.
2: Okullar da şu anda dönüşmek zorunda, üniversiteler dönüşmek zorunda. Bu dönüşüm çabasını da velilerin bir şekilde süzmesi gerekecektir.
1: Şu da döneminde çok değerli oldu hocam, dediğiniz gibi müfredat anlatılıyor. Bütün okullarda zaten Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, yani kendi müfredatını uygulayan okullar dışında %95'i diyelim okullarımızın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi müfredatı uyguluyoruz. Ama sizin tercih edeceğiniz lise ekstra size ne katacak? Evet. Hayata dair, teknolojiye dair, geleceğe dair hangi yaşamsal becerileri ve donanımları size katabilecek o okul? Bunları da çok araştırmak gerekiyor. Sadece duydum, iyiymiş veya bir arkadaşım oraya gidiyor diye değil. Lütfen araştırsınlar velilerimiz ve özellikle çocuklarımız. Yaşamsal ne beceri katacak o okul sana? O üniversite sana, tercih ettin o bölümü, gittin ama mezun olduğunda sadece o bölüm mezunu musun? Yoksa onun yanına şöyle şöyle becerilerle de mezun edilmiş bir birey misin sen? Hayata daha hazır bir birey misin? Seninle beraber başka bir üniversitenin benzer bölümünde okuyan öğrencinin kaç adım önünde başlatıyor üniversite seni? Bunları da çok iyi ölçüp tartmaları gerekiyor çocuklarımıza
3: yani
1: diye düşünüyorum.
3: Aslında olmazsa olmaz gelecek vizyonu olacak ve bu vizyonu öğrencilere aksettirecek. Bu sadece üniversiteler için değil, ortaokullar için de, liseler için de artık geçerli olan evet bir şey. Çağımızda evet daha önemli olan bir şey. Şimdi öğrenciler için o zaman bu süreçte geleceğin mesleğiyle ilgili öngörüde bulunmak daha zorlaştı. Eskisine göre daha zor olduğu için o zaman değişime çok açık olacaklar ve sürekli çok yönlü olacaklar ve değişime sürekli açık olacaklar.
1: Aynen öyle. Ve Ahmet Bey, ne yapıyorlarsa yapsınlar işinde evet çok iyi olacaklar. Ben hep onu söylüyorum. Hı-hı. İşinde iyi olan, alanında iyi olan insan asla işsiz kalmaz.
3: Ve tek meslekle bir ömür dönemi de herhalde bitiyor artık.
1: Kendinizi çeşitlendirmeniz gerekiyor becerilerinizi. Yabancı dil tamam şu olacak, yapay zeka çok kısa bir süre içerisinde bende bir kulaklık, sizde bir kulaklık, ben Japonum, siz İtalyansınız, kendi dillerimizle konuşup birbirimize tercüme edecek. Ama yine söylüyorum, o duygusallığı bize vermez. O duygusallığı bize verecek olan can cana göz göze iletişim olacaktır.
3: Kesinlikle.
1: Yani bizim o kulakları dedik ya, yapay zekaya bağımlı olmak. O kulaklığı çıkardığımızda biz yine o duygusallığı yaşayarak konuşabiliyor muyuz sizle? Bu çok önemli olacak. Bunun için de işte üniversiteniz size hangi ekstra demi söyleyeyim donanımları katacak? Bunlara bakacaksınız. Gittiğiniz, tercih ettiğiniz lisede yabancı dil öğretimi nasıl? O yabancı dil sizin için üniversiteye başlamanız açısından yeterli katkıyı veriyor mu? Yeterli öğrenimi yapabilmiş mi? Bunları çok iyi saptayıp, değerlendirip, araştırıp ona göre tercih yapmasını ben tavsiye ediyorum. Hem lise öğrencilerimize, liseye geçecek öğrencilerimize, hem üniversiteyi tercih yapacak olan öğrencilerimize.
2: Evet. Bir de şunu söylemekte fayda var. Şimdi işte hani teknoloji gelecek şöyle olacak, teknoloji gelecek böyle olacak. İşte kulaklık takacağız. İşte Japon'la Venezuelalı bir şekilde işte böyle iletişim kurabilecek falan diye söylüyoruz, ediyoruz ya. Ya bakın hani biz zoraki bir şekilde mecbur kaldık. Online eğitime geçtik. Ne zaman? Pandemide.
3: Evet.
2: Ve bir yeni yaşam tarzı, işte online dersler, online toplantılar, evden çalışma düzeni, şudur budur bilmem ne. Ne diyorduk o zamanlarda? Yo ne güzel işte, artık bundan sonra hayat değişecek. Bundan sonra işte hani online eğitim şimdi... olacak. İşte bütün toplantılar böyle olacak. Vallahi falan da bir bitti. Aynen. Geriye döndük. Ya biz tabii insanız ya. Yani öyle olduğu için evet, yani bir teknoloji entegrasyonu olacak. Kaçınılmaz.
3: Muhakkak. Ama bu biraz daha uzun vadede.
2: Biraz daha uzun yani vadeli olacak. Zannettiğimiz kadar belki keskin köşeli olmayacak. Olacak ama köşeler biraz daha az kesecek.
1: Evet.
2: Olacak ama hani bu anlamda da gene dikkatli olmak gerekiyor. Yani çok da böyle işte böyle olacak diye o tarafa da yönlenmek. Yani bundan 10 sene önce yazılım mühendisi olmak, çok iyi işte yazılım becerisine sahip olmak herkesin tavsiye etmiş olduğu, hiç bitmez etmez. Tabii yani yazılım mühendisi olduğun zaman da yeni teknolojiler gelişiyor. İşte yeni diller gelecek, bilmem ne olacak. Onları da öğrenmek gerekecek. İşte hani sürekli kendini yenileyecek diye biz gençlere söylüyorduk ama o zamanlar mesela senin yerine yazılım yazacak, 7/24 365 çalışacak ve senden çok daha hızlı çözüm üretecek bir yapay zeka yazılımcısı olacak diyemiyorduk, öngöremiyorduk. Bir anda şu anda karşımıza çıktı ve yazılım mühendisliğini şu anda çok da fazla tavsiye edemiyoruz. Yani evet. Çünkü hiç yazılımcı olmayan birisi de derdini iyi anlatabiliyorsa,
1: doğru komutları verebiliyorsa,
2: birazcık da bütçe ayırabiliyorsa yapay zekayı çok güzel
3: kullanabilir.
2: Tutabiliyor. Yani evet, güzel doğru. Bir yazılımcı tutabiliyor. Evet. Bir robotu evet. Oluyor, yazılımcı robotu. Oradan da istediği sonucu elde edebiliyor.
3: Şimdi hocam öğrenciler tabii sınava girecekler. Sonra işte üniversite tercihi olacak, meslek seçecekler falan. Yapay zeka meslekleri öldürecek diyorlar. Yani çok klişe bir söylem tabii. Elbette kısmen bazı meslekleri sonunu getirebilir. Ancak daha ziyade meslekleri dönüştürecek herhalde, değil mi?
2: Evet, şöyle dönüşüm mesleği tamamıyla ortadan kaldırabilir. Yani siz eğer sadece çok rutin bir iş yapıyorsanız, ya şimdi mesela öyle artık yapay zeka yazılımları var ki hani biliyorsunuz hani en rutin işlerden bir tanesi muhasebedir.
3: Evet,
2: harcamalar
3: evet.
2: Olur. İşte noktası virgül kuruşuna kadar tutturmanız gerekiyordur yani evet. Bütün hesapları. İşte o hesap yani yapılan işte alışverişlerle ilgili de yani ya da ticari işlemlerle ilgili de işte faturada fişler vardır. Bunu bir şekilde işlemeniz gerekir, kontrol etmeniz gerekir. Bunu yapan, sadece bu işi yapan, bu robotik işi yapan bir insansanız yapay zeka gelir, işinizi alır, siz de bir şekilde işsiz kalırsınız.
3: O yüzden yani, çok yönlü olmak lazım.
2: Şöyle söyleyeyim. Kafanızı kullanmadınız. Yani organik zekanızı kullanmadınız. Rutin, mekanik bir iş yapıyorsanız robot gelir sizin yerinizi alır. Onun için kafanızı kullanınız. Bakın ben gençlere hep şunu söylüyorum hocam. Beyin kasınızı kullanmaktan geri durmayın.
1: Evet, çok önemli. Çok
2: yani
1: önemli.
2: Biz düşünme tembeliyiz.
3: Evet.
2: Aklımızı kullanma tembeliyiz. Aklımızı kullanmaktan eğer imtina edersek, aklımızı, zekamızı kullanmazsak yapay zeka gelir bizim yaptığımız işleri alır. Çünkü biz zaten rutin, aklımızı kullanmadığımız bir iş yapıyoruzdur. Ne zamanki aklımızı kullanmaya başlarız, ne zamanki yaratıcılığımızı kullanmaya başlarız ki yaratıcılık öyle hani bir vahiy gibi gelip de ortaya çıkan bir şey değildir. Gene içten gelir çıkar ama onun için bir altyapınızın olması gerekir. Bir işe zaman harcayacaksınız. Bir işin detaylarını bileceksiniz. Ondan sonra o nöronlar bir ilişki kuracak. Aynen ve öyle. Şunu yapsan iyi olur diyecek. Bak bunu yapay zeka kolay kolay yapamaz.
4: Evet.
2: Yapay zeka siz yaptıktan sonra öğrenir. Ama siz yaptıktan sonra öğrenir. Evet. Yapay zeka

0: Kendi kendine bir şeyler evet öğreniyor ama her halükarda baktığımızda insanın organik zekası halihazırda daha hayatta kalabilecek kadar üstünlük sağlıyor
1: Şu an
0: yapay
1: öyle ama mesela benim geçen sene kullandığım programın özellikleriyle şu anki özellikleri arasında müthiş bir fark var. Yani bir senede bu hızla gelişirse belki onun da önüne geçer
2: Bir de
1: herhalde.
2: Ahmet Bey, şunu da genç kardeşlerimiz izliyorsa
1: Evet.
2: söyleyelim, izliyorlardır muhakkak. Beyin bir kas değil ama geliştirilebilen bir
1: Evet.
2: organ. Kullanırsak gelişiyor. Sadece kendimizi yapay zekaya emanet edersek,
1: Evet.
2: kullanmazsak geliştiremeyiz ve
1: Tabii.
2: tembelleştiririz. Tembelleşen beyin üretemez. O zaman işte yapay zeka gelir sizin işinizi alır.
0: Mahkum olursunuz.
2: Mahkum
1: Evet,
2: olursunuz.
1: doğru.
2: Ama devamlı kullanırsanız, devamlı antrenman halinde olursa
1: Evet.
2: kimse sizin işinizi elinizden alamaz.
1: Evet, şimdi ister istemez yapay zekayı da konuştuk. Çünkü aslında konumuzla da ilgili, her şeyle ilgili yapay zeka. Şimdi son 5 dakikanın içerisine girdik. Hap bilgiler verelim sınava girecek öğrencilere. Sayılı günler kaldı. Neler
2: Evet.
1: söylersiniz?
2: Hap bilgi olarak gidersek, şimdi bu saatten sonra artık yeni konu tekrarı yok.
1: Evet.
2: Düzenli uyku çok önemli. Bir kere kendilerine şunu alıştırmaları gerekiyor. Sabahlara kadar deneme çözüp sabah 3'te yatıp da 11'de kalkmayı bitirmeleri gerekiyor. Şu an bu programı izledikleri andan itibaren
0: Bravo.
2: 11'de en geç yatılması, hadi 12'de yatıldıysa bence 11'i de geçirmesinler. 11'de yatılıp 7'de 8'de kalkılması gerekiyor. Yani 8 saatlik bir uyku, beynimiz saat 9.15'te LGS'ye gireceksek, işte 10.30'da TYT, AYT'ye gireceksek, o saatte uyanmış olmamız yetmiyor. En etkin, en verimli halinde olması gerekiyor beynin. Bunun için işte 8'de kalkacaksınız, 8.30'da kahvaltınızı yapacaksınız. Beyninizi, vücudunuzu bu rutine alıştırmanız gerekiyor. Bunun için lütfen geç yatma işini şu saatten itibaren bitirelim.
1: Evet.
2: Yeni konu çalışmayalım, bunu söyledik. Kendimizi sınava yönelik bir rutine, bir biyolojik saatimizi bunu hazırlayalım. Anne babalara da bir naçizane tavsiyem. Demin de söyledim ya, sana çok güveniyoruz, emeklerimizi boşa çıkarma, aslanım, kaplanım, böyle bir şey yok. Çocuklarımıza kucaklayıcı olacağız, çocuklarımızı kapsayıcı olacağız. Elinden gelenin en iyisini yaptığını görüyorum. Sınavın nasıl geçerse geçsin, her zaman seni çok seveceğiz. Sen bizim sevdiğimiz biricik çocuğumuzsun. Bu kadar. Bunun üzerine hadi görelim. Yani bu bir futbol maçı değil. Yapacaksın, gir, kır, parçala falan. Bir boks maçına, bir futbol maçına böyle motivasyon yapabilirsiniz ama sınava giren bir öğrenciyi böyle motive edemezsiniz. Motivasyonunu düşürürsünüz, kaygısını arttırırsınız.
1: Önemsizmiş gibi davranmamak gerekir sınavın. Ancak gereğinden fazla da anlam yüklememek gerekiyor
2: Kesinlikle.
1: sınavlara. Hocam sizden de alalım son önerileri, tavsiyeleri.
0: Valla hocamın söyledikleri gerçekten güzel bir özet oldu. Evet, çok az zaman kaldığı için cumartesi günkü sınav için şu andan itibaren hayat ritimlerini ayarlasınlar. Cumartesi sabahı da kalksınlar. Birlikte aileyle, aileler bırakmaz çocuklarını,
2: Tabii.
0: birlikte gideceklerdir. Girsinler, başarılı olsunlar. Haklarında hayırlısı. Gönüllerindeki gibi olsun. Tabii sınavda elde edecekleri başarıya göre de tercih döneminde de gene sağlıklı bir tercih süreci
2: Aynen öyle.
0: geçirmeleri gerekecektir. Orada da rehber öğretmenlerine danışmayı asla ihmal etmesinler. Anne babaları da şunu söylemekte fayda var. Hep söylenir ama kaygı
1: Ya.
0: geçicidir. Çocuklar da aptal değildir. Sandığımızdan çok daha zekidir ve her şeyi anlarlar. Öyle olduğu için samimiyetsizlik kabul görmez. Tam tersi endişe yaratır. Çocuğunuzu uzaklaştırırsınız kendinizden. Samimi bir şekilde çocuğunuzu sevdiğinizi ve sınav sonucu ne olursa olsun sevginizin o çocuğa karşı, çocuğunuza karşı azalmayacağını tabii her çocuk farklıdır. Kimisi
2: Tabii ki.
0: dokunmatiktir, kimisi değildir ama sarılsınlar ya. Sarılsınlar. Güzel bir sarılsınlar. Anne babanın sarılması, içten
2: Çok
0: sarılması,
2: değerli.
0: sevgiyle sarılması, güven inşa etmek için de, tesis etmek için de, o sevgiyi yansıtmak açısından da çok çok önemli. Sarılsınlar, çocukların kıymetini bilsinler. Çocuklar çünkü çok zorlu bir yoldan geçiyor. Bir kez daha hatırlatıyorum. Hadi bakalım otursunlar o deneme sınavlarını. O kadar kısa sürede
2: Ya.
0: onlar çözsünler. Kolay bir işin
1: Evet.
0: altına girmiyor çocuklar. Herkese başarılar. Zor bir süreç. Ailecek inşallah gönüllerindeki olur.
2: Son
1: Peki.
2: bir cümle Ahmet
1: Buyurun.
2: Bey. Bir de şunu çok önemli. Onu da
1: Bir cümle
2: söyleyeyim
1: alayım
2: de.
1: hocam. Evet.
2: Bu sosyal medyada şu an hepsinin karşısına çıkacak.
1: Hı-hı.
2: İşte sınava şu kadar gün kala 20 net arttıracak formül. Sınava şu kadar kala netlerinizi şöyle yapacak. Aman bunlara kapılmasınlar. Yalan, çocukların yalan. Alıştığı bir rutin var. Evet. Bunu bozmasınlar. Çocukların dengesini alt üst etmesinler. Bütün Bravo. Çocuklarımıza zihin açıklığı diliyorum ben de.

0: Allah bahtlarını, şansını açık etsin.
1: Peki. Cem Hocam, Burak Hocam, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sayın seyirciler, Başarının Anahtarı'nın sonuna geldik. Eğitimci Doktor Cem Bıçakçı ve eğitimci Burak Kılanç'la birlikteydik. Biz de sınava girecek öğrencilere başarılar diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Öykü Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Gülşah Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan icat

Nisan, Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa

Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylarda kalsın, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer aklıma, canı sağ olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi Gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı 1900

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. Müzik 20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda,

matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenler de. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı

bir atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağa. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

o an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması, yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

ekran teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam ediyor.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renklerse gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zekayla yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak.

Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

0: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.
6: Ziraat Bankası sunar.

Ülkemizin topraklarında bin yıllardır yetiştirilen ceviz, uzun ömürlü ağaçlar olup, Hüglans Reggi ailesine ait bir ağacın yemişidir. Bu lezzetli kuru yemiş, özellikle omega 3 yağları açısından zengindir ve diğer birçok gıdalardan daha yüksek miktarda antioksidan içerir. Ceviz türleri dünyada doğal olarak Amerika'nın doğu ve güney kıyılarından, Ant Dağları, Büyük ve Küçük Antiller, Japonya, Çin, Hindistan, Himalaya, Güney Asya, İran, Türkiye, Güney ve Orta Avrupa'ya kadar geniş bir alanda yayılmış durumdadır. İyi bir orman ağacı olan ceviz, kerestesi, meyvesiyle farklı endüstrilerde değerlendiriliyor. Besin değeri çok yüksek olan ve meyvesi çokça tüketilen yemiş, ekonomik ömrünün 100 yıldan fazla olması nedeniyle de çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Kazık kökleri dolayısıyla fazla su tutmayan ceviz ağaçları, süzek ve derin olan arazileri seviyor. Topraktaki tuzluluk, verim sorununun temel kaynağı olabiliyor. Bu nedenle ceviz yetiştirilecek alanlarda toprak pH'ının 6,5 ile 7,5 arasında olması gerektiğinin altı çiziliyor. Cevizin iklim şartlarına bakıldığında 38 derecenin üstündeki yaz sıcaklarında ceviz ağaçları zarar görebiliyor. Ceviz ağacı dikilirken çeşidin gelişme kuvvetinin dikkate alınması gerekiyor. Sulama imkanı ve arazi meyili göz önünde bulundurularak dikim mesafesi tespit ediliyor. Dikim yılının öncesinde dikim yapılacak bahçede 100x100 cm boyutlarında 150 cm derinliğinde çukurlar kazılıyor. Kepçeyle açılan çukurlarda toprak alt üst edilerek çukur tamamen doldurularak dikim işlemi gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ceviz Yetiştiriciliği adlı yayınına göre ise toprak şartlarına bakılarak dikim öncesinde 7'ye 3,5, 8'e 4, 8'e 8 veya 10'a 10 metre mesafede 60 cm genişlikte ve 70 cm derinlikte çukurlar açılıyor. Cevizin bakımlarının en önemli aşamalarını toprak işleme, gübreleme, sulama, yabancı ot kontrolü ve budama oluşturuyor. Cevizde budama şiddetli soğukların ardından ilkbahar geç donlarının sonrasında ağaçlar budanıyor. Kesim sonrası yara yüzeyi macunlanıyor. Ceviz ağaçlarında şekil budamasının yapılmasının nedeni ise dalların gövdeyle geniş açı yapmasıdır. Fidan dikildikten sonra 1 metre yükseklikten kesilerek işlem gerçekleştirilmiş olur. Ülkelerinde son 20 yılda yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda insan sağlığına ve özellikle bazı kalp rahatsızlığı olan hastalara ceviz önerilmektedir. Meyve türlerinde gümüş içeren tek meyve türü cevizdir ve insan vücudunda gümüş iyonuna gereksinim duyulan tek organımızsa beyindir. Cevizin içerdiği gümüş ve selenyum sayesinde çocukların zeka gelişimleri için yarar sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Zeytin büyüklüğünde formu, ekşi tadı ve kırmızı rengiyle mutfaklardan eksik etmememiz gereken kızılcık meyvesinin ana vatanı Türkiye'dir. Kızılcık meyveleri C vitamini bakımından çok zengin olup, portakalın sağladığı C vitamininin iki katından fazladır. Kızılcık meyvelerinde kılcal damarları sağlamlaştıran, elastikliğini sağlayan ve kan basıncını normal tutan maddeler bulunur.

ülkemizde kızılcık, genel olarak yabani formlarda Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde, sahil ve yüksek kesimlerinde, dağlık alanlarda, dere yataklarında tek veya gruplar halinde bulunur. Kızılcıktan reçel, marmelat, meyve suyu üretilirken çekirdek ve yapraklarından çay ve kahve yapılır.

Kızılcık ağacının toprağa yakın olan kök sistemleri toprak neminden çok iyi yararlanma özelliğindedir. Ağaçları dik, yayvan veya sarkık şekillerde olabilen ve türlerine göre değişiklik gösteren kızılcık meyvesinin gövde sayısı 1 ila 6 arasında değişir. Dip sürgünleriyle kendini yenileme özelliği taşıyan meyvenin ağaçları bu şekilde zeytin gibi çok uzun ömürlüdür. Yapraklar mekik, yuvarlak ve oval şekillidir. Yaprakların alt kısımlarında yakıcı tüyler vardır. Kızılcık çiçekleri diğer meyvelerden önce açar. Açmaya Şubat ayında başlar ve 2 ila 4 hafta devam eder.

kızılcık meyveleri sıcakta çabuk olgunlaşır, irileşir. Verim artarken soğuklara da dayanıklı bir meyve çeşididir. Ortam sıcaklığının minimum 37 derece olduğu yerlerde zarar görmez. Kızılcık yetiştiriciliğinde su en belirgin ve sınırlayıcı faktördür. Mutlaka su ister. Taban suyuna orta derecede dayanıklı olan meyveyi aşırı yağışlar çiçeklenme ve hasat zamanında olumsuz etkiler. Toprak bakımından fazla seçici olamayan kızılcık, orta bünyeli, derin ve geçirgen topraklarda daha iyi gelişir ve iyi meyve verir. Toprak pH'inin 6.4 ila 7.4 olduğu yerlerde verimini ve meyve kalitesini artırır. Kızılcık ağaçlarının bulundukları yükselti ve iklime bağlı olarak hasat Temmuz ortasından Ekim ayı başlarına kadar devam eder. Bir ağaçta bulunan meyveler aynı anda olgunlaşmadığı için aynı ağaçtan 2-3 defa da hasat yapılır. Ayrıca kızılcık meyveleri hasattan sonra olgunlaşmaya devam eder. Olgunluk ilerledikçe irilik, meyvede şeker oranı artar, C vitamini ve sertlik azalır. Bu özellikten yararlanabilmek için meyvelerde renklenme başladığı zaman hasat yapılarak pazara ulaşma anında tam olgunlaşma sağlanır. Hasat edilen meyveler en fazla 5 kilogramlık plastik veya karton ambalajlar ya da 1-2 kilogramlık plastik kaplara konularak taşınmalıdır. Bu şekilde kayıplar azaltılmış, ürünün albenisi artırılmış olur.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güven.

0: ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil. Risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim, Değişim Zamanı'ndan herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de değerli konuklarımızla birlikte Değişim Zamanı'nda sizlerle geleceği konuşacağız ve de yeni trendleri konuşuyor olacağız. İşte ilk konuğumuz da Secret CV CEO'su Okan Tütüncü. Okan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Şimdi aslında biraz işin hani trendleriyle başlayalım. Daha doğrusu önümüzdeki dönemde bizi bu iş dünyasında hangi yeni normaller karşılayacak? Çünkü bakıyoruz hani global tarafta yapay zekanın tabii çok güçlenmesi ve bununla birlikte de işte bazı meslek dallarının silinme riski ve de işten çıkarmalar çok fazla gündemde. İşte arka arkaya haberler geliyor. İşte Meta şu kadar kişi çıkaracak. İşte Google'dan şu kadar kişi eksiltildi gibi. Şimdi siz nasıl görüyorsunuz mevcut tabloyu şu anda bu global ortamı istihdam tarafından değerlendirdiğimiz zaman? Ha, bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde işte mesela bu geçtiğimiz hafta aldığımız verilerde istihdamın beklentinin üzerinde de artış gösterdiğini gördük.
1: Şimdi çok teşekkürler tabii. Çalışma hayatını yani çok geniş anlamda bakmak lazım. Bir tanesi kişinin kendisini ne kadar geliştirdiğiyle ilgili. Yani eskiden bir şirkete girerken ne sorardınız? İşte maaş ne kadar zaman, ne şey kaç paradır? Ondan sonra ne zamanlar çalışıyorsunuz? Ve çalışma şekli, yani ne iş yapacağım ben idi. Şimdi tabii bu yavaş yavaş yapay zeka ile beraber değişmeye de başladı. Farklı yola doğru girmeye de başladı. Ama en önemlisi şey şu. Biz bugün yapay zeka ile insanın beraber çalışıp beraber başarıya giden yolda hareket etmesini bekliyoruz. Yani tüm dünyada bunu bekliyor. Tüm çalışanlardan da bu bekleniyor. Dolayısıyla teknolojiden kaçmak değil, teknolojiyi kullanmak. Şimdi herkes bugün baktığınız zaman beyaz yakada hep şeyler vardır. Bir rapor sunulacağı zaman işte ChatGPT ya da Gemini'ye falan sorarsınız. Oradan bir şeyler çıkarırsınız ve şey çıkar günün sonunda. O raporu verirsiniz. Hatta öğrenciler ödevlerini bunlara bakarak yapmaya başladılar. O yüzden de öğretmenler dikkat ediyorlar. Aynı şekilde yöneticiler de. Dolayısıyla şeyi doğru görmek lazım. Yani yapay zeka işleri elden almayacak. Yani tabii ki alacağı, yani bu şu son 100 yıla baktığınız zaman zaten teknolojiyle beraber gelişen işlerde birçok iş değişikliğe uğradı. Ve yerine yenileri aldı. Eskiden bilgisayar mühendisi pozisyonları, yapay zeka mühendisleri yoktu ya da yazılım uzmanları yoktu. Şimdi oluyor ve aranıyorlar, çok fazla aranıyorlar. Dolayısıyla yapay zeka bizim hayatımızdaki önemli katma değerlerinden bir tanesi ve her gün gelişiyor. Yani mesela biz Secret CV'de ne yapıyoruz? Online mülakat sistemini bir de skorlayarak yapıyoruz. Yani bir kişi mülakatı yapıyor sistemde ve notlarıyla beraber o puanlamaya geçiyor ve puanlama sonunda insan kaynakları kişinin ne kadar puan aldığını görüp ona göre ikinci mülakata, canlı mülakata çağırabiliyor. Bu tabii ne yaptı? İnsan kaynakları, özellikle kurumsal şirketler insan kaynaklarının işlerini hafifletti ve onlara daha farklı işler yapabilmek zamanı oluştu. Mesela çalışan deneyimi diye bir şey var artık. Çalışan deneyimi eskiden tüm şirketlere yapılan çalışanlara yapılan, şirketteki tüm çalışanlara yapılan bir hareketti. Bu bir esnek çalışma olabilir, bir yan hak olabilir, bir araba olabilir, yemek hakkı, her şey olabilir. Şimdi bu biraz daha böyle kişilerin kendi isteklerinin değişmesinden dolayı biraz daha mikro kişiselleştirmeye doğru gitmeye başladı.

0: Yani bir güvenlik elemanının ihtiyaçları ile bir satış müdürünün ya da bir finans elemanının ihtiyacı ile bir genel müdürün ihtiyaçları farklı. Dolayısıyla da onun sosyal hayatı, aile hayatı, sosyal yaşantısı ve hayattan beklentileri farklı olduğu için çalışan deneyiminde artık mikro kişiselleştirmeye doğru gidiyor insan kaynakları. Dolayısıyla en önemli şeyden bir tanesi bu çalışma trendlerine baktığımız zaman kişiler, hele ki beyaz yaka, kendisini ne kadar geliştirdiği önemli. Eskiden tek bakılan şey maaştı, işte şirketin marka değeriydi, hangi markada çalışıyorsunuz önemliydi. Ama artık bir işte ne kadar süre aynı ortamda çalışmak değil, bir işte ne kadar verimli olup ne kadar kendinizi geliştirdiğiniz önemli olmaya başladı. Dolayısıyla yani eğer kişi kariyerinde gelişmesini bir tıkanma yaşamamak istiyorsa, gelişmek ve büyümek istiyorsa, hem maaş açısından hem terfi alma açısından kendisini ne kadar geliştirdiği, neleri katma değerini arttırdığı, şirketini nasıl verimli hale getirdiğine bakması lazım. Özellikle de yeni gelenler, yani yeni üniversite mezunundan gelenler, alt kademeden sürekli genç ve daha maliyeti az insan grupları geldiği için özellikle orta kademede de böyle bir şey oluşmaya başladı. Tüm dünyada var, sadece Türkiye için değil tabii bunlar. Terfi edememe, kariyer stoplaması gibi olmaya başladı. Dolayısıyla şirketlerde, yani sadece kişiler mi, çalışanlar mı bir şeyler yapacak? Hayır. Şirketlerde insan, özellikle kurumsal şirketler çalışanlarına staj programları, mentorluk programları, eğitim programları ile esnek yan haklar veya yan hakların değişimiyle veya uzaktan çalışmalarla nasıl ben bu çalışanımın oryantasyon programları da var tabii ki, rotasyona alarak nasıl ben bu çalışanımı şirketimde daha verimli hale getirirme odaklanıyor. Tabii üçüncü olarak da genel ekonomiler çok önemli ve şirketin hem satış değeri hem de gelir elde etmesi çok önemli. Yani bir şirket satış yapabilirse, karlı olabilirse eğer, dolayısıyla çalıştıracağı kadroları da ona göre atacaktır. Zaten orta kademenin yöneticinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi, piramidin tepesine doğru gittikçe üst düzey daha az yönetici olduğundan dolayı daha az sayıda kişi yukarı doğru gider. Dolayısıyla orta kademede ne kadar kaldığı, ne kadar kendisini verimli hale getirdiği çok önemlidir. Zaten son yapılan, Türkiye'de yapılan araştırmalara baktığımız zaman çalışan bağlılığı yönetici seviyesinde bile %14'lere kadar düşmeye başlamış. Yani bir şirkete bağlılığı kişilerin gittikçe azalıyor. Bunları tabii şirketler, bunların azal, yani bu bağlılığın azalmasını düzeltmesi, ona göre de eğitimlerle veyahut da farklı modellerle geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada mikro kişiselleştirerek çalışanlarımı nasıl geliştiririm ve şirketime nasıl fayda sağlarımın planlamasını yapıyorlar. Zaten insan kaynakçılarının yaptığı en önemli şey şu anda, eğer kadroları arttıramıyorlarsa çalışan bağlılığı, çalışan verimliliği ve çalışan deneyimini arttırmak. Zaten bunlarla ilgili de ajanslarla, insan, özellikle İK, insan kaynakları ajansları çalışıyorlar ki bir şirket içindeki çalışanın motivasyonu ve onun şirkete olan bağlılığı nasıl arttırabilirim diye. Yani bu çok önemli veri. Çünkü bir çalışanın işten ayrılma hızı, turnover hızı dediğimiz şey, eğer çoksa o şirkette, yani belli sektörlerde, belli pozisyonlar hariç tabii ki bunu tutuyorum, o kişinin tekrar yeni bir kişinin işe alınması ve eğitilmesi maliyeti çok daha fazladır. Yani zaten görüyoruz ki maaş hep bir numara gibi gözükmekle beraber artık yeni gelen mezunlar birinci sordukları sorular her zaman için uzaktan çalışma ya da esnek çalışma var mı oluyor? Zaten uzaktan çalışma sayesinde Çalışma alanını tüm Türkiye'ye yayabiliyorsunuz. Böylece Artvin'den, Diyarbakır'dan ya da Edirne'den bir kişiyi sanki İstanbul merkezinde çalıştırır gibi ya da Ankara merkezinde çalıştırır gibi uzaktan çalıştırabiliyorsunuz. Bu artık her pozisyon için özellikle Covid'den sonra çok şey olduk, alıştık buna ve bütün şirketler artık buna bakmaya başladılar. Adaylar da bu yönde istekleri var. Tüm dünyada olduğu gibi biraz genel ekonomi, tabii tüm genel ekonomiler biraz yavaş hareket ediyorlar. Hepsinde birerse kendi ülkelerine bağlı olarak da enflasyon da var. İşsizlik verileri hep böyle tehlikeli sınırlarda dolaşıyor. Dolayısıyla yani sanırım bu işte inşallah diyoruz tabii ki savaşlar biterse, dolayısıyla biraz ekonomiler normal dönmeye başladığı zaman tekrar şirketler kadrolarını arttıracaklar. Ve kadrolarını arttırınca da yani yeni iş imkanları ortaya çıkacak ve Ar-Ge departmanları tekrar harekete geçecek ve markalarını biraz daha yukarı doğru çıkaracaklar diye düşünüyorum.
1: Tabii sizin aslında bahsettiğiniz başlıklar çok önemli. Hani ve pek çok konuyu kapsıyor. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Hani Türkiye pazarı özelinde bu yeni alışkanlıklarla birlikte dediniz ya, bu turnover konusu sıkıntı oluyor. Sizin daha önce bir açıklama tespitiniz vardı. Z kuşağında çalışmaya karşı bir isteksizlik var demiştiniz. Şimdi İK bu noktada hani sizin gözleminiz daha çok nelere yöneliyor? Hani bu süreçler içerisinde hani farklılık nasıl yaratılıyor bu isteksizliği istekliliğe dönüştürebilmek için?
0: Çok doğru, çok teşekkürler. Şimdi Z kuşağı sadece Türkiye değil, tüm dünyada da aynı. Dolayısıyla yeni gelen gençler eğer kendi gelişim imkanlarını bulamıyorlarsa o firmada ve parasal anlamda da çok bir sıkıntı içinde değilse, dolayısıyla şunu tercih edebiliyor. Ya ben evde mi kalayım acaba, oturayım daha işler mi yapayım, ya da yeni trendler, yeni modalar çıkmaya başladı, nedir bu işte online ortamda, internet ortamında işte kanalları kullanarak para kazanma hedefleri olmaya başladı. Şimdi bunlardan dolayı Avrupa'da başlayan şöyle bir akım da var. Firmalar kendi insan kaynakları çalışanlarını yeni sisteme adapte etmek için eğitimler vermeye başladılar. Bütün firmalar çalışanlarını, Türkiye dahil buna, tüm firmalar çalışanlarını elde tutmayla ilgili yan hak, esnek hak, çalışma saatlerini iyileştirmelere kadar, yani mesela doğum günlerinde izin verilme. Bir çalışan araba istemiyor da onun yerine onun parasını istiyor. Lara kadar birçok esnek yan hakları geliştirmeye başladılar. Yani firmalar iç iletişimle işveren markasının önemini ortaya çıkarttı. İç iletişim sayesinde çalışanlarını elde tutmanın yollarını arıyorlar. Ajanslarda bunları markalıyorlar iç iletişimle ilgili. Özellikle tepe yönetimden başlayıp insan kaynaklarının verdiği brieflere bağlı olarak yapıyorlar. Ve firmalar çalışanlarını bir şekilde nasıl elde tutarım, hangi hakları verebilirim? Mesela hibrit çalışmayı yani herkes artık kabul etti. Ki bu arada X kuşağı denen, yani yaşlı kuşak hala çalışanlarını ofislere çağırmaya çalışıyor. Yani Covid'den sonra herkes esnek, daha doğrusu uzaktan çalışmaya başladı ve tekrar şey yapıyor. Fakat Z kuşağı, hayır, Z kuşağı hala daha uzaktan çalışmayı istiyor. Çünkü iş hayatıyla sosyal hayatını dengede tutmak istiyor. Şimdi X kuşağı öyle değildi. X kuşağının sosyal hayatı yoktu. Direkt olarak iş hayatına girip ne iş olsa yaparım abi modeli uyguladılar X kuşakları. Daha sonra gelen kuşaklar, ya benim sosyal yaşantım da var, bir ailem de var. Ben kendimi nasıl geliştirebilirim? Dışarıda yapayım, parkta oturabilirim mi düşünmeye başladılar. Dolayısıyla da firmalar Covid'le beraber uzaktan çalışmaya başladılar. Bazı firmalar ekstra koruma kalkanlar oluşturdular, bu uzaktan çalıştırdı, evinde çalışırken ne yapıyor diye, işte bilgisayarına kamera koymasına kadar birçok şey yaptı. Kimisi de uzaktan çalışmayı desteklemek için bilgisayarını verdi, masa verdi, koltuğunu verdi, internetini verdi. Hep böyle bir ekstra yanaklar verdi. Ama yani sonuçta adayların tamamının iş arama şekilleri değişti. Firmalar adayları, hele hele ki yeni mezunları, bir maliyet unsuru değil, onlara bir nasıl geliştirebiliriz Ve hem dünyaya, Türkiye'ye ve bizim firmamıza nasıl katkı sağlarızı

0: düşünmek zorundalar. Onları bir maliyet değil, onlara bir yatırım aracı olarak görmek gerekir ki gençlerimizi daha fazla iş hayatına çekelim. Çünkü yani TÜİK'in açıkladığı verilere baktığımız zaman zaten genç istisinde rakam yani her daim yüksektir. Dediğim gibi Z kuşağı tüm dünya için geçerli bir şey, bu kural gibi artık daha fazla haklar istiyorlar. Dolayısıyla bunları verip verimliliği arttırma yoluna gitmemizde fayda görüyorum. Dolayısıyla iç iletişim, işveren markası çok önemli şeyler. Bunların hepsini evet. Yani sadece ürününüzün markası değil, çalışanınız da bir sizin markanızdır. Onu geliştirmemiz gerekir.
1: Evet, şimdi Okan Bey, süremizin sonuna geldik ama şunu da atlamadan geçmeyelim. Şimdi CV'lerde bundan sonra neye dikkat etmek gerekir? Hangi sertifikalar, işte hangi eğitimler daha fazla öne çıkacakmış gibi görünüyor? Bir de tabii İK tarafında da yapay zeka taradığı için hani burada nedir öneriniz CV hazırlayanlara?
0: Şimdi zaten bizlerde yani bir format var, sabit bir format ve bu formatta deneyim var ki en önemli şey deneyimdir. Deneyim olmayanlar ne yapacak diye soracaklar direkt, deneyimsizler yani yeni mezunlar. Tabii ki staj programları olması gerekir. Şimdi burada firmalar mutlaka staj programları açmalılar ki çocukların deneyimleri arttırmamız gerekir ki onları şey hayatına almamız lazım. Çok yetenekliler, çok zekiler, bunları katmamız lazım. Dolayısıyla yapay zeka CV'yi bir şekilde puanlasa bile, skorlasa bile deneyimi, yaptıkları, kendisine ne kattığı çok önemli. Yani kişisel olarak neyi geliştirdiği bir kişinin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Eskiden işte bir yere girdikten sonra sabit kalırdı. Hayır, artık değil. Her daim kendisini geliştirmek için yapay zeka ile beraber kendisini nasıl geliştirebileceğiyle ilgili okuması gereken noktalar var. Geliştireceği, işini geliştireceği noktalar var. Onlar üzerine yüklenecek. Yani bir numara adayda yapılması gereken şey kendisini geliştirmek ve bunu da CV'de yazmak. Çünkü artık sistemler geliştiren kişi, empati yapabilen kişi, liderlik yapabilen kişiyle sabit duran kişi arasındaki farkları ortaya çıkarmaya evet. başlıyor. Dolayısıyla geliştirmesi gerekecek.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Okan Bey. Size de kolaylıklar dileyelim şimdiden. Görüşmek üzere.
0: Hep beraber çok teşekkür ederim size de.
1: Ve efendim buradan da yine iş hayatının farklı bir konusunu gündeme getireceğiz. Emre Gülşen bizimle birlikte, sosyal güvenlik uzmanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Şimdi bugün gelen bir karar, milyonlarca çalışanı ilgilendiren evet. bir izin kararı. Hukuk Dairesi, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi milyonlarca kişi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Evet. Hafta tatilinin yıllık izin süresinden düşemeyeceğine hükmetti. Şimdi öncelikle bu ne demek, evet. bize bir detaylandırın ve neden önemli?
2: Şimdi şöyle, çalışanların yıllık izinleriyle ilgili haklar aslında 4857 sayılı iş kanununun 56. maddesinde yer alıyor. Ancak burada biliyorsunuz ki kanunlar ayrıntılara yer vermiyor. Sadece ilgili düzenlemenin başlığı yer alıyor. Buna istinaden de bizim yıllık izin yönetmeliğimiz var. Yıllık izin yönetmeliğinde de yıllık izinleri, işte kaç yıllık çalışmanıza ne kadarlık yıllık izin hak edişinizin olduğuna dair önemli ayrıntıları belirtiyor. Burada tabii yaş koşulu var, çalışma sürelerine ilişkin parametrelerle birlikte sizin yıllık izin süreleriniz değişiyordu. Ancak burada da çalışma izin süreleri yine işte gün hesabıyla belirtildiği için, işte çalışma günü mü, tatil günü mü bunun içerisinde olacak veya siz yıllık izin kullanırken yıllık izin tatilinize rastlayan ulusal bayram ve tatil günleri de yıllık izninizden mi düşecek? Buna ilişkin ayrıntılar yoktu. Artık bugün resmi gazetede yayınlandı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin almış olduğu kararla ulusal bayram tatil günleri veya hafta tatili veya resmi tatiller sizin yıllık izin süreniz içerisine denk geliyorsa bu süreler yıllık izninizden düşünmeyecek. Yani siz 10 günlük yıllık izin kullanıyorsanız bunun içerisinde bir tane hafta tatili, bir tane resmi tatil varsa eğer sizin yıllık izniniz otomatik olarak 10 gün değil 12 güne çıkmış oluyor. Tabii aslında biz de piyasanın içerisinde aktif olarak yer aldığımızdan dolayı şunu belirtmek gerekir ki

0: Büyük işletmelerde böyle bir sorun bulunmuyor. Çünkü büyük işletmeler resmi tatilleri, hafta tatillerini zaten yıllık izinleri içerisinden düşerek uyguluyorlar. Daha çok orta ve küçük ölçekli işletmelerde kanuna uyum sürecine entegre olma hızı tabii kurum büyük ölçekli firmalara göre daha yavaş olduğundan dolayı bu firmalarda böyle uygulamalar söz konusu olabiliyor. Tabii bu durumda olan çalışan ne yapacak? Eğer mevcutta hala o işletmede çalışıyorsa, daha önce hafta tatiline denk geldiyse eğer yıllık izin süresi içerisinde bunu sonrasından kullanmak üzere iş yerinden yazılı dilekçeyle talep edebilir. Veya o işletmeden 5 yıl içerisinde ayrıldıktan sonra 5 yıl geçmediyse eğer yine geriye dönük olarak yazılı bir dilekçeyle o işletmeye o işletmeden bu çalıştığı sürelere ilişkin ücretlerini talep edebilecekler.
1: Şimdi bir de şunu sorayım size. Yani yaz dönemi geldi, artık izin dönemi. Hani çalışanlara izin kullanırken nelere dikkat etmelerini tavsiye edersiniz?
0: Şimdi yıllık izin planlaması aslında işletmelerde tabii yaz dönemi öncesinde 2-3 ay öncesinden planlanır, programlanır, yıllık izin defteri oluşturulur. Buna göre çalışanların yıllık izin programlaması yapılır. Yine aslında büyük ölçekli işletmelerde herhangi bir sorun olmuyor ama orta ve küçük ölçekli işletmelerde işçilerin yıllık izine çıkmadan önce 30 gün önceden işletmeye veya işverenine yazılı olarak talepte bulunması gerekiyor. Öncelikle yazılı olarak talepte bulunmaları birinci kritik aşama. İkincisi yıllık izin planlamasında yıllık izin süreleri çoğu işletmede, çoğu çalışanlarda aslında şöyle bir uygulama var. Siz 5 yıllık personelseniz 15 yıllık izin yönetmeliğine göre işte çalıştığınız süreye göre yıllık izin süreleri belirleniyor. 5 yıllık personel 0 ile 5 yıl arası 15 gün, işte 6 ve 15 yıl arası da 20 gün izin kullanıyor. Tabii burada 5 yıllık personel mi 20 gün izin kullanacak yoksa 6. yıldan itibaren mi başlayacak? Burada da yine kafaları karıştıran bir konu başlığı. Burada 6. yılından itibaren kişiler 20 gün izin kullanacak. Bu yıllık izin uygulama sürelerine dikkat etmelerini öneriyoruz. Yanlış talepte bulunmasınlar, izin talepleri reddedilebilir. İzin talebiyle yine değerlendirme aşamasını geçtiğimiz zaman bir de hafta tatilleri bugün yayınlanan Yargıtay kararına istinaden hafta tatillerinin işletme tarafından düşülüp düşülmediği kontrol edilmeli. Eğer düşüyorlarsa bu Yargıtay kararını emsal göstererek yine yıllık o resmi tatile gelen veya haftalık tatile gelen sürelerini yıllık iznine ekletebilirler.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Emre Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Ve şimdi de karşımızda Arabica Kafe CEO'su Sertaç Yalçın olacak. Sertaç Bey, hoş geldiniz.
1: Alarmın insanım, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii yılı yarıladık sayılır artık. Nasıl bir sene geçiriyoruz sizce?
1: Tahminim borsası anlamında iyi gidiyor. Yani pandemiden sonra çok yükselen borsa, tabii 50 yılın, 100 yılın en yüksek rakamlarına, ton başında 450-455 dolarlara kadar çıktı geçen sene. Aşamalı aşamalı aşağıya indi, direnç noktalarını kıra kıra geldi. 270-275 seviyelerinde, direnç noktasında uzun süre bir kaldı. Ancak Brezilya ve Vietnam'ın üretimle ilgili arz fazlalığı açıklaması, hasattaki olumlu açıklamalarıyla beraber bu direnci de kırdı. 250 doların altına geldi çiğ kahvenin borsadaki tonu. Bu da çok önemli. 250'nin altı arz fazlasını gösteriyor çünkü. Şu anda böyle 240-45 dolar arasında seyrediyor. Yani kahvenin bu anlamda, borsa anlamında yeri gayet iyi. Ama tabii ki bunun

0: pandemiden sonra bu tüketimin çok arttığı, arz işinin azaldığı bir yerde, tüketimin çok arttığı, avara işinin çok yoğun olduğu bir dönemde yıllık kahve tüketim oranı, üretim oranının üstüne çıkmıştı. Bu arz talep dengesizliği de diğer de bir sürü etkenle birlikte kahvenin fiyatını çok yukarı çekmişti. Şimdi güzel bir yere geliyor. Belki bir direnç noktasını daha kırıp bizim asıl arzu ettiğimiz, beklediğimiz 180-220 dolar aralarına kadar da belki gelebilir. Bu stabillik olursa iklimsel, tabii ki siyasal, oradaki ekonomik, lojistik bir sürü etken var bununla ilgili. Bir problem olmazsa iyi bir yere gelecektir diye umut ediyorum.
1: Sizin tarafta hani marka özelinde ilk yarıyı nasıl kapatıyor olacaksınız? Kaç tane yeni şube açtınız? Özellikle nerelere odaklandınız?
0: Bizim şu an tabii yurt dışında 4 ülke, Türkiye'de 7 bölgedeyiz, 55'in üzerinde şehirdeyiz. Şu an 210'un üzerinde şube sayısıyleyiz. İşte yeni konseptler kattık geçen sene, Arabica Kitchen Fit ve Kitchen Fit Plus gibi. Bu senede, hatta bu periyotta da Arabica Sweet House diye yeni bir konsept kattık gündemimize. Yarın hatta böyle bir demo simülasyon şubesini açacağız. Bunların hepsiyle birlikte çok hızlı bir şekilde 250'nin üzerine çıkacak gibi görünüyor şube sayımız. Hedeflediğimiz de buydu 2026'nın sonuna kadar. Yeni yılda 15'e yakın yeni şube açtık. En büyük büyüme ve odaklanmamız geçen 2025 yılının ortasından itibaren İstanbul oldu. İstanbul'da yeni şubeler açtık ve açmaya devam ediyor şu an. 2-3 tane şantiyemizde başlıyor oluyor. Hem halihazır şubelerimizin yeni konseptiyle renovasyonlarını yaparken, hem yeni konsepte Arabica Cafe House şubeleri açarken, hem de yeni deneyimlerimizle Arabica Cafe House Maestro, Kitchen Fit ve Kitchen Fit Plus yanı sıra Sweet House şubelerimizde açmaya, yatırma, bir şekilde deneyimi aslında pazarlamaya devam ediyoruz.
1: Evet, şimdi peki deneyimi pazarlamaya devam ediyoruz dediniz. Buraya biraz açalım çünkü yeni konseptleriniz de varmış. Hani özellikle bu fokus olduğunuz alanlar nereye doğru kaymaya başladı? Nasıl bir hani farklı segmentler yaratmaya çalışıyorsunuz?
0: Artık uzun süreden beri söylüyorum zaten ben, bu pandemi sonrasında gerçekten artan bir avara işi ve tüketim çılgınlığıyla bazı şeyler görünmüyordu. Ama özellikle 2025 yılının ikinci yarısından sonra herkes aslında ekonomisine biraz daha dikkat eder, tüketimine biraz daha dikkat eder hale geldi. Bu bağlamda da aslında tüketicilerin niteliği, seçiciliği de artmaya başladı. Bu bağlamda artık bütçelerinden ayırdıkları yüzdenin de aslında ciddi önem arz ettiği bir yerde nereye gideceklerini, ne yiyeceklerini, ne içeceklerini, gittiği yerin onlara ne katacağını veya bir love mark anlamında onlara nasıl dokunduğunu sorgulamaya başladılar. Biz zaten bunu çok önceden beri hem gözlemliyorduk, hem de bu kapsamda aksiyon almayı arzuluyorduk, ama pandemiden çıkış süreci bizim için çok zorlu ve stabil hale gelmemiz böyle 2025'lere kadar bu gerçekten. Ondan sonra bir hata geçerek bu konseptlerimizde şunu yapmaya çalıştık. İhtiyaçların ve şubelerimizdeki deneyimlerini arttırmaya çalıştık. Nasıl mesela Arabica Cafe House Maestro konseptinde İstanbul Bebek'te ve Koşuyolu'nda açtık. Sadece kahve değil, mocktail barımız var. Yerinde kahve kavurma var. DJ performansları ve etkinlikler yapıyoruz. İmza günleri yapıyoruz. Programlar yapıyoruz. Orada işte yakında işte open açık sahneler başlayacak. Orayı böyle bir sadece gelip kahve içtiğiniz yer değil de aynı zamanda deneyim yaşadığınız bir hale getirdik ve orada alakart konseptimiz de var. Bir dünya mutfağı gibi, işi sadece yemek olan bir konsept gibi değil ama ciddi yemeklerimizin olduğu, ihtiyacını karşılayan bir mutfağımız da var orada. Bunun yanında Arabica Kitchen Fit yaptık. Arabica Kitchen Fit'te ise normal kafe, yani kahve barımızın tamamı olmakla birlikte soğuk meze, salatalar ve bowl'lar yanı sıra günlük değişen menüsü olan sıcak yiyeceklerimizin de olduğu aslında bir line'ımız var. Burada gelip

0: misafirlerimiz istediği ürünlerden seçip tabağıyla kilo üzerinden ödeyebiliyor. Bir de burada soğuk sıkım içeceklerimiz de oluyor, daha sağlıklı. Fit Plus'ta bunun sıcak yemeği ve yerinde üretimi olmayanı, bizim merkez mutfağımızda üretilip her şey modifiye atmosferli şubelere gidiliyor, gönderiliyor. Orada da yine soğuk mezeler, salatalar ve bolların olduğu, yine soğuk sıkımın olduğu bir konsept. Arabica Sweet House'sa daha küçük, daha yatırımı düşük, kar marjı güzel, sürümü yüksek ve pazar yeri e-ticaret satışının ve algıtın yoğun olduğu, ekler başta olmak üzere tatlının yoğun olduğu, içine de minimal bir Arabica Coffee House formülle sınırlı sayıda kahvenin olduğu bir deneyim merkezi yaratmaya çalıştık. O da farklı bir segment ve ihtiyacı karşılayacak bir konsept. Çünkü bizde 3 tane de fabrika olduğu için gıda üretim, tatlı üretim, sos, şurup, püre ve kahve kavurmanın yanı sıra bunları da bir şekilde hem değerlendirmek ve hem pazarda yeni bir aktör olmak ve de son tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni deneyim ve konseptler oluşturmaya çalışıyoruz diyelim.
1: Evet, peki siz şube açarken bu lokasyon stratejiniz neye göre gelişiyor?
0: Biz o konuda biraz fazla hassasız. İşte 2014 yılında kuruldu Arabica Cafe House Ankara merkezli. O günden beri bizim franchise ile ilgili bir reklamımız yoktur, ilanımız yoktur. Bir yere bir katılmayız, bir yere bir franchise ile ilgili. Ve gerçekten şirketimizden hisse verir kadar hassas olmaya çalışıyoruz. Benim görüşmediğim hiçbir yatırımcı, hiçbir belirli bir yere gelmiş, hiçbir aşama yok. Burada şuna dikkat ediyoruz. Bizde bir üçgen vardır. Deriz ki bu üçgen tamamlanmadan ne kendimiz şube açarız ne bir yatırımcıya şube açarız. Yatırımcı istese ben bunun bedeline katlanacağım dese de onay vermeyiz dediğimiz bir üçgen var. Doğru kişi çok önemli, doğru kişi. Yani oturup sadece iyi günde değil kötü günde de konuşabileceğimiz, iş geliştirebileceğimiz, bir sorunu birlikte çözebileceğimiz ve sistemi birlikte geliştirebileceğimiz, kazan kazan modelinde de ilerleyebileceğimiz doğru bir iletişim ve bakış açısını arıyoruz. Bunun olduğu yerde bir doğru yer stratejimiz var. Bu doğru yere iki türlü bakıyoruz. Yapay zeka destekli bir uygulamadan 50 tane farklı parametreyi bu lokasyon için değerlendirip böyle 30-35 sayfalık bir rapor çıkartıyoruz. Fizibilite raporu. Bu rapor tahmini cirolamaya kadar yapıyor. Bu raporlamayı da bütün parametrelere bakarak detay detay çıkartıyoruz. Ardından da fiziki ziyaret ediyoruz ve lokal gözlere de oranın bilgi sahiplerine de danışıyoruz. İkisinin görüşü uyum sağlıyorsa yatırımcı adayımızla da veya bizim kendi sistemimiz içinde de o örtüşüyorsa tamam diyoruz. Ama bu da yetmiyor. O yerin ticari koşullarına da bakıyoruz. Biz yatırımcımız veya kendimize hiç fark etmez, zaten farklı bir uygulama yok. 3 yıl ve altında amorti etmeye çalışıyoruz. Fizibilitemiz ve planlamamız, hedefimiz bu. Onu sağlayamayacağını da gene tabii ki bir forecast yaptığımızda oranın kiralamasıyla ve diğer şartlarıyla ilgili, yatırım maliyetiyle ilgili durumlar da çok etkiliyor. O yüzden de yerin fiziki koşulları, kiralama tutarları da uygun mu diye bir daha bakıyoruz. Ciromuzun içindeki oranı yerindeyse sonunda bu şekilde onay vererek start veriyoruz. Bunun olmadığı hiçbir yerde maalesef ki yatırımcı çok istese de bu yatırıma onay vermediğimizi bir kendimizde açmıyoruz.
1: Evet, peki. Şimdi tabii son günlerde çok konuştuğumuz, malum popüler olan bir maça konusu var. Siz ürünlerde kullanıyor musunuz ve nasıl görüyorsunuz bu kadar popüler olmasını?
0: Bazen globalden gelen veya bizim kendi işlemlerimize çıkan tabii ki trendler oluyor. Maça hem bu trendler içinde ama bu trendlerden de ayrılabilecek aslında bir lezzet ve sağlıklı içecek tüketimi kategorisinde yer alan bir ürün. Bizim maça ile ilgili çalışmalarımız olduğu gibi menümüze maça direkt içecekleri ve normal özütten de değil yani tozundan demlediğimiz maça içeceklerimiz de vardı. Bir ara çok keyifliydi. Sonra o trendin biraz azaldığı bir yerde biz menüden biraz da yapım standartında zorluk vardı. Çıktı. Şimdi maçayı başka türlü çalışıyoruz. Orayla ilgili bir Ar-Ge yapıyoruz. Kapsüle evritmeye çalışıyoruz.

0: yapıyoruz maçayı. Hem lezzet hem kalite standartını sağlayabilmek için. Maça bu bağlamda gerçekten sağlıklı ve beğenen tüketicisi için ayırt edici bir bulundurulması gereken bir ürün. Bunun gibi dediğim gibi trendleri hem yakalamak hem de kalıcı olanlarına sahip çıkmak çok önemli son tüketici ve beğenisi adına.
1: Bu arada tabii yaz gelince farklı ürünler de öne çıkmaya başlıyor. Ne dersiniz, bu yazın favori ürünleri hangileri olacakmış gibi görünüyor?
0: Yani her yaz tabii frappe grupları, iced tea grupları bizde çok tüketilen ürünler ama bu sene apayrı bir şey yaptık. Nutella'nın globaldeki markası Ferrero'yla biz globalde ilk defa da bizim sektörde böyle bir anlaşma oluyor. Bir işbirliği yaptık, protokol imzaladık. Nutella frappe yaptık. Hem Nutella'nın kendisini kullandığımız, hem ismini ve logosunu kullanabildiğimiz ve Nutella ile birlikte reçete geliştirdiğimiz bir ürün. Yine protein oranı arttırılmış bir frappemiz ve yine fıstıkla, gerçekten fıstık ezmesiyle yaptığımız bir frappemiz var. Tatlı grup sevenlerde bunlar çok popüler. Onun dışında da biz geçen senenin, yani bir önceki senenin sonlarında faaliyete geçirdiğimiz Bonfesta diye bir fabrikamız var. Burada kendi sos, şurup, pürelerimizi üretiyoruz. Soz gruplarımızı üretiyoruz. Burada hiç glikozsuz pancar şekerinden üretiyoruz bunları. Şimdi orada da çok güzel ar-geler yaptık. Orada da yeni karışımlarımız, bitki çaylarımız, iced tea'lerimiz var. Bunlar da bayağı bir ilgi görüyor. Ama bunları sürekli işte hem son tüketicinin geri dönüşlerine hem şube çalışanlarımızın geri dönüşlerine göre revize ediyor, geliştiriyor, yenilerini ekliyoruz. Ve dönemsel içeceklere de çok önem verdiğimiz bir aslında dönem geçiriyoruz. Bu bağlamda tabii kahve severler için cold brew, yani soğuk demleme kahveler zaten olmazsa olmaz, vazgeçilmez. Yine ice filtre, ice americano klasiklerde bunlar zaten yerini koruyor ama diğer gruplarda da bu şekilde ilerliyor, gayet de güzel gidiyor şu an.
1: Peki en çok Türk tüketicisinin tükettiği ürünler hangileri? En çok talep neye var?
0: Vallahi yaz kış ayırmak lazım. Kışın bizde en çok tüketilen ürünlerin başında gene halen filtre kahve yer alıyor. Türk kahvemiz ve Amerikanomuz çok iyi yerde gidiyor. Klasik grubunda, süt ve şurup veya sos olmayan grupta. Diğer tarafta da bizim yine Arabica Latte'miz. En çok kış grubunda tüketilen, ki Arabica'nın Ice Latte'si de yaz grubunda çok yoğun tüketiliyor. Ama biraz yaş grubuna göre de değişiyor. Gençler daha çok tatlı grubu seviyor. Ve o yüzden de daha mocha tarzı ürünler içinde beyaz çikolatanın olduğu, vanilyanın olduğu grupları daha çok seviyorlar. Biraz daha orta ve üstü yaş grubu daha sadece sütlü veya sadece bas kahveli ürünleri seviyor. Ama benim kendi adıma çok mutlu olan, beni mutlu eden bir konu da Türk kahvesinin satışlarda yerini hiç kaybetmemesi. Hatta Türk kahvesi artık demleme yöntemi olarak globalde de lanse edilen ve dünyanın ünlü baristaları tarafından da işletmelerinde servis edilen bir içecek. Onun da yerini koruması bizim kültürümüzden çıkmış bir demleme yöntemi olarak beni ayrıca mutlu ediyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Sertaç
0: Derdim.
1: Yalçın, Arabica House CEO'su. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim size de. Çok sağ olun. İyi günler.

0: Ve şimdi de Erhan Baykan'la birlikteyiz. Sastex Global kurucu ortağı. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi sizin alan tabii tekstilde sürdürülebilirlik, sosyal uygunluk, kalite kontrol ve de kurumsal eğitimler. Sürdürülebilirlik tarafıyla başlayalım. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki performansı yurt dışı örneklerle kıyasladığınız zaman nasıl bir yön çizdi yıllar içerisinde bizim tekstilde sürdürülebilirlik konusu?
1: Evet, açık söylemek gerekirse sürdürülebilirlik biliyorsunuz artık çevreyi anlamına gelmiyor. Artık hani sürdürülebilirlik denildiği zaman direkt insanların aklında çevre konusu var. Bugün birçok kişi sürdürülebilirliği geri dönüşüm, karbon ayak izi, enerji tasarrufu olarak görüyor. Bunlar elbette önemli konular. Yani, ama işin sadece bir kısmı. Bizler sürdürülebilirliği 3 başlık altında değerlendiriyoruz. İnsan, çevre ve ekonomi. Öncelikle insan bu sürdürülebilirliğin odak noktası olarak görüyor. Çünkü kendini değerli hissetmeyen, güvenli bir ortamda çalışmayan insanların olduğu yerde gerçek anlamda sürdürülebilirlikten bahsedemeyiz. Bir ürün çevre dostu olabilir ama çalışan hakları ihlal edilerek o ürün için sürdürülebilir olmak mümkün değildir. Bu nedenle sosyal uygunluk, çalışan sağlığı, güvenliği, adil ücretlendirme, çalışan memnuniyeti sürdürülebilirliğin en önemli parçalarından biri. İkinci konuyu ele alabiliriz. Tekstil sektörü biliyorsunuz enerji, su, kimyasal kullanımın çok yoğun olduğu sektörlerden bir tanesi. Bu nedenle artık fabrikalar sadece ne kadar üretim yaptıklarına değil, o üretimin nasıl yaptıklarına odaklanmak zorundalar. Çünkü maliyetlerin de verimliliğin de en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ne kadar enerji tüketiyorsunuz, ne kadar su tüketiyorsunuz, karbon emisyonunuz nedir, atıklarınızı nasıl yönetiyorsunuz? Bugün Avrupa'daki markalar bu soruların tamamını artık soruyorlar. Ülke olarak çok iyi hazırlandık. Çok hızlı bir ivme kazandık bu konuda 2026 itibariyle. Tabii bizi burada terbiye eden özellikle uluslararası markalar oldu. İhracat yapan firmaların çalışmış olduğu markalar bunu bir zorunluluk haline getirdi. Eğer bu sistemlere uyum sağlayabiliyorsanız bu oyunun oyunun bir parçasısınız. Eğer sağlayamadığınız anda direkt oyun dışı kalabiliyorsunuz maalesef. Yani bu pazarda yer alabilmek için bu sistemlere hızlı bir şekilde adapte olmak, sistemleri kurmak ve verimlilik hesaplarınızda özellikle sanayicilerin artık bizzat kendilerini işletmenin içerisinde bulunacağı bir verimlilik kayıtlarına girmesi beklenmektedir.
0: Evet, sizin tespitiniz nedir? Yani bizim özellikle firmalarda hangi sıkıntılar ağırlıkta? Hani bir numaralı problem nedir desek ne dersiniz?
1: Yani bir numaralı problem işte bu regülasyonları tam tanımlayamamaları. Bunu bir maliyet yükü olarak görmeler aslında. Çünkü aslında baktığınızda sürdürülebilirlik bir değerlendiriyoruz. Yani enerjinizi verimli kullanırsanız maliyetiniz düşer. Fakat evet bu dönüşümler enerji sistemleri dönüşümleri, su verimliliği, su dönüşümleri ciddi maliyet isteyen projeler. Bu sistemleri kurabilmek için gerçekten iyi bir yatırım yapmanız gerekiyor. İyi bir para havuzunuz olması gerekiyor. Bu sistemleri hızlı bir adapte olabilelim. Fakat zaten ileriye dönük hani bunların karşılığını alabilecek misiniz dedi. 5 yıllık bir beklentinin sonucunda kesinlikle yatırılan bu ücretler, yatırılan bu sermaye, bu fiyatlar tekrar geri kazanım sağlamaktadır. Biz bunların tespitlerini yaptık. Türkiye'nin burada çok büyük bir avantajı var. Güçlü üretim altyapımız var bizim. Doğal olarak uluslararası markaların göz bebeği konumundayız. Tecrübeli insan kaynağımız var. Avrupa'ya yakınlığımız Hani bu konuda terminsel anlamda çok hızlı görüşler sağlayabiliyoruz. Evet, bunlar bizim vazgeçilmez taraflarımız diyebiliriz. Fakat sürdürülebilir dönüşümden eğer doğru yönetebilirsek bunu bir maliyetten daha çok ciddi bir rekabet avantajına dönüştürebiliriz diğer ülkelerde. Yani kaliteli üreten eskiden vazgeçilmezdi ama şimdi sürdürülebilir üreten, bunu veriyle kanıtlayabilen şirketler ön plana çıkacak. Yani tekstil sektörünün geleceği tam olarak burada şekillenecek.
0: Önemli. Tekstil sektörünün geleceği dedik. Son dönemde malum Mısır konusu çok öne çıktı. Siz burada ne gözlemliyorsunuz? Yani Mısır şu anda Türkiye'nin rakibi mi kendi alanında?

0: bu tekstil tarafında?
1: Yani şöyle, evet, tekstil tarafında kalite ve verimlilikle alakalı rakibi olarak görmüyorum. Fakat burada Mısır'ı ön plana çıkaran tabii düşük ücretler, işçilik maliyetleri. İnsanla, yani bizim ülkemizdeki sanayicilerin Mısır'a kaymalarının sebebi biraz böyle işte Çin'e bağımlılığı, tedarik zincirlerini biraz dağıtmak, Avrupa pazarına daha yakın olmak istiyorlar. Mısır biliyorsunuz işte hani gerçekten göz doldurur bir işçilik ücretleri var. Fakat verimlilik olarak aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Biz orada da incelemelerimizi yaptık. Bir hafta kaldık. Tekstil sektörünü orada yerinde inceledik. Fakat hani belli bir seviyeye yani tekstildeki kalite verimlilik açısından ciddi anlamda süre alacak olarak görüyorum. Yani Avrupa'ya yakında ve rekabetçi işçi maliyetleri bunlar için bir bunların bir farklılık görmüyorum.
0: Evet. Peki sizce hani özellikle Türk firmaları global tarafta daha da öne çıkmak istiyorsa şunları yapmalı dediğiniz gündem maddeleri neler?
1: Yani böyle artık biliyorsunuz bu regülasyonlar ciddi bir şekilde üzerimizde baskı yaratmaya devam ediyor.
0: Bu ya.
1: Dönüşmek bu anlamda çok önemli. Bir görünmeyen risklerimiz çok fazla. Yani markalar bu oyunun içerisinde, firmalar bu oyunun içerisinde kalmak istiyorlarsa markaların da vizyonlarını korumak ama markaların beklentilerine çok hızlı bir değişim göstermek zorundalar. Yani sosyal uygunluk konularına ciddi anlamda değer katmaları gerekiyor. Çevresel ihlallerin önlerine geçmesi gerekiyor. İzlenebilirlik hatalarını, yanlış veri beyanlarını, şeffaflık problemlerini aşarak gerçekten güvenilir iş ilişkisini sürdürebilecek bir oyuncu olarak kalmaları gerekiyor. Yıllarca biliyorsunuz hani markanın yıllarca çalıştığı markayı birkaç gün içerisinde kaybetmesi neden olabiliyor? Bu uygunsuzlukların temeli. Yani bunları sağlarsanız, tamam kaliteli üretim yapabiliyor olabilirsiniz ama bunları sağlayamazsanız bu oyunun dışında kalırsınız. Yani bu artık çok net. Hani biz işte marka bizden vazgeçmez, bizim ülkemizden vazgeçmeyiz. Kendi vizyonlarını korumak amaçlı markalarında keskin kriterleri var. Bu küresel dönüşümler, sosyal anlamdaki gereklilikler, ihlallerin önüne geçmek, hızlı dönüşebilmek markaların tercih sebebi artık.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Erhan Baykan, Sastex Global kurucu ortağı. Size de kolaylıklar diliyoruz, görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim, kolaylıklar diliyorum, çok sağ olun.
0: Efendim, değişim zamanını burada noktalıyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. 13'te yine birlikteyiz. Yatırım gününde piyasalardaki son durumu.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası...

Günaydın. Bugün 10 Haziran Çarşamba saat 07. Ben Sema Ertekin. Yeni güne de küresel piyasalarda sert haber zinciriyle başlıyoruz ve bu sabah tablo tek bir başlık değil. Tam bir domino etkisi. İran'ın Amerika'ya ait Apache helikopterini düşürdüğüne yönelik haberler geldi. Ardından Amerika'dan karşılık açıklaması gecikmedi. Centrum

İran'a yönelik saldırıların başladığını duyurdu ve Trump karşılık veriyoruz, çok sert ve çok güçlü olacak dedi. Jeopolitik cephe böyle açılırken piyasa tarafında ilk reaksiyon netti. Altın 4200 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Güvenli liman refleksi zayıfladı. Çünkü artık piyasa tek bir şeyi fiyatlıyor, savaşın kendisine. Savaşın faiz etkisine ve öte taraftan petrol de 92 dolar bandında tutunuyor. Enerji arzı hala kırılgan ve yukarı yönlü sıçramada şu an sınırlı. Ve Wall Street, S&P 500, Nasdaq çip hisseleri öncülüğünde bir ayın en düşük seviyelerine geriledi. Risk iştahı zayıflıyor. Teknoloji satılıyor, jeopolitik gerilim ve yüksek faiz beklentisi aynı anda çalışıyor. Ve bu baskı yalnız Amerika ile sınırlı değil. Borsa İstanbul'da da küresel riskten payını aldığı bir görünüm var. Yön arayışı küresel hale gelmiş durumda. Tam bu noktada yeni bir kırılma daha geliyor. Citi altın için hedefi aşağı çekiyor. 3500 dolar senaryosunu masaya koyuyor. Ve bugün piyasanın en kritik günü, Amerikan enflasyon verisi açıklanacak. Yarınsa 3 büyük merkez bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ECB ve İngiltere Merkez Bankası aynı denklemde karar verecek. Ve piyasa artık tek bir sorunun cevabını arıyor. Bu bir savaş fiyatlaması mı, yoksa yeni bir faiz rejiminin başlangıcı mı? Hepsini konuşacağız. Ve siz seans öncesinde bu sabahta sadece rakamları veya grafikleri değil, onların anlattığı büyük resimle fırsat ve risk haritasını da izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz. Haziran Çarşamba, gündem başlıklarına hızlıca bakalım birlikte. Amerika-İran hattında gerilim yeniden yükseldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran tarafından düşürüldüğü belirtilen Amerikan ordusuna ait Apache helikopterine yanıt olarak meşru müdafaa kapsamında İran'a saldırılar başlattığını duyurdu. Amerikalı yetkililer İran'a yönelik karşı saldırılar kapsamında Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı hava savunma ve radar sistemlerinin hedef alındığını öne sürdü. İran medyası da Sirik, Kask ve Keşm adasında patlama sesleri duyurulduğunu bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump da operasyonların sert bir karşılık olması gerektiğini savundu. Bence bu yanıt çok sert, çok güçlü olmalıydı. İşte bu böyle bir karşılık değerlendirmesi yaptı. Devam edelim. İran'la anlaşmaya varmak aylar alabilir dedi Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance. İran'la anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını, ancak bunun aylarca sürebileceğini söyledi. İran tarafının Amerikan Başkanı Donald Trump'ı oyaladığını düşünmediğini belirten Vance, sanıyorum ki onların sisteminde uzlaşmaya varmak çok uzun sürüyor ifadesini kullandı. Devam edelim. OECD petrol stoklarındaki düşüş için uyardı. Amerikan Enerji Birliği İdaresi, dünyanın en büyük ekonomilerindeki petrol stoklarının İran savaşı kaynaklı üretim kayıplarını telafi etmek için rekor hızla eritildiğini ve en az 2003'ten bu yana en düşük seviyelere doğru gerilediğini bildirdi. Aylık kısa vadeli enerji görünüm raporunda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyelerinin toplam petrol stoklarının Aralık ayına kadar 2,3 milyar varilin hemen altına ineceğini öngördü. Citi'den de altın için yeni bir senaryo var. Uluslararası Finans Kuruluşu Citi'nin analistleri altının kısa vadede daha fazla aşağı yönlü risk taşıdığına dikkat çekti. Raporda Hürmüz Boğazı'na ilişkin jeopolitik belirsizliklerin sürmesi halinde ons altının 3500 dolara kadar gerileyebileceği öngörüldü. Bu senaryo mevcut 4357 dolar ons seviyesine kıyasla yaklaşık %20'lik bir düşüşe de işaret ediyor ve analistler altının güvenli liman özelliğine rağmen kısa vadede kırılgan bir görünüm sergilediğini belirtiyor. Gündem başlıklarına baktık. Rakamlarla, verilerle konuşacağız şimdi. Son durum ve fiyatlamalar bize ne söylüyor? Hızlıca bakalım. Brent petrolde fiyatlama 92 doların bir miktar üstünde, yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Brent petrol 0.72'lik kazançla. Devam edelim. Altın ons tarafına bakalım. 4185 dolara kadar geriledi altın ons. 1.76'lık kaybı var. Gümüş tarafında 1.75'lik aşağı yönlü hareket takip
takip ediyoruz. 64,1 dolardan fiyatlanıyor. Platin tarafında %3'ün üzerinde kayıp var. 1675 dolardan geçiyor. Paladyum'da da %2'ye yakın geri çekilme hareketi takip ediyoruz.

208 puan dolardan işlem görüyor. Devam edelim piyasalardaki son duruma bakalım. Asya borsalarıyla başlayalım. Çin Şangay 3986 puandan işlem görüyor. Yarım puanın üzerinde düşüş var Asya tarafında. Hindistan'da yukarı yönlü hareket var. Yarım puana yakın yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. 0.48'lik bir yükseliş var. Güney Kore'de %4.5'un üzerinde geri çekilme takip ediyoruz. 7.728 puandan geçiyor. Hong Kong tarafında %1.26'lık düşüş var. 24.256 puandan geçiyor. Amerikan borsalarına bakalım. Dow Jones 0.22'lik geri çekilme hareketiyle 50.759 puan seviyesinde. Nasdaq yarım puanlık düşüşüyle 28.940 puandan geçiyor. S&P 500'de de 0.33'lük bir düşüş var. 7.362 puandan işlem görüyor. Devam edelim. Şimdi son duruma bakacağız. Amerika tarafında, Amerika-İran hattında gerilim yeniden yükseldi dedik seans öncesinin açılışında. Amerika İran'a yönelik saldırılar düzenledi ve gerekçe de tabii düşürülen Apache helikopteriydi. Trump karşılık vermek zorundaydık. Öyle de oldu ifadesini kullandı ve operasyonda meşru müdafaa kapsamında yürütüldü. Ve gözler Hürmüz Boğazı'yla petrol piyasasında tansiyon yüksekliğinin ardından tehlikeli bir noktaya mı taşınacak bu gerilim? Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran tarafından düşürüldüğü belirtilen Amerikan Apache helikopterine yanıt olarak İran'a yönelik askeri operasyonlarında başladığını açıkladı. Açıklamaya göre operasyonlar Başkan Donald Trump'ın talimatıyla meşru müdafaa gerekçesiyle yürütülüyor ve bu gelişme son dönemde karşılıklı açıklamalarla yükselen tansiyon artık doğrudan askeri karşılık aşamasına geçtiğini de gösteriyor. Piyasalar açısından baktığımızda konu yalnızca jeopolitik değil çünkü Amerika ile İran arasında doğrudan çatışma riskinin artması Hürmüz Boğazı üzerinden geçen küresel enerji arzına ilişkin endişeleri yeniden gündemin ilk sırasına taşıyor ve piyasalardaki zincirleme etki çok net. Amerika-İran gerilimi eşittir petrol fiyatları, enflasyon beklentileri, merkez bankalarının faiz kararları, tahvil faizleri, dolar, altın ve hisse senetleri. Piyasalar özellikle yarın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ECB ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararlarını açıklayacağı bir dönemde yaşanan bu gelişme küresel fiyatlamalar açısından çok daha kritik hale geliyor. Piyasalar için artık mesele savaşın olup olmaması değil, savaşın enerji arzını etkileyip etkilemeyeceği. Çünkü petrolün yönü bugün merkez bankalarının da kaderini belirliyor. Devam edelim. Hürmüz'de kritik bir eşikten bahsettik bu gelişmelerle. O noktada özellikle Sirik, Kask ve Keşm Adası'ndan patlamalar duyuldu ve operasyonların merkezinde de Hürmüz Boğazı bulunuyor. Küresel piyasalarda da risk primi yeniden yükseldi. Son 24 saatte hikaye değişti. Artık Amerika-İran geriliminden değil Hürmüz riskinden bahsediyoruz. Bu da jeopolitik bir haberden çok küresel ekonomi haberi anlamına geliyor. Orta Doğu'da gerilim yalnızca askeri değil, ekonomik açıdan da kritik bir eşiğe taşınıyor. Amerika'nın İran'a yönelik başlattığı karşı operasyonların ardından İran medyası da Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Amerikalı yetkililer ise operasyonlarda İran'a ait bazı radar ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığını öne sürüyor. Burada dikkat çeken nokta saldırının yeri çünkü haber akışında adı geçen Sirik, Kask ve Keşm Adası Hürmüz Boğazı'nın güvenliği açısından son derece stratejik bölgeler. Piyasalar açısından bakıldığında artık konu sadece Amerika ile İran arasındaki askeri gerilim değil. Asıl mesele dünyanın enerji damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresindeki riskin büyüyüp büyümeyeceği ve piyasalar için kırmızı çizgi artık çatışmanın kendisi değil, çatışmanın Hürmüz Boğazı'na taşınması.

Wall Street'teki çifte baskıdan bahsedelim. Şimdi çip hisseleri satıldı. Jeopolitik riskler de arttı. S&P 500 ve Nasdaq son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Teknoloji hisselerinde satış dalgası derinleşti. Çip şirketleri öncülüğünde sert geri çekilme yaşandı ve Trump'ın İran açıklamalarıyla risk iştahı da bozuldu. Ve bugün gözler Amerikan enflasyon verisinde

0: olacak. Küresel piyasalarda risk iştahı zayıflıyor diyebiliriz. Amerikan borsalarında özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısı takip ettik. Dediğimiz gibi S&P 500 ve Nasdaq endeksleri son bir ayın en düşük seviyelerini test etti. Aslında piyasalardaki satışın iki temel nedeni var. İlki teknoloji hisselerindeki değerleme baskısı, özellikle yapay zeka rallisinin lokomotifi olan çip şirketlerinde kar realizasyonlarının hızlanması Nasdaq üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. İkinci ve daha önemli başlıksa jeopolitik riskler. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'ın bir Amerikan Apache helikopterini düşürdüğünü açıklaması ve buna karşılık vereceğini söylemesiyle yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı hızlandı. Yani piyasa şu anda aynı anda iki cephede mücadele ediyor. Bir tarafta yükselen jeopolitik riskler, diğer tarafta Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi. Bu nedenle de yatırımcılar bugün açıklanacak Amerikan enflasyon verisine kilitlenmiş durumda. Çünkü gelecek veri yalnızca Fed'in yol haritasını değil, küresel hisse senedi piyasalarının yönünü de belirleyecek. Ve son haftalarda piyasalarda yapay zeka hikayesi fiyatlanıyordu. Bugün ise yeniden risk fiyatlamasına dönüyoruz. Jeopolitik gerilim ve yüksek faiz beklentisi aynı anda devreye girince teknoloji hisseleri de en kırılgan haline geliyor. Devam edelim aynı noktadan. Küresel piyasalarda takip edilen gelişmeleri de Marbaş Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü Cenk Bilgin değerlendirdi. Birlikte bakalım.
1: Trump'ın da üzerine basıp söylediği gibi yani sonuna geliniyor ama hani bu sonun ne kadar yakında olduğunu kimse bilmiyor ama sonuna geldiğimiz kesin. Yani karşılıklı atışsalar bile petrol fiyatlarının anormal bir tepki veremediğini gördük. Artık orada da bence $90 altı isteniyor aslında. Yani tüm çevreler tarafından. Yurt dışının çalkantılı olma sebebi biraz Amerikan datalarının artık biraz fazlaca Fed'in üzerine gelmesi, Fed'in daha çok şahinleşmesi, son hafta emtiaları da vurdu biliyorsunuz. Bir de bu büyük halka arzlar var sırada. Bunlardan dolayı da müthiş para çıkışları oluyor. Bunlar tabii ki etkiliyor tüm dünyayı. Yüksek faiz ortamının daha kısa süreceğini düşünüyor olsalar, gerek ki kısa vadeli tahvillere yöneliyorlar. Hazır orada reel getiriler yükselmişken buralarda pozisyon almaya çalışmaları normal. Yani bu etkilerin geçici olduğunu ve işte zamanla enflasyon ortamının hafifleyeceğini düşünürsek uzun vadeli tahvillerin çok yukarı gitmemesi veya onlara çok büyük talepler gelmemesi normal. Bence reel getirilerdeki bu genişleme tüm dünya piyasalarını negatif etkiliyor zaten hali hazırda. Biz her ne kadar diğerlerinden ayrışıyoruz desek de bizde de bir türbülans, işte biraz karışıklık, karışık bir dönem yaşadık geçen hafta. Bu hafta daha iyiyiz borsa nezdinde bakarsanız en azından. Emtia tarafı da buradaki getirilerle orantılı aslında baskılanıyor, devam ediyor baskılanmaya.
0: Altın onsla ilgili önemli bir değerlendirme var. Citi'den geldi, Amerikalı Yatırım Bankası. Önemli bir kurumdan $3,500 senaryosunu masaya koydu Citi. Altında aşağı yönlü riskler arttı dedi. Küresel risk algısındaki değişim değerli metali zorluyor yorumu yapıldı. Ons altında %20'lik düşüş ihtimali var ve $3,500 kadar gerileyebilir ifadesinde kullandı. Mevcut fiyatlar kısa vadede baskı altında kalabilir ve kısa vadeli hedefimize $4,300 $4,000 indirdik dedi Citi. Altın piyasasında bu dikkat çeken tahmin son dönemde sert değer kaybeden altın için aşağı yönlü beklentiyi de güçlendiriyor. Banka kısa vadeli ons altın hedefini dediğimiz gibi $4,300 $4,000 indirdi. Daha kötümser senaryoda da $3,500 kadar gerileyebileceğini öngördü. Aslında bu rapor bize piyasanın son haftalarda verdiği mesajı da doğruluyor. Bir dönem altını savaşlar yükseltiyordu. Bugünse faizler düşürüyor. Piyasa hikayeyi değiştirmiş durumda ve altının önündeki en büyük rakip de sadece petrol değil. %5'e yaklaşan Amerikan tahvil faizleri. Güçlü gelen Amerikan istihdam verileri de yüksek enflasyon beklentileri ve Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği düşüncesi altın üstünde ciddi baskı oluşturuyor. Yani piyasalar artık savaş riskinden çok yüksek faiz

0: riskini konuşuyor. Bu nedenle de altın tarafında gözler yalnızca Orta Doğu'da değil, Amerika'dan gelecek enflasyon ve faiz sinyallerinde olacak. Altın fiyatlarındaki beklentiler neler? Uzmanlar nasıl değerlendiriyor? İş portföy sabit getirili portföy yöneticisi Barış Keskin değerlendirdi. Buyurun bakalım.
1: Sadece bir önceki hani savaşın Mart ayının sonunda, ya son haftasında da yanlış hatırlamıyorsam, geldiği 4100 seviyeleri vardı. Hızlı bir şekilde gelip oradan toparlamıştı. Hani o seviyelere dikkat etmek gerekebilir belki. Yani 4100-4200 seviyeleri aşağı tarafta kritik olabilir. Cuma günü Amerikan İstihdam Verisi'nin iyi gelmesi, hemen ardından FED'den, bununla beraber FED'den faiz arttırım fiyatlamasının başlamış olması, şu an FED'den faiz arttırımı bekleniyor yıl içinde. Yani piyasa tarafından bekleniyor. Tabii yapmayacağı ayrı bir konu. Yıl sonuna kadar bir faiz bir ya da iki hatta faiz arttırımı beklentisi fiyatlara girmiş durumda. Bu tabii ki altın fiyatlarını negatif bir şekilde etkiledi. Burada bir gözümüz kulağımızda tabii şeyde olacak, FED'de olacak. ECB'nin hani bu ay faiz arttırması yani hemen hemen kesin gibi, beklentiler tamamen o yönde. Kendi sözlü yönlendirmeleri de bu şekilde zaten bir faiz arttırımı olacağına işaret ediyor. Fakat Avrupa Merkez Bankası zaten beklenirken FED'den de tekrar fiyatlamalara girmiş olması çok baskı oluşturdu. Burada Amerika'da enflasyon tarafında bir takım olumlu gelişmeler olursa, tekrar FED'den faiz indirim beklentileri geri çekilirse, en azından faizi değiştirmeyecek. Çünkü biliyorsunuz biz bu yıla FED'in 3 faiz indirimi yapabileceği beklentileriyle başlamıştık ve bu beklentilerle altın da 5400-5500 dolarlara kadar yükselmişti yani bu şekilde yılın başında. Sonra oradan sert bir geri çekiş yaşadık açıkçası. Savaş öncesi de yaşamıştık. Şimdi savaştan sonra da yaşamaya devam ettik. Bu tabii ki FED'deki beklentilerin bir tersine dönmesi ile çok alakalı. O yüzden hani FED ile alakalı beklenti. FED de tabii ki Amerikan enflasyonuna göre hareket edecektir. O yüzden FED ile ilgili beklentiler önemli olmaya devam edecek orada. Dediğim gibi aşağıda da savaşın en kızıştığı noktada gördüğü Mart sonunda 4100 seviyeleri, 4000'in hemen üstündeki seviyeler biraz takip edilebilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi seans öncesinde kıymetli bir canlı yayın konuğum var. Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar, sağ olun.
0: Teşekkürler. Gerilim biraz arttı. Gerçi her ne kadar helikopteri yanlışlıkla düşürdük açıklaması gelse de İran tarafından, Amerika'dan yanıt gecikmedi. Çok sert karşılık vereceğiz dedi. Ve Hürmüz'e çok yakın stratejik bölgeden de patlama seslerinin duyulduğunu İran medyası üzerinden haber akışlarında takip ettik. Bu gerilim, tansiyonun yükselmesi ve fiyatlamalar nasıl değerlendirdiniz son durumu?
2: Maalesef oradaki sular bir türlü durulmuyor. Hep benzetme yapıyorum ben, pembe dizi gibi. Bir gün barışıyorlar, ertesi gün çok ciddi derecede savaşmaya devam ediyorlar. Ne yazık ki sadece Amerika, İran değil, işin içinde İsrail de var. Üçlü bir anlaşmazlık yumağına dönmüş durumda orası. Hürmüz zaten buranın kritik noktası, özellikle dünya ekonomisini ilgilendirmesi bağlamında. Bu tansiyon arttıkça tabii zaten diken üstünde olan dünya ekonomisi, özellikle petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları, değerli metal fiyatları konusunda ciddi dalgalanmalar yaşıyor. Yetmiyor tabii, bu risk algısının bozulması dünyadaki finansal piyasalardaki oynaklığı da arttırıyor. Ne yazık ki bir süre daha böyle gitmesini beklemek gerekiyor. Kolaylıkla bir orta yol bulunması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen aşamalarda görüşmeleri devam ettirebilirlerse taraflar, bir ortak çözüm bulma umudu olabilir. Daha fazla büyümemesi hem dünya ekonomisi hem bizim coğrafya hem oradaki yaşayan masum halklar için yararlı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki ne dersiniz? Hemen bu noktada City'nin aslında 3500 dolarlık kötümser mi demeli ona sizce, dolar altın tahminini nasıl değerlendirdiniz? 3500 dolara kadar gerileyebilir öngörüsünde bulundu City.
2: Artık altın fiyatları veya değerli metal fiyatları konusunda net bir hedef vermek çok zor. Evet, savaş başladığında 4000 civarlarına gelmişti ons fiyatı. Bu trend devam ederse gelebilir. Hem savaşın yarattığı negatif etki, hem dünyada

0: Amerika'daki enflasyon ve merkez bankalarının eskiye göre biraz daha fazla sıkı para politikası uygulamaları. Belki bu enflasyonist dalga sürerse faiz arttırımlarıyla hikayelerin dillendirilmesi altın fiyatları üzerine ciddi bir baskı yapıyor. Öte yandan tabii 200 günlük ağırlıklı ortalamanın altına çok hızlı sarktı şu anda. Oradan tepkimesi gerekiyor 4100 civarlarından. Tepkimezse yani 3500 dolara gelirse çok şaşırtıcı bir durum olmaz. Ancak işler biraz yoluna girer. Barış anlaşması ile ilgili önemli adımlar atılırsa da toparlanma eğilimi biraz daha sert olabilir. 4400-4500 dolarlara kadar. Ancak yönünü kestirmek oldukça zor. 2025 ve 2024'teki müthiş temposu altın fiyatlarının 2026'da olmayacak. Zaten bunu yılbaşından itibaren söylemeye başlamıştık. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var. Halihazırda Çin ve birkaç büyük merkez bankasının altında yılbaşından beri fiyat düştükçe alıcı oldukları net bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla da işimi de bu tarafı var. Ancak yönünü kestirmek ve fiyat vermek oldukça zor bir aşamaya geldi değerli metaller konusuna baktığımızda.
1: Petrol tarafındaki fiyatlama biraz daha sınırlı yükseldi tansiyona rağmen gibi görünüyor. Nasıl değerlendirdiniz? 92 doların biraz üzerinde şu anda.
0: Evet, petrol biraz daha az tepki verir hale geldi. Alışkanlık veya kanıksama durumu söz konusu. Neden derseniz son 2 aylık periyoda baktığınızda Amerika, İran, İsrail üçgeninde zaman zaman ateşlenen savaş fitili var. Zaman zaman barış konusunda önemli adımlar atılıyor. Dolayısıyla piyasa bunun çok kalıcı olmayacağı, geçici bir savaş durumu veya çatışma durumu olduğundan dem vuruyor zannedersem. Öte yandan stratejik rezervler konusunda pek çok ülke onları kullanmaya başladı. Çin, Amerika, Avrupa Birliği'ndeki ülkeler gibi. Onlar da fiyatlar üzerinde, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir etki yaratıyor tabii. Ancak hep söylüyoruz bu işin uzaması, Hürmüz'ün kapanması gibi senaryolar tabii kötü senaryolar. Şu an itibariyle baktığınızda petrol fiyatlarının 90-95 dolar arasında sıkışmış olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.
1: Jeopolitik risklerin arttığı bugün de yatırımcı nasıl bir pozisyonlanmaya girer, girmeli sizce altın, dolar, tahvil, hisse senetleri ne dersiniz?
0: Küresel ekonomik piyasalara, finansal piyasalara baktığınızda zaman zaman çok sert ve dalgalı bir seyirde izlenmiyor değil. Tabii yurt dışında çok büyük önemli halka arzlar var. Onların yarattığı hisse senedi değişimi de söz konusu. Öte yandan merkez bankalarının açıklamaları, sert sıkı para politikaları uygulamaları dalgalanma boyutunu zaman zaman arttırıyor. Jeopolitik riskleri de az önce ifade etmiştik. Her türlü olumsuzluğa rağmen bizim borsamız belli bir direnç içinde diri kalmaya çalışıyor diye ifade edebilirim. Teknik olarak 13.400 iyi çalışıyor destek seviyesi anlamında baktığınızda. 14.000'e de geçmekte zorlanan bir piyasa var. Ama baktığınızda hacmin kötü olmadığı, zaman zaman hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı, çok da fazla sert satışların olmamaya çalıştığı bir piyasa gibi görünüyor. 14.400, 13.400, 14.000 arası kısa vadede dalga boyutuymuş gibi görünüyor. Tabii burada haber akışları ve beklenmedik bir durumun ekonomik veya ekonomi dışında çıkması, tüm dünya için konuşuyorum, piyasaları etkileyecektir ama kısa vadede baktığınızda kötü görünmüyor. Aşağı geldikçe destek seviyelerine alımlar artıyor. Fakat 14.000'e yaklaştıkça da satışların dalga boyutu artıyor. Bu bağlamda yatırımcılar bu aralığı izleyebilirler.
1: Yine altın üzerinden sormak istiyorum Mustafa Bey. Riskin ve tansiyonun yükseldiği bu dönemde altının geri çekilmesine sadece Fed'in faiz arttırımına gitme ihtimalinin güçlenmesiyle açıklayabilir miyiz?
0: Tabii ki hayır. İşte az önce konuştuk jeopolitik riskler, diğer merkez bankalarının yine biraz daha sıkı para politikaları uygulamaları. Geçtiğimiz 2-3 aylık periyotta bazı merkez bankalarının likidite ihtiyacı nedeniyle altın satmaları, altın arzını arttırmaları, bir de yükselmeyen bir trend göstermesi. Dediğim gibi geçtiğimiz 2 sene boyunca oldukça hızlı yükseliş trendi olması, küçük yatırımcıdan fonlara kadar pek çok yatırım kesimindeki aktörü bu metali almaya itmişti. Çünkü aldığınız yerden para kazanıyordunuz. Şimdi tersi bir trend söz konusu. Aldığınız yerden para kaybetmeye başladınız. Dolayısıyla küçük yatırımcının da bazı fonlarında alım iştahları törpülenmiş durumda. Dolayısıyla da altındaki alıcı miktarı da azalınca aşağı gelmesi biraz daha kolay oluyor. Bu trendin biraz daha devam etmesi beklenebilir. Ama dediğim gibi hani altın yatırımcısı açısından ümitlendirilecek önemli fonksiyon halihazırda merkez bankalarının bazılarının bu kıymetli metale rezerv anlamında ciddi destek vermiş olmaları. Yönünü kestirmek zor ama yükselen trendin önemli ölçüde törpülendiğini, aşağı gitme eğiliminin biraz daha güçlendiğini ifade edebilirim.
1: Bugün önemli bir veriyi takip ediyor olacağız. Amerika tarafında enflasyon verisi gelecek. O da Fed'in faiz politikasına yönelik oldukça önemli bir veri. Ne dersiniz? Beklentiniz ne yönde? Eğer enflasyon yüksek kalırsa, Fed daha şahin olursa, altında 4000 dolar altı senaryo işler mi, yoksa merkez bankalarının altın alımları biraz nefes aldırır mı?
0: Tabii Amerikan enflasyonu önemli bir gösterge olacak. Warsh'un da bu koltukta gördüğü ilk enflasyon rakamı olacak. Dolayısıyla hem onun stratejisini anlamak hem de Fed'in bundan sonraki yol haritasını çıkarabilmek adına önemli. Beklentilerin biraz daha üzerinde gelme ihtimali var enflasyonun. Özellikle enerji girdi maliyetlerinin yükselmiş olmasını yarattı. Bir maliyet enflasyonu baskısı var. Ancak her türlü olumsuzluğa rağmen Amerikan ekonomisinde büyüme ve istihdam yaratma durumu da oldukça olumlu görünüyor. Dolayısıyla hani enflasyonun artmış olmasını yarattığı bir ekonomik aktivite eksikliği söz konusu değil. İkisi de birleşince Fed'in tabii çok hızlı ısınan ve hızlı büyüyen bir ekonomiye karşı nasıl bir reaksiyon göstereceği de önemli. Çekirdek parametrelere baktığımızda daha önceki aylar itibariyle çok da kötü değil Amerikan enflasyonu. Ancak doğrudan faiz artışı yapmasa bile bu konjonktürde Warsh'un da daha önce dile getirdiği bilanço küçültmesiyle ilgili Fed'in bazı adımlar atması, biraz likidite ile ilgili kısıtlama yapması gibi bir durum ortaya çıkabilir. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamı gelmesi durumunda. Dolayısıyla bunu gözlemleyeceğiz. Bu aynı zamanda belki de piyasadaki aktörlerin yeni Fed Başkanı Warsh'u test edebileceği bir dizi gelişmeyi de tetikleyebilir. Finansal piyasalarda biraz dalgalanma da artabilir. Bakalım Fed ne yapıyor, Warsh ne yapıyor diye bir test sürecini de başlatmış olabilir. Tabii bunun altın fiyatlarına etkisi ne olur? Az önce de konuştuk. Yoğun bir şekilde şu an itibariyle baktığınızda baskılanan altın var. Değerli metaller var. Amerikan doları değerli kaldıkça, jeopolitik riskler negatif yönde arttıkça altın fiyatları üzerindeki baskı devam edecektir. Ama eğer bu işler biraz durulursa önümüzdeki yazın ortasından itibaren, yazın sonuna doğru özellikle altında biraz daha toparlanma aşamaları görülebilir. Merkez bankalarının yoğun bir sıkı para politikası uygulamaması durumunda.
1: Piyasalar, borsalar kırmızı. Asya tarafına bakıyoruz referans olması açısından. Orada Nikkei 225 yaklaşık %2'lik değer kaybı takip ediyoruz o tarafta. Hang Seng ve Şangay Endeksinde de geri çekilmeler hızlandı. Tabii bununla birlikte Amerika tarafında Wall Street'te de çifte baskı vardı. Çipler satıldı jeopolitik risklerin artmasıyla. Nasıl yorumluyorsunuz küresel piyasaları ve bu sert geri çekilmeleri?
0: Uzak Doğu Özellikle bu yapay zeka teknolojileri ve onları üreten alt segment şirketlerinin yoğun fiyat hareketlerine maruz kalıyor. Güney Kore borsası bugüne kadar görmediğimiz bir dalgalanma boyutu içinde. Son birkaç aylık periyoda baktığınızda %8 düşüyor, %9 yükseliyor. Bugün de yine %6 civarında bir eksisi var. Keza Japonya'da da hem az önce ifade ettiğim yapay zeka ile ilgili şirketler,

0: ilgili dalgalanma boyutu yoğun. Bir yandan da Japon yeninin değerlenmesine bağlı olarak Japon para birimi cinsinden borçlanan yatırımcının giderek azalması ve carry trade diye ifade ettiğimiz, taşıma parası diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz Japon yeni cinsinden borçlan herhangi bir varlığı rahatlıkla al hikayesinin de yavaş yavaş sonuna gelindiği bir süreç yaşanıyor. Bu hikaye biraz dünya ekonomisinde şu an itibariyle göz ardı edilmiş gibi görünüyor. Onun etkisi de var Uzak Doğu'da. Baktığınızda bu etkinin yavaş yavaş şimdi batıdaki borsalar açılınca da kendisini göstermesini bekleyebiliriz. Bu yapay zeka hikayesi henüz bitmedi ancak dünyadaki borsaları yönlendiren önemli etmen. Oradaki dalgalanma boyutu arttıkça dünya borsaları da daha sert dalgalanmalar yaşıyorlar. Amerika'da da burada bir düzeltme bekleniyor ki geçtiğimiz haftalardan %5'e yakın Nasdaq'ta bir düzeltme olmuştu. Ancak önümüzdeki dönemde az önce konuştuğumuz yabancı para birimleri olan doların, yenin, euronun değerlenme ihtimalleri, faizlerin artma ihtimalleri olduğu müddetçe yine borsalarda da bu köpüğün veya kısmen balonun yavaş yavaş sönümlenebileceği belli hisse gruplarında rahatlıkla ifade edilebilir. O yüzden yapay zeka ve bileşenleri nasıl olsa iyi şirketler diye alıp çok kolay para kazanan yatırımcının artık biraz daha temkinli olması gerekiyor. Hikaye aslında biraz altına da benziyor. İşte 2 yıl boyunca hangi fiyattan alırsanız alın altında para kazandınız. Ama şimdi aynı hikaye yok. Benzer bir durumda yapay zeka ve buna bağlı şirketlerde de geçerli.
1: Buradan Borsa İstanbul'a geçelim istiyorum. Orada da 0,86'lık bir kayıp vardı dün. Ama bankacılık endeksi pozitif ayrıştı. Nasıl değerlendirdiniz dünkü görünümü, kapanışı ve rakamı?
0: Bankacılık endeksi sayesinde endeks diri kaldı. Borsada genellikle belli bir çizgiyi korudu az önce ifade ettiğim gibi. Bugün tabii haber akışı ve piyasadaki aktörlerin davranış kalıbı ne olacak kestirmek zor ama 13.400 dediğim gibi önemli bir destek seviyesi. Hafif satıcılı başlayabiliriz Uzak Doğu'dan gelen esinti nedeniyle. Ama daha sonra borsanın dengeleneceği kanaatindeyim. Bizim borsa biraz daha diriymiş gibi görünüyor az önce ifade ettiğim gibi. Ama hani tam bir al başını git borsası da yok. Hisse bazlı yine öne çıkan bazı fiyatlamalar söz konusu. Önümüzdeki günlerde yine ağırlıklı olarak mali sektör ve Borsa İstanbul 100 endeksi içindeki daha bilindik ve daha köklü şirketlerin biraz daha popüler olma durumu söz konusu olabilir. Genel olarak olumluyum. Büyük bir haber veya beklenmedik bir durum olmadığı takdirde borsa bu yılı başladığı gibi aynı dirençli, aynı yükselme hevesi içinde olarak devam ettirmesini bekleyebiliriz.
1: 14.000 seviyesi kısa zamanda aşılır mı yoksa orada biraz direnç görür mü? Ne dersiniz?
0: Zor görünüyor. Yüksek hacimli, olumlu bir haber veya gelişme olması gerekiyor. 14.000'in kalıcı olarak aşılması için. Bu demek değildir ki 2-3 gün sonra 14.000'i geçmeyeceğiz. Geçebiliriz ama kalıcı olamayacağız bence. Oradan tekrar satış gelir. Haber akışına biraz daha duyarlı. Ama baktığınızda dediğim gibi biraz daha gücü, momentumu yerinde bir borsamız var. Umarız bu momentumu bozacak olumsuz bir haber akışı olmaz hem içeride hem dışarıda. Yani marjlar belli. Ama hisse senedi seçimi biraz daha öne çıkacak. Özellikle yaz aylarında sonbahar ve kışa doğru hareketlenmesi düşünülen fiyatlaması göreceli ucuz hisse senetlerinin seçilmesiyle ilgili bir süreç yaşanabilir yaz aylarındaki bu dönemde. Dolayısıyla yatırımcının biraz daha özellikle temel analizi ve o şirketin gelecekteki hikayesine, yatırımlarına ve ne yapabileceğine odaklanması gerekiyor. Biraz daha seçici olmamız gereken bir sürece gidiyoruz gibi geliyor bana. Her ne kadar borsa ve endeks belli bir direnç seviyesi gösterse de para kazanmanın en kritik rolünün ben önümüzdeki dönemde biraz daha seçici olmaktan geçtiğini ifade edebilirim.

0: çıkan, ayrışan bir enstrüman yokmuş gibi görünüyor. Dün hatta Amerikan ve Alman, İngiliz tahvillerine de bakmıştım. Onlarda da satış vardı. Dolayısıyla baktığınızda para biraz finansal piyasalardan uzak durmaya çalışıyor. Bunun nedeni ne olabilir? İşte hem merkez bankalarının politikalarını biraz daha net görmek istiyorlar, hem de siyasi anlamda, jeopolitik anlamda dünyadaki bu kayganlığı ve tahmin edilemezliği biraz daha uzaktan bakarak, en azından ellerindeki parayı ve nakdi koruyarak değerlendirmek isteyen bir yatırımcı topluluğunun arttığı bir dönem. Dolayısıyla da hazırlıklı olmak gerekiyor bu tip davranışlara. Nedeni de şu: beklenmedik o kadar olay oluyor ki dünya üzerinde, finansal ve siyasi anlamda. Satış yapıp kenara çekilenlere mutlaka tekrar alış için bir fırsat veriyor. Bunu da bilen yatırımcı biraz daha soğukkanlı davranmak durumunda. Zaman zaman büyük kurumsal yapılardan, IMF, Dünya Bankası gibi belirli reyting şirketlerinden de dünya ekonomisinin geleceğiyle ilgili kötümser açıklamalar geliyor. İşte Georgieva son 3-4 aydır IMF başkanının risklerin çok arttığı, beklenmeyeni beklememiz gerektiği, kaotik bir ekonomik sürecin olduğuna dair ve bunun belki bir krize dönüşebileceğine dair açıklamaları da devamlı dile getiriliyor. Bunların yarattığı baskı da yatırımcıyı biraz daha temkinli olmaya, nakit miktarını portföyünde daha fazla tutmaya itiyormuş gibi görünüyor. Dediğim gibi, bu hikaye ne zaman biter? Genel küresel havanın daha olumluya döndüğü, jeopolitik risklerin azaldığı, Trump'ın davranışlarının biraz daha tahmin edilebilir olduğu bir dönem yaşanabilirse, daha küresel anlamda varlık fiyatlarında iyileşme görülebilir.
1: Dün de Bank of America'dan önemli bir uyarı vardı. Amerikan borsasında ayı piyasası riskleri güçleniyor diye. Bu uyarı düşüşün devam edeceği sinyali anlamına mı gelir?
0: Az önce konuştuğumuz hikayenin devamı olarak yorumlanabilir. Özellikle 80'lerdeki dotcom balonu veya işte 2000'lerin başındaki bu tip balonlaşmaların sonucu da genelde bir düzeltme ve ayı piyasasıdır. Dolayısıyla da yavaş yavaş yapay zeka ile ilgili şirketlerin değerlemeleri tartışılır hale geldi. Üstüne üstlük yine onlara bağlı, yine hem yapay zeka hem uzay teknolojileri gibi diyebileceğimiz şirketlerin halka arzları da söz konusu. Dolayısıyla burada bir geri çekilme olacağı kesin. Tam bir ayı piyasasına dönüşür mü? Bu geri çekilmeler devam edip riskler yüksek kalma sürecini devam ettirirse, evet, ayı piyasası da oluşabilir. Ama şu unutulmamalı: aynı altında veya diğer yükselen varlıklarda olduğu gibi, hiçbir şey ilelebet yükselmez, ilelebet de düşmez. Son 2 yıldır Amerikan borsalarında çok anlamlı bir yükseliş söz konusuydu belli tip hisselerde. Burada yatırım yapanlar da oldukça iyi para kazandılar. Bu devamı ettiremez, devamlı bu yükselemez. Dolayısıyla zaman zaman da fiyat düzeltmeleri olacaktır. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bu Amerikan borsalarındaki geri çekilmenin küresel piyasalarda etkisi olacaktır. Nitekim öncü sinyallerini Güney Kore, Japonya ve Uzak Doğu borsalarından da almaya başladık.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Her şeyin aynı anda düşüyor olması sizce normal mi?
0: Genelde normal değildir. Hani çok da dile getirmek istemiyorum ama bütün varlık fiyatlarının aşağı doğru gelmesi finansal bir karamsarlığın, ekonomide küresel anlamda da olabilecek bir krizin öncü göstergesi de olabilir. Ancak henüz böyle bir aşamada değiliz. Fakat bunu yorumlayan veya analiz eden profesyoneller ne olur ne olmaz, biz varlıkları satalım, az önce konuştuğum gibi nasıl olsa daha düşükten alma fırsatımız da olur havası içine girmiş durumdalar. İşte esasında bu düşünce yapısı da bir bakıma kendi kendini doğrulayan kehanet gibi, ayı fiyasasını tetikleyen unsurların başında

0: olabilir. Nitekim bu biraz daha yaygınlaşırsa küresel anlamda varlık fiyatlarında düzeltmelerin devam ettiğini de görebiliriz. Bir olumsuzluk var. Tam adı konmamış. Herkesin farklı bir fikri var. Elle de tutamıyoruz bu olumsuzluğu net bir şekilde. Pek çok nedene bağlayabiliyorsunuz. Eğer böyle bir iklim varsa da satıp kenarda durayım havası daha hakim olmaya başlıyor. Bunun etkilerini de varlık fiyatlarında çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Peki altın yatırımcısı şu anda ne yapmalı? Aşağıda kritik seviye bant neresi?
0: Tabii nereden aldığına, nereden sattığına bağlı altın yatırımcısının şu an itibariyle yapması gerektiği. Ne yazık ki ülkemizde özellikle gram fiyatı 8 bin lira veya o civarlarda alan çok yatırımcı oldu, daha da gidecek diye. Klasik bir küçük yatırımcı davranışıydı o. O günden beri de aşağı geliyor zaten altın fiyatları baktığınızda. 4000-4100 ons dolar fiyatlarını takip edebilirler. Ellerinde parası olanlar buradan bir miktar alım deneyebilirler. Burada aldıklarına da tepki olursa da 4400 dolarlar civarında satabilirler. Genel iklimi koklamaları lazım altın yatırımcılarının da, işte Amerikan Merkez Bankası, jeopolitik riskler gibi veya likidite ihtiyacı gibi durumları. Ardından da buna göre hareket etmeleri gerekiyor, ama senaryoda 4000 doların altına doğru sarkıp orada kalmaya başlarsa altın fiyatları hızlı bir şekilde daha da aşağı gelme ihtimali yok değil.
1: Amerikan tahvil faizleri şimdi bu fiyatlamalarda her şeyin ana omurgası diyebilir miyiz?
0: Bir gösterge olarak kabul edebiliriz. Önemli bir gösterge olarak kabul edebiliriz. Ama Fed'in tutumu, açıklamaları, işte Trump'ın genel olarak davranışları ve Körfez'deki durum, dünya ekonomisindeki diğer büyük bankaların, özellikle merkez bankalarının tutumları da yönlendirici olmaya aday görünüyor. Zaten zaman zaman da oradaki açıklamalar piyasalardaki dalgalanma boyutunu arttırıyor. Ama baktığınızda Amerikan tahvilleri, uzun süredir konuştuğumuz üzere, enflasyonist bir ortamı fiyatlıyorlar. Eğer enflasyonist ortam yükselecekse kısa vadede de Fed'in biraz daha sıkı para politikası uygulaması kaçınılmazmış gibi görünüyor. Bu enflasyon hikayesinden çıkışın hızlı olmasının en önemli yolu petrol fiyatlarının hızlıca aşağı gelmesi, jeopolitik risklerin azalmasından geçiyor. Eğer bunlar olursa merkez bankaları sonbahara doğru biraz daha rahat hareket edebilme şansına sahip olurlar.
1: Altını konuştuk, gümüşü de konuşalım istiyorum. Orada da sert bir geri çekilme var ve büyüme ortamı böyle devam edecekse, büyüme baskılanacaksa gümüş tarafına, fiyatlamasına nasıl yansıyacak sizce durum?
0: Gümüşün hikayesi esasında altından çok farklı değil. Hatta altından daha sert hareketler yaptığını da çok net bir şekilde gözlemlediğimiz bir değerli metal. Bir anda 95-100 dolarlara kadar çıktı. Ardından çok sert satış ve dalgalanma boyutuyla 60 dolarlara oturmuş gibi görünüyor. Altın fiyatlarındaki geri çekilme gümüşü de aşağı doğru baskılıyor. Burada da 60 dolarlar seviyesi kritik. Aynı altındaki 4000 dolarlar gibi. 60 dolarların altında kalıcı olmaya başlarsa 50 dolarlara kadar geri gelme ihtimali var. Kısa vade için konuşuyorum. Orta vade için evet, sadece gümüş değerli bir metal değil, sanayi ürünü olarak da kullanılıyor. Güneş panellerinde, yapay zeka ekipmanlarında, otomobillerde, elektrikli otomobillerde önemli ölçüde gümüş kullanımı söz konusu. Yani bir fiziki talebi de var. Ancak bu fiziki talebi tek başına gümüş fiyatını yukarı doğru itmeye yetmiyor. Genel o havanın da iyi olması, değerli metal fiyatlarının da yükseliyor olması lazım. Baktığınızda biraz daha geri çekilme ihtimali olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, ama yatırımcı açısından aylardır uyarıyorum. Çok manipülatif bir değerli metal olma yolunda gidiyor. Zaten geçtiğimiz hareketlerde bunu teyit eden nitelikteydi. Dolayısıyla burada doğrudan küçük yatırımcının alım satım yapmasını önermiyorum. Eğer illa gümüş alım satım yapacağım diyorsa da gümüşe endeksli veya gümüş yoğunluklu fonlardan işlem yapmasını daha doğru buluyorum.
1: Yarın Merkez Bankası'nın, önemli merkez bankalarının faiz kararlarını karşılayacağız. İçeriden başlarsak bu ortamda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan nasıl bir faiz kararı beklersiniz? Avrupa ve İngiltere ile de devam edelim.
0: Esasında bizim Merkez Bankamız makro ihtiyati tedbirler veya dolaylı yollarla sıkılaştırmayı daha çok seviyor. Esasında bu konuda haklı da. Sadece faize bağlı olarak sıkılaştırmanın şu an için Türkiye'de yaşanan enflasyonu çok da önleyebileceği kanaatinde değilim. Bu bağlamda düşünürsek politika faizin 37 olduğunu ama fiili faizin 40 olduğunu unutmamak lazım. Yapabileceği en sert adım belki de fiili faizi politika faizini yükseltmek olacaktır. Burada da üst bant konuşuluyor. Tabii onun da bir 3 puan yani 43'e getirmesi söz konusu olabilir. Bu piyasayı çok bozmaz. Vereceği mesajlar önemli. Ama Merkez Bankası'nın da tek başına son enflasyon rakamlarına baktığınızda para politikasının büyük bir başarı sağladığını söylemek mümkün değil. Dolayısıyla daha iktisadi ve maliye politikalarının enflasyon önleyici şekilde çalışıyor olması lazım. Merkez Bankası belirli dozda üstüne düşeni yapıyor. Ve sıkı para politikasıyla ilgili belli mesajları da verecektir. Ama baktığınızda Merkez Bankası'nın da yapabilecekleri sınırlı. Biraz daha fazla ekonomiyi ve para piyasasını sıkarsanız istihdam ve ekonomi boyutu, istihdam ve büyüme boyutunda ciddi sorunlarla karşılaşmaya başlarsınız. Zaten orta ve küçük ölçekli şirketlerin finansman sorunlarının giderek arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Malum borsadaki bazı halka açık şirketlerinde yine finansman sorunları olup tahvil kuponlarını veya ödemelerini yapamadığı bir dönemde yaşadık. Dolayısıyla çok büyük bir sıkılaştırma olmadan ama ihtiyati tedbirlerle ve ilgili durumu net mesajlarla ifade edeceği bir toplantıyı yarın görebiliriz bizim Merkez Bankamız.
1: Avrupa Merkez Bankası'ndan beklentiniz nedir?
0: Net ifade edeyim. 0.25 bas puanlık faiz arttıracak. Çünkü
1: evet, buyurun. Evet.
0: Çünkü Avrupa Birliği'ndeki genel hava ve enflasyonist eğilim Merkez Bankası'nın, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın bunu bir bakıma zorunlu kılıyor. Ama bundan sonraki adımları biraz daha durarak olacaktır. İngiltere Merkez Bankası'nın bence pas geçeceği düşüncesindeyim. Faiz, enflasyon oranları ve büyümeye baktığınızda biraz daha dengeli Avrupa'ya göre İngiltere. Dolayısıyla mesajlarını yine sıkılaştırma yönünde verecektir ama bir faiz artırımına gideceği kanaatinde değil.
1: Her şey düşerken bu durumda yatırımcı nasıl pozisyonlansın? Ekran başındaki izleyici nasıl bir strateji izlesin Mustafa Bey?
0: Tabii böyle durumlarda riski az yatırımları almak daha avantajlı. İşte eğer mevduat konusunda bir hassasiyet yoksa mevduat yapabilir. Sabit getirili menkul kıymetler hala Türkiye'de cazip, tahvil ve bonodan bahsediyorum. Özellikle devletin çıkardığı tahvil ve bonoları alabilirler. Diğer taraftan da seçilmiş oranda belirli düzeyde %20-25 civarında iyi bilançosu geleceğini tahmin ettikleri, temelleriyle ilgili bir sorun olmadığını analiz ettikleri hisse senetlerinden oluşan bir portföy şu an itibariyle cazip görünebilir. Değerli metalleri konuştuk. Destek seviyelerine gelirse de burada bir parça risk alınabilir. Altında 4000 civarı. Gümüşte de özellikle 53-54 dolar civarları.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim değerli analizleriniz için. Keyifli, kazançlı bir gün olsun. Kolaylıklar Mustafa Bey.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun size de.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Piyasa takvimine bakacağız. Şimdi neleri takip edeceğiz? İçeride sanayi üretim endeksini izliyor olacağız. Perakende satışlar da gelecek ve Amerika'dan gelecek veri oldukça önemli olacak. Piyasalara yön vermesi açısından tüketici fiyat endeksini takip ediyor olacağız. Şimdi seans öncesine biz bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 35, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Hatay 29, Adana 31, Kahramanmaraş 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu ve Rize 25, Karabük 28, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 31, Erzincan 30, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 36 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
1: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

0: DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin

0: Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıt da bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan sır küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu sır küpü yarın 19'da Apara'da.
5: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

seans öncesi devam ediyor ve küresel piyasalarda satış dalgası da sertleşiyor. Altın 4200 doların altına sarktı. Gümüşteki kayıplar derinleşiyor ve Amerikan borsaları kırmızıya döndü. Amerikan vadelilerinde de düşüş hızlandı. Yani tablo net. Aynı anda hem değerli metaller, hem hisse senetleri, hem risk iştahı baskı altında. Bu bir yönsüzlük değil, bu piyasada riskten kaçışın hızlanması anlamına geliyor ve şimdilik asıl soru şu, bu sadece bir düzeltme mi yoksa yeni bir küresel satış dalgasının başlangıcı mı? Altını, gümüşü, hisse tarafını, tahvilleri hepsini birazdan konuşacağız. Canlı yayında değerli konuklarım olacak ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Amerika İran'a saldırıları tamamladığını duyurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün Hürmüz Boğazı üzerinde Amerika'ya ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi. Açıklamada Amerikan kuvvetlerinin İran'ın haksız saldırı

Bakanlığına karşı savunma yapmak üzere teyakkuz halini ve hazırlıklı duruşunu sürdürdü kaydedildi. Piyasalardaki oynaklık yükseldi. Ons altında gerileme hızlandı. Ons altın 4200 doların altına geriledi dedik. Gümüşle de düşüşler sertleşti. Ons gümüş 63 dolar bandına kadar geriledi ve Asya borsaları da yeni günde kırmızı bir tabloyla devam ediyor güne. Japonya'da Nikkei 225 yaklaşık %2 değer kaybı yaşadı. Hang Seng ve Şangay endeksinde de geri çekilmeler takip ediyoruz ve New York borsasında da S&P 500 ve Nasdaq endeksleri teknoloji hisselerinde derinleşen satışlar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine geriledi. Amerikan enflasyon verisi bugün açıklanacak, önemli bir veri, gözler o noktada. Tabii hem aynı anda Amerikan enflasyon rakamlarında, ardından da Fed'de olacak yatırımcının gözü. Orta Doğu'da gerilim hala devam ederken TÜFE bugün saat 15.30'da açıklanacak. Amerika'da bir önceki ay açıklanan enflasyon rakamı 3,8'di. Mayıs TÜFE beklentisi ise 4,2 şeklinde. City'den de altın için 3500 dolarlık bir öngörü geldi City'nin analistleri. Altının kısa vadede daha fazla aşağı yönlü risk taşıdığına dikkat çekti. Raporda Hürmüz Boğazı'na ilişkin jeopolitik belirsizliklerin sürmesi halinde ons altının 3500 dolara kadar gerileyebileceği öngörüldü City tarafından. Rakamlar, gündem başlıkları böyleydi. Şimdi küreye gidelim. Rakamlarla, fiyatlamalarla, küresel piyasalardaki son durumla konuşalım. Asya tarafında kırmızı bir tablo var dedik. Satış baskısı var Asya'da. Güney Kore'de %6'nın üzerinde düşüş var. Çin'de %1'e yaklaşan geri çekilme hareketi. Asya tarafında Hindistan yükselişte, yarım puana yakın yükseldi. Hong Kong'da da %1,5'un üzerinde geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Avrupa tarafında dün son durum neydi? Borsalarda, Avrupa borsalarında rakamlar, fiyatlamalar bize ne söylüyor? Ona da hızlıca bakalım, Avrupa tarafındaki son duruma. Kırmızı bir tablo takip ettik Avrupa'da dün. Madrid, Londra, Frankfurt ve bu üçü geri çekildi ama Paris'te bir miktar yukarı yönlü hareket vardı. Amerikan borsalarındaki son duruma bakarsak 7350 puandan geçiyor S&P 500, yarım puanlık geri çekilme var. Devam edelim. Nasdaq'ta da satış baskısının olduğunu söyledik. Satışlar derinleşti. 28.853 puan seviyesini takip ettik ve 0.79'luk geri çekilme var. Dow Jones'taki son durum ne söyleyecek? 0.31'lik düşüş var. 50.713 puandan geçti. Borsa İstanbul'da dün günü eksi tarafta tamamladı. 0.86'lık bir düşüş vardı. Bankacılık endeksi pozitif taraftaydı. Dirençli durdu. 13.741 seviyesinde kapandı Borsa İstanbul. Ve gelelim kıymetli metaller tablosuna. Kıymetli metallerde altın ons 4200 doların altına sarktı. %2'nin üzerinde geri çekilme takip ediyoruz. 4174 dolardan fiyatlanıyor altın ons şu anda. Gümüş tarafında da sert satış var. %2,6'lık geri çekilme hareketi takip ediliyor ve 63,6 dolardan fiyatlanıyor. Platinde daha derin satış var. %4'lük geri çekilme takip ediyoruz. 1660 dolardan fiyatlanıyor platin. Paladyumda %2,5'un üzerinde geri çekilme var. 1200 dolardan geçiyor paladyum. Enerji emtia tarafına bakalım. Petrol yükseldi. 0.60'lık primi var. 88,7 dolardan fiyatlanıyor petrol. Brent petrol tarafına bakalım. 0.45'lik yukarı yönlü hareketini takip ediyoruz. 91,8 dolardan geçiyor Brent petrol. Doğalgazda 0.83'lük geri çekilme takip ediyoruz. Devam edelim şimdi, şirket haberlerine bakacağız. Şirket haberlerinde bugün hangi haberler öne çıkıyor? Mavi Giyim'in net dönem karı yıllık bazda %49 düşüşle 543 milyon lira olarak gerçekleşti. Halkbank yurt dışında 5 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi için genel müdürlüğe yetki verdi. TAV Havalimanları'nın işlettiği havalimanlarında yolcu sayısı yılın ilk 5 ayında %2 artarak 36,7 milyona yükseldi. Astor Enerji Amerika'da yerleşik bir şirketle 3,3 milyar lira değerinde sözleşme imzaladı. Aksa Enerji'nin 2025 yılına ilişkin temettü dağıtmama teklifi
genel kurulda

kabul edildi. Devam edelim. Şimdi gazetelere bakacağız. Ekonomi sayfalarında hangi haberler bugün öne çıkıyor? Sabah gazetesiyle başlayalım. Akkuyu'da tarihi adım, nükleer santrale ilk yakıt yüklendi. Akkuyu nükleer santralinde son viraja girildi. Santralin ilk ünitesindeki reaktör basınç kabına 163 temsili yakıt demeti yüklenmeye başladı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ilk reaktörün yıl sonunda elektrik üretmeye başlayacağını söyledi. 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olduğunu da söyleyelim gazetede yer alan bilgide. Ve 20 milyar dolara mal olacak. Sırada Sinop ve Trakya var. Son hazırlık adımlarından biri de Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergen temsili yakıt demetlerinin yüklenmesinin nükleer yakıt yükleme sürecine yönelik kapsamlı bir hazırlık ve test aşamasını temsil ettiğini belirtti. Dev bir prova yapıldı. O bilgi de yer alıyor. İlk reaktör binasında gerçek yakıt yüklemesinin birebir provası niteliğini taşıyan bir operasyon başlatıldı. Bu kapsamda gerçek nükleer yakıtla tamamen aynı ölçü, ağırlık ve geometrik özelliklere sahip 163 adet temsili nükleer yakıt demeti yakıt yükleme makinesi aracılığıyla reaktör kabinine yerleştiriliyor ifadesi yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sosyal platformdan yaptığı açıklamada Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesinde devreye alınma takviminin en önemli aşamalarından birinin daha başarıyla tamamlandığını belirtti. Devam edelim. Takvim gazetesine bakacağız. Takvim gazetesindeki haberin başlığı yıllık izne hafta tatili ayarı. İş hayatında yıllık izin hesaplamalarında tarafları karşı karşıya getiren tartışmaya son nokta konuldu. Yargıtay işçinin yıllık ücretli izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günlerinin izin süresinden düşürülemeyeceğine hükmetti. İlk derece mahkemesi iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden gösterilmeksizin sona erdirildiği sonucuna ulaşarak bazı işçilik alacaklarının ödenmesine karar verdi. Mahkeme dosyadaki yıllık izin kayıtlarına dayanarak işçinin 2 yıllık çalışma süresi karşılığında 24 günlük yıllık izin hakkı bulunduğunu, bu izinlerin kullandırıldığını ve bakiye izin alacağının kalmadığını değerlendirdi. Bakanlık da temyiz etti. Karar üzerine Adalet Bakanlığı kanun yararına temyiz yoluna başvurdu. Başvuruda işçinin yıllık izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden sayılmaması gerektiği belirtildi. Devam edelim. Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesinde de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 10 kritik mesaj var. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondan reel sektöre, varlık barışına kadar ekonomi gündemindeki önemli pek çok başlığı değerlendirdi. Savaşın etkisi yönetilebilir dedi. Enflasyonda 5 puanlık bir etkiden bahsetti. Rezerv biriktirdik ifadesini kullandı. Hayat pahalılığıyla mücadeleden bahsetti. Kira enflasyonu vurgusu yaptı Hazine ve Maliye Bakanı. Reel sektöre mesaj verdi ve programın amacı tedavi dedi. Yapısal kırılmaların olduğunu, programın bir tedavi gibi düşünülmesi gerektiğini vurguladı Bakan Şimşek. Yurt dışı kazanca vergi yok diyerek de varlık barışından bahsetti. Ve ilkelerle uyumlu dedi. Varlık barışının Made in Türkiye vurgusu da yaptı Bakan Şimşek. Türkiye konusunun hatırlatılması üzerine de eşit muamele çerçevesinde Avrupa Birliği karşı ayrımcılık içeren yasal düzenlemeler olduğunu ifade etti. Milliyet gazetesine bakacağız şimdi. Milliyet gazetesindeki haberin başlığı ne diyor? Mayıs'ta mevduat faizi reel getiri sağladı. Tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri %1.38 ile mevduat faizinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getirili oranlarını açıkladı. Buna göre Mayıs'ta aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %0.35, tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %1.38 oranlarıyla mevduat faizinde görüldü. YÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %0.31 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken Euro %1.23, Dolar %1.24, Devlet iç borçlanma senetleri %1.60 ve külçe altın %3.78 yatırımcısına kaybettirdi diyor Milliyet.

0: Daha sonrasında şimdi canlı yayın konuğum stratejist Haluk İzzet Mutlu bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Her şey düşüyor bugün. Tansiyon yüksek de o tarafta. Altın da düşüyor, gümüş de düşüyor. Asya borsalarına bakıyoruz. Kırmızı bir tablo var. Güney Kore'de çok sertleşen satışlar var. Amerika tarafı aynı şekilde. S&P 500'de Nasdaq son bir ayın en düşük seviyesinde fiyatlanıyor. Nasıl değerlendirdiniz bu hep birlikte düşüşü?
1: Evet, şimdi tabii ki gündem Amerika-İran arasındaki çatışma yeniden başlaması. İşte az önce gene ajanslara gelen haberlere baktığımızda İran'ın Amerika'nın saldırısına karşı yeniden bir misilleme yaptığı Kuveyt, Ürdün, Bahreyn üzerinden Amerikan üslerine bir saldırı düzenlediğini haberini aldık. Bu tabii piyasalarda stresi arttıran, risk iştahını törpüleyen bir haber tabii skalası. Şimdi baktığımız zaman enflasyonla mücadele eden bir ortam, enflasyonla mücadele eden merkez bankaları ve savaş nedeniyle petrol fiyatlarındaki yükseliş. Şimdi her ikisi bir araya geldiği zaman hem jeopolitik riskler hem de bunun sonucundaki enflasyonun yeniden yükseliş eğilimine girmesi piyasalarda ciddi bir ümitsizlik, bir moral bozukluğu yaratmaya başladı. Burada da tabii şunu göz ardı etmememiz lazım. Savaş öncesinde enflasyonla mücadele edilen bir ortam vardı ama finansal piyasalarda da ciddi anlamda bir nakit fazlalığı vardı. Şimdi paranın maliyeti artmaya başladığı zaman bu nakitin maliyeti de artmaya başladı. Hem alternatif maliyeti hem de nakitin elde tutma maliyeti artmaya başladı. Bundan dolayı da fonların piyasaya yön veren market maker dediğimiz büyük fonların genel anlamda satışlarını görmeye başladık. Yani sektör ya da bir finansal enstrüman değil, genel anlamda altın, tahvil, hisse senedi, işte diğer metaller, emtialar, bütün bunların satış yediğini görmeye başladık. Buradaki en önemli durum şu. Artık petrol fiyatları belirli bir seviyede kalıcılık gösteriyor. O zaman kısa vadede merkez bankalarının faiz indirme olasılığı ortadan kalktı. Bu faizlerin biraz daha yukarı gitmesine neden oluyor. Yani hem politika faizinin hem piyasa faizlerinin yukarı gitmesine neden oluyor. O zaman ben elimdeki finansal varlıkları nakde çevireyim, buradan faize döneyim ya da kredilerimi kapatayım mantığı çalışmaya başlıyor. O yüzden de şu anda genel anlamda bir satış görüyoruz. Bir de tabii şunu da göz ardı etmeyelim. Savaş öncesinde ve savaşın başlamasıyla birlikte hisse senedi piyasalarında genel bir çalkantı yaşadı ama akabinde tekrar yukarı yönlü hareketler gördük. Bilhassa yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde. Orada da bir doymuştuk var. Onun da tabii bu satışlar üzerinde etkisi var. Bir de şu konuyu da bir not olarak düşelim. SpaceX'in biliyorsunuz halka arzı var Amerika'da. Bu da çok ciddi anlamda bir para çekti piyasadan. Şu ana kadar benim bildiğim kadarıyla dünyanın en büyük hisse senedi halka arzlarından biri. O yüzden onun da bir nakit dengesinde negatif bir etki yarattığını piyasalar üzerinde düşünmek lazım. Bütün bunların hepsi bir araya geldiği zaman herhangi bir ayrım olmadan bütün piyasalara satış gelmeye başladı.
0: Düşüş devam eder mi Haluk Bey? Ne öngörürsünüz bu durumda?
1: Açıkçası tabii şimdi veriler geliyor. Veriler geldikçe ara ara volatilite yaşıyoruz. İşte geçen hafta istihdam verileri geldi. Beklenenden güçlü veriler. Piyasada bir volatilite yarattı. İşte enflasyon verisi gelecek. Akabinde merkez bankalarının faiz kararları gelecek. Faiz kararlarında çok büyük sürprizler olmasa bile açıklamalar konusunda bir soru işareti var. Bu yaşadığımız şu anki negatif görüntü ara ara alevlenip ara ara sönecek şekilde devam edecek. Yani volatilite aşağı yönlü devam edecek gibi gözüküyor. En azından şu kısa vadede haber ortamında bir değişiklik olmazsa, yani şu anda içinde bulunduğumuz haber ortamında çok net değişiklikler olmazsa volatilite aşağı yönlü devam edecek. Yukarı yönlü hareketler tepki hareketli olarak büyük bir ihtimalle sınırlı kalacak. Ama savaşın sona ermesi, petrol fiyatlarının çok hızlı bir şekilde 85 dolar seviyelerinin altına doğru gelmesi belki önümüzdeki bir aylık süre zarfında yeniden piyasaların yavaş yavaş toparlanmasına ya da şu anda bulundukları seviyede bir dip formasyonlarına geçerek yeniden kısa vadeli yükselişler yapmasına neden olabilir. Ama şu anki haber ortamı bize negatif bir piyasa ortamı sunuyor maalesef.
0: Brent petrol fiyatlamasına bakacak olursak, o jeopolitik tansiyonun yükselmesine rağmen yükselişi sert olmadı değil mi? Sınırlı bir yükseliş sergiledi. Neden öyle oldu? Siz nasıl değerlendirdiniz?
1: Şimdi hatırlarsanız aynı durum Rusya-Ukrayna savaşı başladığı zaman da karşımıza çıkmıştı. Bir noktadan sonra piyasa gelen haberlere karşı biraz daha temkinli hareket edebiliyor. Şimdi petrol fiyatlarında arz talep dengesi tabii ki önemli. Savaş yeni bir savaş değil, aşağı yukarı 3 ayını doldurdu. Yavaş yavaş tabii ki petrol ithal eden ülkeler kendilerine yeni kanallar bulmaya başladı. Bununla birlikte savaşın soğumaya başladığı ya da çatışmaların seyrekleşmeye başladığı andan itibaren bakıldığında Hürmüz Boğazı'nda trafikte bir canlanma var. Son bir haftaya baktığımız zaman gemi geçişlerinde çok ciddi hızlı artışlar gördük. Büyük bir ihtimalle arz tarafında bir pozitif yönde etki yarattı açıkçası bu hareketler. Tahminim Hürmüz Boğazı bu trafiğini devam ettirirse petrol fiyatlarındaki yukarı hareketler, şu anki gene haber ortamına göre söylüyorum, sınırlı kalmaya devam eder. Ama burada önemli olan tabii petrolün yukarı yönlü verdiği tepki değil, petrolün hızlı bir şekilde aşağı gelmesi bizim için şu anda daha önemli bir konu. Eğer bu gerçekleşmez, buradaki yapışkanlık devam ederse önümüzdeki dönem merkez bankalarının işi oldukça zor olacak.
0: Altın onsla ilgili City'den bir değerlendirme vardı. O öngörüsünü 4300'den 4000'e çekti ama 3500 dolarlık bir senaryoyu da masaya koydu. Fazla mı kötümser sizce 3500 dolarlık senaryo?
1: Şimdi bu tip zamanlarda, yani volatilitenin yüksek olduğu, belirsizliklerin yüksek olduğu zamanlarda bazen çok uç raporlar çıkabiliyor. Tabii ki dikkate almak lazım, detaylarını okumak lazım ama şöyle bir durum var. Fonların, piyasaya yön veren market makerların hareketleri genellikle bütün enstrümanlarda aynı anda satış yapma yönünde olur. Bu tip belirsizliklerin arttığı dönemlerde ya da faizlerin yukarı eğiliminin çok net olduğu dönemlerde biz genel bir satış trendi görürüz. Enstrüman ayrımı yapılmadan her yerde satışlar görürüz. Bu satışlar büyük bir ihtimalle altında yavaş yavaş sonlanacak. Çünkü enflasyonist ortam her halükarda paralara karşı hedge sistemini gündeme getirecek. Burada şunu tespit etmek çok zor. Çünkü arka arkaya çok enteresan gelişmeler, çok enteresan haberler geliyor. Yani altının dibi 4000 mi olur, 3500 mi olur, yoksa altın buradan tekrar yukarı doğru döner mi? Bunun tespitini önceden yapmak çok zor.

0: çok anlık gelişen haber ortamındayız. Ama şu bir gerçek, altını alım yönünde kullanma niyetinde olanların yavaş yavaş altından yeniden alıma dönme zamanı yaklaşıyor kanaatimce. Ben 3500 dolarlı fiyatları kısa vadede beklemiyorum. Ama petrol fiyatlarının yeniden 100 dolar, 110 dolar seviyelerine çıktığı bir ortam yaşarsak bu enflasyonda ve merkez bankalarının bekle gör politikalarında çok net değişikliklere neden olacak. O zaman belki 4000 doların altındaki altını konuşmak daha mantıklı olabilir ama bence altının para birimlerine karşı bir hedging mekanizması olarak çalışma zamanı yaklaşıyor görüntü olarak. O yüzden kademeli alım yönünü kullanma tarafında olurum diye düşünüyorum.
1: Evet, yani şu anda altının fiyatlaması alım için fırsat diyebilir miyiz?
0: Bu fırsat başladı, evet, artık yani bu seviyeler alım için, kademeli alım için bir fırsat sunuyor.
1: Gümüş fiyatlamasına baktığımızda da oradaki geri çekilme de çok sert. %2,5'a yaklaşan bir geri çekilme takip ediyoruz. Nasıl değerlendirdiniz? Büyümenin baskılandığı küresel tabloda gümüş bundan nasıl etkilenecek? Geri çekilme sürer mi? Yukarı yönlü bir atak bekler misiniz gümüşten?
0: Şimdi çok teknik detaya girmeden kısaca şunu söyleyeyim kıymetli madenler için. Bildiğiniz gibi 1980'li yılların öncesinde Bretton Woods sistemi devredeydi ve merkez bankaları para konusunda referans olarak ellerinde tuttukları altın rezervine dikkate alıyorlardı. Daha sonra bu yıkıldı ve dolar rezerv sistemine geçildi. Şimdi altının ve gümüşün şu anda yaşadığı ortam bir miktarda esasında bu yeniden merkez bankalarındaki altın miktarlarının artmaya başlamasıyla esasında gizliden gizliye bir dolar altın savaşının içerisinde olduğumuzu gösteriyor bize. O yüzden merkez bankalarının bundan sonraki tavrı esasında hem altın için hem gümüş için önemli olacak. Gümüşün tabii ki altından biraz daha farklı bir yapısı var. Daha sanayide kullanılan bir metal, sanayide kullanılan bir enstrüman. Bundan dolayı arz talep dengesinin, ekonomik koşulların daha fazla gündemde olduğu, fiyatların biraz daha spekülatif olduğu, volatilitenin yüksek olduğu bir enstrüman. Ama bu yaşadığımız savaş ortamında enerji krizlerinde şunu gördük ki yenilebilir enerji önemli. Yenilebilir enerji yatırımları artmaya devam ettiği sürece gümüşün fiziki talebinde de artış yaşanacak. O yüzden önümüzdeki dönemde gümüş fiyatlarında yeniden bir yükseliş yaşama şansımız yüksek. Ben petrol fiyatlarındaki bu hareketlerin yenilebilir enerji yatırımlarını tekrar çok ciddi anlamda arttıracağını düşünüyorum. O yüzden gümüşü biraz daha avantajlı görüyorum ama tabii ki yaşadığımız ortam, yaşadığımız haber ortamı şu anda negatif bir ortam sunuyor bize. Ama altında da gümüşte de artık yavaş yavaş kademeli alım zamanının geldiğini düşünüyorum.
1: Amerikan borsalarına baktığımızda da S&P 500 ile Nasdaq'ın son bir ayın en düşük seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Tabii teknoloji hisselerinde satış baskısı da derinleşti görünümde. Çip şirketleri öncülüğünde sert geri çekilme var ve şu anda da ekranda Amerikan borsaları kıpkırmızı bir tablo. Nasıl değerlendirebiliriz burayı?
0: Şimdi demin dediğim gibi fonlar hiçbir zaman şunu yapmazlar. Ben işte şunu tutayım, bunu satayım ayrımına gitmezler. Bir nakite geçiş ortamında ellerindeki varlıkların, hele hele bu varlıklar kredili varlıklarsa tümünü aynı anda satışa geçerler. Şimdi hisse senedi piyasası birazcık daha tabii farklı bir durum. Çünkü son dönemde savaş ortamında dahi yukarı yönlü hareketler gördük hisse senedinde. Bilhassa yapay zeka ve teknoloji ve çip şirketlerinde. Oradaki kar realizasyonlarını görmemiz tabii ki çok normal. Bunu şu anki ortamda, şu anki satış ortamında bir kar realizasyonu olarak görmek lazım ama şimdi burada tabii ki gene iş dönüyor dolaşıyor petrol fiyatlarına geliyor. Çünkü petrol fiyatlarındaki yapışkanlık, yükseklik enflasyon üzerinde etkiliyor oluyor. Enflasyon ekonomik büyüme anlamında bir sorun yaşatıyor. Harcamaların kısılması anlamına geliyor. Bu da tabii ki şirket bilançolarında etki olarak karşımıza çıkacak. Ya da bireysel yatırımların, bireysel harcamaların azaldığı bir sonuçla karşımıza çıkacak. O yüzden yaşadığımız şu anki ortamın daha ne kadar devam edeceğini eğer kestirebilirsek hemen akabinde hisse senedi piyasasının da ya da kıymetli madenlerin de tahvil piyasasının da karşımıza nasıl şekilde sonuçlar çıkaracağının analizini yapmak kolaylaşır. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durum bazı analizlerin yapılmasını çok çok zor hale getiriyor. Çünkü karşımızda bir anda fikir değiştirebilen bir yapı var. Bugün evet anlaşmaya çok yakınız deyip yarın işte bombardıman yapabilen ya da çok farklı konuşabilen bir başkan var. Bunun olduğu yerde de biraz daha orta uzun vadeli analiz yapmak neredeyse imkansız hale geliyor. O yüzden de çok geniş aralıkları olan analizler karşımıza çıkıyor. Ben hisse senedi piyasasına yatırım yapanlara şunu hatırlatmak isterim. Enflasyon ortamı çoğu zaman hisse senedi piyasalarında ilk önce satış sonrasında da ciddi yükselişler getirir. Çünkü enflasyon aynı zamanda bilançolarda bazı sektörlerde özellikle karlılığın artmasına neden olur. O yüzden hisse senetlerini ayrı değerlendirmek lazım. Emtiaları ayrı değerlendirmek lazım. Petrol fiyatlarındaki artışın faizler üzerindeki etkisini yani tahvil tarafını ayrı değerlendirmek lazım. Açıkçası yakın bir gelecekte tekrar enstrümanlar yani finansal enstrümanlar ayrı ayrı değerlendirmeli. Blok hareketlerden yavaş yavaş ayrılacağız diye düşünüyorum. Ama bunun için önümüzde herhalde bir aylık süre daha var.
1: Peki Amerikan enflasyon verisinin öncesinde bu kadar sert satış Fed'in daha da şahinleşmesi açısından da bir sinyal verir mi bize?
0: Şimdi tabii yeni başkanın karşısında çok zor bir ekonomik ortam çıktı. Bir tarafta faiz indir baskısının yaşandığı bir ortam. İşte Powell'la eski başkanla Trump arasında yaşanan gerginlikler. Akabinde petrol fiyatlarındaki yükselişin Amerikan enflasyonu üzerindeki etkisi, dünya enflasyonu üzerindeki etkisi. Diğer taraftan istihdamın iyi geliyor olması, işte perakende satışlardaki görünüm. Yani bütün bunları ayrı ayrı değerlendirdiğimiz zaman karşımıza çok esasla karışık sonuçlar çıkıyor ama şu bir gerçek, FED faiz tarafında büyük bir ihtimalle bir aksiyon içerisinde olmayacak ama açıklamaları tabii ki önemli olacak. Yani açıklamalarda biz şunu görebiliriz. Elimize geçen ilk fırsatta yani kendimize güveni enflasyon anlamında güveni gördüğümüz ilk fırsatta faizleri düşüreceğiz sunacak bir açıklama görme ihtimalimiz var. Çünkü Bir noktadan sonra enflasyon işin psikolojik tarafını da çok ciddi anlamda etkiliyor. İnsanlara enflasyonun düşebileceğini inandırmanız gerekiyor ki insanların da tavrı bu yönde olsun ve sizin aldığınız önlemler sonuç doğurabilsin. O yüzden ben Fed'in çok şahin bir açıklama içerisinde olacağını açıkçası düşünmüyorum. Herhangi bir aksiyon içerisine de girmeyecek faiz konusunda. Ama tabii ki şu güveni de vermek isteyecektir. O yüzden çok kelimeleri seçerek kullanacaklardır diye düşünüyorum. Yani gerekirse enflasyonla mücadele için, bizim ana hedeflerimizden enflasyonla mücadele için gerekeni yaparız. Ama ekonomimiz güçlü. Biz bu güçlü ekonomide ilk fırsatta yeniden faiz indirimlerine başlayacağız mesajlarını böyle bir o tarafı kendisine gösterecek şekilde mesajlar vereceklerdir. Oldukça zor bir dönem merkez bankaları açısından, ama faiz konusunda Amerika tarafında açıkçası bir şey beklemiyorum.
1: Peki dolar ve tahvil getirileri bu satış dalgasının merkezinde diyebilir miyiz?
0: Tabii ki şu anda herhangi bir sabit getirisi olmayan enstrümanların yükselen faiz ortamında satış yemesi oldukça makul. Çünkü şunu göz ardı etmemek lazım. Yani aldığınız altının size herhangi bir tevettü getirisi, bir faiz getirisi yok. Altının üzerinden siz altının değeri arttığı zaman ancak para kazanabiliyorsunuz. Ama aldığınız tahvil size belirli periyotlarda bir nemalandırma yapıyor ve bu portföyünüzün, sermayenizin enflasyon karşısında korunmasını sağlıyor. O yüzden bu tip ortamlarda, yani faizlerin yükselme ihtimalinin arttığı ortamlarda faiz getirisi olmayan enstrümanların şansı tabii ki azalıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz ortam bu. Artı nakit dengesini bozan, nakit akışlarını bozan da arada bazı unsurlar var. İşte demin bahsettiğim gibi SpaceX gibi çok büyük bir halka arzın oluyor olması da bu nakit dengesini bozuyor. O yüzden tabii ki şu anda yatırımcıların en çok takip etmesi gereken konu enflasyon ve tahvil faizleri, enflasyonun eğiliminin tahvil faizlerine yansıması. Artık sadece bunu takip edeceğiz gibi gözüküyor.
1: Bank of America'nın dün bir uyarısı vardı, ayı piyasası uyarısı yaptı. Bu satışların devam edeceği, düşüşlerin süreceği konusunda da bir sinyal olabilir mi Haluk Bey?
0: Evet, şimdi bu her zaman tartışılan bir konu. Belirli bir seviyeye geldikten sonra borsalar kar realizasyonuna geçtiğinde acaba ayı piyasasına giriyor muyuz, girmiyor muyuz tartışması her zaman olur. Ya da işte ekonomilerde resesyona girildi mi, girilmedi mi, teknik resesyonda mıyız, değil miyiz, hep bu tartışmaları görürüz. Tabii ki mümkün. Yani eğer şu anda içinde bulunduğumuz enflasyon ortam bizim karşımıza stagflasyonu eğer getirecekse önümüzdeki dönemde evet ayı piyasasına girebiliriz. Hatta çok belki şiddetli bir ayı piyasasına girebiliriz. Ama bunu şu anda öngörmek, bunun analizini çok sağlıklı yapabilmek çok zor. O yüzden de evet önümüzdeki dönemde kısa vadede ayı piyasasına gireriz. Ya da işte altında 3500 doları görürüz diyebilmek açıkçası çok zor, çok iddialı olur. Ama ihtimal dahilinde mi? Evet, ihtimal dahilinde. Yani enflasyonun yaratacağı şiddetli bir durgunluk karşımıza stagflasyonu getirir. Bu da ilk planda şu anda hesaba katamadığımız büyük satışları getirir finansal piyasalarda. Ama biz böyle bir ortama giriyor muyuz? Yoksa işte yarın bir ateşkes olur, petrol fiyatları aşağı gelir, enflasyon aşağı gelmeye başlar gibi bir ortama mı gireriz? Açıkçası bunun analizini yapmak şu anda çok zor.
1: Yine ne güzel analiz ettiniz, ne güzel de anlattınız. Çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Kıymetli yorumlarınız için kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun Haluk Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum size de, iyi yayınlar diliyorum. İyi
1: teşekkürler.
0: Günler.
1: Devam edelim seans öncesindeki konuğum şimdi portföy algoritmik işlemler müdürü Serkan Balcı bizimle. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın Sema Hanım, hoş buldum.
1: Altın düşüyor, gümüş düşüyor. Amerika tarafında sert satışlar var borsalarda. Bugün Asya tarafını takip ediyoruz, orada da satış var. Bu tablo bize ne söylüyor Serkan Bey?
2: Her şey düşüyor, faizler yükseliyor, tansiyon yükseliyor diye bakabiliriz.

0: oluşmaya başlayınca altında, gümüşte, platinde, palyumda, bakırda, diğer bütün endüstriyel ürünlerdeki talebin kesilmesiyle birlikte bir miktar kar satışlarının geldiğini görüyoruz. Özellikle de gümüş ve altın tarafında satışların birazcık daha hızlandığını görüyoruz. Özellikle 65 dolarlara yaklaşan gümüş, 4200 doların altında olan bir altın ons fiyatı görüyoruz. Bu son yapılan değişikliklerde, teminat değişikliklerinde gördükleri seviyelere doğru bir geri çekilmeyi bize işaret ediyor. Eğer dolar bu şekilde güçlü kalmaya devam ederse, ABD tarafında enflasyon hızını yukarı yönlü artırmaya devam ederse, bu tip endüstriyel ürünlerde satış baskısının devam ettiğini izleriz diye düşünüyorum.
1: Altın onsdaki geri çekilme devam eder mi? City'nin 3500 dolarlık bir altın ons öngörüsü var.
0: Evet, şu an oralara doğru bir geri çekilme durumu olası. Bunun da temel sebebi ABD tarafında da enflasyonun beklentilerin üzerinde geliyor olmuş olması ki çok önceden de bahsettiğimiz konular vardı. Bu ABD-İran gerginliğinin enerji fiyatlarını yukarıya doğru itmesinde ki etkinin süresinin daha makul seviyelerde çözümlenebileceğini ve enerji fiyatlarının geri gelebileceği beklentisi dünyanın genelinde hakimdi. Fakat bugün geldiğimiz noktada sürenin oldukça uzaması, petrol fiyatlarının oldukça yukarıda kalıyor olmuş olması ve bu sürecin de kolay kolay çözümlenememiş olmuş olması enflasyonu yukarıya doğru iterken ABD de bundan nasibini aldı. Bu doğrultuda da dolar güçlenmeye, faizler yukarıya doğru gitmeye başladı. Şu an bakıyorum ABD 10 yıllık faizlerinin 4.54'lere geldiğini görüyoruz. Bu ne demek? Oldukça güçlü bir dolar karşımızda. Bu Fed'in faiz indirim alanının ortadan kalktığını gösteriyor ki geçtiğimiz yayında da size bahsetmiştim 2026 yılında böyle bir olasılığın olmadığını. Bu da doların güçlenmeye devam edeceği anlamına geliyor. Dolar güçlenmeye devam ettikçe de altının fiyatının da aşağı doğru gelmiş olması oldukça doğal olacaktır. 4100 seviyeleri burada oldukça teknik olarak önemli Semih Hanım. 4100 seviyesinin de aşağısına doğru bir kırılma gerçekleşebilirse o zaman 3500 dolarlara doğru bir geri çekilme oldukça olası olur. Çünkü altın yatırımcısı altını aldığında altın herhangi bir getiri sağlamıyor. Ama buna alternatif olarak da bir sabit getiri de yüksek miktarda bir faiz getirisi elde edebiliyor. Bu seçenekleri bir araya getirdiğimizde yatırımcıların altından ziyade sabit getirili varlıklara doğru atak yapmış olması, öbür tarafta satış baskısını oluşturmuş olması oldukça doğal. Bu süreç bu şekilde, bu tema bu şekilde ilerlemeye devam ederse, altında 4100 dolar kırılırsa 3500 dolara, bu beklenen seviyelere doğru bir geri çekilme oldukça olası olabilir. Kişisel kanaatim bunu beklememekle birlikte hala böyle bir yapının masada olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yukarı yönlü hareket bekliyor musunuz? Yani bu seviye altının alım fırsatı olup da sonrasında yön yukarı gider mi? Yani altın yatırımcısı ne yapsın Serkan Bey şu anda?
0: Öncelikle Türkiye'de altın yatırımcısı altın seviyelerde yavaş yavaş alabilir. Altın hassasiyeti olan, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar açısından bunu söylüyorum. Çünkü bu seviyelerde alınan altının burada maliyeti var. Yani bugün bir yılda yaklaşık %40'lara varan bir faiz getirisi elde ediyorsunuz. Yani 4200 ons civarlarından almış olduğunuz altının aslında size maliyeti 5000 onsun üzerinde olur bir yıl sonra. Yani o seviyeye geldiğinde siz ancak paranızın maliyetiyle karşılaşırsınız. Çünkü faize yatırmış olsaydınız paranız zaten garanti olarak o seviyelere gelebilirdi. Ama faiz hassasiyeti de olan yatırımcılarımız açısından bakıldığında altın onsun tekrar yukarıya doğru bir atak yapabilmiş olması az önce bahsettiğimiz koşullara bağlı. Doların zayıflaması, enflasyon baskısının azalmasına bağlı. Bu oluşabilir mi? Bana kalırsa bu oluşabilir. Semih Hanım, birkaç gün önce biliyorsunuz Körfez'de Hürmüz tarafında bir ABD helikopteri düşürüldü. Ve bunun üzerinden epey bir süre geçtikten sonra ABD Başkanı bir açıklama yaptı. Bizim helikopterimizi düşürdüler. Biz bunun karşılığını vermek zorundayız diyerek bir tamamen bir karşılık verme, ABD karizmasının çizilmemesi adına yapmış olduğu bir adım olarak görüyorum ve oradaki çatışmanın devam etmeyeceğini değerlendiriyorum. buradaki sorun çözülürse ki çözülmek zorunda olduğunu bütün ekonomiler artık giderek

0: yaşayarak hissedilir hale geldi. Burada eğer sorun çözülebilmeye başlarsa enerji fiyatlarının ki buna rağmen $90 civarlarına geldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz yayın artık $95 üzerindeydi ve hala bu iklim yumuşamasına rağmen $95 üzerinde kalıcıydı. Şu an geldiğimizde $90'lara doğru bir geri çekilme var. Ben önümüzdeki süreç içerisinde sorunun ortadan kalkacağını ve petrol fiyatlarının geri gelerek enflasyonu oluşturmuş olduğu baskının süslediğini görürüz. Bu arbitrajla birlikte ABD dolarının da zayıflamasıyla altının $4,100 civarlarından tekrar yukarıya doğru bir ivmelenme yaratabileceğini diyorum. Özellikle de Türkiye için gram altın yatırımcılarının buralarda yavaş yavaş ellerindeki birikimleri, söylediğim gibi faiz hassasiyeti olanlar için bu yorumumuzu yapıyoruz. Bu seviyelerden yavaş yavaş altın alabilirler. Altında ilerleyen aşamalarda fiyatların genel seviyesinin yukarı yönlü olduğunu net olarak söyleyebiliriz.
1: Gümüşteki bu geri çekilme değerlendirilmesi gereken bir fırsat mı peki? 1.71'lik bir düşüş var. $64'lara geldi.
0: Evet, sözümüzün arkasındayız. Geçtiğimiz hafta söylemiştim. $70'ların altında $65'lar gümüş için alım fırsatı yaratır. Yatırımcılar buradan alım yönünde denemeler yapabilirler. Yani özellikle bu yapay zeka tarafındaki beklentilerin kısa vadede dönüş ve kar satışlarının gelmiş olması talep gören gümüşün de fiyatının buraya kadar geri çekilmesine bir neden daha oluşturdu. Daha önce de biz aynı senaryoları yaşamıştık Sema Hanım. Özellikle de yenilenebilir enerji sektöründe de ilk ürünler çıktığında, ilk şirketler bunları pazara sürdüğünde fiyatlar daha yukarıda, kar marjları çok daha üst seviyelerdeydi. Ama rekabet ortamı arttıkça alternatif şirketlerde benzer yatırımları yapıp benzer hizmetleri sunduğunda rekabet ortamı geliştikçe doğal olarak hem kaliteyi arttırdılar ama aynı zamanda da kar marjları düşerek fiyatı daha cazip noktalara getirdiler. Benzerini yapay zeka ürünlerinde de göreceğiz ve görmeye de devam edeceğiz. Bu da demek oluyor ki ilk etapta yapılan büyük yatırımların yanında kar marjlarının düştüğünü fakat alternatif rakiplerinde çoğalmasıyla birlikte buradaki yatırımların devam ettiğini göreceğiz. Eğer siz yapay zeka alanında günümüz teknolojisindeki bundan kaçınılması imkansız halde bu doğrultuda gümüşe ihtiyaç var. Endüstriyel bu metallere ihtiyaç var ve bu seviyelerin tekrar bir geri dönüş için uygun seviyeler, bir karlılık yaratabilmesi için uygun alım seviyeleri olduğunu değerlendirebiliriz gümüşte. Ama $61'ın altına doğru da bir sarkma olursa stop olmalarını, bir alt banda doğru hareket etmesi beklenebilir yatırımcıların. Ben olsam buradan bir miktar gümüş portföyünü beklerim.
1: Volatilite endeksi şu an ne söylüyor?
0: Oldukça karışık bir risk durumu var. Onlar bize bunun sinyallerini veriyor ki ABD'de açıklanacak enflasyon verileri de buradaki oynaklığın artıp artmamasını bize gösterecek. Eğer orada beklentilerin ötesinde bir enflasyonla karşılaşırsak o çok konuşulan faiz indirim algısı, yani hiçbir şey yapmamış olsa bile Sema Hanım, algının piyasaları yönlendirmesi oldukça önemlidir. Çok geçmiş yıllarda da Ben Bernanke 2 yıl faizleri hiçbir şekilde dokunmadı ama piyasa yönlendirmesiyle, algılamayla piyasalara şekil vermişti. Algı bu açıdan oldukça önemli. Buradaki volatilite endeksinde de biz bunu görebiliriz. Şayet enflasyon verileri eğer kalıcı bir şekilde yukarıya olmaya devam ederse, ki burada algı eğer enflasyonun düşmediğine yönelik bir sinyal oluşturursa yukarıya doğru ivmelenmesi ona dair güçlü olabilir. Fakat doların ve enflasyonla birlikteki ilişkisi buradaki volatilite endeksini bize düşürecek ya da yukarıya doğru itecek. Özellikle de gelecek olan enflasyon verileri ve açıklanacak veriler, ABD Başkanı, FED Başkanı'nın yapacağı açıklamalar bizde burada önemli gösterge olur.
1: Peki Bank of America'nın ayı piyasası uyarısını nasıl değerlendirdiniz?
0: Açıkçası enflasyonun yüksek olduğu alanlarda çok fazla ayı piyasasında alabileceğimizi düşünenlerden değilim. Çünkü belirli bir fiyatlama ve belirli bir değer oluşum var. Genel olarak ekonomilerde bir büyüme var. Özellikle de ABD tarafında ekonominin hala sıcak olduğunu görüyoruz ki şu an yaşamış olduğumuz problemlerin temel sebeplerinden bir tanesi de bu. ABD ekonomisinin çok canlı olmuş olması. Enerji fiyatları yukarıya gitmiş olmasına rağmen

0: ABD'de işler iyi gidiyor, büyüme iyi, istihdam iyi. Genel anlamda bunun da bir ekonomiye, enflasyona baskı oluşturabileceğinden endişeleniyor. Genel anlamda bu bakılıyor. Ama tabii şartlar enflasyon yönünde yukarıya doğru imelenmeye devam ederse, faiz hatlarının yukarıya doğru geldiğini görürsek, bir aşağı doğru imelenme, bir ayı piyasasına girme olasılığımız var. Ama ben bunu zayıf görüyorum. Önümüzdeki süreçte mekanizmaların tersine döneceğine, enerji fiyatlarının geri çekileceğine, enflasyon üzerinde oluşturmuş olduğu bu baskının da hafifleyeceğini düşünüyorum. Bu yönde bir beklentim var. Biraz daha iyimser, evet, bir atmosfer, zirve noktaları hem ABD borsalarında hem Türkiye borsalarında yaşayabileceğimiz günler önümüzde yakın diye değerlendiriyoruz.
1: Seans öncesine katkılarınız için, değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesine noktayı koyalım. Kırmızı bir tablo var küreselde. Bugün altın da gümüş de geri çekiliyor. Bakalım gün içinde nasıl devam edecek fiyatlamalar. Yarın aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım. Yarın sabah görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 35, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Hatay 29, Adana 31, Kahramanmaraş 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu ve Rize 25, Karabük 28, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 31, Erzincan 30, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 36 ve Diyarbakır 35 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle, Otobit'te.
4: İstediğim fiyat teklifini aldım, aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
6: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Akbank Mobil çözdürüyor. Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil. Harikaymış ya.
1: Daha neler var?
0: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
2: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
0: Mobilin bankası Akbank.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bitti böyle. Otobit'te.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bitti böyle, Otobit'te.
10: Türkiye'ye soruyoruz, size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
10: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre banka

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Yine savaş, yine tansiyon, hafta ortasında misilleme. Bu kez Amerika'nın İran'a olan misillemesi. Hürmüz'de bu kez helikopter krizi yaşandı. İran, Tahran, Amerika'ya ait helikopteri düşürünce Trump'tan açıklamalar geliyor ve yine tansiyonun yüksek olduğu bir güne başlıyoruz. Altın düştü, borsalar düştü, risk iştahının daha zayıf olduğu bir gündeyiz. Gözümüz tabi Amerikan enflasyonunda, yarın Merkez Bankası'nda ve ECB'nin kararında. Önce gündeme ilişkin başlıklar diyelim, çünkü tansiyonun yükseldiği tabloda fiyatlamaları da belirlemeye devam ediyor. Dün bu saldırıya, daha doğrusu İran'ın bu adımına, haksız saldırganlığına karşı cevap vermek zorunda olduğunu söyledi Amerikan Başkanı ve İran'da Amerika'nın saldırılarını cevapsız bırakmayız dedi. Her iki taraftan da böyle açıklamalar gelince bir yandan Amerika'dan da İran'a 4 saatlik bir saldırı dalgasının devamını konuşuyoruz yeni güne başlarken. Altın tabi faiz indirim beklentilerinin silinmesini, hatta artırım beklentilerinin yeniden gündeme gelmesini pek sevmedi. 3 ayın en düşük seviyesine geldi. 4200 doların altında bugün. Dün akşam saatlerinde başladı düşüşüne ve 5600 dolarla Ocak sonundaki zirvesinden %25 aşağıda olan bir ons altın fiyatlaması takip ediyoruz. Gelelim City'ye. City diyor ki altındaki bu düşüşler devam edebilir. 3500 dolara kadar geriler demişler ve %20'lik bir düşüşe işaret ediyor paylaştıkları bu rakam. Yani altındaki bu düşüşler daha bitmedi. Düşüşlerin yolu da açık demişler. Hürmüz'deki sıkıntılar devam ederse, jeopolitik belirsizlikler devam ederse altın yine burada düşmeye devam edebilir diye de uyarılar yapıyorlar. Kısa vadede daha fazla

düşüş riski taşıdığını da yine ifade etmişler. Normalde altın hep savaş döneminde konuştuğumuz daha güvenli liman olarak karşımıza çıkan bir enstrüman ama kısa vadede böyle kırılgan bir görünümü var. Savaşın başladığı dönemden bu yana yaklaşık 3-4 aylık bu süreçte petrol yukarı altın aşağıya fiyatlaması takip edilmişti. Şimdi gelelim Amerikan Başkan Yardımcısı Vance'ın açıklamalarına, çünkü diyor ki anlaşmamız aylarca sürebilir. Yani dün bu yayını yaparken biz gündemimizde ekranlarınıza Trump'ın 2 hafta içerisinde biz kesin zaferi ilan ederiz, 1 hafta içerisinde de anlaşırız açıklamalarının tam tersine helikopter krizinden sonra açıklamalar ve ton sertleşmeye devam ediyor. Gelelim bugünün en önemli maddesi Amerika enflasyon verisine. %3.8'e kadar yükselmişti. 4'ün üzerine gelmesi bekleniyor, 4.2'ye. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası yeni başkanı Kevin Warsh'un ilk toplantısı olacak. Ve tabii kendisinden faiz indirimleri bekleniyordu. Ama Trump artık faiz indiriminden çekildi de faiz artmasın yeter gözüyle bakıyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde dedi ki tarım dışı istihdam çok iyi gelmiş olabilir ama bu faizi artıracağız, faiz artsın anlamına gelmiyor. Ve Amerikan Merkez Bankası'na seslendi, borçlu seslendi, faizleri artırmayın dedi. Ama kendisi bağımsız bir başkan olduğunu söylemişti. Bakalım o şekilde açıklamalar gelmeye devam edecek mi? Geliyorum benchmark'ımıza, ana göstergemize, petrol elbette. Bu tansiyonun, krizin ve savaşın ortasında bu helikopter krizi ve işte Amerika'nın İran'a 4 saatlik saldırı dalgası, petrol yükselmiyor. Normalde biz bu tansiyonun yükseldiği günlerde tabii petrolde yükselişleri görürüz ama bugün petrol yükselmiyor, 91 dolar bandında. Ama bir yandan tabii altın düşüyor. Amerikan 10 yıllıkları tahvil faizleri yükseliyor. Yani ABD tahvillerindeki satış baskısını görüyoruz 4.54'te. Altın 4.200 doların altında. 3 ayın en düşük seviyesine, 11 haftanın en düşük seviyesine geldi. Bakalım altına. 4.200 dolar sınırında, tam o bölgede %1'den fazla düşüşle. Ve küresel tarafta dün Amerikan borsaları teknolojik hisseleri ve savaş belirsizliği ile birlikte düşüşler sergiledi. Öyle ki ABD vadelerinde bugün kırmızılar içerisinde Nasdaq 1000'deydi. S&P 500 0.45 eksi'de. Dün de S&P 500 ve Nasdaq son bir ayın en düşük seviyelerine geldi. Ve bir de SpaceX halka arzım. Şimdi burada bazı kurumların açıklamaları var. Dün yine not almıştım. Bir kurum daha Amerika'da açıklama yaptı. Onlar dediler ki adil değerinin %50 üzerinde halka arz olduğu. Morningstar söylemiş bunu. Ve pahalı olduğuna ilişkin de görüşler de zaman zaman yer alıyor. Hem OpenAI gizli halka arz başvurusu, hem Anthropic, yani birçok şirketin halka arz sürecinde olması bir likidite sıkışıklığı yaratır mı? Bu bir soru işareti. Dün Avrupa'da görünüme baktığımızda düşüşler vardı. Londra %1'den fazla, Alman borsası DAX 1000'de değer kaybetti. Biz gün içinde pozitif çık aşağıya sarktık. 13.900'lerin üzerine gelsek de kalıcı olamayıp 13.741'den kapattık. Asya bugün sert düşerken Hong Kong'da %1'in üzerinde düşüşler var. Güney Kore Kospi %6'ya yakın değer kaybediyor. Japonya'da Nikkei borsası %4'e yakın düşüyor. Maalesef piyasalarda böyle risk iştahında pek de olumlu olduğu bir gün içerisinde değiliz. Borsaya bakalım. Çünkü 15 binlerden 14 binlerin yeniden altına, yarın Merkez Bankası'ndan faiz artışı gelmez demiş piyasa analistleri, uzmanlar, ekonomistler anketlerde. 2 yıllığımız yine 43'ün üzerinde. Borsa 13.741'den kapattı. Bankalar direniyor. Ve bu hafta yani bankaların bir miktar daha önde olduğunu konuşuyoruz. Bankacılık endeksi artta kapattı 0.67 değer kazancıyla, detaylarını değerlendireceğiz.

0: Efendim piyasalar diyeceğiz. Bugün tabii bir yandan endişeleri artıyor. Amerika'nın İran'a olan saldırı dalgası. Dün bir helikopter krizi yaşandı piyasalarda ve fiyatları da etkiliyor. Altını, gümüşü, metalleri aşağıya çeken fiyatlamalar. Bugün Asya'da sert düşüşler. Amerikan vadelerinde de yine değer kayıplarının geldiğini takip ediyoruz. Stüdyomuzda Kuveyt Türk Yatırım'dan Doktor Kutay Gözgör'le birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldun Gözde Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi biraz hani bir savaş, bir barış, böyle hani gidip geliyoruz. Dün barış gelebilir diyorduk. Bugün Amerikan Başkan Yardımcısı Vance'ın açıklamalarını paylaştık. Aylar sürebilir demiş barış ve anlaşma. Dün de Trump tam tersini söylemişti. Hani iki haftaya kesin zafer ilan ederiz, bir haftada da anlaşırız demişti. Neye nasıl inanacağız? İran tarafından gelen bu işte helikopterle ilgili helikopter düşürmesini nasıl değerlendireceğiz? Petrolde endişeler devam ediyor. Biraz böyle risk iştahında baskılayan unsurlar var mı bugün karşımızda?
1: Evet, aslında risk iştahını baskılayan unsurlar karşımıza çıkmaya başladı. Birkaç ay öncesinde bu süreç kalıcı mı olacak? Kalıcı olursa nasıl bir etki yaratacak? Onları konuşuyorduk. Aslında şunu söyleyebiliriz ki kalıcı oldu. Özellikle merkez bankaların atacağı adımlar olsun, enflasyon beklentileri olsun, şu an ciddi şekilde etkileniyor. Aslında çoğu ürünün, özellikle dün de gördük, neredeyse yükselen bir ürünle karşılaşmadık. Yani Bitcoin'den tutalım, Amerikan borsalarına kadar, içeride Borsa İstanbul, aynı zamanda altın, gümüş, ürünlerin hepsinde şu an bir düşüş var. Aslında piyasa neyi fiyatlıyor dediğimizde, bu belirsizlikle birlikte merkez bankalarının olası bir para politikasını değişiklikleri yavaş yavaş fiyatlamaya başladı. Çünkü biz ilk aylarda bu etkiler belki kalıcı olmayacak, geçici olacak. O yüzden merkez bankaları çok hızlı bir adım atmak istemeyecektir beklentisi içerisindeydik, ama yavaş yavaş gelişmiş ülkeler özelinde tabii daha çok konuşmak istiyorum. Sanki o beklenti biraz daha değişmeye başlamış gibi. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırımını konuşuyoruz. Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırımını konuşuyoruz. Sene başında acaba FED faiz indirir mi veya kaç tane indirir derken şu an itibariyle bu beklenti neredeyse ortadan kalkmış durumda. Belki de yılın sonlarına doğru Amerikan Merkez Bankası tarafından bile bir faiz artışını görme ihtimalimiz şu an masada.
0: Bu yıl bile olabilir.
1: Bu yıl bile olabilir. Ağustos ayındaki ihtimaller de yükselmiş durumda. Çünkü enflasyon beklentileri bozuldu. Enflasyon beklentilerinin bozulduğu bir ortamda açıkçası merkez bankalarında bir eylem almasını bekliyoruz. Çünkü yarın enflasyon rakamlarını takip edeceğiz Amerika'da. Avrupa'da görüyoruz ki yavaş yavaş yükselmeye başladı. O yüzden böyle bir durumda başta ons altın vesaire, yani dolara bağlı ürünlerde bir fiyatlara dalgalanmaların olması ve hatta yükselişin olmamasını çok normal karşılayabiliriz. Özellikle haber akışını tabii ki takip edeceğiz, ama şu an haber akışından ziyade daha çok enflasyon beklentinin bozulmuş olması fiyatlanıyor. Tabii petrol tarafı da yine belirleyici olmaya devam edecek önümüzdeki süreçte.
0: Şimdi bir yandan tabii bugün Amerika'nın enflasyonunu da alacağız. Yani daha da kritik böyle bir anlam yükledi sanki piyasa. Çünkü geçen hafta Cuma günü tarım dışı istihdam beklentileri ikiye katlayıp 172 bin kişilik bir artış gösterince ve piyasalarda sert düşüş olunca bugünkü Amerikan enflasyonunda acaba faiz artışına ilişkin böyle bir sinyal verir mi acaba? Ama tabii yeni Amerikan başkanı kendisi daha böyle kırpılmış enflasyona bakmayı tercih ediyor. Çok daha düşük bir yerden enflasyon rakamını bas aldıklarını söylüyor. Trump da her defasında faiz indirimi yapalım diyen taraftaydı Fed'e, ama şimdi faiz artırmayına geçti. Yani faiz indirmeyinden faiz artırmayına doğru değişen bir ton var. Ne bekleriz bugünden? Hareketlilik yaratır mı?
1: Evet, verinin hareket yaratmasını bekleyebiliriz. Çünkü az önce söylediğim gibi enflasyon beklentilerine paralel bir merkez bankaları şu an görüyoruz. Çünkü beklentiler bozulmuş durumda. Amerikan tahvil faiz oranları tarafında da aslında hızlı bir yükselişler olduğunu gördük. Piyasa zaman zaman bunların fiyatlamasını yapıyordu. Ve özellikle de şunu da söylemekte fayda var. Başta FED olmak üzere diğer Amerikan Merkez Bankası'nın haricinde kalan bankaların da şu an itibariyle sıkılaşma sürecine geçmeye başladığını da söyleyebiliriz. Japonya tarafı olsun, Avrupa Merkez Bankası tarafı olsun. Aynı zamanda diğer çok böyle takip etmediğimiz gelişmiş ülkeler de var. Onları da aslında bunun içerisine dahil edebiliriz bu süreçte. Ama tabii ki bu veri sonrası, enflasyon rakamları sonrası yeniden beklentinin şekillendiğini görebiliriz. Ama piyasada şu an yavaş yavaş şunun fiyatlaması var. Olası bir merkez bankalarının atacağı sıkılaştırma hamlelerinin finansal enstrümanlar üzerindeki etkilerini net bir şekilde şu an görebiliyoruz.
0: Evet, şimdi bir yandan altın tabii sert böyle geri çekildi. Yüksek faizli

0: sevmiyor ya da faiz artırım beklentisini sevmiyor. Dolayısıyla güvenli liman talebi bu kez bildiğimiz şekilde çalışmadı. Ama şunu görüyorduk Kutay Bey, yani petrol yükselince altın düşüyor. Evet, 3 aydır biz buna alışığız. Ama petrol bugün yükselmiyor. Yani tansiyon artıyor, misilleme geldi. 4 saattir saldırı var Amerika'dan İran'a. İşte bir helikopter krizi yaşandı. Petrol 90-91 dolardı. Ama altın 4200'ün de altına sarkan fiyatlamalar. Ve evet. City dedi ki 3500 dolara kadar düşebilir. Düşüş bitmedi. Ve %20 daha düşebilir demiş. Burayı nasıl anlayacağız? Nasıl okuyacağız biz?
1: Bağlantıyı bence şöyle kurmak gerekiyor. Aslında evet, daha çok bu tarz savaş tarzı olaylar, jeopolitik risklerini arttırıp altın fiyatlarının yukarı gitmesini bekleyebilirdik ama özellikle petrol fiyatlarının yükselmesi biraz işleri değiştirdi. Biz bunu bir arz şoku olarak, belki de çok böyle konuşmuyoruz ama hem kitaplardan okuduğumuz hem de son zamanlarda gördüğümüz aslında en ciddi bir krize karşı karşıyayız. Çünkü en önemli hikaye şuydu: ne olursa olsun Hürmüz Boğazı gibi veya Kızıldeniz gibi boğazların asla kapatılmayacağı varsayımı olurdu. Sigorta şirketleri hep buna göre hareket ederdi ama böyle olmadığını gördük. Ve böyle olmadığını görünce ciddi bir petrol fiyatlarındaki yükseliş öncelikle enflasyon beklentilerini bozdu. Bununla paralel Amerikan tahvil faiz oranlarının yükselmesine sebebiyet verdi ve neredeyse Fed'i şu an itibariyle faiz arttıracak bir konuma getirdi. Böyle bir konjonktür olduğunda jeopolitik riskler olsa bile piyasa bunu zaman zaman göz ardı edebiliyor. Çünkü ana hikayemiz artık bozulan enflasyon beklentileri ve Fed'in olası bir faiz arttırım süreci. Bu bize ne anlama geliyor? Daha sıkı bir FED veya Amerikan tahvil faiz oranlarının yükselmiş olması altın fiyatlarını baskılar. Normalde geçmişte de baktığımızda ikisinin arasındaki korelasyon böyle çalışıyor. Tahvil faiz oranlarındaki yükseliş, doların değerlenmesi, doların değerlenmesiyle birlikte ons altın veya benzeri ürünlerde düşüş olarak karşımıza çıkıyor. Sadece ons altın değil, gümüş için de aynı hikayeyi kurabiliriz. Eğer jeopolitik riskler olup da örneğin petrol fiyatları yükselmeseydi, o zaman biz altın fiyatlarının rekor seviyelere gitmesini görecektik. Çünkü daha önce öyle oldu. Hatırlayacağız, Rusya Ukrayna'ya konuşalım veya daha Orta Doğu'daki Filistin İsrail gelişmelerine baktığımızda petrol fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmamıştı. Yani arz tarafında herhangi bir bozulma sebebiyet vermemişti ama jeopolitik riskin etkisiyle de altın fiyatları yükseliyordu. Ama bu sefer durum farklı. Evet. Bu ciddi anlamda petrol fiyatlarını yükseltti. Beklentileri bozdu. O yüzden bu süreçte altın ne zaman yükselir dersek, öncelikle Amerika tarafındaki enflasyon beklentileri düşmeden ons altın tarafında hızlı bir hareket beklemek çok doğru olmayacak.
0: Peki City kadar kötümser misiniz? Yani City 3500 dolar diyor, %20'lik düşüş diyor, paylaştık. Yani 3500 dolara kadar gerileyebilir bu savaş böyle devam ederse diye. Hani bu kadar kötümser misiniz yoksa?
1: Bence bu en uç senaryo. O kadar kötü değilim. Bunun olması için yani birden fazla bir Fed'in faiz arttıracağı süreci görürsek veya Amerikan tahvil faiz oranlarında özellikle 2 yıllıklarda çok hızlı bir yükseliş görürsek belki böyle bir hikaye olabilir. Uzun vade tahvillerde gördük. Örneğin 30 yıllık tahviller Amerika tarafında rekorlar kırdı. Ama City'nin söylediği hikayenin oluşabilmesi için öncelikle tamamen enflasyon beklentilerinin bozulduğu, Fed'in çok hızlı bir faiz arttırım sürecine yöneldiğimiz, aynı zamanda küresel bir resesyona doğru gittiğimiz bir süreç olursa belki o zaman bunları konuşma ihtimalimiz olur. Ama şu anlık ben biraz buranın uzak olduğunu düşünüyorum. Fakat en azından ons altın fiyatlarında yükselişler kısa vadeli olsa bile çok kalıcı olacak gibi gözükmüyor. O ortamın sağlanması için öncelikle Fed tarafından para politikasını daha net bir şekilde öğrenmemiz lazım. Aynı zamanda enflasyon beklentilerinde kademe düşüşler görmemiz lazım ve tahvil faizlerinde biraz daha gerileme olması aslında en önemli kriter. Bunun da olabilmesi için enerji fiyatının etkilerinin hala daha devam ettiğini ve devam edip etmeyeceğini sorgulayacağımız bir dönemden geçeceğimiz için oradaki geleceğimiz veriler ve alacağımız veriler çok kritik olacak. Ama şu anki süreçte sadece ons altın özelinde konuşmuyorum. Dolara bağlı gümüş ve vesaire benzeri ürünlerde de şu an yükselişler çok kalıcı olacak gibi gözükmüyor.
0: Şimdi tabii yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Piyasa zaten bir artış beklemiyor. 37 yerine 40'ı kullanıyoruz. Fonlama, haftalık repo ihalelerine ara vermişti Merkez Bankası savaş başlangıcından bu yana. Faiz artışı beklenmiyor ağırlıklı. İki önemli sebep de paylaşılıyor. İşte geçen hafta Merkez Bankası'nın rezervlerde döviz alımlarına döndüğü ve bu hafta analitik bilançoya göre bir artış beklentisi de var. Diğer bir yandan özellikle kredi büyümelerinde sıkılaşmaya gitmesi. Evet. Yani sadece faiz değil elbette. Burada enflasyonu dizginleyecek araç. Başka kanallar üzerinden de Merkez Bankası bu hamleleri gerçekleştirebiliyor zaman zaman. Siz ne beklersiniz yarında?
1: Herhangi bir değişiklik beklemiyoruz öncelikle, yani politika faiz oranında, ama ileriye dönük de belki biraz konuşmak lazım. Çünkü yayının başında hep söylemeye çalıştım. Şu günden ziyade biz aslında beklentileri konuşuyoruz. Yani geleceğe dönük neler olacak? Çünkü günümüz iktisadi bakış açısı gününüzden ziyade veya şu ana odaklanmaktan ziyade beklentileri yönetmek üzerine hareket ediliyor. O yüzden Merkez Bankası ne yapar dediğimizde, yarınki toplantıda muhtemelen herhangi bir değişiklik yapmayacak ama hala daha yıl boyunca bir faiz indirim alanı olduğunu düşünen taraftayım. Sadece geçmişteki, yani en azından sene başındaki beklentilerin biraz çıpalandı. Yani 600 bas puanlık bir faiz indirim beklerken bunu bu süreçte veya önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde daha ılımlı 300 bas puanlık bir faiz indirimi görme ihtimalimiz olabilir. Bu toplantı özeli için konuşmuyorum. Daha çok geleceğe yönelik beklentilerinden kaynaklı. Sebebi de aslında Merkez Bankalarının temel amacı enflasyona göre para politikasını belirlemek. Yıl sonu enflasyonu da muhtemelen 129'a yakın bir yerlerde bitirmesini bekliyoruz. 128.8 şu an itibariyle tahminimiz. Tabii ki para politikası da buna göre ayarlanacak. Bir önceki, yani bu olaylar yaşanmadan önce enflasyon tahminimiz 22-23 bandındaydı ve para politikası beklentimiz ona göre şekilleniyordu. Tabii ki enflasyon tahminleri yukarı yönüne gidince para politikasındaki sıkılaşma veya gevşeme tarafında biraz daha azaldığını söylemek mümkün. Bu toplantı üzerine bir değişiklik yok ama Temmuz ve Ağustos aylarında tekrardan repo ihalesinin açıldığını da görebiliriz. Böylelikle fonlama kademeli bir şekilde 37 lira gelecektir.
0: Petrol düşüşüyle birlikte mi olabilir bu?
1: Muhtemelen Haziran enflasyonu ile birlikte, çünkü daha ılımlı bir hem gıda fiyatlarında
0: gibi,
1: evet, yani belki bir civarı, birden aşağısına gelme ihtimali Haziran içerisinde bakacağız. Henüz daha çok erken verileri toplayabilmemiz için, ama gıda taraftaki olumlu görüntü devam ediyor. Özellikle giyim ayakkabı tarafındaki mevsimsellik bir etkiydi. O da azalacak. Tabii bunların da etkisiyle birlikte kademeli bir şekilde Merkez Bankası gevşemeye başlayacaktır. Önce repo ihalesi. Repo ihalesini açtıktan sonra sözlü yönlendirme tarafında bir değişiklik. Eylül ayı toplantısında da kademeli, yani düşük adımlarla 100 bas puanlık bir faiz indirimiyle birlikte kademeli bir şekilde %34'e kadar düşürebileceğini öngörüyoruz. Tabii ki burada enflasyon ve enflasyon görünümü ve beklentileri oldukça önemli olacak.
0: Evet, bir yandan borsamız açısından da sorayım. Şimdi geçen hafta borsada böyle yükselişleri salı gününde bankalarda görmüştük ve çok hızlıydı. Hani alımlar gelince böyle gerçekten ciddi anlamda tavan tavan performanslarda zaman zaman görebiliyoruz. Yükselişlerde hızlı oluyor bizim borsamızda. Ama bir yandan son 9 işlem gününde 20 milyar liranın üzerine bir para çıkışının olduğunu da belki paylaşmak gerekir. Şimdi geçen hafta Batı ile olan ilişkilerin artış göstermesi, işte Trump'ın önümüzdeki ay NATO zirvesine katılacak olması ve işte hani bundan sonraki süreçte swap hatlarını kullanır mıyız, kullanmaz mıyız, ya da yabancı fonlar bizdeki bankalara yönelik bir ilgi alım gösterir mi beklentisi. Resmi hiçbir haber başlığı yok ama piyasa tabii bu Batı ile olan ilişkileri de bir yandan değerlendirip okumaya çalışıyordu. Bu haftaya geldiğimizde bir savaş bir barış derken borsada da böyle kırılgan bir zemin içerisinde rakamlar, ama ne bekliyoruz bundan sonraki süreçte?
1: Öncelikle genel görüntüye bakıldığında biraz momentumun azaldığını söylemek mümkün. Zirveleri test ettikten sonra tabii ki hem içeride gelişme hem dışarıda gelişme etkisiyle de birlikte biraz momentum kaybımız şu anki süreçte var. 13.500 seviyesini takip ediyoruz ama özellikle bankacılık endeksi geride kalmıştı ve zirvesinin oldukça uzaktaydı. Sebebi de aslında savaşın çıkmasıyla birlikte acaba dezenflasyon süreci bitti mi? Merkez Bankası faiz indiremeyecek mi? Hatta tam tersine daha da sıkılaşacak mı gibi bir beklentiler mevcuttu. Tabii bu beklentilerin de etkisiyle birlikte bankacılık endeksi zirvesinden ciddi bir düşüş gerçekleştirdi. Ama az önce söyledim, yani kademeli bir faiz indirim süreci tekrardan gündeme gelecekse, aynı zamanda repo ihaleleri tekrardan açılmaya başlayacaksa, bu bankacılık bilançolarına öz sermaye artışları kaynaklı pozitif yansıyacaktır ve o tarafında bankacılık endeksine katkı vermesini bekleyebiliriz. Ve bankacılık endeksi de zaten BIST 100 içerisinde ağırlığı yüksek olduğundan dolayı geneline de katkı vermesini bekleyebiliriz. O yüzden önümüzdeki süreçte biraz bankacılık endeksine odaklanmakta fayda var. Zaten biraz hareketliliğin sebebi de o. Acaba Merkez Bankası ne zaman gevşemeye geçecek veya geçebilecek mi sorusunun cevabı sürekli değiştiği için, çünkü bir veri akışı geliyor veya yurt dışında bir haber akışı ile birlikte acaba Merkez Bankası farklı bir şey mi yapacak? Tekrardan sıkılaşacak mı beklentisi ciddi anlamda bankacılık endeksindeki oynaklığı arttırıyor. Endeksin genel görüntüsüne bakacak olursak orta vadede yukarı yönlü trendimiz devam ediyor ama kısa vadede biraz momentum kaybımız var. 13.500 seviyesi önemli. En azından bunun üzerinde kalıcılık sağlamasını bekliyoruz önümüzdeki süreçte. Bunun üzerindeki bir kalıcılık tekrardan yukarı hareketleri destekleyebilir ama şu anda bu momentum kaybını yatırımlarının biraz daha kısa vadede sürmesini bekleyebiliriz.
0: Evet, yabancı yatırımcı raporu da gelmiş. Mayıs ayına ilişkin rakamlar. Şöyle bir bakıyorum. Mayıs'ta 845 milyon dolarlık yabancının

0: Koç'ta bir satışı var. En çok aldıkları Astor, Işıklar Enerji Koç, Ereğli Katılım, CVK, Yevtek, Migros, BİM, Tofaş. Yani gıda perakende de görüyorum, holding de görüyorum. Yine enerji de var. Demir Çelik'te, Kardemir de yine karşımızda. Tabii bir miktar daha çeşitliliğe gittiğini görüyoruz yabancılığın. Geçtiğimiz yılda da Aselsan, Tüpraş, işte Astor en fazla aldığı hisselerdi. Zaten çok çok önemli bir kısmını konuşmuştuk. Aselsan oluşturmuştu. Ne bekliyoruz? Yani yabancı ilgisinde eğer bekliyorsak ya da örneğin Citicoast'a dedi ki dün savaş bittiğinde Türkiye ile yönelik risk algısı iyileşecek. Dolayısıyla hani savaş bittiğinde en fazla ne malanacak ülkelerin başında biz yer alıyorsak yabancı pozisyonunu nereden alır?
1: Beklentimiz de o yüzden biraz benzer. Çünkü savaş bitecek, enflasyon beklentileri düşecek. Merkez Bankası az önce de söylediğim gibi kademeli bir şekilde tekrardan faiz indirimine başlayacak. Tabii ki çok hızlı değil. Yani sıkı para politikamız devam edecek ama yavaş yavaş bir gevşeme olacak. Ve tabii ki bunun da etkisiyle birkaç sektör ön plana çıkacak. Bunların başında bankacılık, GEO gibi. Ve tabii ki aslında yabancı yatırımcının en çok tercih ettiği sektörlerden biri. Sizin az önce söylediğiniz gibi biraz çeşitlendirme yöneldi. Çünkü trendler oradaydı. Sanayi ile bankacılık endeksi rasyosunu kıyaslamaya başlamıştık son zamanlarda ve uzun bir dönemden sonra sanayi endeksi bankacılık endeksinin üzerine çıkmaya başarmıştı. Birkaç tane hissenin etkisiyle Ereğli, Kardemir veya benzer sanayi şirketlerinin içerisinde etkisiyle birlikte ağırlığı yüksek olmasından kaynaklı. O yüzden önümüzdeki süreçte yabancı yatırımcı eğer tekrardan buraya alımlarını hızlandıracaksa birkaç sektörle beraber olabilir. Bunların başında holding, bankacılık ve sizin saydıklarınız örneğin havacılık da yer almıyordu. Çünkü havacılık en çok etkilenen, en olumsuz etkilenen genel sektörlerden biri. Yavaş yavaş toparlanmasıyla birlikte tekrardan havacılık sektörüne de bir kayma olacaktır. Yani şu an itibariyle yabancı yatırımcı seçici davranıyor. Bu çok normal. Savaşın bitmesiyle birlikte veya Merkez Bankası'nın atacağı adımlarla birlikte o atılan atımlar hangi sektöre olumlu yansıyacak beklentisi varsa yabancı yatırımcı da kademeli olarak oraya kaymasını bekleyebiliriz.
0: Evet, böyle volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde nakitte mi kalmalıyım? Yani işte para piyasası fonları olabilir. Para piyasası katılım olabilir, faiz hassasiyeti varsa yatırımcının, belki kira sertifikası yine değerlendirme dahilinde olabilir. Tahvillere ciddi satışlar geldi, faizler yükseldi. Hani bu bölgelerden değerlendirilir dediğiniz bir noktada olur mu? Ya da işte borsa, hani savaş bittiğinde ön plana çıkabilecek piyasalar arasında bizim borsa dersek belki orası olur mu? Ve altın bu kadar düşmüşken, altında yani işte o hep konuştuğumuz sepet dağılımı, o pastayı acaba hangi ağırlıklarla yaparız biz?
1: Tabii yatırımcının herhangi bir üründe kalmadığını şu an itibariyle
0: yatırımcı evet nerede? Muhtemelen... Yani altın düşüyorsa, borsa düşüyorsa, tahviller düşüyorsa, kripto düşüyorsa, Bitcoin, Ethereum düşüyorsa, dünyada piyasalar düşüyorsa para nereye gidiyor?
1: Evet, yani tabii şu an yatırımcının da mutlaka onlardan birinde olduğunu düşünüyoruz ve eğer herhangi bir zarar durdurda yapmadıysa şu an ürünlerin yükselmesini bekliyor. O yüzden ne kadar nakdi var o da belki tartışabilir ama nakdi olduğu varsayımı altında konuşacak olursak tabii ki kısa vadede şu an itibariyle hem enflasyon bir kere bir benchmark yani bir gösterge almamız lazım. O da en önemlisi enflasyon. Yani enflasyona hangi ürün yenebilir içeride konuştuğumuzda. Şu an itibariyle mevduat ve benzeri ürünlerin çok rakibi hala daha yok gibi gözüküyor. Yani para piyasası fonları tarafına bakıldığında özellikle bunu görebiliyoruz. Hem katılım fonları olsun hem de normal fon tarafına da bakıldığında çok net bir şekilde ön plana çıkıyor. Yani eğer nakitte ise en azından %30'una yakın kısmını belki %40'ına yakın kısmını hala da para piyasası fonlarını değerlendirmek makul gibi. Çünkü şu an enflasyonu yenebilecek veya yenme potansiyeli olan ürünlerin başına geliyor. Ta ki ne zamana kadar? Eğer kademeli bir faiz indirimi olacak diyorsak ki bu ancak 3. çeyreğe doğru o zaman belki pozisyonu değiştirmek gerekebilir.
0: Yani şimdi değerlendirme dahilinde olur.
1: Evet yani hala daha en yüksekleri içerisinde getiri sağlayabilecek olduğunu görebiliyoruz. Onun haricinde söylediğiniz gibi altın fiyatlarının ciddi bir düzeltme oldu ve evet biraz daha bunu düzeltmenin devam etme potansiyeli var ama o altın dediğimiz ürün biraz da orta vadeli olduğundan dolayı onun da yine portföylerde olması gerektiğini düşünen taraftayım. Banka, borsa zaten aslında en önemli şeylerden biri veya portföylerde bulunması gereken seçici, reel bazı büyüme elde eden sektörler, örneğin perakende olsun, savunma sanayi olsun, hala daha TÜPRAŞ'ı bunun içerisine dahil edebiliriz. Bu tarz sektörlerde de bir ağırlık yapmak yine orta vade için fayda sağlayacaktır. Özellikle borsa olsun, ons altın olsun, bu tür ürünlerdeki düşüşler tekrardan yeniden maliyetlenmek için iyi bir fırsattır. Tabii ki nakitte olan
0: evet, yatırımcılar nakitte için. Nakitte olan varsa, yani içeride pozisyonda olan değilse nakitte olan varsa değerlendirilebilir diyorsunuz. Hepsi de düştü zaten. Çok teşekkür ediyorum Kutay Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağolunuz değerli yorumlarınız için. Efendim kısa bir araya gidelim. Ardından altın diyelim, gümüş diyelim. Sert güçler var, bakacağız.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
5: hesap basit. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
7: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
6: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu. İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?

0: Peşin alım gücü olmayan ancak düzenli ödeme yapabilen kişilere faiz yükü olmadan mülk edinme imkanı sağlar.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
6: KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor.
7: Senin yanında Akbank.
8: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: zaten borsalar düşüyor, tahvil fiyatları düşüyor, kripto düşüyor ve tabii altın, gümüşteki düşüşte endüstriyel metaller, Bitcoin'den Ethereum'a kadar düşüş var. Altın özellikle Ocak sonunda yeni zirveler yapmıştı ama oradan %25 aşağıya geldi. Daha da derinleşebilir uyarısı geldi önemli bir kurumdan. Detaylarına bakacağız, bakalım neler oluyor, neden hepsi bir anda düşüyor. FMCT diyor ki 3500 dolara kadar düşebilir altın eğer şu günümüzdeki sıkıntılar böyle devam ederse. Yani şu anki seviyelerinden %20 daha aşağı gelebileceğini söylemişler. Henüz düşüşlerin sonuna gelmedik diyorlar. Peki öyle mi gerçekten? Stratejist Gürkan Aydoğan'la birlikte konuşacağız altındaki bu performans. Gürkan Bey hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş buldum. Günaydınlar Gürkan'ım. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Siz katılır mısınız? City kadar kötümser, bu kadar büyük bir düşüş bekler misiniz? Ya da hak verir misiniz onlara? Hangi taraftasınız altınla ilgili?
1: Tabii kısa vadeli olarak buralardan bir toparlanma hareketi bekleyebilirim. Ama orta uzun vadede savaşın gidişatı esasında altın fiyatlarını doğrudan...

0: sağlık kapanırsa önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının 3500 dolarlar görülebilme ihtimali yüksek. Ama ben çok fazla katılmıyorum. Esasında orta uzun vadeli olarak 4000 ile 4200 dolar bandının oldukça kritik olduğunu düşünüyorum. Teknik olarak 4200 dolar kısa vadede bir tepki yükselişinin başlayacağı bölgeler olacağını düşünüyorum. Nereye kadar? %5'lik bir pozitif hareket bu seviyelerden olabilir. Ama bugünkü enflasyon rakamı ve Trump'ın İran'la jeopolitik tansiyonunun gidişatına bağlı olacak şekilde değişir. Teknik olarak 4200 doların üzerinde kalıcılık sağlanırsa altın için kısa vadeli umutlar yeşil ışık yakar. Ama 4200 doların altında bir günlük kapanış görürsek eğer bu yeşil ışıkta yavaş yavaş kırmızı ışığa doğru evrilir. Yani satış pozisyonlarının daha da derinleşmesine yol açabilir. O sebeple beklenilen bir haber yerine teknik olarak 4200 doları takip etmek bence daha faydalı olacaktır. 4200 doların üzerinde bir günlük kapanış kısa vadeli olarak 4450 dolarlara kadar yükselişin tetikleyebilir. Tabii kısa vadeli bahsediyoruz. Orta uzun vadeli bahsedeceksek altın için her düşüş alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir diye özetleyebilirim Gözhan.
1: Evet, şimdi tabii gümüşteki düşüşler daha sert olarak karşımıza çıkıyor. Orada da zaten 70 doların altına gelen fiyatlamalar var ama gümüşü zaten altından hep ayırıyoruz. Öyle değerlendiriyoruz sizle birlikte yayınlarda. Çünkü endüstriyel bir metal, işte %50'si yaklaşık sanayide kullanılan bir metal. Orada tabii dünyada maalesef üretimin, büyümenin yavaşlaması endişeler. Bugün yarım puanlık bir geri çekilme 65 doların altında bir rakamda karşımıza. Elbette orada altın gibi yükselen tahvil faizlerini ya da yükselen faiz artırım beklentilerini sevmeyen bir enstrüman ama oraya baskılayan farklı unsurlarda konuşuyoruz. Yalnızca bir değerli metal değil çünkü. Ne dersiniz gümüşe?
0: Tabii arz açığı da var. Arz açığı yıllardır var ama tabii önümüzdeki geçtiğimiz dönemde hatırlarsınız pandemiye ilk başlangıçta 2019-2020 aralığında altında gümüş evet ilk başta çok sert bir satış yemişti. Fakat altın gümüşe göre daha hızlı toparlandı. Neden? Resesyon korkuları yani durgunluk korkuları bir miktar derinleşmişti. Derinleşirken altında ciddi anlamda bir satış yedi. Gümüş tarafında da ciddi anlamda bir geri çekilme görmüştük. Tabii şu anki geldiğimiz noktada da esasında evet bir durgunluk beklenme ihtimali önümüzdeki süreçte fiyatlanabilir. Keza şu an Hürmüz Boğazı'nın kapanması enflasyonu yukarı yönüne tetikleyecek ve faiz indirilmeyecek FED senaryosuyla ilerliyor süreç. Zirveye baktığımızda yani çok uzun bir vade değil bu yılın içerisinde altın %25 gerideyken gümüş zirveden %50 daha da geride. Bu da özellikle gümüş tarafındaki altının farkını sizin de bahsettiğiniz gibi sanayi endüstri metali diye özetlediğimiz gibi altında bir farkını yansıtıyor. Yani sanayide bir durulma ihtimali olursa eğer diye gümüş tarafından nakite daha da hızlı dönülen bir enstrüman şeklinde gözlemliyoruz. Tabii %50 demek ciddi anlamda gümüş tarafında bir hızlı bir hareketin tekrar başlama ihtimalinin de olduğunu söyleyebiliriz kısa vadeli olarak. Tabii bu noktada gümüşte ben şöyle düşünüyorum, teknik olarak bakıyorum yine 64.50 seviyesi neden kritik? Yani yaklaşık olarak 64.50 2025 Ekim ayından beri gelen bir trend din destek seviyesine tekabül ediyor. 64.50 seviyesinin altında bir kapanış yapmadığı takdirde kısa vadeli bir tepkiyi yukarı yönlü görme ihtimalimiz mevcut. Tabii enflasyon rakamları buna izin verdiği takdirde. Bugün enflasyon rakamları açıklanacak. Enflasyonda manşet enflasyonunu eğer beklentilerin üzerinde bir rakam görürsek evet altında ve gümüşte tekrardan bir satış ihtimali artabilir. Neden? FED faiz indirim ihtimali zaten %0.6'larda Aralık ayı için fiyatlanıyor. Faiz indirim ihtimalinin haricinde faiz arttırım ihtimalleri daha da artabilir. O sebeple enflasyon rakamları bugünün ana maddesi olacaktır ve kıymetli madenlerin trendinde belirleyecek madde olacaktır. Eğer 4.2 ve üzerinde bir fiyat görürsek manşet enflasyon tarafında FED'in faiz artırım ihtimali bir miktar daha artabilir. Dolar güçlenebilir. Amerikan tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Kıymetli madenlerde ve borsalardan da çıkış görebiliriz. O sebeple bugünkü enflasyon rakamları

0: oldukça kritik olacaktır. 4.2'nin altında bir rakam görme ihtimalimiz halinde ise evet, beklentilerin altında bir enflasyon açıklandı ama 4.1 açıklanması da esasında enflasyonun tekrar yükseliyor olmasının altını çizecektir. Ama beklentiler kadar bir artış gözlemlenmediği takdirde dolar endeksinde bir miktar geri çekilme gözlemlenebilir. Şuraya da parantez açmak istiyorum Gözde Hanım. Bu Haziran ayı içerisinde Japonya tarafından da bir faiz artırım süreci başlayacaktır diye düşünüyorum. Japonya'nın faiz artırım sürecinin başlaması da doları güçsüz kılabilir diye özetleyebilirim.
1: Evet, dolayısıyla bir yanda Japonya'nın faiz artırım ihtimalleri, bir yanda yarın ECB'den böyle bir ihtimal bekleniyor. Bir yanda FED önümüzdeki hafta çarşamba altını baskılıyor. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Gürkan Bey.
0: Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağolunuz. Efendim, evet, altın dedik, gümüş dedik, baktık petrolle olan ilişkisine ve bugün her şey düşüyor dedik neredeyse. Yani Asya düşüyor, Güney Kore, Kospi zaten en fazla düşenlerden, orada yüksek kaldıraçlı işlemler bu yıl yoğunlaşmıştı. Ve tabii bu yılın en fazla yükselen borsası olduğu için oradaki geri çekilmeler daha hızlı oluyor ama tabii düşüşler çip hisselerinde, teknoloji hisselerinde yoğunlaştı. Bir de böyle mega dev büyük halka arzlarda olduğu için, yani bu halka arzlara katılmak için acaba işte borsalardaki hissesini satıp bu halka arza giriş yapmayı tercih ediyor mu yatırımcı? Çünkü böyle uyarılar da zaman zaman gelebiliyordu halka arzlara yönelik büyük bir talep olunca. Bizde de Biopotus kontratlarında güne negatif bir başlangıç gördük ve an itibariyle 0.18 eksi de 15.695 puanda işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki ne bekleriz bundan sonraki süreçte? Dün de borsada aslında bir artı bir eksi derken günü kayıpla kapattık. 13.900'ün üzerine gelsek de burada tutunamadık. TL yatırıma gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya ile birlikte konuşalım gidişat. Günaydın Cem Kaya, hoş geldin.
2: Günaydın Gözde, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Her şey düşüyorsa para nereye gidiyor acaba? Borsa İstanbul'da da bir giriş beklemek gerekir. Ne bekleriz?
2: Evet Gözde, aslında dünden bugüne yine her şey değişti. Dün yine ateşkesi fiyatlarken bir ABD helikopterinin düşürülmesi ABD'yi de savaşın içine tekrar dahil etti. O tarafta şu anda sıcak temas durmuş gibi görünse de bugün ilgimi çeken en önemli şey petrol fiyatları artık bir savaş bir barış, bir savaş bir barış sonrası o dalga boyunu ciddi anlamda azaltmış görünüyor. Dünkü sıcak temasa rağmen şu anda petrol fiyatları 92 dolar, 92 doların hemen altında Brent petrol seyrediyor. Bu da oldukça önemli. Yani artık petrol fiyatları da savaşı kanıksamış gibi görünüyor. Yani 90 doların üzerinde artık kalıcılığını ilan etti gibi görünüyor. Bu önemli. Tabii yeni güne başlarken bizim için en önemli şey bugün ABD tarafından gelecek olan TÜFE rakamı ve yarın Merkez Bankası kararı. Endekse baktığımızda senin söylediğin gibi çok hafif eksi başladık. Daha sonra artıya geçtik vadeli tarafta. Şimdi tekrar 0.32 eksideyiz. Dalgalı seyir devam ediyor. Çok net altını çizebiliriz. Aslında İki şey değişti Gözde. Birincisi sanayi endeksi artık yerini bankacılık endeksine bıraktı. Sanayi oldukça zayıfladı ve güç kaybediyor. Bunun altını seninle son yayınımızda çizmiştik zaten. Şu anda baktığımızda endeksi yukarıda 13.950 direnç seviyesiyle aşağıda kritik 13.600 destek seviyesi arasında takip ediyoruz. Bu önemli. Kapanışımız 13.741'di. Bugün yine Merkez Bankası, yani yarınki Merkez Bankası kararı önce 13.600'ün üzerinde tutunmaya çalışan bir endeksi göreceğiz dalgalı bir şekilde. Ancak henüz 13.950'yi geçecek bir hikaye yok. Bu seviye geçilirse o zaman işte 14.200'e kadar, o 21 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar hareketi yukarı takip edebiliriz. Bankacılık endeksi güçlü. Dediğim gibi sanayiden biraz bayrağı aldı endeksi ayakta tutmak için. Orada da 16.400 direnç seviyesini, aşağıda da 16.000'i destek olarak takip edeceğiz. 16.000 kırılmadığı sürece bankacılık endeksinde pozisyonlar bankalarda taşınabilir. 16.200 bugün önemli olacak. Bu seviyenin altına gelirse tekrar bankalarda bu 16.000 destek seviyesini gündeme alabiliriz. Tabii en çok konuşulan şey Gözde altın fiyatları ve biz altın fiyatlarında, daha doğrusu ons altında doğru tarafta kalmaya devam ediyoruz. Hatta seninle son yayınımıza 4400 doların altına gelirse, burası 200 günlük ağırlıklı ortalama ve bu seviyenin altında ilginç hareketler aşağı doğru belirginleşebilir demiştik. Evet, o gerçekleşti. Şu anda ons altında 4206 dolar seviyesi.

0: içerisinde olduğunu görüyoruz. Peki nereye kadar geri gelebilir altın ons? Nerelerde tutunabilir? Benim çalışmalarıma bağlı 4100 dolar seviyeleri altında tekrar bir dip arayışının olacağı seviyeler. Yani 4100-4200 dolar arasında altında bu geri çekilme yavaşlayacaktır. Ancak biz 4300 doların üzerine çıkmadığımız sürece, altın onsta, gram altında 6400 TL'nin üzerine çıkmadığımız sürece, gümüşte 66, bakırda da 6.40 doların üzerine çıkmadığımız sürece burada pozisyonlarımızı minimumda tutmaya devam ediyoruz. Şu anda güvenli liman neresi? Güvenli liman tabii ki sabit getiri faizler. Tüm dünyada şu anda likit kraldır cümlesi hala devam ediyor ve herkes kısa vadeli bu gelişmeleri faizde takip ediyor. Burada diğer bir konu başlığımız dolar endeksi. Dolar endeksi de 100 seviyesinin üzerine zorluyor Gözde. Bu oldukça önemli. Çünkü uzun süre 98 ile 100 arasında dalgalı bir seyir izliyor. O bant arasında. Eğer 100'ün üzerine çıkarsa dolar endeksi, burada da doların güçlenmeye devam edeceğini bekleyebiliriz. Ve o zaman gözümüzü de euro dolar paritesine çevireceğiz. Böyle bir durumda euro dolar paritesi de 1.15'in altını zorlayabilir ki 1.15'in altına gelmesi orada da doların euro dolar paritesinin düşüş trendinin devamı anlamına gelir ki bu da yine bizim bardağın boş tarafının artmasına neden olacak. Euro dolar paritesinde de 1.15 seviyesine dikkat edeceğiz. Evet, şöyle baktığımızda piyasada bugün risk iştahı oldukça düşük ama biz çok net bir şekilde 13.600 seviyesine takip edeceğiz. 13.600 seviyesinin üzerinde doğru sektördeki doğru hisse senetlerini takip etmeye devam ediyoruz.
1: Evet, şimdi bir yandan dün gördük ki Borsa İstanbul'da düşüşler varken bankalarda yukarı yönlü bir eğilim isteği ve birkaç gündür böyle aslında. Geçen hafta da yukarı gitmeye çalışmışlardı. Salı günü işte beklentileri haberler derken ama çarşamba perşembe düşmüşlerdi. Bir de malum enflasyon verisi. Bankalar açısından da sorayım. Yani evet, ilk çeyrek karlar çok güçlüydü ama hep bizlerle paylaştığınız zaten çok güçlü karlıklardan dolayı olumsuz fiyatlanmadı. İkinci çeyrekte daha yüksek faizler ve faiz marjı beklentilerinin daralması beklentisiyle negatif fiyatlandı ama hani bazen de öyle noktalara gelen fiyatlamalar görüyoruz ki bu kadar mı ucuz ya da bu kadar mı yüksek iskontoyu hak ediyor dediğimiz noktada borsa şirketleri de banka şirketleri de acaba karşımıza çıkıyor mu?
0: Gözde, şimdi aslında son baktığımızda şöyle önce biraz daha geriye doğru gidelim. Beklenenin üzerinde gelen bir enflasyon vardı, çok az üzerinde. Sonra büyüme rakamları geldi. Oradaki kompozisyon gerçekten sanayi tarafının daralmasını işaret ediyordu. Diğer taraftan bankalarla ilgili bir veri geldi, karlılık oranları. Biz bu çerçeve altında enflasyon baskısı ve faizlerin yüksek kalması ve Merkez Bankası'nın sıkılaştırma politikalarının devam etmesine bağlı ilk çeyrekte beklenenin biraz üzerinde gelen bilançoların bankaları tarafında bilhassa ikinci çeyrekte çok fazla heyecan yaratmadığını görüyoruz. Bu çok net. Peki bu fiyat bankalar neden yükseliyor? Şimdi Gözde, her zaman olumsuzluklar önceden fiyatlanıyor. Yani yüksek faiz ortamı, sıkı para politikası, belirsizlikler, banka karlarının ikinci çeyrekte düşük geleceği, bunların hepsi bankalar üzerinde zaten ciddi anlamda bir süredir fiyatlanıyordu ve bankalarda çok ciddi geri gelmişti. Evet, ucuz ama en azından yukarı yönlü gidecek bir hikayesi yoktu. Şimdi buralarda yatayda bir bant hareketine başlayabilir bankalar. En azından ikinci çeyrek bilançolarından sonra üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrekleri fiyatlamak için bankalardaki hareket bu. Ben bankalardaki yukarı yönlü hareketin kısa vadede çok fazla devam etmesini beklemiyorum. Ama buralardan biriktir şeklinde doğru bankaları almak, portföylerde toplamak çok mantıklı. Ama şu anda baktığımızda endeks hala 21 günlük ağırlıklı ortalamasının altında ve 14.200 seviyesi ne zaman geçilecek? O zaman biz sağlıklı bir trendin oluşması için bir beklenti içine gireceğiz. ABD tarafına baktığımızda ABD tarafında da işler çok iyi gitmiyor. Orada da artık bir faiz indirimi yapar mı yeni Fed başkanı derken son gelen tarım dışı istihdam datasından sonra faiz artışları bile gündeme geldi yıl sonunda. Tabii böyle bir durumda olduğu sürece faizlerin hala yüksek kalacağı beklentisi ve aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın da faizleri 25 bas puan artıracak beklentisinin tamamen fiyatların içinde olması tabii ki riskli enstrümanlarda, borsalarda bir miktar gücü düşürüyor. Şu anda faiz hala gündemde. Tabii ki gelişmeler, jeopolitik gelişmeler hem Körfez'de hem de yukarıda Rusya-Ukrayna arasında şu anda oradaki belirsizlikler hala devam.

0: devam etse de şu anda gündemde faiz hala bir numara ve yatırımcılar güvenli liman olarak orayı takip ediyorlar.
1: Evet, şimdi bir yandan özellikle nakitte olan varsa, yani tabii borsalarda böyle düşüşler, altın gümüşte düşüşler görüyoruz ama daha böyle temkinli olup nakitte olan varsa değerlendirebileceği sektörler yine fırsatlarda zaman zaman geliyor mu yatırımcı karşısına? Geliyorsa nereden yana değerlendirsin dersin?
0: Gözde tabii bu kişiden kişiye değişiyor aslında. Risk iştahına bağlı biraz. Gerçekten enflasyona karşı kendisini korumak isteyen yatırımcılar için şu anda kısa vadede faizler, bilhassa borsa para piyasası oldukça mantıklı. Burada beklemek ve gelişmeleri, bu sis bulutunun dağılmasını beklemek mantıklı gibi görünüyor. Ama biraz daha orta vadeye doğru resmi büyüttüğümüz zaman, o zaman işte baktığımızda bankalar, holdingler oldukça cazip seviyelerde. Bu seviyelerden bir portföy yapmak orta vadede önümüzdeki döneme ait oldukça mantıklı olabilir. Faizin üzerinde bir getiri olabilir. Çünkü baktığımızda bilhassa büyük holdinglerde gözde %100'ün üzerinde upside'lar oluşmaya başladı bizde. Tabii ki yabancı geldiği zaman ilk olarak bankalara, daha sonra da holdinglere giriyor. Ama ne olursa olsun şu anda her yerde olumsuzluklar fiyatlandığı için, işte yüksek faiz ortamı fiyatlandığı için, sıkı para politikası fiyatlandığı için bence orta vadede resim büyük tutarsak buralar oldukça cazip. Ben yine kısa vadeli düşünenler faizde, ama biraz daha orta vade resim büyütenler için kesinlikle borsayı, bilhassa fonlar tarafından, yani fon, hisse yoğun fonlarda bir miktar pozisyon alarak değerlendirmesini öneriyorum her zaman. Çünkü fiyatlar oldukça cazip bir yere geldi. Hızlı hareketler var. Volatilite çok yüksek. Endekste de bunu çok net görüyoruz. Şu anda da bugün eksi başladık ama gün içinde ne olacak? Yine artıya geçebilir. Hala risk iştahı belirsizliğini koruyor gözde.
1: Peki fonlar üzerinde hareketlilik bekliyor muyuz? Fiili dolaşım düzenlemesi SPK'dan bir hareketlilik getirecek mi?
0: Evet, fonlardaki bu düzenleme, bu regülasyon aslında piyasanın biraz daha şeffaf, daha güvenilir, önümüzdeki döneme ait yabancının daha rahat, sağlıklı bir şekilde bakması için çok doğru. Biz destekliyoruz bunu zaten. Çünkü buradaki hikaye, eğer önümüzdeki dönemde bir yabancı girişi olacaksa, bu tip düzenlemeler güvenilirliği artırması açısından oldukça önemli. Ben bir olumsuzluk beklemiyorum Gözde.
1: Evet, şimdi bir yandan Borsa İstanbul'da açacağız ama bakalım nasıl başlıyoruz.

0: Efendim Borsa İstanbul güne yatay negatif bir şekilde başladı ve 13.725 puandan işlemlerini gerçekleştiriyor. 0.12 eksi de. Pasifik Gayrimenkul bugün %3.36 arttı. Rally Yatırım Holding 1.64 arttı. Pahol'de 1006. Enerji Enerji yine 1006'ya yakın yükseliyor. Patek, Şeker, Kiler, Oba, Miatek, Kuyas, Anadolu Sigorta katılım bugünün artıda olan, sınırlı artıda olan hisseleri arasında. Düşenlerde Margün, DAP Gayrimenkul, Sasa, Çaniki Termik, Pasifik, Anadolu Efes, Mavi, Petkim, Türksel, Batı, Söke gibi hisselerde yer alıyor bugünün tablosuna baktığımızda. Şimdi bir yandan tabii jeopolitik riskler, savaş, yani bir gün savaş bir gün barış malum hareketli dışarısı. Oysa borsadaki hareketlilikler çok hızlı yön değiştiriyor ama nasıl bir strateji izleyeceğiz? Yani bu kadar hareketli olan bir gündem varken, yani şöyle şimdi mesela 5 dakika sonra barış geldi dense, net olarak anlaştık dense, işte bizim gördüğümüz ilk reaksiyon borsanın yukarı gitmesi, bazı sektörlerin daha önde olması, banka havacılığın da yine başta olması ya da bazen işte savunma petrokimyada düşüşleri de görebiliyoruz böyle riskin azaldığı dönemde ya da tam tersi şiddetlense biz borsada düşüş, belli hisselerde de yükseliş görüyoruz savunma kimya gibi. Şimdi dolayısıyla yani hani her dakika ekran başında değilsek, mesleğimizde bu değilse, belki bugün bir doktor, bir mühendis olabiliriz veya hani gün içinde bununla ilgilenecek fırsatımız olmayabilir. Nasıl bir strateji kuracağız ki böyle bir ortamda para kazanabilelim?
1: Evet Göz, aslında çok güzel özetledin. Bu eşittir belirsizlik. Riskleri yönetebiliyoruz ama belirsizliği yönetmek gerçekten çok zor. Eğer piyasaları takip edemeyenler, ben her zaman şunu söylüyorum, risk iştahı

0: hesabınıza bağlı fonlarla bunu takip edin. Çünkü fonları da belirli oranda bir sepet halinde alabiliyorsunuz. İşte hisse yoğun fonda %20 pozisyon alırsınız, %20 altın tarafında kalırsınız, %60 sabit getiride kalırsınız. Bu şekilde riskinizi fonlar üzerinden anlık takip edemiyorsanız kesinlikle yönetebilirsiniz. Ama belirsizliğin olduğu ortamda kısa vadede trade etmek, ekrana bakarak trade etmek hata yapma şansınızın çok yüksek olduğunu gösteriyor. O nedenle sakin kalıp kendi risk iştahınıza bağlı fonlar üzerinden pozisyonlarınızı güzel bir sepet halinde takip edebilirsiniz. Çok net.
1: Evet Cem Kaya, teşekkür ediyoruz. Kıymetli yorumlar için kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Gözde.
1: Sağ olunuz. Efendim Borsa İstanbul tarafında böyle bir miktar baskının olduğu bir gün dedik. Dışarıda da tabii bu haberleri takip ediyoruz. Ve bugün tabii saat 15.30'da gelecek Amerika'dan enflasyon rakamları belirleyici olacak. Bakalım 4.2'lik bir beklenti var. Ama geçtiğimiz hafta Cuma günü yüksek gelen, iyi gelen istihdam rakamları faiz artış beklentilerini de beraberinde getirmişti. Hatta faiz indirim beklentileri 2027'ye kadar ötelendi. Yani bu yıl zaten faiz indirim beklenmiyor. Hatta bir kez artırım beklentisi gündeme gelmiş. Tahvil faizleri yükselince, dolar endeksi yükselince, tabi borsaların sevmeyeceği bir rakip aynı zamanda faiz. Altının da sevmeyeceği bir rakip. Dolayısıyla bugün gelecek enflasyon datası da, Amerika'da enflasyon verisi de önemli olacak. İçeride önemli bir gündem başlığı yok ama yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı sabit tutması anketlerde çıkan ana beklenti. Şimdi bir yandan Amerika'daki bu gidişat, yani son dönemde böyle dev büyüklükte halka arzlar var. Öylesi büyük rakamlar ki biraz oradan gidelim. Çünkü tabii herkesin tanıdığı, yakından tanıdığı Elon Musk. Musk'ın şirketi SpaceX halka arz oluyor. Halka arz oluyor ama %80'i, %85'i yönetim kontrolünün Elon Musk'ta. Yani önemli kararlarda yine belirleyici olan kişi Musk olacak. Kendisi hem yönetim kurulu başkanlığını alacak, hem CFO olacak, hem CEO olacak. Dolayısıyla böyle bir modelde de yine buradaki belirleyici olan kişi patron Musk olacak şeklinde SpaceX'teki detayları görüyoruz. Şimdi uzay taşımacılığı ve uydu fırlatma hizmetleri sunuyor. Zaten SpaceX'i bilmeyenimiz, duymayanımız da belki yoktur. Starlink'le küresel internet hizmeti de veriyor ve bu abonelikler üzerinden de gelir kaynakları var. Uydu fırlatma hizmetlerinde yine karşımıza çıkıyor. NASA ve savunma projelerinde zaten sık sık duyduk ismini. Ticari uzay operasyonlarıyla da gelir kaynakları oluşuyor. Sadece SpaceX değil, bugün birçoğumuzun kullandığı yapay zeka uygulamaları. Bugün işte belki hasta olsak, bir işimiz olsa bile yapay zekaya sorar vaziyete geldik. O kadar artık hayatımızın bir parçası oldu. ChatGPT ve Sora'nın geliştiricisi OpenAI bireysel ve kurumsal yapay zeka çözümleri sunuyor. ChatGPT aboneliklerinden de gelir kaynağı sağlıyor. Tabii ücretsiz bir model de var. Dilersek bunu kullanabiliyoruz ama para verelim dersek, ücret ödeyelim dersek daha üst bir model de bulunuyor. Kurumsal ve yapay zeka çözümleri, lisans ve işbirlikleri de yine karşımıza API hizmetleri de sağlıyor. Anthropic Cloud yapay zeka modelinin geliştiricisi, kurumsal yapay zeka çözümlerine odaklanıyor. Yani çok çok önemli şirketler ve dev rakamları konuştuğumuzda hem bu yapay zeka alanı, hem işte uydu fırlatma hizmetleri, hem işte uzay taşımacılığı derken böyle önemli teknoloji şirketlerinin yer aldığı mega teknoloji halka arzları var. Amazon ve Google'ın aldığı yatırımlar ya da öne çıkıyor Anthropic, onu da söyleyelim. Şimdi tabii bilir likitte sıkışıklığı yaratacak mı? Bunu takip edeceğiz. Önemli olacak. Şimdi geliyorum Borsa İstanbul kanadına. Çünkü dışarıda işte bahsettik, hem bu dev halka arzlar var, hem işte bir faiz artışı beklentisi, küresel piyasalarda jeopolitik riskler, savaş. Yani dün Kürmüz'deki helikopter krizi, Amerika'nın misillemesi, saldırısı derken 4 saattir devam eden bir çatışma. İran ve Hürmüz endişesi, küresel piyasalarda düşüşleri görüyoruz bugün. Ama Borsa Yatay 13.732 puanda işlemlerini gerçekleştiriyor. Bugün Borsa İstanbul dünkü kapanışa görece benzer bir seviye karşımıza gelelim. Borsa İstanbul'daki endekslere, bankalarda geri çekilme 0.15'lik bir rakam. Çok sınırlı orada da. 16.345'te sınav 1002 değer kaybediyor. Gayrimenkul yatay pozisyonda. Geliyorum ikinci sayfaya, orada durum nasıl? Sigortalar var ikinci sayfamızda. Bir bakalım o tarafa da. Sigortalarda da 1000 bir sadece geri çekilme. Madencilik %1'den fazla geliyor. Bugün değerli metal hisseleri düşüyorlar. Altın da düşüyor. Gümüş de düşüyor zaten. Onu da söyleyelim. Şimdi aracı kurumlardan gelen raporlara bir bakalım. Hangi kurum, hangi

0: raporu paylaşmış. Bu arada Mavi Giyim sonradan finansallarını paylaşıyor. Ona da bakacağız. Ama önce Info Yatırım'ın bu havacılık sektörüne ilişkin değerlendirmesi diyelim. Çünkü Info havacılık hisselerinde hedef fiyatlarını aşağıya çekti. Ve şöyle bir başlık atmış bugün gördük raporu. Covid sonrası yeni sınav demiş ve küreseldeki havacılık raporuna değinmiş. Amerika-İsrail İran arasında yaşanan savaştan ne ölçüde etkilendiğini gördük demişler havacılık sektörünün. Jet yakıtı fiyatlarındaki artış ve özellikle tedarik programları, uçuş kesintileri önemli ölçüde etkilendiğini aktardı demişler bu raporda. Ve diyorlar ki 2026 yılı için karlılık beklentisi daha yüksekti ama 41 milyar dolardan yaklaşık yarı yarıya bir revizyon geldi. Önemli bir revizyon geldiğini söylemişler. Ve burada paylaştıkları 23 milyar dolara kadar bir düşüş beklentisinin olduğu yönünde. Gelir beklentilerinde düştüğünü söylüyorlar. Ve tabii Türk Hava Yolları'nda da Pegasus'ta da TAP Havalimanları'nda da hedef fiyatları güncelliyorlar. Ben de şöyle Türk Hava Yolları değerlendirmesini aldım önüme sonraki sayfalarda. 373 yıllık hedef fiyatları yine karşımızdaki 297-296 lira dünün kapanış rakamı. Orada %25'lik bir getiri potansiyeli, 25.8'lik bir getiri potansiyeli paylaşmışlar. 462 lira seviyesinden de 373 liraya düşürdük demişler. Trafik verileri zorlu şartların işaretlerini içeriyor ve savaş, gerilim, iptal edilen uçuşlar demişler. Türk Hava Yolları dünyanın en büyük kargo taşıyıcıları arasında, hava kargo taşıyıcıları arasında. Dolayısıyla yolcu tarafındaki zayıflamayı artan birim kargo gelirleriyle sınırlı da olsa telafi edebilme gücüyle öne çıktığında yine söylüyorlar. Uçuş başı mesafelerin arttığını, dolulukların arz kısıtları sayesinde korunabildiğini söylüyorlar. Gelirler artsa da maaş kayıpları kaçınılmaz demişler. Ve Pegasus'la ilgili değerlendirmesi, orada da hedef fiyatı 218,5 lira. Bir önceki rakam 296 idi. Endeks üstü getiri beklentileri vardı. Endekse paralel demişler. Aşağıya çekiyorlar beklentilerini. Trafik sonuçları zayıf görünümü doğruluyor demişler. Ve Pegasus'un yakıt tüketimi düşük genç filosu olduğunu söylemişler. Yani daha genç bir filosu olmasının yakıt tüketiminde yine düşük olduğuna işaret ettiğini söylüyorlar. Ve diyorlar ki iç hatlar kurtarıcı olarak olacak ancak turizm dönemi arz edecek. Zorlu şartlar karlılığı zayıflatıyor notunda düşüyorlar. TAV'la ilgili 489,5 liradan 423,70 liraya revize etmişler. Endeks üstü getiri diyorlar ve trafik sonuçları savaş etkisini yansıtsa da barışın zamanlaması belirleyici olacak. Şirket beklentilerini korusa da belirsizliklere işaret ediyor. Karlılık zayıflasa da etki sınırlı ve hedef getirileri şu anda potansiyel anlamda %65'e yakın bir rakam işaret ediyor. 489,5'tan 423'e çekse de 164'ün üzerinde bir getir potansiyeli paylaşıyorlar. Şimdi gelen bu raporlar, değerlendirmelerden sonra bir sonraki değerlendirmemize geçelim. Havacılık sektörü bu küreselde paylaşılan rakamlardan sonra böyle bir revizyon geliyor. Tabii savaşın uzaması aracı kurumlarda hedef fiyatlar üzerinde çok hızlı değişiklikler yarattı. İş Yatırım Mavi Giyim'in bilançosunu değerlendirmiş ve bakalım neler söylemiş. Al tavsiyesi vermiş, %47 yükselme potansiyeli demişler. Piyasa beklentisinin üzerinde 686 milyon lira kar ve net kar daralması büyük ölçüde enflasyon muhasebesinin kaldırılması etkisiyle efektif verginin %27'den %53'e yükselmesinden kaynaklandı diyorlar. Ve net satış gelirleri 12,7 milyar lira beklentileri paralel şeklinde bir değerlendirme yapıyorlar. ABD operasyonları aynı dönemde %12 büyüme kaydetti ve fabrik marjı 0,9 puan daraldı. Satış büyümesinin zayıf seyretmesi karşısında operasyonel giderlerdeki enflasyonist baskıyla faaliyet giderlerinin satışlar oranı yükseldi ve marjları baskıladı şeklinde bir değerlendirme var. Geliyorum Mavi Giyim'den sonra bir sonraki raporumuza. Info Yatırım Havacılık, İş Yatırım Mavi Giyim raporu ve hemen ardından Ağlatçı Yatırım'ın yabancı rakamları, en fazla aldığı hisseler yabancının Mayıs'ta Astor, Işıklar Enerji, Koç Holding, Ereğli Katılım, Katılım Evrimci, EVK Maden, Yeotek, Migros, BİM, Tofaş, Geniler, Kardemir, Petkim, Kolla, Anadolu Efes ve Türk Altın gibi hisseler olmuş Ağlatçı'nın paylaştığı bu raporda. Ama en üst tarafta bizim gördüğümüz tabii yabancının Mayıs ayında 845 milyon dolarlık bir satışının olduğu yönünde de. Ve tabii en alt sayfada satış rakamlarını da paylaşmışlardı. Onları da ben not almıştım. Aselsan, Destek, Finans, Akbank, Protos, Asa, Borusan, Tüpraş, İşretel, Türkiye Sigorta, Vakıf Garanti ve TAP Havalimanları. Dolayısıyla savunma sanayi satmış, petrokimyayı satmış. Bankalarda da bir satış gerçekleştiriyor yabancı. Şimdi biliyorum bir sonraki değerlendirmemize kaldı mı başka raporumuz? Evet, bitirmişiz. İş yatırımı, info yatırım ve Allatça yatırımdan gelen değerlendirmeler dedik. Şöyle bir baktık hangi raporları paylaşmışlar diye. Artık bu bölüme nokta koyalım ama birazdan buradayız. Hisse performansları diyoruz.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu. Enpara, Enpara,
2: bankanın güzeli. İstanbul'un yeni haliyle tanışmaya hazır mısınız? MESA Yenikent Başakşehir. Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Okula yakın olmanın hali de bir başka. Komşuluğun özlediğiniz hali de burada. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu MESA Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor.
3: Biz neyi unuttuk ya?
4: Petrol ofisi kampanyası!
5: Petrol ofisi kampanyası!
3: Ben onu unuturum.

0: Kontrol ofisinden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Kibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
2: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
3: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
4: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
3: Kadınlar da olmalı tarımda.
2: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
4: Tarlaya girmeye başladık.
2: Traktör sürmeme.
5: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
6: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olur.

0: Mesut.
1: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
2: Kırmızı.
3: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
4: aşk. Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
5: Gedik Yatırım'ın yeni kampanyasını duydunuz mu? Mevcut yatırımlarınızı Gedik Yatırım'a taşıyın. 5000 TL'ye varan hepsi burada hediye çeki kazanın. Kolayca hesabınızı açın, yatırımlarınızı Gedik Yatırım hesabınıza transfer edin. Virman kampanyası fırsatlarını kaçırmayın. Yatırım denince deneyim konuşur.
6: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Efendim dün Trump aşabiliriz diyordu. Bugün çatışmalar var. Amerika'nın İran'a 4 saat süren saldırıları ve tabii İran'ın Amerikan helikopterini düşürdüğüne ilişkin ABD'nin açıklamaları, misilleme yapacağını söylemesi. Petrolde pek bir değişiklik yok ama dünya borsaları bunu sevmedi ve düşüşler gerçekleşiyor. Bizde daha yasal bir görüntü varken ne bekliyoruz? Stüdyomuzda Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel'le birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz tabii bir gün savaş, bir gün barış, böyle sıkışıp kaldık. Her gün farklı bir denklemin içerisinde. Oradan başlayalım dilerseniz ama petrolde bir tepki vermiyor bugünkü harekete. Nedir sebepleri?
1: Evet, yani ABD, İran, İsrail üçgeninde gerçekten gelişmeler artık bir miktarda aynı olguya döndü. Kabak tadı da vermeye başladı. Tam anlaşılacak gibi olmuyor. Ondan sonra tekrardan açıklamalarla gene farklı şekilde hem resmi hem fiili olgular yaşanıyor. O yüzden artık bir miktar kenara çekilip sürecin sonlanmasını bekliyoruz diyebilirim. Onun dışında ABD'nin İran'a olan yönelimlerine ki özellikle son dönemlerde attığınız kadar füze attınız yeter artık, barış ortamına oturalım dedikten sonra, işte helikopter düşürülmesinden sonra kendilerinin tekrardan bir teyakkuz başlatması vesaire, jeopolitik riskleri canlı tutuyor Orta Doğu'da. Ama bunun altında gerçekten İsrail'in parmağı çok büyük. ABD'yi de kendi içine çekti orada derdine. Ondan dolayı yani petrol fiyatları da artık eskisi kadar, ilk zamanlarki kadar %6 düşeyim, %7 çıkayım falan öyle tepkiler vermiyor. Biraz daha dengeleniyor. Benim beklentim artık 100 dolarların altında baskılanmasının devam etmesi ve 72 dolar önemli bir pivot seviye. Orada hem günlük hem de haftalık bazda birçok hareketli ortalamanın kesiştiği yer. 72 dolarlara doğru zaman geçtikçe yavaş yavaş ben bir düzeltme hareketinin yaşanacağını, 72-88 dolar aralığında da sene içinde bir denge arayışına gireceğini düşünüyorum. O yüzden ilk artçı olarak yaşanan petrol fiyatlarından dolayı enflasyonu tetikleyen etkinin de önümüzdeki bir çeyreklikten sonraki süreçte, yani son çeyrekliğe doğru yavaş yavaş artık onun da dengeleneceğini düşünüyorum diyebilirim.
0: Evet, şimdi bir yandan tabii yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı da var. Artış beklemiyoruz demiş ağırlıklı ekonomistler. Ve analitik bilançoya göre bir rezerv artışı da geçtiğimiz haftaya işte böyle bir göre bekleniyor. Ve bir yandan borsa bu arada 13.800'ün üzerine gelmiş. 1005'lik artış. Oraya ayrı bir parantez açarız ama önce merkezin kararından ne bekliyoruz? Ne gelirse Borsa İstanbul evet bunu fiyatlamıştım deyip bir miktar daha belki olumlu algılar.
1: Borsa İstanbul'un şu anda bir şey fiyatladığı yok bence zaten de.
0: Kaderis bulmak zor mu yani?
1: Evet.
0: Onun dışında... ben de nereden iyi olabilir diye soruyorum ama yok yani, elde avuçta yok diyorsunuz.
1: Olmuyor çünkü yani işte bir küsür trilyon anlaşma yaptıktan sonra Aselsan iki gün üst üste %6 yiyorsa artık o neyi fiyatlayacağını kimse de bilmiyor diyebilirim. Her neyse yani sorduğunuz soru, Merkez Bankası'ndan ben herhangi bir değişiklik beklemiyorum zaten. Zaten bir faiz artışı gelmez. Rezervlerimizdeki güçlü duruş devam ediyor. Özellikle işte zorunlu karşılık oranları ya da kredi sıklaştırması ya da borçlanma maliyetlerinin arttırılması gibi durumlarla farklı açık piyasa işlemleriyle sıkı para politikası devam ediyor. Enflasyonla mücadele devam ediyor. Ortodoks para politikası rasyonel zeminde işleniyor. Şimdi bu tarzdaki bir süreçte ben Merkez Bankası'nın çok böyle faiz arttırma ihtimalini masada bulundurmuyorum. Büyük bir ihtimalle pas geçecektir ama faiz indirimi, sürpriz bir faiz indirimi 150 bas puanlık yapılırsa da çok şaşırmamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüksek faizlere olan bakış açısını biliyoruz. Yakın zamanda da bir açıklaması var. Ayrıca baktığımız zaman iç borçlanmayı arttırıyor. Sayın Mehmet Şimşek'in 1,5-2 ay önceki yaptığı açıklamada ciddi anlamda bir likidasyon sağlanacak piyasaya. Bu da işte otomotiv, gayrimenkul, borsa gibi alanları canlandırabilir. Ben dediğim gibi Türkiye'nin şu anda faiz indirimi dediğim gibi sürpriz olmasın olabilir ama faizlerde bir değişiklik beklemiyorum. Konuşma metni ya da soru cevap kısmı daha şahin tonda sözlü yönlendirmelerle olabilir. Faiz arttırmış etkisini bence arttırmadan sözlü yönlendirmelerle yapabilir.
0: Şimdi savaş ve petrol, Merkez Bankası beklentileri dedim. Bir de mega dev halka arzlar diyeyim.

0: Orada çünkü birlikte sıkışıklığı etkisi yaratır veya ne olur piyasa bunu merak ediyor. Hatta getirelim o çalışmamızı ekranlarınıza. Burada Musk'ın şirketi SpaceX'e 75 milyar dolarlık halka arzı, artık milyarlar karışıyor bazen. 75 milyar dolarlık halka arzı, 250 milyar dolar talep geldi. Ama böyle işte halka arzlarla ilgili uzman kurumlardan da açıklamalar bazen geliyor. İşte biri %40 pahalı bulmuş adil değerine göre, diğeri %50 daha yukarıda bulmuş. Dev de halka arzlar, yapay zekadan işte uzay taşımacılı uydu fırlatmasına kadar ne bekliyoruz?
1: Yani aslında başta girdiğiniz konuda savaş ve petrol fiyatları Türkiye en az kötü etkilenen ülkelerden biri. Tabii ki çok bizim işimize yaradı demem de doğru olmaz ama ilerleyen zamanlarda işimize yarama ihtimali çok fazla var. Dış siyasetteki arabulucu söylem, yeni pazarların açılması, Türkiye'nin bulunduğu bölgede ciddi bir söz sahibi olması ve yeni enerji alanlarının Türkiye üzerinden geçecek olması gibi durumlar ve Türkiye'nin daha öncesinde birçok enerji kaynağını çeşitlendirerek, sepet yaparak Borsa İstanbul yatırımcılarının yaptığı gibi farklı alanlardan kaynak bulduğu için bence bu süreçten en az etkilenen, hatta daha da iyi etkilenecek ülkelerden biriyiz. SpaceX'in halka arzına ben de katıldım. Ama işte farklı aracı kurumlar işte %45 üstünden girin.
0: Şimdi yatırımcı merak ediyor. Nasıl katılırım ben bu halka arza?
1: Şimdi ben isim vermeyeyim de bir tane aracı kurum var. Hı-hı. Yurt dışı piyasalarına Hı-hı. bağlı olan ve orada işlem yapılan. Orada katılan biniliyor yani. Bekleyen emir atıyorsunuz.
0: Şu yüzden soruyorum. Yine bir kurumdu. Halka arz için limiti çok ciddi aşağıya çekmişti. Evet. Yatırımcılardan daha fazla talep almak için mi acaba, değil mi? Orada yani
1: büyük bir
0: yer halka arzlara
1: 135-130 dolarlardan veriyor şu anda. Hı-hı. Ben 145'ten girdim. Hı-hı. Bakalım.
0: Peki yani halka arz olduktan sonra düşebilir mi? Ya da hani o momentum trendle devam mı eder? Yani çünkü mesela pahalı bulan da var, yüksek diyen kurumlar da olmuş. Ama hani bazen bizim piyasamızda da bazen öyle. Biz fiyata ya da pahalı olup olmadığına, diskontoya bazen bakmıyoruz. Trend momentum öyleyse yükseliyor sonra.
1: Evet, bir de Çinli yatırımcıların halka arza girişinin engellenmesi vesaire. Evet. SpaceX biraz daha hem uzay araştırmacılığı hem Elon Musk hani Trump'a kafa tutup sonradan geri çekilip Trump'ın ona kafa tutup sonradan geri çekilip gerçekten güçlü bir kişi, iş adamı. O yüzden burası biraz daha böyle normal bir halka arz gibi değil de global anlamda daha bambaşka hikayelerin olacağı bir şey. 300 dolarlara yakın fiyatından yaklaşık şu anda zaten 150-160 dolarlara kadar halka arz öncesinde bir defter fiyatında da düşüş var. Ama benim beklentim SpaceX'te kısa vadede bir momentum yakalar, belli bir miktar getiri sağladıktan sonra çok da fazla tutmamak. Yani açık söyleyeyim. Hı-hı. Öyle SpaceX yatırımcısı da değilim yani.
0: Karımı alır çıkarım mı diyorsunuz?
1: Evet, kesinlikle. OpenAI tarafında da bence yapay zeka balonundan bahsediliyor ama bence balon değil. Sadece çok şişti. Normal olarak Nasdaq tarafında da 2-3 gündür düzeltmeleri görüyoruz. Bu tarzda endeksin, Nasdaq'ın, Dow Jones'un, S&P'nin ciddi satış yediği dönemlerde yapılan halka arzlar biraz riskli. Yani zaten genel trendde bir bozulma ihtimali var ve satış baskısı varken yapılan halka arzlar ya ciddi pozitif ayrılır ya da aynı trendin trene biner, aynı vagonda düşmeye devam eder diyebilirim. Ama OpenAI'dansa ben Cloud'a daha yakınım. Cloud'un geleceği daha farklı. Çünkü OpenAI bazı hizmetleri ChatGPT özellikle tam olarak karşılayamıyor. Cloud daha bambaşka bir hikaye yaratacak.
0: Anlıyor musunuz?
1: Cloud daha iyi gidiyor.
0: Şimdi geliyorum İçeriye Borsa İstanbul'a, fiyatlamalara bir bakalım. Öncesinde bu cuma akşamı gelen SPK'nın fiili dolaşım düzenlemesi çok konuşuldu. Ne göreceğiz etki olarak onu da sorayım. Yani fonların ağırlıklı olduğu hisseler de vardı. Tabii temel teknik bakıyoruz, takas zaten bakıyoruz ama artık serbest fonlar da hangi hisseleri tutuyor ona da bakmaya başladı piyasa. Yeni bir parametre olarak karşımıza çıktı. Çünkü çok ciddi geçiriler de var bazılarında. Endekse girmek ya da endekse kalmak zorlaşacak mı, onu sorayım. MSCI'ın bize yaptığı bir atıf vardı fiili dolaşım üzerinden. Onun bir etkisi var mıdır? Ne bekliyoruz?
1: Evet, bir miktar bazı şirketler BIST 100'den çıkartılacaktır. Diğer pazara, Yıldız Pazar ya da direkt gidip gözaltı pazarına koymazlar da Yıldız Pazar'a vesaire düşecektir, ana pazara. Ama bence çok doğru bir karar, çünkü yatırımcıyı da yanıltmaya yönelik olabiliyor bazı veriler. Kişi almış bir emeklilik fonu ya da bambaşka bir fon, 5 yıldır tutuyor. Tamam, dolaşımdaki bir hisseyi tutuyor da yani onda alım satım yapılmıyor, hacime katılmıyor, işleme katılmıyor. O yüzden bir miktar daha yanıltıcı olabiliyordu. Şimdi hiç olmazsa halka arz olup dolaşımdaki kısmın bir miktar daha dengelenmiş olması biraz daha analiz yaparken ya da strateji yaparken daha doğru sonuçlara ulaşmamıza neden olabilir. Bence alınmış çok doğru bir karar. Bence bir karar daha alınmalı. O da şu: aracı kurumlar milyon milyon lot alıyor satıyor. Neden aldığını, neden sattığını yazıp SPK'ya göndermesi lazım. Milyon lotu tabandan satış yapıyorlar, alış yapıyorlar. Dediğim gibi Aselsan kar satışı %2 olur, %3 olur, 2,5 olur, 1,5 olur. Ya 4 olsun, seans sonuna doğru toparlar. O anlaşmadan sonra 6-6 2 gün yemez kar satışı. Bazı şeylerde cidden farklı olgular veya da intiba bırakmaya başladı. Birkaç aracı kurum, özellikle bir tanesi yatırım bankacılığı, çok ciddi anlamda tahtaları bozuyorlar. 1 milyon lot alıyorsan neden aldığını yaz. Rasyosundan dolayı mı aldın, teknikten dolayı mı aldın? Çünkü alıp ondan sonra vadeli de sattıkları zaman da küçük yatırımcıyı baskılıyorlar. Bu tarzdaki gelişmeler SPK nezdinde daha güzel bir şekilde kurallarla gidilirse bence Borsa İstanbul için çok daha güzel bir yatırım alanı ve fırsatı oluşturacaktır diyebilirim.
0: Evet, peki bu hani çok yüksek getirili fonları nasıl okuyorsunuz? Serbest fonlar üzerindeki hareketliliği.
1: Yani serbest fonlar şu anda baktığımız zaman ciddi anlamda zamanında doğru sektörlere yönelmiş içerikte olan fonlar var. İşte enerji sektörünü yakalamış bir sene önce, savunma sanayi sektörünü yakalamış 1,5-2 sene önce ya da işte katılım bankacılığı gibi, katılım ev gibi daha çok faizsiz lik üstüne kurulu, gayrimenkul ve otomotiv üstüne kurulu şirketleri yakalamış. O yüzden güzel bir şekilde pozitif yollarına devam ediyorlar. Ama bu tarzdaki fonların da çok hızlı yükseldikten sonra bir miktar soru işaretini beraberinde getirebilir. Çünkü düzeltmesi de çok olabilir. Son dönem giren yatırımcılar için bir miktar tat kaçırabilir. Ama mesela tarım fonu var. Şimdi bir yatırımcı kolay kolay kaldıraçlı piyasalarda, opsiyon piyasalarında pamuktur, buğdaydır, mısırdır alıp satamaz. Bunun için tarım fonuna yönelebilir. Ya da işte kaldıraçlı piyasalarda orada burada çok rahat emtialar üzerinde işlem yapamaz. Ya da nadir toprak elementler üstünde işlem yapamaz. O yüzden o fonlara yönelebilir. Onun dışında alternatif enerji, yenilenebilir enerji üstüne fonlar var. Bu fonlara yönelebilir. Sağlık sektörü özellikle yeni bir pandemi gelir mi gelmez mi, işte değişik değişik virüsler yine konuşuluyor. Bu tarzdaki fonlara, özellikle aşı, laboratuvar üretimi gibi durumlarda ki fonlar dönemsel olarak çok ciddi getiri sağladı diye bir sonraki dönem aynı getiriyi sağlayamayabilir. O yüzden dönem öncesinde sezip girmek kar getirir. Sonradan giren işte 15 binlerden Borsa İstanbul'a girenler gibi olur yani.
0: Evet, yani dolayısıyla her dönem aynı getiriyi beklememek gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Önceden gören de kazanıyor. Şimdi geliyorum hisselerimize, bir numarayla başlayalım. Yabancının en fazla sattığı hisseler arasında Mayıs ayında yer almış ama geçen yılın yabancının en fazla aldığı hisselerde ilk sıradaydı zaten.
1: Aselsan diyeceğim. Savunma sanayimizin göz bebeği. Yani ne kadar anlatabiliriz Aselsan'ı bilmiyorum. Yapmış olduğu bütün projelerde ciddi anlamda önemli bir rol oynuyor ve ülke savunmasını zaten önemli bir şekilde etkiliyor ki özellikle Orta Doğu Körfez ülkelerinden Türkiye savunma sanayine yönelim çok artacak. Bunun başında Aselsan olacak, işte Bayraktar olacak, Roketsan, Havelsan vesaire vesaire. O yüzden ben Aselsan'ın bu düşüşlerinin çok gereksiz olduğunu, bu fiyatların çok ucuz olduğunu, bizim kendi ortalamamız 386'lara geldi yeni alımlarla birlikte ki ben yani 800 lira 720 lira bandına doğru Aselsan'ın yükselmeye devam edeceğini, belki gene kar satışı gelirse oradan geleceğini, ama Aselsan gibi bir şirket, yani her Türk vatandaşının en kötü bir lotu olmalı bence Aselsan'da.
0: Evet, geliyorum 2 numaraya. Dün pozitif ayrıştı gıda perakende.
1: BİM gıda perakende enflasyondan raf fiyatıyla çok güzel etkilenen bir şirket. Ayrıca işte hard discount mantığıyla devam ediyor. Birçok operasyonel maliyetlerini azaltıyor. Kendi ürünlerini satıyor. O da maliyetlerini azaltıyor. Şubeleşmesi çok fazla. Zaten bölünme de yaşadı. Bölündüğü seviyelere geri gelirse şaşırmamak lazım. Ben BİM için daha yani yolun başında diyemem ama emekliyordu. Hafiften kalktı, düşe kalka yürüyor, daha koşacak yani.
0: Daha yolu var diyorsunuz.
1: Çok.
0: Geliyorum 3 numaraya.
1: Yapı Kredi diyebilirim oraya. Bankacılıkta, özel bankacılıkta zaten 2 tane takip ettiğim banka var. Birisi Yapı Kredi. Hem Koç Holding bünyesinde oluyor olması ciddi anlamda disiplinli ve geçmişi önemli bir şirket olarak gidiyor olması. Bir de son dönemde yaşanan olaylardan sonra bile ertesi gün %3 yükselebiliyorsa portföylerde yer alabilir. Çok fazla şeyde aldığım, portföye aldığım bir şirket değil. Bundan sonraki bankayı daha çok alıyorum. Ama dediğim gibi son dönemlerdeki olaylara vermiş olduğu reaksiyon hissenin güçlü olduğunu gösteriyor.
0: Güçlü kaldırıyorsunuz. Geliyorum 4 numaraya.
1: Ona da Akbank diyelim. Dijitalleşme konusunda rakiplerinin çok önünde. Yapay zekayı çok iyi kullanıyor. Deep Learning, Machine Learning konularında bir miktar sıkıntıları var ama onları da büyük bir ihtimalle düzelttiler artık. Çünkü bazı tanımlamalar çok hızlandı. Ve Akbank çok ucuz. Yani 90 küsür liraları gördü. Çok ciddi satışlar yedi. 72-75 bandını pivot band olarak düşünebiliriz Akbank'ta. O seviyenin üstüne gittikten sonra Akbank'ta ciddi yükseliş işlere gebe. Bu aralar yataya yakın negatif, yataya yakın pozitif seyrediyor ama ben Akbank'ta daha bu fiyatların çok ucuz olduğunu, minimum %27-%33 aralığında bir getiri oranına aç olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, şimdi Akbank'ta da 67 lira seviyesini konuşuyoruz. Yapı Kredi ve Akbank dediniz. Yapı Kredi tabii bu listeye girdi ama genelde Akbank'ı da yine takipçilerinize daha ağırlıklı değerlendiriyorsunuz. Geleyim 5 numaraya. Bu kez farklı bir sektörden ilk kez geliyor kadronuza.
1: İlk kez geliyor. Spor hisselerini hayatta önermem ya da kendim de şey yapmam. Sadece kendi tuttuğum takım Beşiktaş'ın hisselerini taşırım. Ama Fenerbahçe diyeceğim. O da Aziz Başkan hayırlı olsun diye. Evet. Şekeri yükselmiş Aziz Yıldırım raconu diye bir racon vardır. Bu sene çok eğlenceli geçecek. Fenerbahçe'ye de yeni bir enerji kan getireceğini düşünüyorum. Büyük transferler yapma durumu var. Fenerbahçe'yi eski Aziz Yıldırım'ın işte her kulvarda şampiyonluğa gittiği dönemlere geri döndürme ihtimali var. Ve Fenerbahçe'nin hissesi gerçekten çok düşük. Önceden nerelerdeydi, şimdi nereleri konuşuyoruz. O yüzden spor hissesi normalde önermem ama Fenerbahçe beklenti üstünde bir getiri sağlayabilir.
0: Şimdi Beşiktaş'ta birinden bunları duymak da güzel. Yani hisse için söylemiyorum tabii, hani Fenerbahçe camiası için söylüyorum.
1: Yani şöyle söyleyeyim, rahmetli Süleyman Seba vefat ettikten sonra keşke Aziz Yıldırım Beşiktaş'ta olsaydı da bizim başkanımız olsaydı dediğim biri.
0: Evet, hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir dönem daha başlıyor. Yeniden Aziz Yıldırım Başkan. Ve geliyorum o zaman bir sonraki hissemize.
1: Türk Hava Yolları diyelim. O da globalde büyük bir güç. Göz bebeğimiz, bir türlü yükselemedi. 300 liranın üstüne çıkınca her ne hikmetse hep aşağı vuruyorlar. 330 liraya geldikçe bir daha vuruyorlar. Ama o bandı açtıktan sonra bizim beklentimiz Türk Hava Yolları'nda öncelikli 410 lira, sonra 540 lira, sonra da daha üstüne tabii ki gene konuşulur, bakılır o dönemde. Ama 720-710 liralara doğru yükselişleri bekliyorum. Çünkü sadece havayolu şirketi olmaktan da çıktı. Şimdi sanal postan tutun ödeme yöntemlerine Türk Hava Yolları'nın girmiş olduğu sektörler bambaşka hale de gelmeye başladı. Yolcu taşımayı geçtim, kargosu vesaire. Sadece yatay bant hareketi yapıyor 3,5-4 senedir. Yordu yatırımcısında ama ben Türk Hava Yolları'ndan umutluyum. Bu sene şu savaş ortamı, havacılık sektörünün içinde bulunduğu durum bir miktar rahatlar ve nefes alırsak Türk Hava Yolları'ndaki yaşanacak yükseliş şey hayal bile edemem diyeyim yani.
0: Evet, şimdi küreselde havacılık raporu paylaşıldı geçen hafta içi sanıyorum. Şunu demişler, işte 40 milyar doların üzerinde bir gelir bekleniyordu ama bu yıl 20 milyar dolara düştü o rakam. Ve jet yakıt fiyatları tabii iki katında. Bilet fiyatları

0: fiyatları da artmış. Yani Amerika'nın enflasyonunu alırken en fazla kalem bazlı artış gördüğümüz yer uçak biletiydi. Bizde de bu arada öyle. Uçak bilet fiyatları artıyor. Tabii tam da yaz aylarına denk geldi bu süreç belki ama ne deriz havacılık sektörü için?
1: Ya, havacılık sektörü gene Türkiye iyi kurtarıyor burada. Tüpraş gibi, Sokar gibi kendi jet yakıtımızı ürettiğimiz şirketlerimiz var. Tamam, enerjide bir miktar dışa bağımlıyız ama jet yakıtında değiliz. Bu bizim için çok önemli. Hindistan'dan da galiba geldi yakın zamanda bir haber. Uçuşların iptal edilmesinden, yani jet yakıtı bulunamadığından dolayı.
0: Hem Hollanda, hem Lufthansa Almanya, hem de Hindistan. Değil mi şimdi?
1: Evet. Şimdi böyle bir durumda biz çok az etkileniyoruz Türkiye olarak. O da zamanında yaptığımız gerçekten doğru stratejik hamleler ve yatırımlardan dolayı global anlamda etkilenmiş bir durum var havacılık sektöründe. Ama ben dediğim gibi petrol fiyatlarının 72 dolarlara doğru düşmesiyle birlikte, yani öyle bir durum olursa ki beklentim o yönde, bir miktarda hem rasyoların düzenlenmesi, hem rafineri marjlarının düzenlenmesi, hem bunların jet yakıtlarına etkilemesi gibi durumlarda ben Türkiye'nin burada açık ara lider olacağını düşünüyorum. Zaten Türk Hava Yolları global anlamda çok fazla takdir toplayan, hem verdiği hizmet, hem de uçuş sayısı, hem konfor, hem disiplin, hem rahatlık anlamında, işte ya bir küçük haber lazım Türk Hava Yolları'na, o gelmiyor bir türlü. O gelse rahatlayacağız diyeceğim. Son bilançoda çok yüksek karlılık
0: 10 açıkladılar. Milyar, 9.9 milyar.
1: 11 milyar ya da 10 milyar gibi.
0: Ben de 9.9 gibi hatırlıyorum. Beklentiler neredeyse 2 katıydı.
1: İşte piyasa beğenmedi ama.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani orada da şimdi bu rapora bir yandan baktığımda 370 hava yolunu kapsayan bir rapor paylaşıyorlar. Şunu demişler, sizin dediğiniz Avrupa'ya değineceğim aslında. %60'ı, yaklaşık %60'ı jet yakıtı üretiminin dışarıdan karşılanıyor. Şimdi biz tam dengedeyiz. Üreticiyiz ve tüketiciyiz jet yakıtında. Neredeyse ürettiğimiz kadarını tüketiyoruz. Hatta bir miktar ihracat da yapıyorduk önceki dönemlerde. Yani net ihracatçı bile olduğumuz dönemler oldu. Paylaştığınızda Sokar, Tüpraş, bizim hani çok önemli tesislerimizin olması. Ama Avrupa'da tabii bir yandan etkilerini hissettiriyor. Ve şöyle bir değerlendirme de paylaşmışlar. 10 milyon varilik bir kesinti geliyor globalde bu Hürmüz'ün felç olması, kapalı olması. 1973 ve 1979 krizlerindeki fiyatlamaları da aşan fiyatlamalar bunlar. Tarihin en büyük arz kesintisi. Hani şimdi havacılık üzerinden konuştuk ama küresel piyasalar, madem bu kadar tarihin en büyük krizi, küresel piyasalar yeterince hala bunu ciddiye almadı mı?
1: Biraz almadı çünkü tedarik zinciri ve lojistikteki kopmadan kaynaklı bir kriz var. Arzdan kaynaklı değil. Arzdan kaynaklı olsaydı zaten şu anda Nasdaq 25 binlerde konuşuyorduk. 6 binlere doğru bir S&P vardı. İşte Borsa İstanbul'da yine 10 binlerde tutunur mu tutunmaz mı diye konuşuyor olurduk. O yüzden tedarik zinciri kaynaklı, yani boğazların kapatılması, olan petrolün ulaştırılamaması, satılamaması gibi durumdan kaynaklı kaotik bir durum olduğu için sizin de vurguladığınız gibi çok ciddi, sert, kötücül fiyatlamalar görmedik. Ama arzda bir sıkıntı yaşanırsa o zaman domino etkisiyle daha ters fiyatlamalarla karşılaşabiliriz.
0: Evet, bakalım orada, yani hani şu an trafikten dolayı böyle bir durum var, tedarik sıkıntısı var ama işte arza da sıkıntı gelirse o zaman daha da iş ciddileşebilir gibi bir görüş paylaşıyorsunuz. Şimdi bir yandan şöyle bir yorum da gelmiş bir izleyicimizden, demişler ki 1979'da bu işte İran devrimi, Amerika-İran savaşı, yine FED başkan değişimi vardı, yine altın ve petrolün bir anda düşüşünü ve yükselişini yaşıyorduk. Yani ikisi de böyle hareketlilikler görüyorduk. Yine böyle benzer bir dönemden mi geçiyoruz diye. Benzetiyor musunuz siz böyle önceki dönemlerden birine, ya da hani tarih tekerrür eder dediğimiz nokta normal mi?
1: Yani biraz benzetiyorum tabii ki. Altın ve petrol fiyatlarına bakarak benzetiyorum. Onun dışında genel konjonktürel durum farklı çünkü biraz daha. Orada o zaman İsrail'in çok fazla bir etkisi yoktu. Orta Doğu'da bu kadar kaotik durum yoktu. Vesaire. Bir de daha öncesinde işte korona gibi bir pandemi yaşanmış. Onun etkileri yavaş yavaş terk ediliyor gibi durumlar yoktu. Ama altın ve gümüş ve petrol hareketleri için doğru bir yaklaşım. Onun da nedeni biraz daha belli aslında. Manipüle ederek piyasayı güzel trade ediyorlar. 39 trilyon dolar borcu var Amerika'nın. Hayatta ödeyemez. Bir şekilde ödemesi lazım. Ya altını düşürecek, dipten tekrar alacak, ya petrolü düşürecek, dipten tekrar alacak, ya da Bitcoin'i düşürecek.

0: 3000'lerin altına sarkmalar olabilir. Hı hı. 3850 dolar önemli bir destek. Orada da haftalık bazda çift tepe formasyonu tamamlanmış olur. Ondan sonra da hem fizik hem dijital ortamlarda, hı hı, almak isteyen yatırımcılar için ben biraz daha beklemelerini öneririm altına.
1: Evet, şimdi geliyorum. Türk Hava Yolları'nı konuştuk. Geçelim enerjiye.
0: Aksa Enerji diyeceğim. Aksa Enerji'yi 1,5-2 seneden beri zaten takip ediyoruz. Portföyümüzde de var. Konveksiyonel enerji ile yenilenebilir enerji, alternatif enerjiyi aynı kulvarda götürmeye çalışıyor. Yurt dışına yatırımları çok fazla, döviz geliri çok fazla. Kendi hedeflerini aşarak ilerliyor. Bence önemli yolu var. 34-36 liradayken Aksa Enerji diyorduk. 80 liralara geldi. Astor'a benzer fiyat hareketleri olabilir ilerleyen zamanlarda. Bir anda üç hanelerin üstüne gidip bir daha düşmeme durumu olabilir. O yüzden bence önemli ve güzel bir şirket. Tabii ki araştırılsın. Rasyolarına bakılsın, bilançolarına bakılsın, yönetim kurulu araştırılsın. Teknik seviyelerine bakılsın. Ama yani 100 tane enerji şirketi varsa kafaya alacağım enerji şirketi Aksa diyebilirim.
1: Şimdi Astor'la ilgili de hani acaba iskontolu mu ya da iskontosları aldı mı ama bir yandan önemli işleri almaya devam ediyor. Orada hangi taraftasınız?
0: Astor'u biz alıp çıkartıyoruz. Çünkü 80'lerden 70'lerden beri Astor dediğimiz için 270'lerin üstünde elimiz gitmiyor Astor'u almaya. Geçtiğimiz hafta mesela ilk 11'imizde yoktu ama bu hafta girdi. Çünkü düzeltmesini yaptı. Şimdi tekrardan 300'lerin üstüne atarsa %3'lük %5'lik bir kar marjı bile bence kaliteli olur bu ortamda. Yani günlük %3 3,5'luk bir getiri aylık mevduat faizinin getirisine denk geliyor. Yani evet. %42'den baksak.
1: Bir de onun stopajı var, onu da söyleyeyim.
0: Tabii, bir de onun stopajı var. %42'den baksak yıllık mevduat faizine 3,5'lara gelir aylık, 3,4'lere gelir. Günlük %5, %6 rahat yükselebilen bir şirket. Güzel haber akışları gelen bir şirket ve alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanına artık global hükümetler, devletler de yöneliyor. Çünkü birçok ülke enerjide dışa bağımlı. Enerjisini kendi üretmesi lazım. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik santral ki özellikle parça üretiminde üst düzey ve Amerika ile yapmış olduğu anlaşmalar vesaire ciddi anlamda bence önemli. Düştükçe portföylerde kademe alımı, hı hı, için güzel fırsat barındırıyor diyebilirim aslında.
1: Kredi edilebilecek bir risk diyorsunuz.
0: Kesinlikle. Hacmi de yüksek. Biraz da tahtası şeffaf. Çok fazla oynamıyorlar. Mesela bundan sonra gelecek hissenin tahtası şeffaf değil.
1: Gelelim o zaman bir sonraki.
0: Odaş diyeyim. Defter fiyatı 11. Her ne ikmesi 8 liranın altında tutmaya devam ediyorlar. Takas analizine bakarlarsa yatırımcılar ya da yatırımcı adayları ne demek istediğimi anlayacaklar. Akşam sattığını sabah alıyor. Ne oldu, ne değişti, niye sattın, niye aldın? Tamam, küçük yatırımcı gibi trade etmeye çalışıyorsun da 2 milyon lot yazıyorsun tahtaya. Vadeli de satıyorsun. Spotta alıyorsun. Olmuyor. Yani 8.30 liraya gittiği zaman tekrardan aşağı basıyorlar. Bu hissenin ederi şu anda 11 lira. Bence 13-14 lirayı da görmesi gerekiyor. Elektrik fiyatları da arttı. Kaliteli de hizmet veriyor ama tahtası bir miktar bozuk bir şirket. Ama ben güveniyorum. 13-14 liralara gelirse neredeyse %40'ın üstünde bir getiri sağlama ihtimali var.
1: Evet. Şimdi geliyorum. 10-11. Önce 10 numaraya bir bakalım. Özellikle Nisan ayında, Mayıs ayında yabancının savunma sanayide Aselsan'da satış yaptığını söyledik ama siz burayı önemsiyorsunuz. Az önce Aselsan'ı paylaşırken dediniz ki yani hani fiyat haricinde her yatırımcının elinde bir lot
0: en kötü
1: bulunmalı diye paylaştınız. Şimdi geliyorum 10 numaraya.
0: Altınay savunma diyebilirim. Savunma sanayinde Türkiye gerçekten iyi. Borsaya kote olmuş olmamış. Ve Türkiye sıcak savaş içinde birebir uzun süredir Kıbrıs Barış Harekatı'ndan itibaren yer almamış olsa da Libya'da, Azerbaycan'da, işte Ermenistan arasındaki durumda, Karabağ Savaşı'nda ve başka birçok alanda, Ukrayna'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da birçok savunma sanayi sistemlerimiz test edildi. Ve gerçekten iyiye gidiyoruz. Teknoloji anlamında da iyiye gidiyoruz. O yüzden ben Türkiye'nin savunma sanayinde bir çığır açtığını, bu çığırı daha da açacağını ve gerçekten savunma sanayine hizmet veren kaliteli şirketlerden bahsediyorum ama zombi şirketlerden veya da kağıt üstündeki şirketlerden değil. Çok ciddi potansiyel barındırdığını düşünüyorum. 34 liradan girdi halka arıza. Dün 15.90'ları gördü. Orası 200 haftalık üstsel hareketli ortalama. 19 liranın üstüne zaten gider. 34 lira falan ucuz. Deniz altı üzerine bazı çalışmalar

0: da var. Çok niş alanlarda hizmet veriyor. Kotasyonu kademesi sığ. Evet, tahtasının derinliği az ama bence hem savunma sanayinde olmasından dolayı, hem yaptığı işbirliklerinden dolayı, hem de hizmet vereceği alan, tamam savunma sanayinde de dediğim gibi denizaltı, denizaltı içine taşınacak ürünler gibi birçok alanda, önemli alanlarda hizmet verdiğinden dolayı, ki özellikle Mavi Vatan durumu zaten savunma denizde başlar. O ayrı bir dünya da artık Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da deniz mil şeyini arttıracak olması, Yunanistan'la ilerleyen zamanlarda Adalar Denizi'nde daha farklı bir durumda kalma durumumuzda bu tarzdaki savunma şirketleri bence ön plana çıkacak.
1: Evet. Savunma sanayici rüzgar yine arkadan esmeye devam ediyor diyorsunuz. Geliyorum son hissemize. O kadar hareketli ki bazı enerji hisseleri, çok hareketli yani. Yükselişler ciddi vardı ama bazı günlerde de böyle sert düşüşler gördüğümüz hisseler de oldu. 11 numara ve son hisse artık.
0: GESAN, girişim elektrik sanayi diyebilirim. KPC tarzında çalışıyor. Hem mühendisliğini hem mimarlığını hem de ciddi anlamda kurulumunu, montajını, her şeyini yapıyor. Ve anahtarı teslim ediyor. Öyle çıkıyor. GESAN için alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarında da hizmet verdiğinden dolayı, bu tarzda bir çalışmada yaptığından dolayı tavandan mı dönmüş? %9'lardaydı.
1: Mesela bahsettiğim volatilite de biraz buydu yani. Evet. Hani hareketli olabiliyor zaman zaman.
0: Bu tarzda bir şirket olduğundan dolayı üstüne çok fazla bir sorumluluk almıyor demeyeyim. Sorumluluk alıyor da risk almıyor. En büyük risk yapmış olduğu anlaşmaların iptal olabilme ihtimali ya da yapmış olduğu anlaşmalarda bir gecikme yaşaması bir miktar negatif bir etki yaratır. Ama alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarına bu kadar yönelinirken ve bu kadar anahtar teslim şeklinde çalışan bir şirket dünyada da az, Türkiye'de de az. Geçtiğimiz senelerde de üstüne basa basa girişim elektrik sanayiyi 70-60 lira bandındayken konuşuyorduk. Geldi 90'lara, 100'ün üstüne de giderse şaşırmamak lazım. 80'lere tekrar düşerse de şaşırmamak lazım. Dediğiniz gibi volatilitesi yüksek ama GESAN bu senenin en büyük sürprizlerinden birini yapacak. Ben geçen sene bekliyordum da zaman serilerindeki yanılmamızdan dolayı 6 ay kaydı her şey. Bir de bu son olaydan dolayı 3 ayda geriye döndük. 9 aylık bir yanılmamız var. Hmm. O yüzden bu sene yapacak büyük bir ihtimalle sürprizini.
1: Evet, GESAN diyorsunuz. Şimdi 11 kadrosuna baktık ama gelelim biz BIST 100 hisselerine, neler var? Bugünün yükselenleri, düşenleri. Evet, Europower ve GESAN dedik. Yani GESAN'da işte bahsettiğiniz tavana yakın fiyatlamalar vardı. Oradan hafif aşağıya sarktı. Europower %9'un üzerinde arttı. GESAN %6'nın üzerinde. Tüpraş yine yükselenlerde. Az önce konuştuğumuz Aksen, Aksa Enerji bugün yükselenlerde. CV Enerji yükselenlerde. Ve şöyle yine baktığımızda Emlak Konut, Türkiye Sigorta, TAV, Çimsa, bunlar yükselenlerde. Düşenlerde Mavi var, Türk Metal var, Tekfen var, DAP Gayrimenkul var. Var mı dikkatinizi çeken, yani bugün böyle üzerine konuşmak istediğimiz?
0: Yani bugün hisse için değil de genel olarak bu sene içinde gene sürpriz yapabilecek Pacific Holding, Pacific Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bu sene gerçekten bambaşka bir hikaye yazabilir. Onun dışında Emlak Konut'a canlılık gelebilir ilerleyen zamanlarda. Özellikle Türkiye'deki o iç dinamiklerin hareketlenmesi, hızlanmasıyla birlikte. Fortut'u için mesela ne diyeceğimi bilemiyorum. 130 liradan 88 liraya düştü. Ne oldu da düştü bu kadar? Veriyorlar da veriyorlar aşağı. Orada artık 88-83 liranın altında çok fazla bir fiyatlama beklemiyorum. 100 lira pivotun üstünde kalırsa gene toparlanma gösterir. Demir Çelik, Karademir Demir Çelik ve Ereğli. Ereğli gerçi bu sene yapacağını yaptı da gene de yolu var. Onun dışında bence normal. Katılım evimde bu arada sert hareketler görebiliriz. Çok hızlı gitti, çok yükseldi. Bir de bu işte SPK'nın son almış olduğu karardan sonra
1: fonlar üzerinden bir hareketlilik gelir.
0: Bir hareketlilik gelebilir. Öyle bir hareketlilik gelirse bir miktar düşüş yaşayabilir ama ben gene faizsiz bir şekilde, faiz hassasiyeti olan insanların bu şekilde ev sahibi ve otomobil sahibi olması, arsa sahibi olmasının önü her zaman açık olacağından dolayı düşse de tekrardan toparlayabileceğini düşündüğüm hisselerden biri.
1: Evet. Ve şöyle bir yine hareketliklere bakacak olursak Efor, Obama Carnage

0: TAV Havalimanları, bugünün yükselenleri, şöyle yeniden düşenlere baktığımızda Kiler, Medikal Park okumadıklarımdan gidiyorum. Odaş, Doğaş, Gübre, Anadolu Efes, Otokar, Sarko Uysal gibi hisseler var. Metal fiyatlarında geri çekilmelerin etkisi var mıdır bugün Sarko Uysal? Çünkü metal çok enerji düşüyor.
1: Büyük bir ihtimalle, çünkü ya bakır gene dirençli kaldı. Sene başında da diyorduk yani bu sene bakır gümüşe, altına nazaran daha iyi bir performans sergiler diye. Ama yani altındaki düşüşün derinleşmesi, gümüşteki düşüşün derinleşmesi emtiaların genelini etkilediğinden dolayı ister istemez baskılıyor. Evet. Ama bakır gene dirençli kaldı. Bakırın kullanım alanı daha fazla, daha farklı. Evet. Ama bakır öyle fiziki falan alınacak bir şey değil yani. Gidip alıyorlar öyle de.
0: Saklayamazsınız. Öyle böyle bir ev yok. öyle bir alan yok yani.
1: Tabii tonaj üstünden olan bir şey. Öyle bir şey değil. Bir de 500-600 liraya geldiği şeyi 5-6 bin liraya satıyorlar.
0: Enteresan işler. Dikkatli olması gerekiyor fırsatlara karşı. Çok teşekkür ediyorum Barış'cığım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olunuz efendim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Saat 13.30'u gösterdiğinde Fon Dünyası diyeceğiz. Görüşmek dileğiyle.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
5: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi. Yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
7: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
8: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 30.

0: 33, Aydın 35, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Hatay 29, Adana 31, Kahramanmaraş 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu ve Rize 25, Karabük 28, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 31, Erzincan 30, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 36 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman sistemi nasıl işler?
4: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Gini katsayı. Bir ülkede milli gelirin dağılımının adil olup olmadığını ölçmeye yarayan bir katsayı. 0 ile 1 arasında değişir. 0'a ne kadar yakınsa mutlak eşitliğe o kadar yaklaşılmış, 1'e ne kadar yakınsa mutlak eşitlikten o kadar uzaklaşılmış demektir.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yer.

0: kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
2: Aile gibi olduk artık.
1: Biz birlikte çalışıyoruz ve birlikte kazanıyoruz.
2: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
1: Bu otel her birimizin sigortası.
3: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Haydi salataya salçaya, kırmızı biber.
5: Kırmızı.
4: Kırmızı.
5: Kırmızı.

0: aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
1: aşk. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Yarıştı kimi?
4: Yoğun bir gün değil mi?

Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.

Efendim piyasa saatinden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında. Piyasaların gündemini konuşacağız. Kırılgan bir ortam var. Çünkü Orta Doğu'da yeniden tırmanan çatışmalarla birlikte kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik beklentiler zayıflıyor. İşte bu da piyasaları etkileyen ana gündem maddelerinden biri. Bugün odağımızda Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek TÜFE rakamı olacak. 15.30'da karşılayacağız rakamı. Bakalım nasıl bir rakam bizi karşılıyor olacak diyelim. Hemen gidelim hızlıca. Küresel taraftaki görünüme bir bakalım. Ardından da devam edelim konuklarımızla. 13.831 şu anda BIST endeksindeki seviye, 0.65'lik yukarı yönlü bir hareket var. Güne yatay başlamıştık ve Avrupa tarafında Frankfurt pozitif yatay, Londra 0.20 yukarıda, Madrid 0.30, Paris Kakaran'da da 0.32'lik bir yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Asya'da bugün Güney Kore'de 4.5, Hong Kong'da 0.77, Çin'de 0.42'lik bir geri çekilmeyle günü tamamlamıştık ve de Nikkei'de kapanış 2.2'lik bir geri çekilme olmuştu. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde vadelilerde S&P 0.41, Nasdaq 0.62, Dow Jones 0.36 şu anda geride. Dün de Amerika Birleşik Devletleri'nde borsalarda S&P ve Nasdaq'ta son bir ayın en düşük seviyelerini görmüştük. Teknoloji hisselerinde derinleşen satışlar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine gerilemişti. Borsalar, satışlar hız kazanmıştı dediğimiz gibi özellikle teknoloji tarafında. Gidelim bir de Amerikan tahvillerindeki görünüme bakalım. 10 yıllıkta 4.5'un üzerindeyiz. 4.53, 5 yıllık 4.26, 2 yıllıkta da 4.13 seviyesini görüyoruz. Ve petrol 91.39'da şu an, ham petrolde ise 88.32'deyiz, doğalgaz 3.16. Altında 1.91'lik bir geri çekilme, 4.179 şu anda seviye. Gümüşte de 1.81 geri çekilme, 64.14'deyiz, günün en düşüğü 63.49 oldu, en yüksekte 65.35. Ve dolar TL 46.13, euro TL 53.33, euro dolar 1.15.51'de. Dolar endeksinde 100'ün altındayız şu an, 99.86'dayız. Sepet kurda da 49.75 seviyesini görüyoruz. Bankacılık 0.58, turizm 0.76 gerideyken sanayi 0.51, spor 0.18, gayrimenkul 0.18, teknoloji 1.10 yukarıda. Sigortacılık 0.66, kimya 1.46, inşaat pozitif yatay görünümdeyken sigorta ve kimya da yukarıda. Gıda 0.48, madencilik 0.34 ve bilişim de 1.10 geride. En çok artanlar Europower 8.20, Rar Yatırım Holding 6.35, Girişim Elektrik 4.90.

0: 3 destek, finans 4, 31 TÜPRAŞ 2.83 yukarıda. Azalanlara bakalım. Margün Enerji taban olmuş durumda. Tekfen 3.25 geride. TR Anadolu Madencilik 2.46, Mavi Giyim 2.19 ve Kiler Holding'de de 2.39'luk bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Şimdi Yasin Özdemir bizimle birlikte, kendisiyle piyasalardaki son durumu konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi ne dersiniz? Öncelikle bugünkü genel havayı bir değerlendirelim. Bugün piyasalarda ana tema nedir sizce?
1: Evet, piyasalara baktığımızda özellikle küresel haber akışından çok etkilendiğini görüyoruz. Özellikle Trump ve İran arasında geçen ve dün ABD'li bir helikopterin düşmesiyle finansal piyasalarda başta Brent petrol, ons altın ve gümüş olmak üzere sert düşüşler yaşandı. Daha sonra tabii yapılan açıklamalarda, özellikle Vance'in yaptığı açıklamalarda bir miktar daha bu kötü haber törpülendi diyebiliriz. Ve güne Borsa İstanbul alıcılı bir seyirle başladı. Tabii zirvesinden şu an çok uzakta Borsa İstanbul, yani 16.000'in çok altında ve diğer piyasalara göre biraz daha negatif ayrıştığını bu süreçte söyleyebilirim. O yüzden bu negatif ayrışmanın sebebi de yaşanan iç siyasi olaylar diyebilirim. Bu biraz daha negatif bir etki yaptı Borsa İstanbul'a, ama ana gündem maddesi kesinlikle küreselde gelen bu haber akışı diyebilirim. Dün Hürmüz Boğazı'na yakın düşürülen helikopter diyebilirim. Şimdi önümüzdeki dönemde tabii ki de finansal piyasalardaki olacak gelişmeler, yani bu haber akışı yine Borsa İstanbul'u etkileyeceğini söyleyebilirim. İşte yarın Merkez Bankası var. Bugün 15.30'da ABD TÜFE verisi gelecek. Bu gibi haber akışları biraz daha Borsa İstanbul'u yakından etkileyecek diyebilirim. Bugün pozitif bir hava var. Tabii bu pozitif hava aslında dün de devam edebilirdi, ancak çok devam etmedi. Dediğim gibi bu haber akışı fiyatlar üstünde baskı sürdürmeye devam edecek gibi duruyor bugün.
0: Peki şimdi o zaman Borsa İstanbul'daki seviyeler üzerinden gidecek olursak eğer, şu andaki seviyeler bize neyi söylüyor? Kritik nereleri olacak? Hangi seviyeler?
1: Ben Borsa İstanbul'un bir kere 13.000 altına çok inebileceğini düşünmüyorum ve birçok aslında negatif haber akışını da fiyatladığını söyleyebilirim Borsa İstanbul'un. Çünkü özellikle yaşanan iç siyasi gelişmeler, işte küresel haber akışı diğer borsalara göre, mesela ABD endekslerine göre biraz daha negatif fiyatladı diyebilirim. Hele Güney Kore borsası KOSPI'den çok daha negatif ayrıştı diyebilirim Borsa İstanbul. O yüzden biraz daha Borsa İstanbul aslında kötü habere doymuş desem yanlış bir ifade kullanmış olmam. O yüzden ben 13.000'in altının geleceğini şu anlık düşünmüyorum. İkinci çeyrek bilanço dönemi de zaten yaklaşıyor. Bunda hisse bazlı hareketler olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden 13.000'e doğru yaklaşırken burada hisse ağırlığını arttırmak mantıklı olabilir. Tabii daha yukarı gidecek olursak da hisse oranı azaltılabilir. Ancak şu anlık nötr, haber akışına göre hareket eden bir Borsa İstanbul göreceğimizi düşünüyorum. Hani çok temel analiz ve teknik analize göre işlem açanların hayal kırıklığına uğrayabileceği, fiyatların üstünde haber akışının çok etkili olabileceğini düşünüyorum. Tabii sektör bazlı da konuşmak önemli, çünkü borsa düşerken ayakta kalan sektörler oldu ya da borsa yükselirken eşlik edemeyen sektörler oldu. Bunlara göre konuşsak çok doğru olur diye düşünüyorum. Dün özellikle Aselsan, Astor, TÜPRAŞ gibi hisse senetlerinde yoğun baskılar gördük ve bu baskılar sonucunda da Borsa İstanbul negatif ayrıştı diyebilirim. O yüzden önümüzdeki günlerde, dün özellikle Vance'in yaptığı açıklamada işte ara seçimlerden önce bir anlaşma sağlanacak gibisinden bir açıklama yaptı. Bu pozitif bir haber olduğunu söyleyebilirim Borsa İstanbul için. O yüzden kısada negatif haberleri fiyatladığımızı ve pozitif haberlerin fiyatlara daha çok etki yapacağını ben düşünüyorum. 13.000 kritik bir destek seviyesi olduğunu düşünüyorum. Tekrar edecek olursak, oraya yaklaştıkça bence hisse senedi ağırlığının artması gerektiğini düşünüyorum diyebilirim.
0: Evet, peki şimdi burada tabii bu haber akışı odaklı da gittiğimiz için tabii kolay olmuyor hani tahminleri verirken yorum yapmak, ama hani ne önerirsiniz portföyleri yapanlara?
1: Evet, portföyler yaparken kesinlikle bir çeşitlilik olması gerekiyor. Çünkü geldiğimiz ortama baktığımızda ulaştırma endeksi malum savaştan dolayı çok baskı görüyor. Bankacılık endeksi enflasyonun düşmemesi ve faiz indirimlerinin gecikmesi sebebiyle baskı görüyor. Yine aynı şekilde bunların bağlı oldukları holdingler aynı şekilde

0: baskı görüyorlar. Yoksa baktığımızda özellikle Sabancı'da net aktif değer iskontosunun çok fazla yükseldiğini görüyoruz ve oldukça iskontolu görüyoruz. Ama oluşan haber akışı hisse senetlerinin fiyatlarının yükselmesine çok izin vermiyor. Ben burada bir sepet önerecek olursak kesinlikle enerji bunlardan bir tanesi olması gerektiğini düşünüyorum ki enerji hisseleri burada çok çok hareketli olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan baktığımızda aslında evet kötü haberleri çok çok fiyatladılar ama ulaştırma endeksinde bugün özellikle Garanti BBVA'nın tam havalimanları ile ilgili bir raporu vardı çok güzel. Bizim de dün ulaştırma endeksiyle ilgili fikirlerimizi raporlarda sunduk. Artık yavaş yavaş kötü haberlere doyduğunu da söyleyebilirim. Yani enerji kesinlikle olmalı portföylerde diye düşünüyorum. Enerji şirketlerinin diğer bir sektör olarak defansif yapısıyla öne çıkan zincir marketler burada olmalı ki düşüşlerden çok büyük oranda etkilenmiyor ve enflasyonda gıda tarafı yüksek geldikçe orada hareketliliğin oluşması çok normal olduğunu biz düşünüyoruz. Yani defansif portföyü koruyacak bir şekilde zincir marketler olabilir. Burada BİM ve Migros özelinde biraz daha biz yoğunlaştık. Diğer taraftan bakacak olursak tabii ki de aslında şunu söylemek gerekiyor. Para piyasası fonları da portföylerde kesinlikle olmalı diye düşünüyoruz. Çünkü getirisi hiç azımsanmayacak kadar fazla ve oluşan bu ortamda küresel haber akışı, işte iç siyasi karışıklıklar, bütün bunlar borsaları etkilerken bir tarafta da paramızı koruyacak. Hani enflasyon üstünde bir getiri sağlayacak araç da var diyebilirim. Diğer taraftan altında özellikle çok sert geri çekilmeler gördük. Bunları birer fırsat olarak görebiliriz ki en son gram altın bu seviyelere düştüğünde yani 6300 seviyelerine düştüğünde biliyorsunuz kuyumcular önünde kuyruklar oluşmuştu uzun uzun. Yine buralar fırsat olarak görülebilir. Bu sepetin ben çok enflasyonu yenileceğini düşünmüyorum. Şimdi evet, şunu da söylemek gerekiyor. Bazı dönemler sermayeyi koruma dönemidir. Ben bu dönemi o dönem olarak görüyorum. Tabii ki de bu riskler azaldığında sermayeyi büyütme yani getiri dönemi de gelecektir. Ama en önemlisi şu an sermayeyi korumak olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi burada bir virgül koyalım. Çünkü İran'a döneceğiz. Tahran'da muhabirimiz Ekber Karabağ bizimle birlikte. Ekber hoş geldin.
2: Teşekkür ederim Melis, sağ olun.
1: Şimdi son durumu senden alalım. Son bilgiler nedir?
2: Melis teşekkür ederim. Yani son bilgileri şu şekilde özetleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran gece tekrardan karşı karşıya geldi. Ancak bu fazla sürmedi. 4 saat Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı operasyonları sürdü. 3 dalga halinde oldu. Ancak beklentiler üzere fazla sürmedi dediğim üzere. İşte Amerika Birleşik Devletleri buna gerekçe olarak bir helikopterinin İran tarafından düşürülmesini gösterdi. Gerçi İran bu konuda temkinli, %100 ben bu helikopteri düşürdüm demiyor. ABD Hürmüz Boğazı'nın etrafındaki bölgeleri hedef aldı. Alınan hedefler arasında radar sistemleri, hava savunma sistemleri, füze sistemleri olduğu belirtilmektedir. Ve İran'da buna misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki hedeflerini vurdu ki İran'dan gelen açıklamada İran operasyonunu devrim muhafızları ve ordunun ortak şekliyle yürütüldüğü ifade edildi. Kuveyt, Bahreyn, aynı zamanda Ürdün bu kapsamda hedef alınmış oldu. Ürdün'de İran'dan gelen resmi açıklamaya göre F-35'lerin, Amerikan F-35'lerinin konuşlandığı alan hedef alınmış oldu. Gerçi Ürdün yönetimi İran'dan fırlatılan her 5 füzeyi de havada imha ettiklerini iddia etmektedir. Diğer taraftan az önce bir görüntüyü de gördük. Oradaki Amerika'nın Bahreyn'deki üssüne yakın bir noktada patlama ışıkları görünüyor. Öyle görünüyor ki İran tam olarak da o noktayı hedef almış durumda. Fakat dediğim üzere 3. dalga operasyonunun ardından Amerika Birleşik Devletleri 4 saat sonra İran'a karşı operasyonlarının bittiğini ifade etti. Tam da bu görüntüden bahsediyorum. İşte görüyorsunuz Bahreyn'de ve Amerikan üssünün hemen yakınında bir patlama ışığı görünmektedir. İşte operasyonlar durdu ve bu operasyonların durmasıyla birlikte piyasala tekrardan o rahatlama geldi. Petrol fiyatları tekrardan düşüşe geçti. Esasında Donald Trump bu süreci de fazla uzatmak istemiyor. Görünen odur. Kendisi kendi ağzıyla buna mecbur kaldık işte yönünde ifadeler kullandı. Çünkü İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci devam etmektedir. Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri bu konuyla ilgili olumlu bir havadan bahsetse de İran

0: ilerleme kaydedilmediğini ifade ediyor. O yüzden bu sürecin, yani müzakere meselesinin de nasıl devam edeceği merak edilmektedir. Ancak gece sabaha karşı olup bitenlerin rağmen iki tarafta ateşkese ne kadar birbirini ateşkesi ihlal etmeye suçlasa da bunun bağlı olduğunu ifade edebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ekber. Sana da kolaylıklar dileyelim şimdiden. Görüşmek üzere. Buradan dönüyoruz Yasin Özdemir'e yeniden ve Yasin Bey, ne dersiniz? Şimdi Ekber de son durumu aktardı. Kendisinin de altını çizdiği nokta, Trump da bu durumun aslında uzamasını istemiyor yorumuydu ki bunu zaten yayının girişinde siz de ifade etmiştiniz Vance'in açıklamaları üzerinden. Şimdi tablo bizi nereye götürüyor sizce, özellikle piyasalar tarafında?
2: Evet, Ekber Bey'in verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Gerçekten Trump, yani Amerika ve İran arasında gelişen bu olaylar finansal piyasaları derinden etkiliyor bir kere. Bu olaylara bakacak olursak tabii ki de Trump'ın ve İran arasındaki ateşkesin bir barış ile sonuçlanmasına ben de az kaldığını düşünüyorum. Çünkü ara seçimler bir kere geliyor. Brent petrolün yukarı yönlü gitmesi, işte en son aldığımız TÜFE verisini yukarıda seyretmesine sebep oldu ki bugün de zaten saat 3.30'da bir TÜFE verisi gelecek. Yine kötü gelirse bence anlaşmaya bir adım daha yaklaşabilir Trump. Çünkü enflasyonun yükselmesi, şimdi ABD'de 9.6'dan enflasyon 3'e indi ama 3'te bir sertlik oluştu, bir katılık oluştu. O katılık dediğim gibi enflasyonu 3'ün altına inmekte çok zorlanmıştı Amerika. Neredeyse bir 6-7 ay oralarda enflasyonu düşürmek için uğraştı. Şimdi tekrardan %3'ün üstünde ve son 3 yılın en yüksek enflasyonunu almıştı ABD. Şimdi tekrardan yukarı yönlü enflasyonda bir atak görürse, bu Brent petrol işte lojistik maliyetlerinin artması, girdi maliyetlerinin artması gibi birçok sebeple enflasyon yükselirse halk tabii ki de bundan rahatsız olur ve Trump'ın da artık barıştan yana daha çok tavır almasını sağlayabilir diye ben düşünüyorum. O yüzden barışa bir adım daha yaklaşıldığını aslında burada düşünüyorum. Her ne kadar iki tarafta ateşkesi ihlal etmekle birbirini suçlasa da bence artık Trump bir adım daha barış yönünü adımlar atması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü Trump'ta bitiyor biraz da iş. Burada anlaşma müzakerelerine baktım. Yani maddelere baktığımız zaman uranyumla zenginleştirilmiş uranyumun İran'ın elinden alınması, işte bir atom bombasının yapılmak istenmemesi gibi birçok müzakere aslında İran kabul etmiş durumda. O yüzden Trump'ın da bu işi çok uzatacağını ben düşünmüyorum. Ve finansal piyasalar için bu söylediklerim tabii ki de olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da İsrail var. Biliyorsunuz İsrail birçok kez ateşkesi ihlal etti ve birçok kez aslında savaş kurallarını ihlal ettiğini söyleyebilirim. Yani ABD İran arasındaki bu çatışma biterse İran İsrail arasındaki çatışma da son bulur mu? Bu da bir soru işareti olarak kafamızda duruyor aslında.
1: Evet, şimdi burada tabii kritik olan petrol fiyatları. 92 dolar seviyelerini görüyoruz şimdi bu sabah itibariyle. Tabii yine baktığımız zaman yüksek seviyeler. Geçtiğimiz hafta özellikle kurumların arka arkaya yaptığı yorumlarda 71 dolarla 100 dolar arasında beklentiler değişiyor. Tabii çok büyük bir aralık. Pardon. Yıl sonu için. Sizin beklentiler ne yönde?
2: Evet, Brent petrole baktığımızda aslında İran tarafından yapılan açıklamalarda işte savaşın ilk günlerinde işte 150 dolara hazır olun gibi söylemler vardı İran tarafında, ama 150 dolara kadar gitmedi. Ama yine de Brent petrolün gördüğü işte o 115-116 dolar seviyeleri hem gelişmekte olan ABD ekonomisi için, hem gelişmekte, yani gelişmiş ABD ekonomisi için, hem de gelişmekte olan ülkeler için çok büyük risk teşkil etti ki bizden örnek verecek olursak enflasyonda Sayın Mehmet Şimşek'in de söylediği gibi yani 5 puanlık bir etki yaptı bu yükseliş ve bizim faiz indirimlerimize ara vermemize sebep oldu diyebilirim. O yüzden ben Brent petrolde tekrardan 65 dolar ve 70 dolar arasına gelmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. En az bir 4-5 aydır, o da savaşın gidişatına dayalı olarak konuşuyorum. 4-5 ay sonra belki o kısımlara inebilir. Yani Brent petrolün bu seviyelerde kalması bile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için çok büyük risk teşkil ediyor. O yüzden ben biraz daha 90-100 dolar arasında gidip geleceğini düşünüyorum Brent petrolün. Bu da tabii ki de savaşın seyrine göre değişecektir. Ama hala 90 dolar, 100 doların ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bundan önceki

0: yönetime bakacak olursak, yani IMF'nin raporuna bakacak olursak, 100 doların üstünde bir sene kalması Brent petrolü direkt ABD enflasyonunda %1'lik bir etkisi. Demek ki bu çok büyük bir etki. Biraz önce bahsettiğim konu, %9.6'dan %3'e inen bir enflasyon var. %3'te büyük katılık oluştu ve şu an tekrardan %3'e dayanmış durumda ABD enflasyonu. O yüzden ben 90 dolar ve 100 dolar arasında bir Brent petrol hareketi bekliyorum. Eğer barış haberi gelirse de kademeli olarak, yine sert bir düşüş değil, kademeli olarak düşeceğini düşünüyorum Brent petrolü.
1: Evet, şimdi tabii altın tarafına da bir bakalım. Altına ilişkin olarak City'nin yorumu var. Onu bir hemen aktaralım. Altında 3500 dolar senaryosu diyor City. Altında aşağı yönlü riskler arttı. Küresel risk algısındaki değişim değerli metali zorluyor. Ons altında %20'lik düşüş ihtimali var. 3500 dolara kadar gerileyebilir altın. Mevcut fiyatlar kısa vadede baskı altında kalabilir. Kısa vadeli hedefimizi 4300 dolardan 4000 dolara indirdik diyor City. Siz ne dersiniz?
0: Evet, ons altında 2023, 2024, 2025 ve 2026 dahil olmak üzere son yılların en büyük rallisini görmüştük. Ve ons altına baktığımız zaman gerçekten birçok yatırımcısına da para kazandı. İçeride tabii gram altında yükselişi aslında ons altın kaynaklı çok büyük getiriler elde etmişti yatırımcılar. Ve bu getirilerin savaşın başlamasıyla beraber devam edileceği çok konuşuluyordu, biliyorsunuz. Ve ons altın hedef fiyatlarını tüm kurumlar yukarı yönlü çekmişti. Ama beklenen öyle olmadı tabii. Savaşın başlamasıyla beraber özellikle merkez bankalarının faiz indirim süreçlerini durdurup pas geçmesi, hatta bazı merkez bankalarının faiz arttırması yönündeki söylentiler ons altını baskıladı ve düşüşe neden oldu. Şu anda gelecek iyi haber dışında, örnek veriyorum, eğer yarın bir gün barış haberi gelirse ons altında tekrardan yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Ama ben Stin raporunu biraz iddialı gördüm. 3500 doların biraz zor gelebileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki de gelirse de bunu çok uzun bir sürede bir düşüş trendiyle olabileceğini düşünüyorum. Şu an bir piyasada trend oluşturacak bir durum yok. Yani evet, ons altın bugün düşüyor ama bir haber gelirse o düşüşü tekrar toparlayıp yukarı yönlü harekette edebilir. O yüzden trend oluşacak bir piyasa yok. Ben 4000 doların altına çok ineceğini düşünmüyorum ama en kötü senaryonun 3800 dolar olduğunu düşünüyorum ons altında. O yüzden şimdilik yine savaşın seyrine göre fiyat hareketleri olacağını düşünüyorum. Tabi burada merkez bankalarının alımları bir anlamda devam ediyor ama dediğim gibi altının üzerinde en önemli etken şu an haber akışı ve bugün gelecek TÜFE verisi çok daha önemli olacak diyebilirim.
1: Evet, şimdi bugün gelecek TÜFE verisi demişken hemen devam edelim Amerika Birleşik Devletleri TÜFE ile. Şimdi orada beklentiler nasıl şekilleniyor? Ne bekliyorsunuz siz Amerika Birleşik Devletleri TÜFE verisinden ve de tabii piyasaları etkileme riski büyük. Geçtiğimiz hafta aldığımız istihdam verileri arka arkaya, salı günü JOLT, çarşamba günü özel sektör istihdam, cuma günü tarım dışı istihdam, hepsi beklentilerin üzerinde geldi. Ve de tarım dışı istihdam tabii beklentinin iki katından da fazla bir veri görmüş olduk ve de yine geçmiş verilerin revize edildiğini gördük yukarı yönlü. Tabii çok kritik TÜFE verisi, ne dersiniz?
0: Evet, son açıklanan TÜFE verisine baktığımızda herkes biliyorsunuz çok şaşırmıştı ve son 3 yılın en yüksek TÜFE verilerinden biri gelmişti ABD'de. Biraz önce bahsettiğim çok önemli bir konu vardı. ABD enflasyonu %9.6'dan 3'e indirdi ama 3'ün altına düşürebilmek için, yani o katılığı delebilmek için yaklaşık 5-6 ay uğraştı. Daha sonra Trump'ın göreve gelmesiyle beraber işte tarifelerin uygulanması da enflasyonu yukarı yönlü hareket ettirebileceği konuşuldu. Hatta tarifelerin gecikmeli etkisinden bahsedildi. Daha sonra bir savaş başladı, biliyorsunuz, ABD-İran arasında ve bunun da tabii ki de Brent petrolü yukarı çekmesiyle beraber enflasyonda da ABD'de yukarı yönlü hareketler geldi. Bugün eğer beklentilerin üstünde bir TÜFE verisi alırsak ben Fed'in özellikle acil bir toplanma çağrısı ilan edebileceği konusunda bir düşüncem var. Çünkü en son böyle enflasyonun yukarı yönlü hareket yapması bir acil toplantı sebebi olmuştu. Yine aynı şekilde olabilir. O yüzden hatta bugün gelecek TÜFE verisi, şöyle bir iddiada da bulunmak istiyorum. Eğer çok yüksek gelirse savaşın seyrini bile etkileyebilecek durumda. Tabii

0: burada ABD'de enflasyonun yükselmesi umurumda bile değil. İran'ın nükleer silah yapmaması asıl hedefimiz demişti. Böyle bir cümlesi olmuştu ama ben buna çok inanmıyorum. Eğer çok yüksek bir TÜFE verisi alırsak savaşın gidişatını bile etkileyebilir. Çünkü Brent petrolün daha da yukarı gidecek olması biraz daha enflasyonu yukarı çekecektir. Ara seçimler de geliyor. Trump bunu istemeyecektir ve bir barış sağlanmasının daha olası olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Kısacası bugün saat 3.30'da gelecek olan veri hem ABD ekonomisini hem gelişmekte olan ülke borsalarını çok çok etkileyecektir diyebilirim. Hatta Fed'e yeni bir yol haritası bile çizdirebilir.
1: Evet, şimdi bu o zaman son cümle üzerinden gidelim. Fed'e yeni bir yol haritası çizdirebilir. Nasıl bir yol haritası olabilir bu? İhtimaller nedir?
0: Evet. Şimdi biliyorsunuz faiz indirimleri Haziran'dan Eylül'e çekilmişti FED'de. Eğer bugün çok yüksek bir veri alırsak Eylül'de artık masada kaybolabilir. Çünkü bu konuda gerçekten çok önemli elimizde veriler var. Eğer enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesi Fed'in faiz politikasını bile değiştirecektir ki proaktif bir Fed izleyeceğimizi ben düşünüyorum. Yani acil önlem alabilir. Eğer bir faiz arttırımı gelmese bile sözlü yönlendirmelerle piyasa algısıyla bunu yönetebilir. O yüzden demek istediğim de buydu. Fed'in politikası bugün gelecek enflasyon verisiyle beraber bir kısım aslında değişebilir. Çünkü şunu söylemek istiyorum, tekrar olacak ama bir önceki gelecek olan veri, bir önceki gelmiş olan veri son 3 yılın en yükseğiydi. Yine aynı şekilde bir veri alırsak Fed'in önlem alacağı günler yaklaşıyor diyebiliriz.
1: Evet. Peki şimdi tabii son dönemin konusu yine Amerika'dan gidiyoruz. Bu S&P ve Nasdaq'taki düşüşler ve teknoloji hisselerindeki son durum. Şimdi bunu sağlıklı bir düzeltme olarak görenler var. Siz ne taraftasınız?
0: Ben sağlıklı bir düzeltme olarak görüyorum ABD endekslerindeki bu düşüş ve aslında çok da büyük bir düşüşün olduğunu da ben çok düşünmüyorum. İşte Nvidia'nın 0.85'lik düşüşü, Apple'ın %2.5'luk düşüşü tabii ki de kayda değer bir düşüş, yani çok sert bir düşüş diyemeyiz aslında. Ama bu düzeltmelerin ben çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü finansal piyasalarda sadece borsa değil bütün enstrümanlarda düzeltme hareketleri çok sağlıklıdır ve trendin aslında güçlü olduğunu gösterir. O fiyat, o desteğe ya da ortalamaya değer tekrardan devam eder. Bence ABD borsalarında trend değiştirecek bir haber şu an yok. Ancak bugün gelecek olan TÜFE verisi yine ABD borsalarında da bir trend dönüşümü geliyor mu habercisi olabilir. Çünkü eğer çok yüksek bir veri alırsak FED de faiz indirim süreçlerini durdurur, hatta tekrar arttırmayı konuşursa asıl trend dönüşümü ABD borsalarında görürüz ve asıl düşüşün şimdikinden çok sert daha olabileceğini düşünüyorum. Evet, savaş biter. Enflasyon beklentileri tekrar normale gelirse bu sefer ABD borsalarında bir yükseliş görürüz ki bilançolar bunu destekliyor. Nvidia açıkladığı ilk çeyrek zaten beklentilerin üstünde gelmişti. 85 milyar dolarlık bir net kar, yanlış hatırlamıyorsam açıkladı. Yani bilançolar yükselişi destekliyor. Ama dediğim gibi gelecek olan TÜFE, savaşın etkileri, bunlar kesinlikle ABD borsalarında kalıcı trend değiştirebilir ve bu trendler özellikle faiz indirimlerinin durmasıyla negatife dönebilir.
1: Evet, peki içeriye dönelim. Çünkü yarın malum Merkez Bankası günü. Nedir sizin beklentileriniz? Şimdi faiz artışı bekleyenler de var. BBVA'dan böyle bir açıklama görmüştük hafta başında. Nasıl bir metin bekliyorsunuz?
0: Evet, ben Merkez Bankası'ndan temkinli bir metin bekliyorum ve faizleri sabit bırakacağını düşünüyorum. Son dönemde gelen enflasyon verileri evet beklentilere yakın geldiler ama Ocak ve Şubat aylarında tabii mevsimsellikten ötürü aslında savaş başlamadan önce zaten yüksek gelmeye başlamıştı. O yüzden dediğim gibi burada biraz daha şahin değil de temkinli bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın ve faizleri sabit bırakacağını düşünüyorum diyebilirim.
1: Evet. Peki şimdi Avrupa Merkez Bankası'nda kararı tabii yarın için önemli olacak. Çünkü orada bir faiz artışı beklentisi var. Ne dersiniz? Avrupa Merkez Bankası'ndan ne görürüz?
0: Ben Avrupa Merkez Bankası'nda aslında temkinli bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar risk varken, küreselde savaş devam ederken

0: Hürmüz hala büyük anlamda kapalıyken bu riskleri göz ardı etmeyecek bir Avrupa Merkez Bankası ve temkinli konuşmaya devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki şimdi bundan sonrası için tabii yılın ikinci yarısında artık ana tabela nereye doğru gidiyor sizce? Çünkü ilk yarı tabii biraz bu 28 Şubat'ta başlayan İran'a saldırılarla birlikte karışık geçti. Ne dersiniz ikinci yarı için? Daha mı sakinleriz?
0: Evet, ikinci yarı biraz daha sakinlemeli diye düşünüyorum. Çünkü ara seçimlerin olacağı bir dönem, ikinci dönem. O yüzden biraz daha aslında Trump'ın mecburen ortalığı sakinleştirmek isteyeceği bir dönem olabilir burada. Ben biraz daha sakin bir ikinci yarı bekliyorum. Ancak şu da var tabii, savaşın seyri nasıl olur ve ara seçimleri sonuçları nasıl olur? Bunlar da borsalar üstünde çok büyük etkisi, finansal piyasalar üstünde çok büyük etkileri yapabilir. Ben de biraz daha sakin, ilk yarıya göre daha sakin bekliyorum diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Yasin Özdemir. Size de şimdiden kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun, iyi günler dilerim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz.

0: Piyasa saatine devam ediyoruz. Şimdi kripto tarafındaki gelişmeleri konuşuyor olacağız. Konuğumuzla birazdan Helin Çelik'le bir bakalım son duruma. Çünkü kripto piyasasında da o tarafta da satış baskısının arttığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki yeni askeri harekat risk iştahını azalttı. Bitcoin son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ethereum ise Nisan 2025'ten sonraki dönemin en düşüğünde. Toplam piyasa hacmi 83 milyar dolara geriledi. Spot ETF'lerden bu hafta çıkış 168 milyon dolar oldu ve son 3 haftada ETF'lerden 5 milyar doların üzerinde de bir çıkış yaşandı diyelim. Dönelim Helin Çelik'e. Helin Hanım hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Melis Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Şimdi bu tabloda bundan sonrası için siz ne bekliyorsunuz? Bitcoin'le başlayalım. Çünkü satış baskısı arttı diyoruz ve de baktığımız zaman tabii burada askeri harekatların risk iştahını azalttığı da bir dönemdeyiz.
1: Evet, maalesef Orta Doğu'daki çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor ve dolayısıyla artan jeopolitik risk ve gerilim hattında yatırımcı risk almaktan kaçınmaya başladı. Çünkü bunun bir de faturası var biliyorsunuz. ABD makrolarına özellikle negatif yansıyan bir durum da yaşanmaya başladı. Aslında kripto yatırımcısı hem jeopolitik risklerden negatif etkileniyor hem de Fed'in bu yıl bitmeden en az bir adet diyorum. Faiz artırma ihtimalinin olma durumunu da fiyatlamaya başladı. Dolayısıyla Bitcoin anlık olarak 60 binin altına sarktı. Bölgeden toparlanma çabaları devam etse de bunu tersine çevirip güçlü bir alış dalgası yaratabilecek bir unsur maalesef şu an itibariyle önümüzdeki tabloda gözükmüyor. Tabii bütün bu risklerin ve belirsizliklerin yaşandığı ortamda petrol şoklarının devam etmesi, petrol fiyat tahminlemelerinin yıl sonuna ilişki beklentilerin yükseltilmesi, tabi burada bir petrol şokunun devam etme durumu olması Bitcoin'le negatif korelasyona sahip olan ürün anlamında biz buna bakıyoruz ve biri yukarı giderken diğeri aşağı gidiyor. Dolayısıyla petrol tarafında beklentilerin yukarı çekilmesi aslında Bitcoin yatırımcılarına da frene basmasına sebebiyet veriyor. Neden sonuç ilişkisine bağlı olarak çok fazla arka arkaya örüntü içerisinde kaldık. Geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman içerisinde 10 ila 10 bin adet Bitcoin bulunduran adresler 25 bin adetten fazla Bitcoin satışı gerçekleştirdi. Bunun dışında 0-1 dediğimiz mikro düzeyde cüzdanında BTC bulunduran adreslere baktığımız zaman sadece 61 adet Bitcoin toplayabildi. Yani yatırımcı algısı şu an itibariyle birikimden ziyade biraz daha bekle gör politikası. Özellikle Orta Doğu'da nihai bir barış olacak mı olmayacak mı? ABD, İsrail ve İran arasında bir sakinleşme, nihai bir barış olacak mı olmayacak mı? Bunu tahlil edecek. Çünkü savaş ortamının bitmediği her durumda biraz önce o söylediğim petrol şokları makroları negatif etkiliyor demiştim. ABD tarafına dönüp baktığımızda hem istihdam verilerinde bir bozulma olduğunu gözlemliyoruz. Şöyle bozulma. Geçtiğimiz veriye bakıyoruz. Tarım dışı istihdam beklentinin üzerinde geldi. Bu harcama eğilimindeki artışı bize gösteriyor.

0: veriyor. Diğer taraftan bu hafta enflasyon verilerini takip edeceğiz. Hem TÜFE'yi hem de ÜFE'yi. Bir önceki veriye baktığımız zaman bu da beklentinin üstündeydi. Muhtemelen artarak devam eden bir skala içerisinde yatırımcı bu verileri takip edecek ve yükselme eğilimi, daha doğrusu bulunan enflasyon verileri de Fed'in elini oldukça kısıtlayacak. Biz sene başında yılın ikinci yarısında faiz indirimleri olma ihtimalini değerlendirirken, özellikle Kevin Warsh yönetimiyle birlikte, şu an geldiğimiz noktada Kevin Warsh'un da elinin epeyce kısıtlı olduğunu, enflasyonun yükseliş eğiliminin devam ettiğini ve faiz indirimlerine ara verileceğini ve hatta Eylül ayına ilişkin, şu an canlı olarak ben verilere baktığınız zaman faiz artırımı, 25 bas puanlık faiz artırımı ihtimali %34.6. Bu ay gerçekleşecek olan faiz kararında ise %98 ihtimalle faizi sabit tutacak. Ancak yıl sonuna doğru bir skala çıkardığımız zaman Fed'den bir sürpriz bu konjonktürde maalesef beklenmiyor. Bu da yatırımcıya kaçışa zorluyor. Eğer biz 60 bin dolar bandını Bitcoin'de kalıcı olarak kaybedersek, bu bölge Şubat ayında test edip hızlıca yükseliş yaşadığı bir bölgeydi. Ancak şu an itibariyle haftalıklardan da canlı olarak baktığım zaman yeni hafta açılışında çok parlak bir tablo gözükmüyor maalesef. Ve hareketli ortalamalar bandının altındayız, hem 20 hem de 9 günlük hareketli ortalamanın. Eğer biz bu kaleyi kaybedersek kademeli olarak yeniden 58 bin, 55 bin ve 50 bin seviyeleri destek olarak sıralı bir şekilde takip edilebilir. Bu rüzgarı tersine çevirebilecek bir tablo ancak ve ancak nasıl gelir derseniz, burada artık jeopolitik risklerin rafa kalkıyor olması lazım. En azından nihai bir barış ortamının oluşuyor olması lazım ve Orta Doğu'daki çatışma seslerinin biraz daha dinginleşmesi gerekiyor ki Fed'in en azından yıl sonuna doğru geldiğimiz zaman biraz daha eli güçlenmeye başlasın. Belki o konuşulan minimum bir faiz artırımı hikayesi de yavaş yavaş rafa kalkmaya başlasın. Aksi takdirde biraz önce konuğunuzla da değerlendirdiğiniz gibi burada hem ABD hisselerinde hem de kripto sektöründeki satış baskısının derinleşmesi çok muhtemel gözüküyor. Nasdaq'a baktığımızda Nasdaq'ta aynı maalesef hikayeden etkileniyor. Canlı olarak kontrol ettiğim zaman burada da kayıpların özellikle bu hafta daha da derinleştiğini gözlemliyorum ve evet, hani dipte test edip bir miktar toparlamış olabilir ama Nasdaq'taki eğilim de maalesef aşağı yönlü gözüküyor.
1: Evet, peki şimdi bundan sonrası için hani bu alanda yatırımı olanlara siz ne öneriyorsunuz? Yani biraz hani bekleyip görme zamanı mı? Ne olacak kritik önümüzdeki dönemde, özellikle ikinci yarıda?
0: Evet, yani riskli bir ortamdayız. Riskli ortamın gerekliliği olarak biraz daha portföyümüzde farklılıklar yaratmamız gereken bir dönemeçte olduğumuzu düşünüyorum. Yani eğer bir sepet yapacaksak, kripto yatırımcısı dahi olsak, evet dipten eklemeler yapılabilir ama farklı enstrümanlar da bana kalırsa eklenmeli. Tabii bu yatırımcı davranışı kişiden kişiye değişir. Mesela son metriklere baktığımız zaman bir saat önce yayınlanan çektiğim metriklerde borsalardaki balina oranının şu an itibariyle özellikle 60 bin dolar seviyesine yaklaşmasıyla birlikte %61'e yükseldiğini gözlemliyorum. Evet, bir kısım yatırımcı buraları dip seviyeler görerek alış yapmaya başlamış gibi gözüküyor ama kurumsal tarafa baktığımız zaman hem hafta içerisinde stratejinin yapmış olduğu bu satışları biz değerlendirdik, piyasa içerisinde yaklaşık olarak 2,5 milyon dolarlık bir gelir elde etti BTC satışından ve bu piyasadaki panik satışlarını da tetiklemiş oldu. Evet, nihai düşüş bu sebepten gerçekleşmedi ama bu da bir etki yarattı. Dolayısıyla biraz önce siz bahsettiniz, spot Bitcoin ETF'lerinden yoğun çıkışlar yaşanıyor. Aslında bizim 120 bin dolar üzerine test ettiğimiz hikayede kurumsalların ve ETF girişlerinin oldukça rolü büyüktü. Ancak şu an itibariyle masanın bir bacağının eksik kaldığını biz gözlemliyoruz. Dolayısıyla bireysel yatırımcı ne kadar dip görerek maliyet noktasında ekleme yapsa da biraz daha kurumsalları da kurumsalların aksiyonlarını da göz önünde bulundurarak farklı enstrümanlar da ekleyebiliriz. Sonuç itibariyle biz aylardır Orta Doğu'daki çatışmaları konuşuyoruz maalesef ve herhangi bir sonuç da elde edilemedi. Buradan pozitif bir adım

0: Genelde böyle durumlarda Bitcoin dominansı yükseliyor biliyorsunuz ve altcoin'ler iyice cılızlaşıyor. Ama bu içinde bulunduğumuz durumu geride bırakmaya başladığımız vakit Bitcoin dominansında ne zaman gevşeme görürsek, altcoin sezon endeksinde ne zaman bir toparlanma görürsek çok geride kalmış altcoin'leri belki portföye eklemek için o vakitte düşünebiliriz ama o vakit bu vakit değil demek istiyorum.
1: Evet, bu arada şimdi tabii yapay zeka tarafını da çok konuşuyoruz ya. Bu yapay zekadaki gelişmeler nasıl etkiliyor şu anda kripto tarafını?
0: Evet, aslında sektör bazında baktığımız zaman hala gelişmeye açık ve muhtaç olduğunu ben düşünüyorum. Burada yapay zeka tabanlı kripto para birimleri geçtiğimiz aylarda çok fazla popülaritesini yükseltmişti. Ancak burada da ayıklamamız gereken bazı unsurlar olduğu kanısındayım. Çünkü tam olarak yapay zeka içerikli olarak üretilmeyen ancak bazı durumlarda apilerin çekilmesiyle bir fiyat akışının yaratılması ve bu şekilde hayatına devam etmesi durumu söz konusu. Kripto tabanlı yapay zeka projelerinin hala gelişmeye açık olduğunu ama önünün de parlak olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan hisse senedi tabanında bakacak olursak ABD hisselerinde yapay zeka tabanlı hisselerin yine önünün açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada zaruri bir gereksinim de doğmaya başladı. Bu zaruri gereksinim hem o hisse senetlerini yükseltecektir hem de ben bu esnada gümüş tarafında da bir yükseliş dalgası yaşanabileceğini düşünüyorum. Ve değerli metalleri de bir noktada peşinden götürebileceğini düşünüyorum. Geride kalmış olan değerli metallerin önümüzdeki süreçte daha fazla konuşulacağını düşünüyorum. Çünkü yapay zeka projelerinde bu ürünlerin kullanılması ya da içinde bulunduğumuz çağ gereği işte elektrikli araçların çok fazla yaygınlaşmasıyla birlikte iletken maddelerin maddelere olan talebin artmasıyla birlikte gümüştü, platindi bu gibi ürünlerin ben toparlanma sürecinde iyi primleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizim aslında yatırımcı kitlesi olarak yapay zekanın getirdiği bazı durumlardan faydalanma oranımızın yükseleceği bir döneme de gireceğiz. Ama bu süreç içerisinde biz bu çalkantılı dönemi atlatırken mümkün olduğunca portföy erozyonuna uğrayabileceğimiz meselelerden kaçınmamız gerekir. Yine de spot piyasada maliyetlenmek çok fazla korkutmasın yatırımcıyı ancak kaldıraçlı kullanımlar için aynısını söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla bu çok önümüzü kestiremediğimiz ki bugün de bu arada TÜFE var. Yine dalgalanma piyasa içerisinde yüksek olacaktır, oynaklık yüksek olacaktır. Çok bu dalgalanmaların nereye gidebileceğini kestiremeyeceğimiz evet. Boyutlarda ben kaldıraç kullanım oranlarının düşürülmesinden yanayım.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz sevgili Helin Çelik. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim piyasa saatini burada noktalayalım. 13'te yine birlikteyiz yatırım günlüğünde piyasalardaki son durumu konuşmaya devam edeceğiz.

0: Kimse seni de alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Deniz Bank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
3: Ona biraz daha var gibi.
2: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
3: Ay çok güzel olur.
2: O zaman sizin için tam sırası. İşleri büyütmek.
1: Bayağıdır aklımda da.
2: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Deniz Bank'la olmak vardır. Ne var sırada Deniz Bank
4: burada. Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşme.

0: dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
1: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık...

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.

yayınımızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın 3. işlem gününde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket haberlerine ve hisse performanslarına hızlıca bir göz atacağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk şirket gelişmesiyle başlayalım. Türk Traktör'den bir haber başlığı var. Sakarya Fabrikası'nda gerçekleştireceği kabaca 607 milyon liralık dijital dönüşüm yatırımı için teşvik belgesi aldığını açıkladı. Özellikle şirketin hem verimlilik tarafında hem de teknolojik dönüşüm hedefleri açısından önemli bir gelişme ki son dönemde zaten tarım sektöründe yavaşlamayı takip ediyoruz. Bir diğer taraftan iç pazardaki daralma nedeniyle de satış adetlerinde şirketin bilançolarında bir baskı görmüştük ama şirket bu tarz haber başlıklarıyla da operasyonel tarafta verimliliği artıracak yatırımları da devam ediyor diyelim ve bakalım hisse performansına. Yarım puana yakın bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. 442 liradan payları işlemden geçerken yılın özelinde baktığımızda performansına %15'likte bir eksi tarafta fiyatlamasının olduğunu takip ediyoruz ki özellikle sektördeki talep görünümü bu sektör ve şirket özelinde de zaten bir takım baskı kurmuştu. Fakat bu tarz teşvikler ve yatırım haberleri de orta vadede beklentiler açısından da aslında destekleyici bir gelişme olarak da haber başlığını okumuş olalım ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. TAV Havalimanı'ndan yeni rakamlar geldi. Hizmet verdiği yolcu sayısı yurt içinde 2026 yılında %2'lik bir artış gösterdiğini açıkladı. Şirketin yine operasyonel tarafta büyümenin sürdüğünün bir işareti olarak okuyabilir. Son dönemde zaten yine şirket özelindeki gelişmelere baktığımızda yeni ihale süreçleri, yurt dışı operasyonları ve turizm hareketlilikleri de zaten öne çıkan başlıklar arasındaydı. Uluslararası yolcu tarafında sınırlı bir geri kaydettiğini geçen yılın aynı dönemine görsek de toplam yolcu sayısı bakımından baktığımızda da gelen rakamlar aslında güçlü tarafta kalmaya da devam ediyor diyelim ve bakalım ise performansa yüzde neredeyse 2'ye yakın bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Yine yıl genelindeki performansına baktığımızda da %13'lük bir gerilemesi vardı TAV Havalimanları'nın. Bugün %1 üzerine zaten açılışın ardından yeniden de alımlarında devam ettiğini pay piyasalarında takip ediyoruz. Ayrıca son bir ayda %3'lük de bir artısı vardı. Dolayısıyla da hem yolcu trafiğindeki büyüme hem de havacılık sektöründeki son dönemlerdeki toparlanmayla beraber de bu tarz yeni projeler ve yolcu sayılarını desteklemeye devam ediyor.

diyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Türk Altın İşletmelerinden bir haberimiz olacak. Sermaye tavanını 10 milyar liraya kadar yükseltmek için SPK'ya bir başvuru yaptığını açıkladı. Tabii gelecekteki yatırım ve büyüme planları açısından dikkat çeken bir gelişme ki son dönemde özellikle altın fiyatlarındaki oynaklık bu şirket özelinde etkili olmaya devam ediyordu. Bir diğer taraftan sektör genelinde zaten yatırım iştahının arttığını görmüş. Yine emtia piyasalarındaki dalgalanmalar önemliydi. Sermaye artışı zaten şirket için doğrudan bir artırım anlamına gelmese de şirket yönetimi açısından da finansal anlamda daha geniş de bir hareket alanı sağlıyor önümüzdeki dönem için diyelim ve Türk Altın ise performansının detaylarına baktığımızda yılbaşından bu yana %7'lik de bir artı tarafta fiyatlandığını görüyoruz. Son dönemde de zaten benzer performanslarda devam ederken yine altın cephesinde başta olmak üzere emtia piyasasındaki dalgalanmalar Türk Altın işletmelerinin hisse performansını etkilerken bir diğer taraftan tabii ki şirketin yatırım planlarına ilişkin beklentilerde önümüzdeki dönemi şekillendirmeye de devam ediyor diyelim ve bir sonraki aslında son şirket başlığına bakalım. Enerji sektöründen Astor'dan bir başlık var. Amerika'ya 3,3 milyar liralık ihracat gerçekleştirileceğini açıkladı. Şirketin zaten küresel pazardaki büyümesi devam ediyor. Aynı zamanda son dönemde bu tarz ihracat anlaşmaları görmeye devam ediyorduk. Zaten ekranlara da çokça taşıdık. Aynı zamanda yeni sipariş alması ve yurt dışı büyüme stratejinde zaten paralelde bir performans anlamına da geliyor. Diğer taraftan tabii Amerikan zaten stratejik bir pazar olduğu için bu tarz yüksek tutarlı bir siparişte zaten hem şirketin sipariş bakiyesini ve gelir görününde desteklenmesi yine bilançolarında beklentiler açısından olduğunu da eklemiş olalım ve bakalım ise performansı %5 üzerinde bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Zaten yılın başından bu yana %155'lik güçlü agresif bir yükselişi vardı. Dolayısıyla son dönemde zaten geri çekilmeleri takip ediyoruz. Son bir aylık performansla %13'lük bir baskı altında kaldığını takip etmiştik. Dolayısıyla da bir kar satışı olarak da okunabilir ama şirketin büyüme hikayeleri bu tarz ihracat haberleriyle de desteklenmeye devam ettiğine tekrar hatırlatmış olalım ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalardan şirketleri konuşuyor olacağız. Saatler 13.50'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım. Gücüne güven.
1: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. 1000 kontrollü fatura, iftar.

0: beyaz sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende. Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 35, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Hatay 29, Adana 31, Kahramanmaraş 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu ve Rize 25, Karabük 28, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 31, Erzincan 30, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 36 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
3: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: İdefix sundu. İdefix.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Yapay zeka artık hayatımıza yeni uygulamalar ekleyen bir teknoloji olmanın ötesine geçti. Bugün şirketlerin nasıl karar aldığına, hangi yatırımları yaptığına ve geleceğe nasıl hazırlandığına doğrudan etki eden bir dönüşüm gücü haline geldi. Bu dönüşümün merkezinde tabii ki veri var. Veriyi işleyen algoritmalar, onları çalıştıran dev veri merkezleri ve tüm sistemi mümkün kılan teknoloji altyapıları var. Ancak yapay zeka büyüdükçe bir yandan da karşımıza yeni sorunlar çıkartıyor. Bu teknolojinin gelişim hızını kim belirliyor? Kuralları kim koyuyor? Ve giderek daha kritik hale gelen veri altyapı ve ekonomik güç kimlerin elinde toplanıyor? Bugün önce bu sorulara ışık tutan iki önemli gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Ardından da teknoloji ve iş dünyasının deneyimli iki lideriyle birlikte yapay zeka çağında kurumların nasıl dönüşmesi gerektiğiyle ilgili ve verinin nasıl stratejik değere dönüştüğünü ve geleceğin liderlik anlayışının ne olacağını detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Şimdi ilk haberimle başlayalım. Yapay zeka dünyasının dikkat çeken şirketlerinden, programımda da sık sık yer veriyorum ve sıkı takibindeyim, Anthropic bu hafta önemli bir çağrı ile gündeme geldi. Kendi yarattığı Claude'un, aynı zamanda geliştiricisi olduğu Claude'un, şirket Claude'la ilgili yapay zeka kendini inşa ettiğinde başlıklı bir rapor yayınladı. Dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor bu raporda. Rapora göre yapay zeka sistemleri insan müdahalesi olmadan kendi sonraki nesillerini geliştirebilecek bir eşeğe yaklaşıyor. Eğer bu noktaya ulaşılırsa teknolojinin ilerleme hızı insanların takip edebileceğinin çok ötesine geçebilir. Anthropic bugün Claude'un kendi yazılımına eklenen kodların büyük bölümünü üretebildiğini söylüyor. Biraz ürkütücü. Bu nedenle şirket risklerin belirli bir seviyeyi aşması durumunda önde gelen yapay zeka laboratuvarlarının gelişiminin geçici olarak yavaşlatılabilecek ve ortak ve denetlenebilir bir mekanizma kurulmasını öneriyor. Anthropic'e göre tek bir şirketin yavaşlaması da çözüm değil. Çünkü bu durumda yarış yalnızca yavaşlamayan ya da tek oyuncunun öne geçmesiyle sonuçlanabilir. Bu nedenle farklı ülkelerdeki büyük laboratuvarların ortak kurallarla hareket etmesi gerektiğini de özellikle savunuyor. Ancak burada dikkat çekici bir çelişki var. Bu çağrı aslında değerlemesi hızla yükselen, halka arz hazırlıkları yapan ve OpenAI ile rekabet eden bir şirketten gelmesi aslında biraz dikkat çeken bir şey. Bu nedenle bazıları bunu samimi bir sorumluluk çağrısı olarak değerlendirirken büyük bir çoğunluğu da rekabet avantajını korumaya yönelik stratejik bir hamle olarak yorumluyor Anthropic için. Benim fikrimi sorarsanız asıl soru böyle bir yavaşlamaya kim karar verecek ve küresel ölçekte gönüllü bir mutabakat ne kadar uygulanabilir olacak? Evet, bekleyeceğiz, göreceğiz. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili araştırmalarıma devam edeceğim ve sizlerle bunun devamını paylaşacağım. Diğer haberimi de buna bağlantılı olarak seçtim. Gücün belirli merkezlerde toplanması yalnızca teknolojinin kendisinde yaşanmıyor. Aynı eğilim yapay zeka ekonomisinin etrafında oluşan sermayede de karşımıza çıkıyor. Çok önemli bir konu. Bu yıl çip üreticilerinin yükselişi öyle hızlı ki bazı şirketler bulundukları ülkelerdeki borsaları neredeyse tek başına yönlendirebilecek ölçüde büyüdüler. Bugün TSMC Tayvan'ın ana endeksinin yaklaşık %41'ini oluşturuyor şirket olarak. Güney Kore'ye baktığımızda Samsung ve SK Hynix'in toplam ağırlığı %55 seviyelerine ulaşmış durumda borsada. Bu tablo yatırımcılar açısından önemli bir sonuç yaratıyor. Çünkü ülke ekonomilerinde ülke ekonomilerine yatırım yaptığını düşünen de birçok kurum, kuruluş, kişi gerçekte birkaç teknoloji şirketinin performansına bağlı hale geliyor. Üstelik bu büyüme bazı fon yöneticileri için ters bir sorun da yaratıyor. Portföy kuralları nedeniyle en hızlı yükselen hisselerdeki ağırlık belirli bir sınırı aşınca satış yapmak zorunda kalıyorlar. Yani başarı belli ölçüde sistem tarafından da sınırlandırılıyor bu şekilde. Goldman Sachs'ın verilerine göre çip devleri dışarıda bırakıldığında bölgedeki birçok sektör yıl boyunca oldukça zayıf bir performans sergiliyorlar. Bir başka deyişle piyasaları yukarıya taşıyan geniş tabanlı bir büyüme değil, sınırlı sayıda teknoloji devinin yarattığı ivme. Birbirinden farklı gözüken bu iki gelişmenin ortak bir noktası var. İster teknoloji kontrolünde, ister sermayenin akışında olsun, güç belirli merkezlerde yoğunlaştıkça denge kurmak ve riskleri doğru okumak giderek zorlaşıyor. Peki bu dönüşüm şirketlerin günlük kararlarına, çalışanlarına ve liderlerine nasıl yansıyor? Şimdi bu soruları sahada birebir yaşayan iki değerli konuğuma da yöneltmek istiyorum. Bugün stüdyomda bu dönüşümü hem teknoloji hem iş dünyası tarafı hem de insan kaynağı tarafında çok iyi tanıyan iki değerli isim var. Bu iki konuğumla biraz önce teknolojide yaşanan gelişmeler, teknolojinin penetre ettiği ekonomik düzen, aynı zamanda Türkiye'nin bu teknolojik gelişimde nerede olduğu ve insan kaynakları olarak oradaki etik ve bireysel uyum süreçlerimizin hepsini detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. İlk konuğum SAS Orta Doğu, Türkiye ve Güney Afrika bölgesinde enerji ve telekomünikasyon sektörlerinden sorumlu bölge lideri Ekrem Emre Ulta. Kendisi aynı zamanda Teknolojide Kadın Derneği'nin de yönetim kurulu üyesi. Hoş geldiniz Emre Bey.
1: Merhabalar Zeyha Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Keyifle sizi ağırlayacağım bugün.
1: Ben de çok
0: aynı mutluyum. Zamanda da sizi yakinen tanıyorum. Evet. Çalışmalarınızı, katma değerinizi de çok takip ettim yıllar içerisinde. Biraz ben sizden de bahsetmek istiyorum aslında.
1: Çok
0: İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden sonra Marmara Üniversitesi'nde de yönetim ve organizasyon bölümünü tamamlamışsınız ki çok enteresan bir birleşim.
1: Tamamlayıcı, evet.
0: İş hayatına yazılım mühendisi olarak başlamışsınız ve 20 yılı aşkın süredir de teknoloji dünyasındasınız. Software, AG ve Gantek'in ardından da Oracle, SAP ve SAS gibi global şirketlerde çözüm liderliği, satış, pazarlama ve kanal yönetimi alanlarında çalışmışsınız. SAS Türkiye'de 2006-2012 yılı arasında telekomünikasyon ve iş ortakları satış müdürü olarak da görev almışsınız. 2020'den bu yana da SAS'ta Türkiye'de kurumsal satıştan sorumlu genel müdür yardımcısıydınız. Bu yılın başında kıymetli bir göreviniz oldu. Ve Orta Doğu, Türkiye ve Güney Afrika bölgesindeki enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde de liderliği ele aldınız. Bunu da biz gururla izledik. Çok tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bir de Türk sesi orada olacak. Ona da ayrıca seviniyorum.
1: Evet.
0: Çok güzel sizi burada ağırlamak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Seher Hanım.
0: İkinci konu Bacacı Yatırım Holding Bilgi Teknolojileri İcra Kurulu üyesi Vildan Çal Özel. Hoş geldiniz Vildan Hanım.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Kısaca sizle de ilgili bilgi paylaşacağım. Hatta çok kesişen yollarımız var. Buna da heyecanlandım ve mutlu oldum.

0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik'ten mezuniyetten sonra bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansınız var. 20 yılı aşkın süredir de ulusal ve uluslararası deneyimle teknoloji, dijital dönüşüm ve B2B iş geliştirme alanlarında öncü projeleri de imza attınız. Yani early bird bir lidersiniz. O dönemin zorluğuna rağmen. Kariyerinize Netaş ve Nortel Networks'te sistem planlama mühendisi başlamışsınız. O dönemin gerçekten en yüksek kurumlarıydı. Biz de bizzat şahit olduk.
1: İkinci üniversite diyebileceğiniz.
0: Evet, ikinci üniversiteydi. Turkcell'de bunları da sayabilirim. Evet. Ardından Avaya'da müşteri ilişkileri yönetimi, Turkcell Global Bilgi'de uluslararası iş geliştirme ve operasyon alanında üst düzey direktörlük ve Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu pazarlarında da önemli büyümeleri de bu işler sayesinde imza attınız. Komodata Grup'ta satış pazarlama ve teknoloji çözümlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı, KFC Türkiye'de Chief Digital Transformation Officer, bunlar hep böyle farklı sektör deneyimleri getiriyor ve e-ticaret platformlarında ERP sistemlerine kadar tüm dijital altyapıların yönetiminden sorumlu oldunuz ve İş Gıda'da da yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendiniz. Bugün Bacacı Yatırım Holding'de Bilgi Teknolojileri İcra Kurulu üyesi olarak görev yapıyorsunuz. Bu kadar birikim arkasından ve ödüllü teknoloji projelerine liderlik etmiş çok uluslu ekiplerle çok önemli isimleri de ağırlıyorsunuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Konuklarım bugün çok yoğun, çok sıkı. Ben de ona göre sorularımı hazırladım. Çok kıymetli bilgilendirmeler olacağını eminim. Tabii SAS çok önemli bir kurum. Dünya için çok önemli, Türkiye için çok önemli bir kurum. Evet. Çok yatırım yaparak büyüyen, çok bu yatırımlarını da hep güncel yapan ve yaptığı yatırımlarla sadece teknolojiyi izlemek değil, yapay zekanın da getirdiği bütün ilerlemeleri ve gelişmeleri uygulayabilen çok kıymetli bir marka. Siz son 2 yıldır neredeyse de bu kurumun gündeminde yapay zekanın olduğunu söylemiştiniz. Evet. Bizlerle paylaşmıştınız. Evet. Ancak bir tarafta da milyarlarca liralık yatırım yapan şirketler varken, biraz önce bahsettim. Diğer tarafta da bu yatırımları somut iş sonuçlarına dönüştüremeyen de kurumlar var. Doğru. Yani bir tarafta yatırım yapıyorlar ama somut iş sonucunu görmüyoruz. SAS'ın uzun yıllara dayanan veri analitiği ve kurumsal dönüşüm deneyimini zaten bütün hepimiz biliriz. Bize biraz SAS'ın son döneminden, yani bu gelişmelerden sonraki SAS yapısından bahsetmenizi rica ediyoruz. Yapay zeka projelerinde başarıyı belirleyen temel unsur teknoloji yatırımı mı, veri kalitesi mi? Bunlar çok önemli. Yoksa liderlik ve kurum kültürü mü? Ya da hepsi mi?
2: Hepsi mi?
0: Evet. Evet. Bir de şeyi soracağım. Bütün bunları anlattıktan sonra en büyük hatayı şirketler nerede?
2: Nerede yapıyor? Peki. Evet, Zehra Hanım, çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Burada sizinle bu programı yapmak büyük keyif. Bildan Hanım'la birlikte aynı stüdyoyu paylaşmak. İş seyahatlerim sebebiyle birkaç kere aslında katılmak istemiştim ama olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. Tekrar teşekkür ediyorum. Biraz SAS'tan bahsederek aslında neler yapıyoruz, yapay zeka dünyasında nerede duruyoruz, öyle başlamak istiyorum konuya. Daha sonra sorunuza değiniyor olacağım. Orada epey bilgi ve altyapı var yapay zekanın başarısı ve neler yapılması gerektiği konusunda. Sizin de bahsettiğiniz gibi SAS uluslararası bir firma, Amerika menşeli. Kuruluşundan bu yana her zaman daima veri bilimi, ileri analitik ve yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmış bir şirket. Aslında akademik bir şirketiz biz. Kurucumuz Jim Goodnight bir üniversite profesörü. Yıllar önce 1960'larda aslında tarım verilerinin analiz edilmesi, rekolte tahmini için bir yazılım, bir istatistiksel yazılım geliştiriyor. Bu yazılım büyüyor, genişliyor. Farklı alanlarda da kullanılmaya başlıyor. Ve 1976 yılında SAS'ı kuruyor. Tabii akademik kökenli olduğu için üniversiteden gelen bir profesörün kurduğu bir şirket olarak da SAS sektör ortalamalarına göre diğer teknoloji şirketlerine nazaran her yıl gelirlerinin önemli bir oranını, ki %26 oranında bir R&D'yi, araştırma geliştirmeyi tekrar ürünlere ve çözümlere yatırıyor. Bu da sizin biraz evvel bahsettiğiniz gibi dinç kalmak, yeni nesil teknolojileri yakalamak adına önemli bir adım diye düşünüyorum. Türkiye'deki operasyonlarımız, Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkımız da aslında bir 30 yıllık geçmişi var. İstanbul ve Ankara ofislerimizde faaliyet gösteriyoruz. Tabii şimdi bölge rolleriyle birlikte Orta Asya

0: dışında Middle East'te, Suudi Arabistan'a da bu açılmış durumda. Neler yapıyoruz? Hangi şirketlerle çalışıyoruz? Aslında belki marka bilinirliği çok yüksek değil çünkü son kullanıcı açık bir şirket değil. Ama kurumsal dünyada aslında biz regülasyonu çok yüksek, kompleks kararlar alınan ve çok fazla insana dokunan aslında finans, bankacılık, kamu, sigorta, telekomünikasyon, enerji sektörlerinde faaliyetler yapıyoruz. Buralarda projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin aslında nihai dokunduğu noktada insan oluyor. Temelinde ne yapıyoruz? Aslında yapay zekanın da yani 1950'lerden gelen bir teknoloji yapay zeka. Çok yeni değil. Bir takım istatistik analitik teknikleri hali hazırda zaten var ya kurumlar tarafından kullanılıyordu ve SAS bu ekosistemin içerisindeydi. Veriyi merkeze koyuyoruz. Şirketlerin verilerini uçtan uca analiz ediyoruz. Sadece içsel verileri değil dışarıdan aldığımız verileri de entegre ederek aslında tahminsel modeller, işte yapay zeka, makine öğrenme yöntemleriyle veriden bir içgörü oluşturuyoruz. Ve kurumlar bu içgörüyü karmaşık iş problemlerini çözmek için ve kendi işleri adına daha iyi kararlar almak için kullanıyorlar. Birkaç örnekle burayı tamamlayayım. Ondan sonra daha heyecanlı kısım olan yapay zeka ve oradaki gelişimlere değiniyor olacağım. Mesela bir bankaya gittiğiniz bir birey olarak kredi başvurusunda bulunduğunuzda sizin dosyanızın tüm inceleniş şekli, geçmiş davranışınız, geliriniz, profiliniz, daha önceki hareketleriniz bir skorlama mekanizmasına giriyor. Bir takım analitik modeller çalışıyor burada. Tabii işte veri kalitesine falan da buradan geleceğiz. Bu veri kalitesinde burada çok doğru olması gerekiyor. Ve bu aslında kredi kararı bir analitik sürecin sonucu. Bir perakende de mesela yeni bir ürün pazara çıkacağında o ürün eğer başka bir örneği yoksa bir takım yine istatistik metotlarla birlikte ne kadar satılabilir, nerede satılabilir, kime hangi fiyattan satılabilir, bu yine bir tahminleme probleminin çözümü. Eğer evinize kargo vaktinde doğru zamanda geliyorsa onun arkasında gerçek anlamda bir optimizasyon çalışması vardır. Dolayısıyla SAS yıllar boyunca bu tip projelerle ki bu sene 50. yılımızı kutluyoruz. Şirket açısından da değerli bir zaman bizim için bu sene. Hep bu projelerle aslında bir analitik düşünme kas gücü, zihniyeti kazanmış bir firma ve sürekli teknolojilerini yenileyerek gidiyor. İşte biraz daha bahsettiğiniz Anthropic gibi, OpenAI gibi biz öyle ön taraftaki büyük dil sağlayıcı kurumlardan değiliz. Biraz işin arka tarafında, mutfağında, işin yönetişiminde, güvenliğinde, güvenilirliğinde çalışıyoruz. Birazdan yapay zekanın başarı unsurlarından bahsederken bunlara da yine referans veriyor olacağım. Şimdi eski bir teknolojide yani 50'lerden gelen teknoloji dedik Zehra Hanım. Ne zaman fark yarattı? Aslında 2022 yılının Kasım ayında ChatGPT ile birlikte biliyorsunuz yüz milyonlarca kişiye yapay zekanın yetenekleri açıldığında artık insanlar işte soru sorduklarında bir dost gibi, bir insan gibi kendisine cevap veren bir makine gördüklerinde, bir program gördüklerinde, buradan içerik ürettiklerinde, işte kompozisyonlarını yazdıklarında artık bu bir dönüşümün geri dönüşülmez başlangıcı oldu. Ve üretken yapay zekanın hayatımıza girdiği dönem bu. Her zaman bireylerden, tüketicilerden başlayan teknolojiler daha yıkıcı olmuştur. İnternet de böyleydi, yaygınlaşması benzer şekildeydi aslında. Dolayısıyla kurumlar, devletler bireylerden o gelen rüzgara tutunmak zorundalar ve işlerini bu yönde geliştirmek durumundalar. Stanford AI Index'in burada bir değerli bir çalışması var. Son 3 sene içerisinde üretken yapay zekanın entegrasyonu ve yayılması dünya nüfusunun %53'üne ulaşmış durumda. Bu rakam internete, işte akıllı telefonlara, bilgisayarların gelişimine baktığımızda onlardan çok daha öte ve ileride. Dolayısıyla şirketler şu mesajı aldılar. Bir dalga geliyor. Bir değişim ve bir dönüşüm dalgası geliyor. Ve 2023-2024 yılları itibariyle aslında kurumlar, yönetim kurulları, boardlar, CEO'lar bu akımı kaçırmamak adına, buradaki dönüşümü kaçırmamak adına yapay zeka ile mutlaka bir şey yapmalıyız. Bir teknoloji yatırımı yapmalıyız. İnovasyon iştahına kapıldılar diyeyim. Ve ilk projeler, işte test projeleri, üretken yapay zeka yeteneklerini en hızlı şekilde insan kaynakları süreçlerine, işte çağrı merkezi süreçlerine, pazarlama süreçlerine, içeride kod geliştiriyorsak kodların yapay zeka tarafından üretilmesi, yazılması süreçlerine aktardılar. Fakat Burada kritik bir şeyi kaçırdık. Hızlı olalım derken biraz hazırlıklı olmayı unuttuk diye düşünüyorum. Bu tip projelerin başarısında dijital dönüşümde de yaşadığımız konulardan bir tanesi. Vildan Hanım da belki kendi konuşmasında katılır. Çoğu proje gerçek bir iş ihtiyacı tanımlanmadan, iş ihtiyacı ortaya bunun fizibilitesi, fayda maliyet analizi yapmadan hayata geçti. İkinci bir konu, kurumlardaki insan ve kültürün farklılaşması gerekiyor ya da yapay zekaya adapte olabilmek için. Geleneksel zihniyetle çalışan bir şirkete bir yapay zeka teknolojisi çok hızlı bir şekilde adapte etmeniz mümkün olmadı. Buradan kayıplar ve fireler oldu. Üçüncü konuda aslında her yeni yıkıcı strateji kendi içerisinde süreçleri, iş süreçlerini yeniden tasarlama, dizayn etme fırsatı veriyor bizlere. Ama kurumlar o kadar hızlı hareket etmek istediler ki aslında yapay zeka teknolojilerini mevcut süreçlerin üzerine yapıştırmayı tercih ettiler çoğu zaman. Halbuki biraz da burada yapılması gereken yapay zeka ile bu işi yaptığım işi yapay zeka ile nasıl yaparım değil. Elimde yapay zeka var. Onun yetenek ve yetkinlikleriyle bu süreçleri nasıl optimize edebilirim? Nasıl iyileştirebilirim? Yani bir çağrı merkezi agentini kaldırıp benzer işi yapan bir sanal ajan koymanın çok büyük bir katma değeri olmadı. Maliyeti düşürdü belki ilk etapta ama çok büyük bir katma değeri olmadı. Yapılması gereken süreçlerin de proseslerin de yeniden tasarlanıp dizayn edilip buna göre çalışılmasıydı. Bu biraz o tabii bir ilk refleks, inovasyon refleksi. Ben buna hata demiyorum. Bu bir tercih ve yöndü. Çok da yanlış bulmuyorum aslında. Daha sonra bu üretken yapay zeka biliyorsunuz ajan bazlı, generatif AI'dan ajan bazlı, ajan destekli yapay zekaya geçtik. İnsanlar durmuyor. Biraz önce antropinin söylediğiniz şey çok aslında ütopik ve kendi neslini yaratması.
1: Antropik, Claude'un kendi artık
0: inanılmaz
1: gelişimini kendi yapmasını görünce o durmayı söyledi. Aslında biraz buna öbür soruda geçelim Emre
0: evet,
1: Bey.
0: Evet.
1: Bir Vildan Hanım'a döneceğim ben.
0: Tamam.
1: Böyle bir atışarak gidelim ki
0: olur.
1: Bizim program biraz heyecanlı ve adrenalimiz yüksek.
0: Ben böyle başladığımı bitirmiyorum
1: program.
0: Zehra Hanım.
1: Fark ettim. Onun
0: evet,
1: için.
0: Fark ettiniz. Gerçek, ben
1: ama çok güzel gidiyordu şahane.
0: İki önemli konu var. Veri ve güvenilirlik. Bir sonraki turda
1: tabii,
0: onlara değinelim.
1: Hemen döneceğiz birlikte. Şimdi Vildan Hanım birçok şirket dijital dönüşümü teknoloji projesi olarak görüyor. Emre Bey de söyledi. Çok hazırlıklı olmuyor. Halbuki insan ve kültür konusuna da çok dikkat etmek gerekiyor burada. Siz holding yapısında, kendi holding yapınızda farklı sektörlerde dönüşümü yöneten de bir lidersiniz. Daha önceki kariyerde paylaştım. Çalışanların değişime adaptasyonunu sağlamak için liderlerin nasıl bir yaklaşım belirlemesi gerekir? Bu kadar değişik bakış açısıyla soruyorum.
2: Evet, hani dönüşümün sihirli anahtarı hani yapay zekadan da önce farklı dönüşümlerde evet hep insan, süreç, teknoloji oldu. Sadece teknoloji olsaydı zaten hani her yazılımı, aynı yazılımı, dünya devi yazılımı alıp satın alıp içinde kullanmaya başlayan şirketlerde müthiş verimlilikler görürdük. Bazı nasıl diyeyim başarısız projelerin piyasada adı geçmezdi. Neden dönüşümler başarısız oluyor? İşte dediğiniz gibi ilk başta veri altyapısı evet. hazır olmayabiliyor ki yapay zeka ile bir şey yapacaksanız herkesin verisi var ama o veri gerçekten düzgün akıyor mu? Önce onu bakmak, güvenilirliğini sağlamak önemli. Ama sonrasında süreciniz net değilse bir başka başarısızlık geliyor. Ama hepsinin ötesinde bir insan faktörü var. Bütün dönüşümlerde insan faktörü sadece kültürle ilgili değil, bazen bir korku da olabilir ki bugün yapay zeka tarafında hani çok fazla pompalanan bir haber de var. İşte şu firma 10 bin kişi yapay zeka nedeniyle işten çıkarttı. İşte hepinizin işini yapay zeka devralacak diye. Dolayısıyla biz teknoloji yöneticilerinin şirketin içerisine yapay zeka ile ilgili bir uygulama getirmeye çalıştığımız zaman şirkette bazı konumlarda korku oluşması çok normal. O yüzden hani liderler olarak biz nasıl bir metot belirliyoruz? Bir kere o liderlik ya da bu işi sahiplenme tek bir pozisyonun ki genelde şirketlerde teknoloji pozisyonundan sorumlu olan kişilerde oluyor. Tek bir pozisyonda olamaz. o lider ekibin hepsi bu işe katkı gösterdiklerinde, bu işin parçası olduklarında, işte o zaman başarılı projeler için ilk adım atılmış olur. Benim özellikle uygulamaya çalıştığım kısım o ilk baştaki korkuyu, tepkiyi

0: elimine etmek için daha basit, onların hayatlarını kolaylaştıran uygulamalar devreye almak olur. Bir kere bir başarı şirketin içerisinde. O yüzden hani hep böyle küçük adımları, küçük güzel başarılı adımları atarsanız o zaman o büyük değişim için size teknolojiye bir güven oluşur. O yüzden başlangıç biraz daha insanların hayatına dokunan, onların hayatını kolaylaştıran konulardan geçiyor. Bir de hızlı kazanım alacağınız şeyleri önceliklendirmek. Arkada siz çok büyük bir projeye çalışıyor olabilirsiniz ama hiçbir organizasyon sizi 6 ay, 1 yıl, 2 yıl beklemez. O yüzden o küçük adımlarla hayatlarını kolaylaştırdığınızda organizasyonda size bir güven oluşursa sonrasında fikirlerle organizasyon zaten size geliyor. Bir de herhalde bizde tabii çok farklı şirketler var, çok farklı sektörler var, lokasyonlar da ayrı olduğunda her yerde, her şirkette, belki departmanlarda sizin bir temsilcinizin olması, teknolojici olması gerekmiyor ama o teknolojiyi sahiplenen yeni şeyler öğrenmeye istekli kişileri birer temsilci gibi o departmanlara oturttuğunuzda bu sefer size sorunlu süreçler, iyileştirme alanları da gelmeye başlıyor. Aksi takdirde bir teknoloji departmanının her sektörü, her departmanı, her işi bilip oraya bir çözüm üretmeye çalışması pek mümkün değil. Birkaç taneyi yaparsınız ama bir yerde durursunuz. O yüzden o organizasyonun sahipliğini, güveni sağlamak en klasik nokta diye düşünüyorum.
1: Şey soracağım, holding yapısı olarak. Şimdi biz normalde teknolojide ürün ve servis bildik hep. İşte SAS'ın ürünleri var, OpenAI'nin ürünleri var, Anthropic Cloud. Yani hep bir ürün bazlı gittik. Oysa yapay zekayı tarif ederken bunu yaşamsal bir sistem, bir form olduğunu hep aktarıyoruz. Evet. Bu bir elle tutulur bir şey değil, bir ürün, bir servis değil. Teknolojik gelişme, yapay zeka, yeni bir zeka türü, yeni bir form. Belki biz gibi olabilecek yeni bir form. Yani bir başka türevden bahsediyoruz, bir organizmadan, bir canlıdan bahsediyoruz. Zekası olduğu için canlı diye tabir edebiliyorum. Çünkü evet, strateji yapabiliyor, düşünebiliyor, karar alabiliyor, beden de eklenebiliyor. Hatta beyin, yani insansı bir görüntü de eklenebiliyor. Dolayısıyla şirketlerin aslında bu yolda giderken bu işi bir teknoloji departmanı ya da teknoloji anlatımıyla değil, yepyeni bir sistem, yepyeni bir formun içinde bizimle beraber yeni bir zeka türü var. Bu zeka türü de artık iş dünyasına girdi, figure AI gibi. İşte X saattir durmadan, yemeden, içmeden çalışan bir arkadaş var orada. Bunlar tabii ki çoğalabilir, çok çoğalabilir. Maliyetler de yüksek değil bu konuda. Dolayısıyla bunlar basit ürünler, basit üretici zekalar. O zaman insan ve bu formun beraber nasıl el ele tutuşacağı konusu acaba işlense ve bunu daha doğallaştırsak biz. Çünkü teknoloji departmanı dediğimizde uzakta bir departman. Ben teknik değilim. Ben teknolojiyi yapamam. Ben bilmiyorum ki. Bizim için orada teknoloji departmanı var. Bir de Vildan Hanım var. O da çok bilgili. O da dönüşümü yönetir. Evet. İnsanlardaki kültür şirketlerde biraz böyle. Siz nasıl yaptınız Bacacı'da?
0: İlk dönüşümler, ilk projelerde biraz teknoloji ekibinin ama sadece teknoloji şapkasıyla değil. Hani ben o departmana ya da ilgili sektörün sahasına gittiğimde teknolojici olmuyorum artık. Onlardan biri gibi süreci anlamayacağım. Çalışıyorum. Biraz oradaki yönlendirme, bu cesaretlendirme kritik oluyor. Ama bir süre sonra ki hedefimiz de orası, teknoloji departmanları aslında en doğru platformu sunan, o platformun arkada güvenliğini sağlayan, çünkü hani bu uçtaki kullanıcının sorumluluğu değil ama hani bütün bu ajanları, yapay zeka ajanlarını tıpkı departmanına yeni gelmiş bir kişiye oryantasyon yapar gibi, bir problem çıktığında birlikte çalışmaları gibi, bu ajanları o departmanın bir üyesi haline getirdiğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Hani bugün Bacacı Yatırım da tam bu noktada değil, pek çok şirket de bu noktada değil ama hedef bu tarafa doğru. Çünkü artık biz dediğim gibi her işi

0: içinde olacak bir teknoloji departmanı hiçbir yerde olmadığı için biz artık platform sağlayan tarafa doğru gideceğiz. Hep şey yapıyorum, teknoloji kısmı evet gerçekten departmanlara, şirketlere doğru gidiyor. Ama ilk uygulamalar, o arkada teknoloji departmanının gücünü bütün herkes hissetmek istiyor. O yüzden pek çok sürecin içine şu an için biz de gidiyoruz ama bir süre sonra zaten o uygulamanın, o ajanın, hatta isimler takılıyor her departmanda sahiplendiğine de şahit oluyoruz.
1: Yani yapay zeka mühendislerinin her bölümde, her departmanda, her işte yer almasını kritik buluyorum. Zaten otomasyonla departmanlar da yakınsayacak diye düşünüyorum. Ayrışmayacaklar yani. Evet. Bir ajanın birçok işi yapma formatı var. Evet. Peki Emre Bey, biraz önce bıraktığımız konudan biraz devam edelim ama sorularıma ekleme yapacağım. Tamam.

yer almasını kritik buluyorum. Evet. Zaten otomasyonla departmanlar da yakınsayacak diye düşünüyorum. Ayrışmayacaklar yani. Evet. Bir ajanın birçok işi yapma formatı var. Evet. Peki Emre Bey, biraz önce bıraktığımız konudan biraz devam edelim ama sorularıma ekleme yapacağım. Tamam.

0: Önemli bir fark var. Hiçbir zaman insanoğlu kontrolü bu kadar kendisinin dışında son kararı başka bir üniteye bırakmaya niyetli olmamıştı. Üretken yapay zekadan sonra işte bu ajan tabanlı yapay zekayla da birlikte aslında bu ajanların birbirleriyle de konuşup bir takım kararlar vermesini bekliyoruz. Yetkiyi olabildiğince açıyoruz. Aslında biraz vitesi boşalttığımız, el frenini indirdiğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla işte bu noktada verinin doğru tutarlı olmamasının, verinin kalitesiz olmamasının, kalitesiz olmasının maliyeti eskiye göre bir rapordaki çıktının problemli olmasından çok daha yüksek. Dolayısıyla bu maliyetleri katlanmamak, bu riski almamak adına bence yeni dönemde şirketler biraz frene bastılar bu inovasyon pace'inden sonra. Bu işin veri tarafına, veri mimari tarafına daha fazla önem vermeye başlar. Bu önemli. Bir konuda yapay zekanın güvenilir olması çok önemli ve değerli. Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir olması için. Altında mutlaka etik bir yaklaşımın olması, ayrıştırıcılık olmaması, bir bias olmaması, ön yargı olmaması, kontrollü olması, izlenebilir olması, denetlenebilir olması. Bunlar aslında hep evet bir büyük dil modeli LLM kullanıyoruz ama içeride de mutfağı derli toplu tutmalıyız ki bundan zarar görmeyelim diye. Şimdi liderlere bağlayacağım buradan. Tabii bu ekonomik ve bu teknolojik dönüşümler, büyük dönüşümler liderlik anlayışını ve tanımını da değiştiriyor. Biz sanayi devrinde, sanayi çağında liderleri nasıl tanımlıyorduk? İşte operasyonları sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetecek liderler. Sonra bilgi toplumu gelince bilgiden maksimum faydalanıp aslında şirkete sürdürülebilir büyüme sağlayacak yöneticiler. Şimdi yapay zeka çağında aslında biraz daha yöneticilerin işi zor, liderlerin işi zor. Çünkü bir belirsizliği yönetecekler. Ve artık bilgiye erişim, onların bilgi lüksü, bilgiyi diğer insanlardan daha fazla alma lüksü pek yok. Bilgi demokratikleşti. Yapay zeka ile birlikte her şey yapılabiliyor. Analiz yapılabiliyor, tahminleme yapılabiliyor, kararlar verilebiliyor. Aslında yönetim kurulu odalarında bir yapay zeka ajanı da var. Dolayısıyla burada liderlik tanımı eskiden cevapları bilen kişilerdi, komutanlardı. Şimdi aslında yapay zeka dünyasında liderler çok iyi veri okur yazar olmak durumundalar ve doğru soruyu soran kişiler olmalılar. Aslında yapay zekayı etkin bir şekilde kullanan ve doğru soruyu sorup
1: ya anlayan ve bağlayan.
0: Bir diğer konu değişim yönetimi. Biraz evvel de bahsettiğiniz gibi ben hibrit bir dünya olacağını düşünüyorum. Uzun bir süre özellikle insanla dijital gücün, yapay zekanın bir arada çalışacağını düşünüyorum. Burada liderlerin sınırları belirlemesi gerekiyor. İnsanla yapay zeka arasındaki etkileşimi, geçişleri belirlemesi gerekiyor. Bir de etik muhakeme çok önemli olacak. Yapay zeka tek başına bir teknoloji değil. Topluma dokunuyor, insanlığa dokunuyor. Sosyolojik tarafı var, psikolojik tarafı var. Dolayısıyla liderler teknolojik olarak bir şey yapılabilir olsa bile gerçekten bunu yapmalı mıyız? Buradaki amacımız ne? Burada hedeflediğimiz yer ne? Bunu da düşünüyor, değerlendiriyor olmak durumunda kalacak.
1: Sizce Anthropic bu kaygıyı hissettiği zaman yavaşlayalım, bütün laboratuvarlar yavaşlasın demesi samimi mi değil mi sizce?
0: Ya bilemiyorum aslında tabii arkasında birçok farklı neden de yatıyor olabilir. Biraz evvel söylediğiniz gibi artık bunlar yani milyarlarca dolara ulaşmış çok büyük oyuncular ve daha önceki yayınınızda da bahsetmişsiniz. Artık biraz da bizim adımıza kritik kararları da biz değil bu oyuncular onlar mı alacak veriyor, acaba evet, diye bir yorumunuz vardı. Gerçekten bu iş biraz oraya gidiyor. Ama bir yerde frenlenecektir, bir yerde dengeyi bulacaktır diye düşünüyorum ben. İnsan hiçbir zaman kendini ezdirmez diyelim. Yapay zeka
1: bir çare çıkıyor.
0: Bir çare çıkarız diye.
1: Peki Bilden Hanım siz ne diyorsunuz? Önce öyle başlayalım.
2: Anthropic için ben şöyle tabii bir şey yarattılar. Biz son kullanıcılar onu henüz görmedik. Onları büyük oyuncularla paylaştılar. Ben yarattıkları şeyden
1: mitos
2: çekiniyorum açıkçası. Çünkü görmedik ama onlar gördüğüne göre gerçekten çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Çok hızlı bir gelişimden bahsediyoruz. Yani bu kadar hızlı gelişen bir teknolojide yeterince alt yapı oluşturmadık. Regülasyon açısından, belki etik kurallar açısından. O yüzden evet, biraz yavaşlamak ve buna hazır hale gelmek bana kişisel olarak çok mantıklı geliyor. Çünkü diğerinden çok korkuyorum ve hep şeyi soruyorum. Yapay zeka ajanının aldığı karardan, kim yaptığı aksiyondan kim sorumlu olacak? Şirket içinde bunu sormak daha kolay. Çünkü şirkette hani size bir süreçle geldiklerinde hani şimdilerde bunu soruyorum. Sürecin sahibi kim? Yani teknoloji departmanına mı devretmek istiyorsunuz sorumluluğu, yoksa sorumluluk sizde mi? Ama daha büyük resme bakalım. Antropi'nin gördüğü, yapay zeka ajanının aldığı karardan kim sorumlu olacak?

0: İşte biz bunlara da hazır olduğumuzda belki ilerlemek bana daha güvenli geliyor. Bu da benim
1: tüm dünyanın görüşüm. Bu kararı vermesi lazım. Zamanında Elon Musk da çok ciddi imzalar topladı. İşte Facebook, Mark Zuckerberg çok hızlı gittiği ve iki yarattığı botun kendi arasında yaptığı kapaklı. Alice ve Bob'un konuşmalarının ne kadar korkutucu ve onları yaratan mühendisler tarafından bile anlaşılamayacak bir noktada olduğunu belirtti. Şimdi kontrolsüz yapılar bunlar. Bir zekadan bahsediyoruz. İyicil, kötücül, savaşçıl, barışçıl. Bunları bilmiyoruz. Veriyle besleniyorlar ama dünya verileri karmaşık. SAS çok iyi takip ediyordur. Yani muazzam bir veri atığı var dünyada. Ve şu an için hali hazırda onu eleyen sistemler ne kadar çalışıyor, ne kadar güvenli bunları bilmiyoruz. Yani insanlık bu tempoya hazır değilken güç yükseldiğinde acaba bizim geleceğimiz dünyanın geleceğini, ülkelerin geleceğini ne şekilde etkiler? Ekonomik ve finansal yapıları ne şekilde etkiler? Ülkeler değil de kişilerin yönetimi mi söz konusu olabilir? Kişi bazlı şirketlerin mi? Çünkü bir kasa bir masa kurmuşlar bunlar şirketleri. İçeride bir kişi, iki kişi, beş kişi öyle bir durumdalar. Dolayısıyla baktığınızda önemli sorular düşünmemiz gereken. Evet. Yani her kurumun, her şirket sahibinin düşünmesi gereken önemli sorular. Şimdi agent diyorsunuz. Agent yaratmak sizce güvenli mi? Bu agent'ın kontrolü sizin teknoloji departmanınızın gücüyle olabilecek mi? Siber güvenlik konusundaki hususlarda nasıl önlemler almayı düşünüyorsunuz? En sık yapılan hatalar nedir sizce Türkiye'de şirketlerde?
0: Bir kere teknoloji departmanından dediğim gibi çıkmaya başlayan bir konu oluyor. Biz ona bir altyapı hazırlıyoruz. Bugün eğer şirketin süreçleri, şirketin kendisi, yeterince sürecin kendisi, yeterince olgun değilse biz o ajanlara %100 kontrolü bırakmayı tercih etmiyoruz. Belki şey diyebilirsiniz, biraz fazla
1: hiç demiyorum. Son derece doğru izliyorum ve içim rahatlıyor siz söyledikçe.
0: Çünkü yani bu şirkette biz yapay zeka ajanlarını karar destek sistemi gibi kurgulayıp yine son aksiyonu insanın alacağı şekilde süreçlere bakıyoruz. Ben hep şey diyorum, henüz otonom sürüş için teknolojide belki şirketler olarak bizler de henüz

0: kullanıyor musunuz teknolojide? Son olarak böyle bir dakikada bir cevap alayım sizden.
1: Ya rakamlar hala çok azınlıkta olduğumuzu söylüyorlar ki ben de 30. meslek yılıma giriyorum. Üniversiteden itibaren hani hep bu teknoloji tarafında hem teknolojide çalışan kişiler olarak hem liderler olarak sayılarımız hep azınlıkta kaldı. Ama şimdi yapay zekanın bu aradaki farkı da kaldıracağına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi artık biraz orada sağduyu, büyük resme odaklanma, o belirsizliği yönetme gibi yetkinlikler daha öne çıkıyor. Şimdi belki erkek meslektaşlarım bana biraz kızacaklar ama
0: kızmazlar.
1: Hani bu yetkinlikler kadınlarda biraz daha fazla. O yüzden ben yeni dönemde kadın liderliğinin çok daha etkin olacağına inanıyorum. Bir de tabii şuna da inanıyorum. Hani sayıları az olsa da çok iyi noktalarda gelen kadın liderlerin yeni nesille destek olmasıyla çok farklı bir resme gidileceğine inanıyorum.
0: Ben formülü aslında çok basit görüyorum ya şu anda bu çağda. Diyorum ki bir çeşitlilik yaratılmazsa yetenek odaklı insanlar aynı havuzun içinde yapay zeka gibi farklı ve cinsiyetsiz görünen bir zeka türüyle birlikte çalışmaya soyunduysa burada hiçbir cinsiyet odağı olmadan ilgi ve yetenek odaklı insanın birleşmesi, bu konuları hiç konuşmaması ve cinsiyeti öne koymadan tamamen yeni döneme, yeni çağa, yapay zeka çağına güçlü insan profilleri yaratmak adına elimizde ne varsa bütün yetkinlikleri birleşerek bir havuza koyup ondan faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Veriyi tek taraflı kullanamayız. Bir tek bir cinsiyet verisiyle yapay zeka ile baş edemeyiz. Kadın verisinin de, erkek verisinin de, canlı insan verisinin full bu zeka ile beraber çalışabilmesi için güçlenmesi gerekiyor. Kendi verimize sahip çıkmalıyız. Burada cinsiyetle uğraşmak çok eski moda, çok geçmiş bir adım olarak düşünüyorum.
1: Şimdilerde ben o dengenin daha da kritik olduğuna inanıyorum.
0: Evet.
1: Çünkü yapay zekayı besleyen verileri bizler oluşturuyoruz.
0: Evet, dolayısıyla aynen öyle.
1: O oluşturan taraftaki eşitlik, o iki bayasıyla birlikte kadın erkek farklı düşünceler, farklı
0: evet.
1: yapılarla birlikte beslenmesi
0: çok
1: daha kritik.
0: Kritik. Şimdi Emre Bey'e döneceğim çünkü zamanımızın son 3-4 dakikası. Evet. Emre Bey, dünyada sadece dijitalleşme değil de yapay zeka ile beraber bir iş gücü ekosisteminden de bahsediyoruz burada. Kurumlar insan kaynağını bu yeni döneme nasıl hazırlasınlar ki bu iş gücünü doğru olsun?
2: Aslında ara ara sohbet içerisinde değindik. Ben çok geniş kapsamlı bir konu aslında. Buraya 3-4 tane konuk almamız lazım. Çünkü istihdam konusu, iş gücü yönetim konusu sadece teknolojiyle halledilebilecek bir konu değil. Bunun işte sosyal yönü var, devlet politikaları var, ihtiyaçlar var, işte gelir gider, vergi konuları var.
0: Böyle 2 dakikamız var. Böyle kompakt toparlayayım. Ben
2: şöyle düşünüyorum. Yapay zekanın iş gücünde insanın yerine şu anda geçebileceği düşünmüyorum. Vida Hanım'ın söylediği gibi bir çok yakın bir yardımcı olacak. Ama yapay zekanın aldığı rollerle birlikte insan rahatlıyor. Karar mekanizmalarının bir kısmı rutin olanlar en azından yapay zeka üzerinde. O zaman bizlere iş gücüne, yeni iş gücüne daha yaratıcı olma, daha upskill olma, daha yukarı çıkma imkanı sağlıyor. Bence insanlar işim kaybolacak mı, nasıl transform olacak, yeni bir iş fırsatı çıkacak mı düşünmek yerine şu dünyada yapay zeka ile beraber çalışmaya kendilerini çirkin şirketler de iş güçlerini buna adapte etmeliler.
0: SAS'ta nasıl profiller arıyorsunuz? Mesela uzmanlık başlıklarınız nedir?
2: Veri analisti, veri bilimcisi genelde uzmanlık başlığı, danışmanlık tarafında ama hep tabii bunu iş tarafını da anlayan, hem işin business tarafını yani o arada köprü olabilecek sadece salt teknoloji bakış açısıyla değil. Bizde de çok diversity önemli. Kadın çalışanların aslında bu anlamda yetiştirilmesine öncelik veriliyor şirket içerisinde. Dolayısıyla aslında şirket de kendi içerisinde bu politikaları kurguluyor ve yönetiyor. Biz de kendi çözümlerimize yapay zekayı, Copilot'ı entegre ettik.
0: Copilot mu?
2: Kullanıyoruz. Kendi SAS Copilot'ını yazdı ama LLM'lerle entegre çalışıyor ki kod geliştiricilere aslında analitik dünyada yardımcı olabilmek için. Ama o kodu yazan kişi tek başına o değil. Ben şöyle bir toparlan son cümlemi şöyle söylemek istiyorum. Bu Anthropic'in bir sonraki versiyonunu işte oluşturması ürkütücü demiş. Beni bu işlerin başında

0: bir karikatür, şu anda hatırlamıyorum ama çok etkilemişti. Bir insansı robot çocuğuyla birlikte bir müze geziyor. Ve orada bir fanusun içerisinde, bilmiyorum hiç karşılaştınız mı, insan beyni var. Ve dönüp oğluna diyor ki, bak bu bizim ilk primitif halimiz. Buradaki prosesör. Dolayısıyla hakikaten bu iş oraya gider mi?
1: Gider. Bence gider Emre Beyciğim. Süremiz de o primitif şeyle bitti maalesef, ama güzel bir şey bıraktınız, anekdot bıraktınız. Bizler görür müyüz bilmiyorum, o müzeyi gezebilir miyiz bilmiyorum ama inşallah da göreceğiz. Ömür uzuyor. Harika bir sohbet oldu. Zaman aktı. Sevgili Emre Ulta ve Bildan Çal Özel bugün teknolojiyle ilgili, şirketleriyle ilgili, Türkiye ile ilgili, girişimle ilgili, KOBİ'lerimizle ilgili çok güzel bilgiler verdiniz. Tam da not alınacak bilgiler. Dediğim gibi çabuk akar bizim program. İnşallah bir kez daha beraber oluruz ve bu sohbete devam ederiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Evet sevgili izleyiciler, harika bir sohbet oldu. Kaçırdıysanız başını sonunu YouTube kanalından izlemeye devam edin lütfen. Önümüzdeki hafta yine teknoloji, yine yapay zeka konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerle haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalınız diyorum efendim.

0: köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak Katılım. Gücüne güven.
1: Yarıştı kimi?
2: Yoğun bir gün değil mi?

0: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
1: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
2: Haydi salataya salataya, kırmızı mı ver? Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
3: Beyaz.
2: Kırmızı.
3: Beyaz.
4: Kırmızı.
2: En büyük
3: Türkiye.
5: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
6: aşk. Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın, hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL den başlayan sabit taksitlerle Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
7: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende.
8: Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
7: Hemen Dije Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır. Senin yanında Akbank.
9: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
10: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 35, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Hatay 29, Adana 31, Kahramanmaraş 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu ve Rize 25, Karabük 28, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 31, Erzincan 30, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 36 ve Diyarbakır 35 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank. Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri şirketleri değişken fonu.

0: bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
2: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
3: bankacılık. 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
4: Biz neyi unuttuk ya?
5: Petrol ofisi kampanyası.
6: Petrol ofisi kampanyası.
4: Ben onu unutur muyum?

0: Petrol Ofisi'nden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Efendim yatırım günlüğünden merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Her gün olduğu gibi Apara ekranlarında önce bakıyoruz saat 13 itibariyle günün öne çıkan başlıklarına.
1: Orta Doğu kaynaklı jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesi küresel piyasalarda sert dalgalanmaya yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri ve bölgeye ilişkin açıklamalar sonrası yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönelirken altın fiyatlarında oynaklık arttı ve Amerika Birleşik Devletleri borsalarında sert düşüşler görüldü. Petrol piyasasında da benzer bir tablo var. Arz endişeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler enerji fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Orta Doğu'daki gerilimin küresel enerji piyasalarına etkisi sürerken Çin'den gelen yeni enflasyon verileri dikkat çekti. Üretici fiyatlarındaki yükseliş Mayıs ayında da devam etti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre Mayıs ayında üretici fiyat endeksi yıllık bazda %3,9 arttı. Bu artış özellikle enerji ve ham madde fiyatlarındaki küresel yükselişin sanayi maliyetlerine yansıdığını gösterdi. Türkiye yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda önemli bir dış finansman kaynağını daha devreye aldı. Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağlanan 200 milyon euroluk kaynak, sürdürülebilir sanayi yatırımları ve ihracatçıların yeşil finansman projelerinde kullanılacak. Türkiye ile Suudi Arabistan ulaştırma ve demiryolu alanlarında işbirliğini güçlendiren yeni anlaşmalara imza attı. İki ülke arasında lojistik ve demiryolu bağlantılarını geliştirmeye hedefleyen mutabakat sabıtları, sektörün geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Açıklama Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından yapıldı. Uraloğlu, sosyal medya platformu Ensosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, lojistik merkezlerden modern uygulamalara kadar geniş bir alanda teknik işbirliğinin artırılacağını söyledi. Türkiye'nin marka devleri açıklandı. Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance'ın 2026 yılına ilişkin Türkiye'nin en değerli markaları 125 raporu yayımlandı. Listede bu yılda lider değişmedi. Rapora göre Türk Hava Yolları 2 milyar 884 milyon dolarlık marka değeriyle üst üste yine ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 1 milyar 989 milyon dolarla Arçelik, üçüncü sırada ise 1 milyar 243 milyon dolarla İş Bankası bulunuyor. Sıralamada dikkat çeken bir diğer gelişme ise Ford Otosan'ın bir basamak yükselerek 1 milyar 37 milyon dolarla 4. sıraya çıkması oldu. Ziraat Bankası ise 958 milyon dolarlık marka değeriyle 5. sırada yer aldı. Bu yıl listeye 13 yeni marka da dahil edildi.
0: Ve şimdi de bakalım piyasalardaki son fiyatlamalar nasıl? Bugün 15.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nden TÜFE'yi alacağız. Kritik bir rakam. Orada da TÜFE'de 0.5'lik bir artış bekleniyor ve yıllık TÜFE'nin de 3.8'den 4.2'ye yükselmesi bekleniyor. İçeride 0.35 gerideyiz. Avrupa'da hava bozuk. Şu an kırmızı renk. Londra 0.57, Frankfurt 0.60, Paris 0.35, Madrid 0.38 geride. Amerika Birleşik Devletleri'nde de vadelilerde 0.87, S&P, Nasdaq 1.29, Dow Jones 0.78 geride. Asya'da da bugün negatif bir günü geride bırakmıştık. Enerji tarafında da Brent petrol 91.27, Pam petrol 88.19, doğalgaz 3.15'te. Bir de kıymetli metal tarafına bakalım. Ons altın 4168, gümüş 64.09, platin 1675, paladyum 1225'te. Ve dönelim buradan Eda Karadağ, Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Şimdi tabii bugün haber akışı yine kritik. Orta Doğu'daki haber akışı. Diğer, çünkü dün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı vurduğunu gördük ama askeri tesislere vurmaya başladı. Fakat saldırılar sınırlı tutuldu. Ve diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE'yi bekliyoruz. Fakat biraz önce de gördük küresel haritamızda görünüm an itibariyle genel olarak global tarafta da negatif. Nedir sizce bugün fiyatlamadaki ana unsur?
2: Evet, küreselde riskler devam ettiği için dolayısıyla piyasalar üzerinde de tedirginlik sürüyor. Bu da tabii ki risk iştahını baskılıyor. Baskıladığından bugün baktığımda Amerika vadelileri, Avrupa endekslerinde biraz daha eksilerin hakim olduğunu görüyoruz. Yani zayıf bir görünüm söz konusu. Petrol tarafında çok sınırlı bir düşüş var. Neticede Amerika ilk etapta bir İran'a yönelik saldırılara başladığını duyurmuştu. Sonrasında da bu saldırıları tamamladığı şeklinde haber akışları vardı. Yani bu saldırılar daha da fazla ilerlemeden durdurulduğuna dair haber akışının gelmesi tabii ki petrol açısından bu miktardan nefes almasını kolaylaştırdı. Yani çok hızlı bir yükselişin önüne geçmiş oldu. Ama bakacak olursam da çok hızlı bir düşüş mü var? Hayır, daha temkinli bir piyasa var karşımızda. O yüzden de petrol fiyatlarında sınırlı bir kayıp var sabah saatlerinden bu yana. Şimdi günün geri kalanında da bir Amerika ve İran tarafındaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Neticede konu hala hassasiyetini koruyor ve gördüğümüz gibi de gelen haber akışları anlık olarak fiyatlamaların seyrini belirliyor. Dolayısıyla bugün özelinde de yine bu taraf önemini koruyacaktır. İkinci olarak Amerika'da enflasyon günü. Siz de söylediniz, bugün saat 3.30 itibariyle Amerika'da Mayıs ayı enflasyonu takip edeceğiz. Şimdi o tarafta tabii hikaye değişmeye başladı. Özellikle Fed'in faiz indirim döngüsü artık yavaş yavaş rafa kalktı. Zaten bu savaş başladığında ve sürdükçe de, yani uzun sürdükçe, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar dünyada yeniden enflasyonist endişeleri de gündeme getirmişti. Ve piyasa zaten yavaş yavaş merkez bankaları ile ilgili beklentilerini de değiştirmeye başlamıştı. Şimdi Cuma günü Amerika'da Mayıs ayı istihdam raporunu takip ettik. Ve beklentilerin üzerinde gelen bir veri haliyle piyasada Fed'in faiz arttırma ihtimalini de güçlendirdi. Hatta beklentilere baktığımız zaman belki 17 Haziran Çarşamba günü için faizlerde bir değişiklik beklenmiyor ama özellikle yılın son çeyreği için Fed'den faiz arttırabilme ihtimalinin güçlendiğini görüyoruz. Elbette bu tablo yine ekonomik verilerde değişiklik gösterecektir. Yani önümüzdeki süreçte de Amerika'da açıklanacak veriler bu noktada belirleyici olacak. Şimdi bugünkü enflasyon da eğer ki bir önceki veriye göre yüksek gelirse, beklentinin üzerinde gelirse, piyasada enflasyonist endişeyi arttıran bir veri setiyle karşılaşırsak, o zaman faiz artış ihtimalini biraz daha güçlendirir. Yani ne olur? Piyasada yine oynaklıklar artar. Özellikle altın tarafındaki düşüş belki bir miktar daha hız kazanabilir. Dolarda bir miktar bir pozitif ayrışma görebiliriz. O yüzden 3.30'da ben veri bazlı bir hareket görülebileceğini değerlendiriyorum küresel piyasalar tarafında. Eğer ki çok ciddi bir hareketlenme söz konusu olursa bizi de bu noktada etkileyebilir. Yani şu an için biz biraz daha kendi hikayemizle daha temkinli bir seyir halindeyiz ama küreselde olası bir oynaklık, hızlanma elbette bize de sirayet edebilir. O yüzden 3.30'daki veriyi yakından takip edeceğiz.
0: Evet, tabii şimdi geçtiğimiz hafta istihdam verilerinin beklentilerin üstünde gelmesi kritikti. Evet, bugün de bakalım tüfe nasıl gelecek. Yarın da üfe ver bu arada. Haftaya da Fed'in toplantısı ve yeni başkan. Ne dersiniz? Nasıl bir profil bekliyorsunuz? Haftaya nasıl mesajlar gelme ihtimali yüksek? Tabii bugünkü veri de belirleyici olacak ama.
2: Evet, yeni başkanın işi zor. Gerçekten zor bir dönemde koltuğu devralıyor. Yani savaş belki konuşmuyor olsaydık bugün daha farklı senaryoları konuşurduk ama 28 Şubat'tan beri ne yazık ki savaşın olması ve hala bitmemesi, zaman zaman saldırı haberlerini almamız artık piyasaları da hem yordu hem de tedirgin etmeye de devam ediyor. Enerji fiyatlarında da belki 100 dolar seviyesinin üzerinde değiliz ama an itibariyle Brent petrolde yine 90 dolarların üzerinde bir seyir söz konusu. Yani riskler artarsa biz belki yeniden petrolde 100 dolarların üzerinde konuşmaya başlayabiliriz. O yüzden hala böyle bir riskin olması piyasaları da bu noktada endişelendiriyor. Şimdi ne bekliyoruz dersek, öncelikle faizlerde bir değişiklik beklemiyoruz. Çünkü çok erken bir hareket olur. Zaten Fed'in faiz arttırma döngüsüne başladığını belirtmesi veya bir faiz artışıyla piyasaların karşısına çıkması demek piyasada ciddi bir ayrışmaya, oynaklığa neden olacaktır. Hani bu kadar böyle piyasaları ters köşe yapacak bir dönemde de değiliz. O yüzden piyasa biraz daha temkinli bir görünüm bekliyor. Yani faizlerde bir değişiklik beklemiyor. Ama bir, başkanın ilk toplantısı olması sebebiyle önemli. İkinci olarak da Haziran ayı toplantıları da aslında her sene önemlidir. Neden? Yılın ikinci ekonomik projeksiyonlarını yayınlar FED. Şimdi biz faiz artış ihtimallerini konuşmaya başladık. Ama daha tam olarak Fed'in kendi içinden bu ihtimalleri güçlendirecek bir sinyal gelmedi. Ekonomik projeksiyonlarda, noktasal grafiklerde bakanın Fed üyeleri kendi arasında 2026 yılı için nasıl bir beklenti oluşturuyor? duruyor, buna bakacağız. Eğer ki o noktasal grafiklerde de faiz artışını destekleyen bir tabloyla karşı karşıya kalırsak, o zaman bu ihtimaller daha da güçlenir ve piyasa daha kesin gözle bakarak ona göre bir fiyatlamaya gider. Bu nedenle ekonomi projeksiyonlardaki revizyonlar ve beklentiler çok önemli. Aynı zamanda enflasyonda, büyümede ve istihdamdaki revizyonlara da dikkat edeceğiz. Özellikle enflasyon tarafı. Eğer ki enflasyonla ilgili beklentilerini Mart ayındaki projeksiyonlara göre yukarı yönde revizeye giderlerse, o zaman piyasa şunu der: Fed de enflasyon tarafında endişeli. Bu faiz artışını belki şimdilik 2026 yılı için bir kez arttırabilir diyoruz ama bu gidişat böyle devam ederse belki ikinci bir faiz bile artışına gidebilir. Yani biraz bu beklentileri değiştirecek aslında yayınlanacak ekonomik projeksiyonlar. O yüzden kritik bir toplantıyla karşı karşıyayız. 17 Haziran günü dünya genelinde FED kaynaklı hareketlenme söz konusu olabilir. Aynı zamanda başkanı da tanıyacağız. Yani neticede Trump'ın atadığı bir başkan ama bakalım piyasaların karşısına nasıl çıkacak? Piyasaları ikna edecek mi? Son dönemdeki gelişmeleri nasıl değerlendirecekler veya nasıl değerlendirmişler ve bunu piyasaya nasıl aktaracaklar? Ve yılın kalan toplantıları için nasıl bir yol izlenecek? Bunların hepsini biz başkanın konuşmasından almaya çalışacağız. Elbette sorulara vereceği yanıtlar da çok belirleyici olacaktır. Yani piyasa çünkü tam olarak yeni başkanı tanımıyor. Nasıl bir başkanla karşı karşıya kalacağız? Bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyecekler? Bunların hepsini 17 Haziran Çarşamba günü takip edeceğiz. Dolayısıyla önemli ve kritik bir FED toplantısı olacağını bir kez daha belirtelim. Ve oradan gelecek sinyaller hem yılın kalan toplantıları için beklentileri etkileyecektir. Aynı zamanda fiyatlamalar üzerinde de sert hareketler söz konusu olabilir.
0: Şimdi bugün süremiz biraz kısa ama kısa kısa gidelim. Önce bir altın diyelim. Çünkü kurumların açıklamaları var arka arkaya yine altın tarafında. Citi diyor ki ons altın 3500 dolara kadar gerileyebilir. Kısa vadeli hedefi 4300 dolardan 6000 dolara indirdik. JP Morgan da diyor ki altın yıl sonunda 6000 dolara görebilir. 2026 yılı için ortalama fiyat beklentimiz 5243 dolar. Şimdi iki taraf arasında aslında ayrım var. Ne dersiniz? Sizin tahminler hangi tarafa daha yakın?
2: Vallahi şu anda net bir şey söylemek de o kadar zor ki, yani şu anda evet yabancı kurumlar sürekli güncelleme yapıyorlar ama takip ettiğiniz gibi haber akışlarına bağlı olarak bu güncellemeler de geliyor. Yani şimdi riskler var. Faiz artışı ihtimalleri var. Haliyle bir güncelleme geldi ama bu durum özellikle savaş durumu ilerleyen süreçte yakın zamanda diyelim biterse, petrol fiyatları biraz daha normalleşmeye başlar, kademeli bir şekilde düşüş görürsek, haliyle bunu birkaç ay sonra veriler üzerinde de etkisini görmeye başlarsak, o zaman tabii ki bu tahminlerde değişiklik gösterecektir. O yüzden bugünden yıl sonuna doğru bir tahmin yürütmek gerçekten çok zor. Şu anda da mesela vadeli piyasaya baktığım zaman ons altın tarafında Ağustos vadeli, Ekim vadeli fiyatlar mesela 4300 dolar seviyesinin altında seyrediyor. Yani aslında normalde sizinle yaptığımız yayınlarda, daha önceki yayınlarda da hep ne diyorduk? Altına yönelik bir yükseliş beklentisi var. Ama şu anda biraz bu beklentiler de kırıldı aşağı yönde. Evet. Özellikle faiz artış senaryosu devreye girdiği için. Yani dolayısıyla beklentiler yine değişiklik gösterecektir. Haftaya Fed de bu noktada belirleyici olacak.
0: Evet, çok kısa bir de BIST 100 ve yarınki faiz beklentisi.
2: Şimdi faiz tarafında da bir değişiklik beklenmiyor. Bunu söyleyelim. Tabii ki alternatif bir senaryo şöyle olabilir. Olası bir faiz artışıyla karşılaşırsak da normalde gecelik borçlanma tarafından %40 seviyesinde Merkez Bankası fonluyor. Ama haftalık repodan ben fonlamak istiyorum derse, o zaman %37 olan haftalık repoyu, yani politika faizini %40'a belki çekmek isteyebilir ve bundan sonra da haftalık repo üzerinden fonlamayı devam ettirebilir yine %40 seviyesinde. Ama bu alternatif senaryo diyelim. Ancak ana senaryo şu an için piyasa yarın herhangi bir değişiklik beklemiyor. Elbette karar metnindeki detaylar bizim için önemli olacak. Çünkü yılın kalan toplantılarında da nasıl bir yol izleyeceği biraz belirsiz aslında.

0: aslında. Bu da tamamen küreseldeki risklerden kaynaklı oluyor ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle. Evet. Onun dışında Borsa İstanbul'da da temkinli bir seyir var. Biraz yarını bekliyor diyelim. Yarın saat 2'de kararı alacağız. Kararla beraber, karardaki detaylarla beraber biraz piyasalarda hareketlilik söz konusu evet. olabilir. Borsanın ben zayıf ve temkinli olduğunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere. Efendim kısa bir reklam arası. Birazdan devam edeceğiz yatırım günlüğüne.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim devam ediyoruz yatırım günlüğüne. Profesör Doktor Şenay Yalçın bizimle birlikte olacak. Atlas Üniversitesi Rektör Danışmanı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melis Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam teşekkür ederiz. Tabii bugünün gündeminde öne çıkan başlıklardan biri Akkuyu. Çünkü Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da birinci güç ünitesi için gerçek yakıt yüklemesinin provası niteliğindeki temsili yakıt yükleme operasyonu tamamlandı. Hocam nedir sizce bunun önemi? Bize biraz anlatın. Süreç nasıl işliyor sizce?
1: Şimdi öncelikle tabii ki bu noktaya gelmek gerçekten gurur verici bir durum. Çünkü Türkiye 1950'li yılların ortasında nükleer serüvenine başladı. 1970'lerde de nükleer reaktör ihaleleri için yahut da yer tespiti için bir dizi faaliyetler gösterdi. 2010 yılına kadar da maalesef bir sonuç alınamadı. Yani 70 yıllık bir serüvenin şu anda çok kritik bir eşiğinde bulunuyoruz. İhalelere çıktı, ihaleler iptal edildi vesaire vesaire. Ama gerçek olan şu ki şu anda Türkiye'de 4 tane her biri 1200 megawatt gücünde nükleer santralinin yapımı son sürat devam ediyor ve bir tanesi de bir aksilik olmasa inşallah bu senenin sonuna doğru elektrik üretimine hazır hale getirilmiş olacak. Ancak bu test yapılma süreçleri çok önemli ve uzun zaman alıyor. Birazcık da Kaan'la deneyecek olursak, eğer karşılaşacak olursak, biliyorsunuz savaş uçağımızın yapımı ile ilgili kaç senedir uğraşılıyor, bir sürü testler yapılıyor gerçek manada uçabilmesi için. Benzer şekilde bir reaktörden de, nükleer reaktörden de enerji üretim yapabilmek için bir dizi testten geçiyor. Çünkü güvenlik açısından çok önemli tesisler bunlar. Kritik tesisler ve gelinen noktada şu anda birinci üniteye deneme amaçlı imitasyon deneme amaçlı hazırlanan yakıt çubukları yüklendi. Yakıt çubukları deyince belki birazcık onun teknik açıdan yapısını ele alacak olursak, uranyum kullanılıyor bizim şu andaki reaktör, işleme alacağımız reaktör ve diğer reaktörlerde. Uranyum belli oranda zenginleştirilmiş şekilde devreye alınıyor. Çünkü kullanılan uranyum 233-235 izotopları doğada çok zor bulunuyor. Normal bir cevher içerisinde, normal uranyum cevher içerisinde bu bahsettiğim yakıtların oranı 1/7 oranıdır. Bunların daha fazla orana getirilmesi lazım. Onun için de zenginleştirme işlemler var. Bunda bir sürü tekniği var. Şu anda Amerika ile İran arasındaki, İsrail arasındaki savaşında ana nedenlerinden birisi bu, biliyorsunuz. Zenginleştirme tesislerinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir sürü şartlar sürüyorlar ortaya. Şimdi zenginleştirme açısından bir reaktörün çalışabilmesi için ortalama %3 ile %5 arasında zenginleştirmiş olması yetiyor. Yani evet, bize lazım olan uranyum 235-33 gibi malzemelerin oranının 100 gramda 7 grama, 5 grama, 3 grama çıkartılması. Öyle düşünelim, biraz daha evet, anlaşılır vaziyete hocam getirmek için. Şimdi
0: çok kısa almam gerekiyor çünkü bugün süremiz kısa. O nedenle son cümleleri almak durumundayım.
1: Şimdi bu testlerin yapılmasının nedeni şu: gerçek manada gerçek yakıtlarla aynı oranda, aynı ağırlıkta, her şeyiyle aynı olan üretilen yakıt, suni yakıt çubukları reaktöre yerleştiriliyor. 163 tane çubuktan meydana gelen bir yakıt demet oluşuyor. Bunlar test edildikten sonra soğuk test ve sıcak testler aşamaları devam edecek. Evet. Ondan sonra da gerçek manada elektrik üretimine geçilmiş olacak. Türkiye evet, için çok kritik, çok stratejik bir olay. Çünkü hem teknolojik kazanım açısından, mühendislik insan kaynağı açısından, diğer enerji arz güvenliği, Türkiye'nin enerji maliyetlerine evet, arz güvenliği bakımından reaktörler çok önemli. Önümüzdeki belki günler daha çok gündemde olacak bu. Evet, o zaman daha fazla açıklamaya da ihtiyacımız olacak.
0: Peki
1: bu
0: hocam
1: açıdan.
0: Çok teşekkür.
1: Ama merak ettiğiniz her soruya da cevap veririz.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Yatırım gününü burada noktalıyoruz efendim. Yarın yine görüşmek üzere.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
2: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
3: Bizim kız okulu kazandı.
4: O zaman birikim zamanı.
2: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebil.
3: E çok kolaymış.
4: Kolay tabii.
2: Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
5: Sen de hemen mobil.

0: Kırmızı!
1: Beyaz!
0: Kırmızı!
2: Beyaz!
3: Kırmızı!
2: Beyaz!
0: En büyük!
2: Türkiye!
4: Hattımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com. Milli

0: Efendim her çarşamba saatler 13.30'u gösterdiğinde fon dünyasıyla buluşuyoruz. Yatırım fonlarını konuşuyoruz, emeklilik fonlarını konuşuyoruz. Bugün de bireysel emeklilik sistemi diyeceğiz ve tabii BES sistemi içerisinde çok fazla konuşulması gereken başlık var. Milyonlarca katılımcı var ve BES'ler üzerindeki portföy büyüklüğü de günden güne güçlenmeye, artış göstermeye devam ediyor. Bugün katılım emeklilik fon operasyonları varlık yönetimi direktörü ve ekonomik araştırma direktörü Fatih İlker Yiğit ile birlikte konuşacağız bireysel emeklilik sistemini. Hoş geldiniz İlker Bey.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bir yandan bu bireysel emeklilik sistemi ile ilgili pek çok başlığı konuşacağız elbette ama milyonlarca kişiyle ilgilendiren bir konu. Bu yıl pek çok başlığı aydınlatmaya çalışmıştık sizlerle. 30'dan 20'ye düşürülen devlet katkısını da ama sonrasında sistemin hala büyüdüğünde. Ama tabii hani pek çok soru var aklımızda. Acaba gerçekten bireysel emeklilik sistemi kazandırıyor mu? Yani yatırımcı kendi kendine vatandaş hesaplar da yapıyor. Ben işte şuraya koysaydım şöyle olurdu ya da bireysel emeklilik sistemine koydum böyle oldu. Dolayısıyla çok fazla bilgi kirlilikleri de olabiliyor zaman zaman. Doğru bilinen yanlışlar üzerinden gidelim. Biraz böyle aydınlatalım istiyorum orayı. Bireysel emeklilik sistemleri gerçekten kazandırır mı? Oradan başlayalım.
1: Şöyle, biz aslında insanlara kitabi tabirle işte 10 yıl 56 yaş olarak sunuyoruz ve insanlar şunlara takıldığını gördük biz. Acaba ben 45 yaşında mı sisteme dahil olsam ki son 10 yıla deyip 56 yaşında emekli mi olsam? Aslında biraz burayı terk etmek gerekiyor. Neden terk etmek gerekiyor? Yani yapılan bilimsel çalışmalarda da şunu gösteriyor. Ne kadar uzun süre bir sistemde kalırsanız ve bunun içinde devlet katkısı da var. Hani burası ekstra burayı etkiliyor. Getiriniz ve kazancınız o kadar maksimize oluyor. Biz simülasyon yaptık bizim yatırımcılarımız için. Şunu gördük. 25 yaşında bir genç sisteme girdi. Aylık 1000 TL ödedi. Ve 45 yaşındaki bir kişi aylık 5000 TL ödedi. Yaklaşık reel getiri olarak da %10-11'lik bir getiriyi aldığımızda devlet katkısını da biz sistemin içerisine dahil ettiğimizde 60 yaşına ulaştığında çarpıcı sonuçlar çıkıyor açıkçası. 25 yaşında bir genç 1000 lira ödeyerek 8.4 milyonluk bir getiriye ulaşıyor. 45 yaşındaki bir beyefendi de, hanımefendi de bunu ödediğinde yaklaşık 3.5 milyon liralık bir birikime ulaşmış oluyor. Bu şunu gösteriyor. Aslında daha az ödeyerek sisteme daha erken girerek devlet katkısının da efektiyle çok büyük birikimlere ulaşıyorsunuz. Malum unsurunda biliyorsunuz bizim buradaki yayınlarımızda işte biz çocuk BES 18 yaş altı BES'i konuştuk. Çok çok böyle çarpıcı bir sonuç resmi rakamlara yansıtıldığında 1000 TL ödeyerek bir çocuğumuzu başlattığımızda 60 yaşına geldiğinde 83 milyon liralık bir birikime ulaşıyor devlet katkısıyla birlikte. Bu bileşik getirinin ve zamanın bize sunmuş olduğu harika bir sonuç. Yine 25 yaşındakiyle 45 yaşındakini kıyasladığımızda birisi 1000 TL ile başlamıştı, diğeri 5000 TL ile başlamıştı. Sonuç olarak geldiğinde 45 yaşındaki bir kişinin 25 yaşındaki bir kişiyle aynı birikime ulaşabilmesi için onun 12 kat daha fazla ödeme yapması gerektiğini görüyoruz. Daha da ilginci 45 yaşındaki bir kişinin yeni doğan bir bebekle aynı sonucu ulaşabilmesi için onun 118 katı daha fazla ödeme yapması gerektiği sonucuna ulaşıyoruz. Yani 1000 TL karşı 118 bin TL öder ise aylık aynı yaşlara ulaştığında benzer getirilere sahip olsunlar. Bu aslında bireysel emeklilik sistemine sadece 10 yıl 56 yaştan öteye sistemde ne kadar uzun süre kalabileceğimize ve ne kadar erken sisteme dahil olursak bizi

0: getirimizi ve birikimimizi maksimum surette avantajlı hale getirecek. Ve şu bizim sorunumuzdu, hem Türkiye üzerinde hem dünya üzerinde. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, çalışma döneminde elde ettiğiniz gelirin altında bir emekli maaşıyla emekli olabiliyorsunuz. Yani bu dönem aslında çalışan herkes için tasarruf ve birikim yapma dönemi. Biz bu sistemi uzun vadeli kalmak olarak düşünmemiz gerekiyor ki getirilere baktığımızda da uzun vadeli getirilerde riskli varlıklara yatırım yapanların daha çok kazandığını da görüyoruz diyerek ben size bırakıyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan emeklilik fonları için tabii bu bilinen yanlışları aydınlatmak çok önemli, ama devlet katkıları hangi varlıklarla değerlendiriliyor? Biraz bu varlık dağılımını da konuşalım. Çünkü buradaki yatırım stratejileri de aynı zamanda önemli. Çünkü hani bu %20'lik yatırımı, %20'lik katkıyı konuştuğumuzda dünyadaki alternatiflerine göre de çok daha önemli bir konumda olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla ne dersiniz? Bu katılımcıların hesabına yatırılan acaba katkılar nerede değerlendiriliyor?
0: Devlet katkısıyla ilgili şu bilgiyi vermekte fayda var. Aslında sistemde 2013 yılında devlet katkısı geldi diye biliyoruz. Sonra 2022'nin sonunda revize oldu. %30'lara geldi. Sonra bu senenin sonunda 2025 sonunda %20'ye düşeceğini gördük biz. Dönem dönem oynandı. Aslında 2003 yılında başlamış sistemde devlet katkısının olmadığı sistemde de vergi iadesi vardı, bilirsiniz. Yani aslında devletin insanlara katkısı hiçbir zaman sistem dışında olmadı. Yani her zaman bu bireysel emeklilik sistemi olan vatandaşlarımıza devlet katkısı hep oldu. Ama devlet katkısı adı altında ama vergi teşviği karşısında. Şimdi devlet katkısında şöyle kritik bir şey oldu. 2023 yılında hisse varlıkların yatırım oranı arttırıldı. %10'dan 30'a geldi. Ve o tarihten bu yana Borsa İstanbul'da özellikle devlet katkısı ödendikten sonra yatırımlar hisselere yönlendirildi. Ki buradaki amaç da şuydu aslında. Yani sabit getirinin düşük olduğu dönemlerde insanlar devlet katkısının getirisinden şikayetçi oluyorlardı ve bu şikayetin sonucunda da ne yapabiliriz ve kişilerin getirisini nasıl maksimize edebiliriz sorusuyla karşılaşıldı. Ve biz gördük ki aslında özellikle bu senenin içerisinde de devlet katkısına yapılan yatırımlarda hani tatminkar getiriler elde edilmeye başlandı. Yani %30'luk hisse minimumu bizi biraz daha riskli varlıkları da içine koyduğumuz için getiri anlamında avantajlı hale getirdi. Diğer kalan kısmı nerede yatırıma yönlendiriliyor diye bakarsak devlet tahvili faizsiz taraflarda da kamu kira sertifikalarında doğrudan bir yatırım olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla %20'nin getirisi artı bizim katkı fonunun da kendi içerisinde getirisini vurduğumuzda efektif getirisi bireysel emeklilik yatırımcısının için %20'nin çok çok üstünde. Dolayısıyla buradaki yatırım diğer yatırım araçlarına kıyaslandığında ekstra bir avantaj sunuyor. Ne ki siz mevduat ya da katılma hesabı yaptığınızda oranı yıllık alırsınız. Şu an hali hazırda %40'ın üzerinde bir getirinin olduğu bir sistem var. Siz sadece devlet katkısıyla bireysel emeklilik sistemine girdiğinizde aylık %20 bir getiri elde ediyorsunuz ki bu muazzam bir avantaj ve ilk yayının başında da saydığımız şekilde yeni doğan bir kişi için, 25 yaşındaki bir kişi için sisteme ne kadar erken girerse, ne kadar uzun süre bu kadar devlet katkısını elde ederse ekstra avantaj sunuyor esasında.
1: Evet, şimdi bir yandan VES'te asıl farkı fon seçimleri yaratıyor. Hep bunu konuşuyorduk. Hatta burayı da yine aydınlatmak ve bilgilendirmek adına hep konuşumuz yılda 12 kez değişiklik hakkı olması, ama birçok yatırımcının bunu kullanmaması. Oranları şimdi hatırlamıyorum ama siz paylaşmıştınız. Bunu kullanan kitle çok çok az diye. Ama işte burada da fon seçimleri önemli oluyor. Katılımcı fon dağılımını nasıl belirlemeli?
0: Şimdi aslında çok güzel değindiniz. Ben bazen yakından takip ediyorum. Bir bilgi kirliliği de var. 12 kere değişiklik yapılıyor. 104 kere yapıldı denilen ortamlarda gördüm ama 12 kez değişiklik yapma hakkına sahibiz. Bireysel emeklilik yatırımcısı olarak bu çok çok önemli. Ama bu 12 kere yatırım fon dağılım değişikliği yapılıyor mu diye baktığımızda Emeklilik Gözetim Merkezi'nin istatistiklerine göre de yani 10 kişiden bir kişi fon dağılım değişikliğini gerçekleştiriyor. Bizim kendi şirketimiz özelinde baktığımızda bir tık daha farklılaştırabilmişiz. Yani bunu hem yapay zeka ile hem robot sistemlerle destekliyoruz. Ama çok da bu taraftaki değişiklik yapılmıyor. Bu tarafta bir önem arz etmemiz gerekiyor ki insanların fon dağılım değişikliğinde doğru fonda durabilmeleri gerekiyor. Biliyorsunuz geçen senenin en ağırlıklı teması konuştuğumuzda geçen seneden bugüne gelen yayın akışımızda. Geçen sene kıymetli madenler altın temasını ön plana çıkartmıştık. Gümüş temasını ön plana çıkartmıştık. Sene sonundan itibaren de bu varlıkların artık portföylerde azaltılması gerektiğini, yeterli doygunluğa geldiğini söylemiştik. Ocak yayınımızda da bu en son yükseldiği noktada bunları vurgulamıştık. Ta ki şu olabilir demiştik. Kıymetli madenler, altın ve gümüş pozisyonları uluslararası şoklara ve dalgalanmalara, kurla ilgili yaşanılacak bir ataklara karşı portföylerde bu sene için sigorta amaçlı taşınması gerektiğini, onda %20-25 bandını geçmemesi gerektiğini konuşmuştuk ki günün sonunda geldiğimiz noktada bu portföy seçkisinin ne kadar iyi bir yerde konumlandığını bize mevcut istatistiklerde ve rakamlarda gösteriyor. Bizim doğru fon seçkisi iki tane müşterimizin özelinde ben böyle çok güzel bir örnek yakaladım. İki aynı arkadaş aynı anda sisteme giriyorlar ve aynı rakamları ödüyorlar. Aynı zamanda sürede sistemde kalmışlar. İkisinin arasındaki getiri farkı 3 katına ulaşmış. Ve aralarındaki diyalogtan sonra bize ulaştılar. Ve baktığımızda gerçekten fon dağılım değişikliklerindeki doğru seçki gerçekten çok mutlu ve memnuniyet verici sonuçlara da ulaştırdığını gördük. Dolayısıyla doğru fon seçkisinde bulunmak, doğru zamanda fon dağılım değişikliğini yapmak çok çok önemli. Bunun için bizden neler sağlıyoruz? Aslında bunu da söylemekte fayda var. Bugün birçok emeklilik şirketleri müşterilerine yapay zeka destekli robot sistemler sunuyor ve buradaki robot sistemler fon dağılım değişikliklerini müşteriler adına onların risk profillerini de alaraktan cevaplıyor ve sonuçlar üretiyorlar ve bu sonuçlar üzerinde de yine yatırımcının onaylaması halinde fon dağılım değişikliklerini gerçekleştiriyor ve bütün emeklilik şirketleri yine kendi bültenlerinde fon dağılım değişiklikleri öneriyorlar. Bizi takip eden insanların özellikle emeklilik şirketlerinden gelen bu raporları okumaları ve buna göre seçkilerde bulunmalarını tavsiye ederiz ki doğru yerde doğru kazançta bulunsunlar. Bu bizim için hem de müşterilerin kazancı için çok çok önemli bir nokta.
1: Evet, şimdi bir yandan yatırımcıların da sorduğu pek çok fazla soru var. Bizim hep konuştuğumuz yayınlarda 18 yaş altı bireysel emeklilik sistemi, tabii çok daha erken yaşlarda başlamak ve aynı zamanda ebeveynlerin burada çok daha bilinçli olması önemli. Dolayısıyla bir ebeveyn neden çocuğu adına BES yaptırmalı? Anne babaları da böyle biraz bilgi paylaşmış olalım.
0: Harika. Şimdi şu an sistemde 18 milyonu aşan bir yatırımcı var ve Türkiye'de 2 milyonu geçtik. Son rakamla 2 milyonun üstünde 18 yaş altı bireysel emeklilik yatırımcısı olduğunu görüyoruz. Burada bize iki tane önemli istatistik var. Birincisi sistemde doldurduğumuz zamanın bize ne kadar avantajlı olduğunu yayının başında anlattık. Dedik ki 45 yaşındaki bir kişinin 0 yaşındaki sisteme dahil olan bir kişiyle aynı şekilde birikimle sistemden emekli olabilmesi için 118 kata yakın bir ödeme yapması gerekiyor ki aynı rakama ulaşsın. Dolayısıyla daha az efor harcayarak daha yüksek getiriyi elde edebiliyoruz. Birikime ulaşabiliyoruz demek daha doğru olur. Bu birincisi. İkincisi, sistemde şöyle avantaj var biliyorsunuz. Kısmi çekiş hakkımız oluyor. Yani ilk evini almak istediklerinde çocuklarımız için birikim yaptığımızda bu bizler için de geçerli. 5 yılda sistemde kaldığımızda onun için diyoruz ki erken girelim. 5 yılda sistemde kalırsak evini almak istediğimizde %50 birikimimizi alabiliyoruz. Devlet katkımızın %20'sini alabiliyoruz, çıkabiliyoruz. Evlenmek istediğinde bu neden 18 yaş için yapılması gerektiğinin farklı cevaplarından bir tanesi. Evlilik için yapıldığında da bu sistemden %50 birikimini alıp devlet katkısını alıp %25 kısmında çıkabiliyor. Ve daha önemlisi 21 yaş altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bir üniversiteye kaydolduğunda birikimlerinin %50'sini, devlet katkısının %25'ini 4 yıllık ödeme şeklinde biz öğrencilere ödeyebiliyoruz. Bu da aslında 18 yaş altında sisteme neden girmesinin sistemin ona sunduğu avantajlardan bir tanesi. Allah korusun doğal afet durumunda da hem bizler hem de 18 yaş altındaki çocuklarımız bireysel emekliliklerinden çekim yapabiliyorlar. Bu bizim hem çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için hem de onların ilerideki hayat standartlarının iyi olması için bugünden kurgulamamız gereken sonuçların başında yer alıyor. Ki şunu biliyoruz, Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Bugün bizim karşı karşıya kaldığımız üzerinde çalıştığımız konular, sağlık sistemi nereye gidecek, emeklilik maaşımız nereye gidecek, gelecek ve bundan sonraki jenerasyonlar için bunun bir tık daha zorlaşacağını dikkate aldığımızda neden 18 yaş altında çocuğumuza bireysel emeklilik yapmalıyızın cevabını burada bize aslında sistem veriyor. Yani gecikmeden başlamamız gerekiyor. Sistemde geçirilen süre çok çok önemli. Çünkü bileşik getirinin gücünü rakamlarla ifade ettik başından beri. Evlilikte, ev almada, doğal afet durumunda ve üniversiteye kaydolmasındaki bize sağlayacağı avantajlardan da bahsettik. Bu aslında 18

finansal anlamda fon değişikliği hakkı bulunuyor ki zaten fon seçimi burada kazançları artıran en önemli unsurlardan biri olarak da karşımıza çıkıyor ve artık fon dünyasının sonuna geldik. Nokta alıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yer ise Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol, 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da, petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

Atlas'ıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Cuma günü SpaceX'in halka arzı var. Dün zaten diğer dünya borsalarındaki büyük halka arzlara bakmıştık. Çünkü SpaceX'in 75 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla da borsa tarihinde en büyük halka arzı olarak da şu an için hazırlanıyor diyelim. Bugün de aslında biraz da arka planına bakacağız. Çünkü bu halka arzın oluşturulmasında 21 tane dev banka konsorsiyum üyesi olarak görev aldı. Dolayısıyla bu bankalar bu arzdan nasıl etkilenecek, ne kadarlık bir komisyon olacak? Bugün 3 tane şirket üzerinden bunun detaylarına bakacağız diyelim. Önce bir gidelim Amerikan borsalarındaki son tabloyu görmüş olalım. Haftanın 3. işlem gününde S&P 500'de %1'e yakın vadeli tarafta bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Yapay zeka rallisinin bir miktar soluklanma emareli de zaten bu noktada görülmüş. Dolayısıyla SpaceX'in halka arzı dedik. Yalnızca Elon Musk'ın servetine odaklanmayacağız. Bir diğer taraftan küresel finans dünyasının da önemli bir başlığı haline geldi. Çünkü bu dev bankalarda bu halka arzdan birçok gelir de elde edecek. Hem komisyon tarafından hem de müşteri ağı tarafından önemli başlıklar. Ve gelelim hemen bu arzın konsorsiyum lideri olan Goldman Sachs'a bakalım. Künyesini ekranlarda görürken aslında biraz daha bu taraftaki detaylarına da bakalım istiyorum. Çünkü küresel

0: Yatırım bankacılığı denildiğinde hem halka arzlar, büyük birleşmeler ve sermaye piyasasında işlemlerde ilk akla gelen Goldman Sachs oluyor. Dolayısıyla da SpaceX'in izahnamesine baktığımızda da lider bank olarak yer alması da aslında piyasalar tarafından çokça şaşırtıcı bulunmadı. 75 milyar dolarlık bir halka arz büyüklüğü bekleniyor ama 150 milyar dolara kadar ulaştığına dair bir takım iddialar da var. Kurumsal taraftaki talebin çok fazla yüksek olduğuna dair haber başlıkları görüyoruz. Tabii cuma günü bu netleşecek. Beraberinde de bankaların elde edeceği 100 milyarca dolarlık da bir komisyon havuzu da bulunduğu da yine önemli bir başlık diyelim. Dolayısıyla da lider bank olan Goldman Sachs da SpaceX'in bu havuzundan da en büyük pay alması da bekleniyor diyeceğiz ve bakacağız hisse performansına. SpaceX'in halka arzı öncesinde lider konsorsiyum üyesi olan bankanın nasıl bir performans sergilediğine son bir yılda %70'lik bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Özellikle performansının arkasında tabii ki sermaye piyasası faaliyetleri, yatırım bankacılığı tarafındaki gelirler derken de Amerikan ekonomisindeki iyimser beklentiler de bu bankanın yükselişinde oldukça etkili oldu diyebiliriz. Tabii bu işlem, yani SpaceX'in bu halka arzı aynı zamanda sadece marka değeri anlamına gelmiyor. Bir diğer taraftan da halka arzı yöneten şirket olduğu için önümüzdeki yıllarda tabii ki teknoloji ve yapay zeka halka arzında önemli bir referans kaynağı olarak da bakabiliriz bu noktaya diyelim. Bir de yine Amerikan borsalarından Dow Jones endeksine bakalım. Çünkü endekse dahil olan bir diğer bankaya bakacağız. %1'e yakın aynı S&P 500'e benzer bir geri çekilme yine bu endekse de takip ediyoruz diyelim. Ve listenin yine önemli bir bankası olan JP Morgan'a bakalım. Dünyanın en büyük varlık bakımından bankası olurken yatırımcılar tarafından genellikle ticari tarafta tanınan bir banka. Yine detaylarına ilişkin başlıklar ekranda görürken sermaye piyasasında ve halka süreçlerinde oldukça güçlü bir oyuncu. Diğer taraftan da yalnızca bu işlemi organize etmekle kalmıyor. Milyarlarca dolarlık hisseyi de dünyanın dört bir yanına yatırımcılara dağıtacak müşteri ağına da sahip olması gerekiyor. Yani SpaceX'in arzını, dolayısıyla da JP Morgan'ın en büyük avantajı da zaten burada karşımıza çıkıyor diyelim. Dolayısıyla da SpaceX hisselerine olan talebin yönetmesine kritik de bir rol oynayacak JP Morgan. Hisse performansına baktığımızda son bir yılda %17'lik bir yükseliş var. Goldman Sachs kadar yüksek bir rakam karşımıza çıkmasa da bu noktada tabii ki daha istikrar, daha defansif de bir yapısını yansıttığını görüyoruz. Trendini incelediğimiz özellikle son bir yıllık performansında, özellikle bu noktada faiz gelirleri güçlü bilançosu sayesinde yatırımcılar JP Morgan'ı daha güvenli liman olarak da fiyatlamıştı. Dolayısıyla büyük bir finans kuruluşu olarak da zaten öne çıkan bir bankaydı diyelim. Bir de buradan gelelim Amerikan borsalarından ziyade Avrupa piyasalarına bakalım. Oradan çünkü bir de oradaki banka nasıl etkilenecek, önemli bir başlık diyelim. Frankfurt borsasında yine eksi tarafta bir fiyatlaması var. Aynı Amerikan borsalarındaki vadelilere benzer diyelim. Amerika tarafındaki bankalar bu şekildeydi. Bir de Almanya Deutsche Bank nasıl etkilenecek? Çünkü aktif katılımcı olmasa da Deutsche Bank da SpaceX'in konsorsiyum listesinde yer alıyor. Yine ekranlarda detayları görürken özellikle Avrupa'nın zaten önemli bir yatırım bankası, son yıllarda yapılanma sürecinden geçmişti. Maliyetlerini azaltırken yatırım bankacılığı tarafına daha fazla odaklanmıştı. Bu nedenle de SpaceX gibi tarihi bir halka arzın işleminde yer alması yalnızca gelir değil, aynı zamanda Deutsche Bank için bir itibar anlamında da geliyor diyelim. Ve bakalım hisse performansına, son bir yılda %12'lik bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Aynı zamanda halka arzı erişiminde tabii ki Avrupa sermayesi için de önemli bir banka olurken son yıllarda yürüttüğü dönüşüm programları da zaten kritik bir meyvesini de vermiş hisse performansa. Yükselişlerde de bunu çok net bir şekilde görüyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla özetlemek gerekirse gözler küresel piyasalarda cuma günü SpaceX'te olacak. Bu noktada sadece şirket değil, küresel finans dünyasına nasıl etkileyecek önemli bir başlık olurken, aynı zamanda bu bankalar ne kadar pay alacak, ne kadarlık bir gelir sermayesi yaratacak, cuma günü bunda daha net bir şekilde konuşuyor olacağız diyelim. Ve hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.
1: Platform tüm dünya. Philip Capital sunar.

Flip.com tüm dünya. Flip Capital sundu. Remley.

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Bu Babalar Günü'nde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Babalar Gününüz kutlu olsun.
3: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
6: Otobit'te. Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
10: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
11: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
12: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 35, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Hatay 29, Adana 31, Kahramanmaraş 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu ve Rize 25, Karabük 28, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 31, Erzincan 30, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 36 ve Diyarbakır

0: 35 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
5: Hedge Fund. Yüksek kar elde etmeye yönelik olarak farklı piyasalara, farklı yatırım araçlarına, hatta stratejilere kısa vadeli yatırım yapan fonlara hedge fon adı verilir.
6: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: bank soruyor.
1: Ne var sırada diye.
2: Say, hayatımızda ne var sırada?
1: Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
3: Ona biraz daha var gibi.
2: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
3: Ay çok güzel olur.
2: O zaman sizin için tam sırası.
1: İşleri büyütmek.
4: Bayağıdır aklımda da.
2: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim.
5: Belki de sizin için sırada Deniz Bank'ı olur.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Biz neyi unuttuk ya?
6: Petrol ofisi kampanyası.
7: Petrol ofisi kampanyası.
5: Ben onu unutur muyum?

0: Petrol ofisinden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: ve yorum alacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Gündemin öne çıkan başlıklarına baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Malum Temmuz ayının ilk haftasında Ankara'da NATO zirvesi olacak. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek olan NATO zirvesi Türkiye'yi başka bir noktaya taşıyacak değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca NATO zirvesine Amerikan Başkanı Donald Trump da gelecek. Zirvede önemli hususların ön plana çıkması bekleniyor. Piyasa analistleri bu zirveye de büyük önem atfediyor. Bu arada piyasalarda oynaklık sabah saatlerinden itibaren bir hayli fazla. Özellikle dün jeopolitik risklere ilişkin tansiyonun yeniden yükselmesi piyasalarda satışları beraberinde getirmişti ve bu sabah itibarıyla İran ve Amerika Birleşik Devletleri saldırıları sonlandırdık, tamamladık açıklamasında bulundu ama buna rağmen piyasalarda güçlü geri çekilmeler görüyoruz. Sabah saatlerinde Çin'de üretici fiyat endeksi geldi ve beklentinin üzerinde gelen veri sonrası piyasalarda geri çekilmeleri görüyoruz. Bugün özelinde baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE verisi gelecek. Ocak ayında 2.4 seviyesinde olan enflasyon son gelen veride Amerika'da 3.8'e kadar tırmandı. Bugünkü veriye ilişkin beklentiler ise 4.2 seviyesinde gelmesi yönünde. 4.2'nin üzerinde gelebilecek enflasyon piyasalarda nasıl bir görüntü oluşturacak? Merak içerisindeyiz. Bu arada kripto para piyasasında ciddi gerileme görüyoruz. Bitcoin önderliğinde düşüşlerin hızlandığını söyleyebiliriz. Piyasa değerinden epey bir şey kaybetti ve 1.2 trilyon dolar silindiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Trump geldikten sonra Bitcoin'de özellikle zirve seviyeler test edilmişti. 126 bin dolar seviyelerine kadar gelen Bitcoin hafta içerisinde 60 bin dolar seviyesinin altını test etti. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz. An itibariyle BIST endeksinde 13.705 seviyesi görülüyor. Dar bant aralığı bugün de devam ediyor. Satış baskısı bir hayli fazla son günlerde. Öyle ki 13.600 bandına kadar endekste geri çekilmeler var. Bazı kağıtlardaki geri çekilme endeksi de baskılıyor. Endekste ağırlığı yüksek olan kağıtların geri çekilmesiyle gelinen noktayı bültenimiz içerisinde değerlendireceğiz. Çünkü Aselsan ve Hastor yükseldiğinde endekste daha makul, daha müspet bir görüntü söz konusu olurken bu ağırlığı yüksek olan şirketler geri çekildiğinde ise endekste baskının boyutu kendisini fazlaca hissettiriyor. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bakalım. Bankacılık endeksindeki kaybın boyutu %1'e yaklaşırken sanayi endeksi geri çekiliyor. Gayrimenkul düşüyor. Turizmde de %2'ye yakın satış var. Teknoloji endeksi ise tam aksi bir görüntü çiziyor. Yarınki Merkez Bankası kararı öncesinde piyasalarda ağırlıklı olarak kırmızı bir görüntü var. Bankalarda da geri çekilmenin boyutu yaklaşık %1. İnşaat, bilişim, madencilik, gıdada da kırmızı bir görüntü var. En çok artanlar ve en çok azalanlarda tablo nasıl? Enerji hisselerinden Europower ilk sırada %8.82 artı. Gesan %4 yükseliş kaydediyor. Efor Yatırım, Borusan Boru, Ral Yatırım Holding sıralamayı oluşturuyor. Fiyatı en fazla geri çekilenler Margün Enerji, Astor Enerji, Kiler Holding, Kontrolmatik, TR Anadolu, Metal Madencilik'te ise %3.42'lik bir düşüş var. Bu fiyatlamaları neye bağlamak gerek? Buz Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü Evren Çakarer'le konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar Uğur Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Özellikle son günlerde geri çekilmelere baktığımızda Aselsan ve Astor'da bir düşüş yaşandığında endeksinde ciddi anlamda baskılandığını görüyoruz. Bu tespite katılır mısınız ve bugünkü yatay negatif görüntüyü de nasıl değerlendiriyorsunuz Merkez Bankası kararı öncesinde?
1: Evet, ilk sorunuza cevabım benim de evet olacak. Bu hisse senetlerindeki hareketlilik endeksi de etkiliyor. Çünkü ağırlık olarak yüksek ağırlığa sahipler endeks içerisinde. Bu yüzden bu hisselerde yukarı yönlü veya aşağı yönlü hareketliliklerde de endekse etkisi yüksek oluyor kas sayısından dolayı. Bugün 13.700 seviyelerindeyiz ama bu hafta biraz daha böyle satışın olduğu, risk iştahının düştüğü bir hafta yaşıyoruz. Ve de verileri takip ediyoruz. Endekste teknik olarak takip ettiğimiz seviye yine 13.600 olarak söyleyeceğim. 13.600 100 günlük ortalamamız olarak belirtebilirim. 13.600'ün üstünde kaldığımız sürece çok olumsuz bir durum olmaz. Tabii ki sadece burada teknik

0: olarak değil veya bizim endeksimiz adına işte bir iki tane hisse senedinin öncülüğünde hareket ediyoruz gibi değil de biraz daha yine savaşın etkileri de piyasayı etkiliyor. Sadece bizi değil tüm global endeksleri de etkiliyor. Burada çünkü savaş ateşkes sağlandıktan sonra çok hızlı bir şekilde piyasa bu biter şeklinde bir düşünce içerisindeydi. Fakat gün geçtikçe haber akışı her gün farklılaşıyor. Bir gün barış sağlanacakken ertesi gün çatışmalar tekrardan başlıyor. Tansiyon artıyor. Bunlar da piyasalar tarafında artık bu risk iştahını iyice düşürmüş durumda. Yani şöyle söyleyebiliriz. İşte bu hafta baktığımızda Bitcoin de geri çekiliyor. Endekslerde de satış var. Genel olarak bir ürünlerde bir satış oluyor. Altında da geri çekilme olduğunu görüyoruz. Ki son dönemde petrol altın arasında ters bir ilişki vardı ama bugün baktığımızda işte her iki tarafta da geri çekilmelerin olduğunu da görebiliyoruz. Bu nedenden dolayı savaşın ateşkesten sonraki sürecin özellikle uzaması piyasalar tarafındaki risk iştahını azalttı. Yani şöyle bir not var. Ateşkes sağlandıktan sonra Trump barışa yakın olduğunu 37 kez ifade etmiş. Ama hala barışa yönelik herhangi bir adım atılmıyor. Hala çatışmalar devam ediyor. Bu da piyasaları maalesef ki olumsuz etkiliyor. Biz bunun dışında veriler tarafında Amerika'da geçen hafta istihdam rakamlarını almıştık. Gayet güçlü gelmişti. Bu hafta da bugün enflasyon rakamlarını alacağız Amerika'dan. Bu da şu anda önemli olacak. Çünkü FED faiz indirimlerini şimdiye kadar istihdamı ön planda tutarak yapmıştı. Şimdi istihdam kuvvetliyken enflasyona bakacağız. Burada da 4 civarında bir enflasyon konuşuluyor. Böyle bir şey gelmesi durumunda bu sefer faiz indirimleri zaten rafa kalktı diyorduk. Acaba faiz artırımları gündeme gelecek mi FED adına? Onu görüyor olacağız bugünkü veride. Ayrıca yarınki Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı tabii ki önemli olacak. Burada yabancı kurumlarda bir faiz artırım beklentisi vardı ama son raporlarda onlar da sabit bırakacak yönüne dönmeye başladı. Bu nedenden dolayı Merkez Bankası'ndan biz de zaten herhangi bir değişiklik beklemiyorduk. Görüşümüz yine bu şekilde koruyoruz. Çünkü petrol fiyatlarında savaştaki o haber akışına rağmen yine de 90 dolarlar civarında bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Çok öyle ilk başladığında işte 130-140 dolarlar konuşuluyordu. Buralara doğru hareketlilikler olmadığı için 90 dolarlar civarında sabitlenen bir petrol fiyatı olduğundan dolayı da Merkez Bankası biraz daha bekle gör sistemine devam edecektir diye düşünüyoruz. Yarınki toplantıda da bu nedenden dolayı bir faiz değişikliği beklemiyoruz. Sonrasında da artık buradan gelecek açıklamaları takip edeceğiz. Merkez Bankası Başkanı'ndan gelecek açıklamaları da takip edeceğiz. Buna göre piyasanın nasıl şekillendiğini de görüyor olacağız. BIST 100 için de az önce de söylediğim gibi 13.600 önemli seviye. 100 günlük ortalamamız. Bunun altına sarkmalarda biraz dikkatli olmak gerekir. Ama 13.600'ün üstünde kaldığımız sürece de yukarı yönlü tepki hareketlerinin olabileceğini düşünüyoruz Uğur Bey.
1: Evren Çakarel bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları konuşmaya devam edeceğiz. Bizlere One Portföy Portföy Yönetimi Direktörü Seyfullah Esen eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Piyasalarda oynaklığın boyutu artmış durumda. Bir yandan İran ve Amerika arasındaki saldırılara gözümüzü dikmiş bulunuyoruz. Diğer yandansa makroekonomik göstergeler. Altında ciddi geri çekilmeler var. Bu oynaklığı konuşurken altına bir parantez açalım isterseniz. Geçen hafta 4400 doların altında haftalık kapanış yapan ons altın bugün itibarıyla da 4200 doların altındaki seviyeleri test ediyor. Nasıl değerlendirmek gerekir değerli metalin geldiği noktayı?
2: 4250'ler seviyesinde yıllık ortalamalar vardı. Yani tabii burası teknik olarak önemli bir seviyeydi. Onun altına geldik açıkçası. Ve bu nedenle de gelen bir satış var teknik anlamda ama esas olan geçti. Zaten biraz bir miktar zayıflık vardı bilindiği üzere. 5500'lerden başlayan bir şey ilme vardı. Kar realizasyonu diyelim buna. Kademe kademe. Yani Cuma günü gelen istihdam verisi tabii ki herkesin bildiği üzere beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Dolayısıyla bir anlamda hani Fed'in faiz artırım ihtimalini artırmış gibi görünüyor. Veya bu yöndeki beklentileri artırdı açıkçası. Bunun getirdiği bir şey görüyoruz. Yani faizler yükselirse tabii ki altın için negatif bir şey. Bu anlamda bu da kar realizasyonu olarak kullanılıyor. Yani uzun vadede evet pozitif görüşümüzü koruyoruz ama neticede bu seviyenin de kırılması bir anlamda satış baskısını artırmış görünüyor. Yani daha çok ABD'de gelen

0: daha iyi gelmesi yani faiz artırımı destekleyici yönde veya indirimi daha da öteleyecek şekilde gelmesi açıkçası baskıyı artıran önemli bir faktör olarak görüyoruz şu anda.
1: Çünkü geri çekilmeyi Amerika'da açıklanacak olan enflasyon verisine dair bir fiyatlama olarak mı okumak gerekir? Öğleden sonra TÜFE verisi gelecek ABD'de.
0: Ya tabii şimdi istihdamın iyi gelmesi ne demek? Yani fiyatlar zaten yükselişteydi bildiğiniz üzere savaştan sonra petrol fiyatları yükseldi ve ona bağlı olarak diğer sektörlerde de bir miktar artış vardı. Dolayısıyla istihdam da iyi geliyorsa zaten bu fiyatı artmış ürünler de yani en azından daha kolay satılabilir hale gelmiş oluyor. Alım gücünde bir negatiflik olmamış oluyor. Dolayısıyla burada bir katılık oluşmuş olacak. Bunun getirdiği evet bir satış var. Bugün de enflasyon verisi gelecek. Beklentiler %4,2 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Geçen ay 3,8'di ve politika faizi 3,75 ki yıl başında 2,75'lerdeydi. Yani %1'den daha fazla bir artış görmüş olacağız. O anlamda yani evet muhtemelen enflasyon yüksek gelecek diye düşünüyorum. Yani beklenti paralelinde gelse bile 3,8'den 4,2'ye yükselmiş olacak. Yani ABD 10 yıllıklar zaten 4,60'larda. Dolayısıyla burada bir baskı görüyoruz. Biraz daha katılık oluşmuş oldu. Yani petrol fiyatlarında da önemli bir düşüş açıkçası görmedik. Yani Trump ne diyordu? Savaş barış olursa tekrar 70 dolarlara hızlı bir düşüş göreceğiz. Yani barış denemeleri oldu. Burada en fazla 85 dolara kadar düştük. Şu anda 92 dolarlar seviyesinde. Dolayısıyla anlamlı bir düşüş açıkçası görmedik. Bu anlamda yani evet beklendiği üzere enflasyon zaten yükseliş bekleniyordu. Bu bir risk faktörü. Yani Fed toplantısı olacak gelecek hafta. Yani yeni başkan Warsh'ın ilk toplantısı olacak ve bunun üzerinde tabii baskı artmış durumda. Daha önce ne konuşuyorduk? Yani istihdam verileri kötü veya Amerikan genel büyümesi ekonomik büyüklüğüne baktığımızda 50 binler 60 binler çok önemli bir istihdam verisi değil. Yani genel olarak zayıf diye düşünüyorduk. Artı savaş ve petrol nedeniyle büyümede de bir miktar yavaşlama olur. Bu nedenle zaten faizi artıramaz. Enflasyon yükselse bile diye görüşümüz vardı. İndiremez aynı şekilde. Enflasyon yükseliyor. Dolayısıyla nötr kalır. Genel görüş böyleydi ki gelecek haftada muhtemelen değişiklik yapmayacak. Ama tabii baskılar artıyor. Bir taraftan istihdam güçlü gelmiş. Yani mevcut enflasyon, fiyatı yükselmiş ürünlerin alınabilirlik gücü tekrar artmış. Artı tekrar fiyatlar bugün gelen datayla yükselmiş olacak muhtemelen. Dolayısıyla ne yapacak ki yani? Yani genel görüşümüz aslında değiştirmese de artırım yönünde Şahin konuşma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Bu da Trump için de iyi bir şey değil tabii. Bilin üzere Kasım'da tekrar ara seçimler olacak. Dolayısıyla bir anlamda Fed sıkışmış durumda. Yani yarın aynı zamanda bizimle birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı olacak ki orada da 2,15'lerden
1: Evet.
0: itibaren bir miktar artış bekleniyor. Dolayısıyla Fed aslında biraz sıkışmış gibi görünüyor şu anda. Onun için önceden fiyatlanıyor tabii ki.
1: Seyfullah Bey, Fed'in iki tane asli görevi yok mu? Biri istihdamı korumak, diğeri enflasyonu düşürmek. İstihdam güçlü ama enflasyon istedikleri seviyede değil. İstihdamın güçlü olması Fed'e faiz artışı noktasında bir alan oluşturuyor dersek yanılmış olur muyuz? Önümüzdeki süreçte faiz artışı ya da artışları Amerika cephesinde söz konusu olacak mı? Hafta başında bir faiz artışı Aralık ayına kadar fiyatlanan gelişmeler arasındayken bugün iki faiz artışı da piyasalar fiyatlıyor. Ne dersiniz?
0: Ya şimdi evet faizi belki ama enflasyonun artışı talep kaynaklı olmadığı için daha çok yani bunu yüzdesel verirsek belki bilmiyorum hesaplamadım ama %70-80 tabii petrol kaynaklı arz şokundan gelen bir fiyat artışı var. Dolayısıyla talep kaynaklı bir artış yok. Bu nedenle de zaten hani bütün merkez bankaları Mart ayında da bilindiği üzere hiçbirisi faizleri değiştirmemiş. Hani bir bakalım görelim şeklinde. Evet istihdamı korumak şeyi var sözü var. İstihdam bir miktar güçlü geldi. Enflasyonu da düşürmek istiyor tabii dolaylı olarak. Yani daha çok tabii bu tür durumlarda enflasyon mu istihdam mı denildiği zaman daha çok merkez bankaları istihdam tarafını açıkçası tercih ediyorlar. Yani dediğim gibi Kasım'da da seçimler var. Bu anlamda yani faiz artırmaya zorlanır diye düşünüyorum. Yani artıracak yeri olsa bile bilmiyorum. Bunu sözel olarak herhalde yönlendirmek.

0: edecek, bir süre daha bekler diye düşünüyorum.
1: Bu arada Trump'ın mesajları biraz önce son dakika olarak ekrana yansıttık. Biz barış adına görüşmeler noktasında İran'ı bekledik ama İran bizi oyalıyor, bedelini ödeyecekler diyor. Dün karşılıklı saldırılar yine gündemdeydi İran ve Amerika cephesinde. Sabah saatlerinde Amerika'dan yapılan açıklama saldırıların tamamlandığına yönelikti. Şimdi tehditvari bir mesaj daha geldi. Hemen petrol fiyatlarına gözümüz gidiyor. Dün 90 dolar seviyesinin altına inen Brent petrolün varil fiyatı daha sonra yaşanan saldırılarla yükselmişti. Sabah saatlerinde tekrar 90-91 dolar bandındaydı. Şimdi bu tehditvari mesajlar sonrası Brent petrolde 93 dolara doğru bir hareket görüyoruz. Nasıl okumak gerekir? Hala Trump'ın birbiriyle uyuşmayan açıklamaları, tutarlı olmayan açıklamaları geliyor ve bu da piyasayı etkiliyor.
0: Yani burada tabii ki aslında olay sadece Trump değil, ABD ile İsrail arasındaki bir anlaşmazlık da var diye düşünüyorum. Normal şartlarda Trump'a kalsa herhalde İran'a savaş açmazdı diye açıkçası düşünüyorum. Yani Trump'ın seçimi kazanması için Kasım ayında ne olması gerekiyor? Borsaların yükselmesi gerekiyor. İşte doların bir miktar değer kaybetmesi gerekiyor. Alım gücü artması açısından. Diğer taraftan enflasyonun da düşmesi gerekiyor. Dolayısıyla savaş Trump'ın aleyhine bir durum. Ve şurada dediğimiz gibi Kasım ayına yani 4-5 aylık bir süreç kalmış. Mümkün olduğunca barış anlamında konuşması da bu şekilde yorumlamak lazım. Aslında çok da savaş istemiyor. Hani daha çok Amerika içine veya Amerika kıtasına kapanmaya çalışıyor bilindiği üzere. Orta Doğu'dan veya diğer bölgelerden açıkçası ayrılmak istiyor. Hani bunu Rusya, Ukrayna'da da gördük. Dolayısıyla savaşı çok seven birisi değil. Ama diğer taraftan İsrail tarafında da hani orada da mevcut başbakanın seçimi kazanması açısından birinin Ekim'de birinin Kasım'da bildiğim kadarıyla. Yani birinin herhalde savaşı devam ettirmesi, öbürünün de savaşı durdurması gerekiyor. Bu anlamda ikisinin de kendi aralarında bir anlaşmazlığı var diye düşünüyorum. Dolayısıyla çelişkili haberler bir türlü, yani savaş da tabii çok absürt bir şekilde çok aşırı şiddetli de devam ediyor, etmiyor. Yani ablukayla bunu Trump çözeceğini düşünüyor. Hani ilk savaşın şok şey olduktan sonra Mart başlangıcında şu anda aşırı bir agresif savaş görmüyoruz ama barış da görmüyoruz. Herhalde sürüncemede kalacak bu şekliyle diye düşünüyorum. Yani kesin bir bence barış da görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Artı benzer şekilde çok daha şiddetli bir savaş da olmayacaktır. Bu şekilde gelgitlerin olduğu, hani sürüncemede olan bir belki 3 ay daha geçiririz diye düşünüyorum.
1: Biraz içeriye dönelim. Yarın Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz. Bir borsayı ekrana taşıyalım. Bugün sınırlı hareketler var. Bazı endekslerde geri çekilmelerin boyutu %1'leri bulurken ana endekste sınırlı diyebileceğimiz bir nokta söz konusu. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasalardaki fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani şimdi tabii ki enflasyonda bilindiği üzere Mayıs sonunda açıklanan Mayıs enflasyonu da beklentilerin hani geçen aya göre düşmüş olsa da bir miktar üzerinde geldi. Dolayısıyla bu da bir anlamda satış getirdi. Dolayısıyla yani yıllık enflasyonda Mart ayından itibaren yükseliş devam ediyor. Yani küçük miktarlarda da olsa. Yani bir türlü 30'lu seviyelerin altına gelemedik. Şu anda da 32'lerin üzerinde. Dolayısıyla enflasyon inmeden Merkez Bankası'nın faiz indirmesi şu anda bence söz konusu değil. Artış devam ediyor bir miktar ama tabii ki bu azalan hızda. Muhtemelen Haziran sonunda da hani piyasa beklenti anketine de baktığımızda ve geçen yıla karşılaştırdığımızda çok küçük bir miktar da olsa Haziran sonunda da artacak gibi görünüyor. Ancak Temmuz'da belki bir düşüş görebileceğiz. Dolayısıyla yani bu toplantıda faizlerde herhangi bir değişiklik yapacağını açıkçası zannetmiyorum. Yani 37 politika faizi var, 40 piyasa fonlaması var overnight olarak ve enflasyon 32. Yani arada 8 puanlık fark var ki reel faiz olarak anlamlı bir seviye. Bence oldukça geniş. Hani zaten reel faiz %8'lerdi. Genelde de %10'u geçmedi uzun uzun dönem ortalamalarında maksimum seviye olarak. Dolayısıyla yani daha fazla artı

0: olacak. Yani enflasyonda bir hızlanma görmediğimiz için gidip 40'ın da üzerinde bir seviye artırmasını gerektirecek bence durum yok. Yani Amerika'daki gibi reel faizi eksi olsa o zaman hani bunu söyleyebilirdik veya Avrupa'daki gibi. Şu anda artı 7-8'lik bir reel faiz var yüzde olarak. Dolayısıyla bence bu geniş. Dolayısıyla tekrar faiz artırmasını gerektirecek bir durum olmadığı için bence herhangi bir değişiklik yapmayacak.
1: Herhangi bir değişiklik yapmasa bankalar bundan nasıl etkilenir? Borsa bundan nasıl etkilenir peki?
0: Ya bekleniyor zaten bu. Çok büyük bir etkisi olacağını açıkçası zannetmiyorum. Tabi borsa biraz da yurt dışının da etkisi altında. Hani teknoloji rallisine biz katılamadık. Savaştan sonra hızlı bir yükseliş oldu Nasdaq'ta. Dolayısıyla onun getirdiği de bir satış var. Yani içerideki faizden çok piyasa sanki dışarıdaki faize daha çok fokuslu olmuş gibi düşünüyorum. Yani ABD 10 yıllıkları 4.54-60'lardı. Orada da eğer şey yapamazlarsa yani bir kontrol zorlaşırsa yukarı hareket görürsek bence onun satışını görüyoruz. Yani Amerika 10 yıllık tahvil faizleri yukarı giderse bütün dünyada tahvil faizleri biz dahil yukarı gider. Dolayısıyla tahvil faizlerin yukarı gitmesi yani bütün varlık değerlemelerini aşağı yönlü etkiler. Onun getirdiği bence bir şey var, baskı var. İçeriden çok bence dışarıdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Özellikle son birkaç hafta.
1: 16.125 bankacılık endeksinde gelinen nokta %1.49 aşağı yönlü bir hareket var. Endekste ağırlığı yüksek olan şirketleri de konuşalım mı? Çünkü son dönemde endekste ağırlığı yüksek olan kağıtlar yükseldiğinde endeks yukarıda kaldı. Düştüğünde de endekste aşağı yönlü hareket görüyoruz. İlk sırada Aselsan var. Endeksteki ağırlığı 10.23 seviyesinde. Özellikle sene başından itibaren dünkü kapanışı baz aldığımızda %54 civarında bir yükseliş kaydetti. Bu arada BIST'teki yükseliş %22 idi. Endekste ağırlığı yüksek olan kağıtların büyük bir çoğunluğu BIST 100'ün üzerinde yükseliş kaydetti. BİM'e baktığımızda yine kaos durumlarında, tansiyonun yüksek olduğu durumlarda parayı yatırımcı BİM'e park ettiğini görüyoruz. %43 değer kazancı yaşadı sene başından itibaren. Tüpraş'ta da yaklaşık %30'luk bir yükseliş söz konusu oldu. Türk Hava Yolları endeks getirisinin altında bir getiri sundu yatırımcısına %10.5. Astor'da %155.7'lik bir yükselişi görüyoruz. Endekste ağırlığı yüksek olan şirketler arasında. Ama bugünlerde Astor ve Aselsan'da bir geri çekilme görüyoruz ve bu da endekse kırmızı olarak yansıyor. Bu tabloyu nasıl okumak gerekir? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani Aselsan evet borsanın yıldızı uzunca bir dönemdir. 40 milyar dolarlık piyasa değerini geçmişti. Yani bizim genel değerlendirmelerimize baktığımızda evet mevcut piyasa çarpanları olarak baktığımızda çok da ucuz görünmüyor ama potansiyellerine baktığımızda hala bence gidilecek yol var diye düşünüyorum. Yani şu anda Türkiye'nin en değerli şirketi. Yani savunma tarafında da Aselsan tam askeri de dememek lazım. Aslında biraz da teknoloji şirketi gözüyle de bakmak gerekiyor. Dolayısıyla uzun vadede burada gidecek yön var. Siparişlerin büyümesi zaten bunu ve karlılık artışı bunu destekliyor. Artı Orta Doğu'daki savaşta bir anlamda hani nötralize olursa ve barış olursa Türkiye'ye bu yönde siparişler konusunda da dünyanın her yerinden eğilim artacaktır talep yönünde. İşte Temmuz ayında bilim üzere NATO toplantısı var. Hani Avrupa ve NATO ülkelerine de ürün satışı söz konusu olabilecek. Dolayısıyla ben buradaki düşüşü primli olsa da açıkçası yani geçici olarak görüyorum. Büyük bir düşüş, büyük çaplı bir düşüş beklemiyorum. Dolayısıyla %54'lük performans bunu gösteriyor. Evet daha yüksek seviyelerdeydi geçen aylarda. Bunu biraz kar realizasyonu olarak görmek lazım. Aselsan için olumlu kalmaya devam ediyorum. BİM'e gelirsek evet yani perakende sektörü yani yüksek faizle yüksek enflasyon ortamında en iyi etkilenen sektörlerin başında geliyor. Artı yani yüksek enflasyon şu anlamda cirosu büyüdüğü için kar marjı sabit bile kalsa zaten otomatik olarak karlılığı artıyor. Artı elindeki nakitli de bu sektörün vade farkından dolayı yüksek faizli değerlendirdikleri için ciddi kar elde edebiliyorlar. Ve betası da düşük şirketler olduğu için aslında portföyler en çok tercih ettiği sektörlerin başında geliyor. Yani o yüzden %43 seviyesinde bir yükseliş var. Tüpraşı gelirse gibi endeksin hafif üzerinde. Yani burada da petrol fiyatlarındaki yükseliş

0: etkiledi diye düşünüyorum. Türk Hava Yolları %10, evet, endeksin gerisinde kalmış. Yani genel olarak tabii piyasa değeri defterleri olarak baktığımızda oldukça ucuz. Ama yani geçmişte çok hızlı büyümüştü. Şu anda çok hızlı bir büyüme açıkçası görmüyoruz. Belki kargo tarafı büyüyebilir ama yolcu tarafında anormal bir artış yok. Ve petrol fiyatlarında yükseliş olduğu için artı savaş riski vesaire, bunlar risk primini artırdığı için bir miktar endeksin gerisinde kalmış görünüyor. İşte Akbank'ı gösteriyorsunuz, sıfır, yani %1'in altında. Bankalar tabii geride kaldı. Yani yılbaşındaki savaş öncesi hikaye çok farklıydı açıkçası. Yani bu yıl sonunda biz %30'lu seviyelerde faizleri bekliyorduk.
1: Evet.
0: Tam tersine yükseliş oldu. Dolayısıyla bir hani ters rüzgarla karşılaştı bankacılık sektörü. Çok iyi başlamışken yıla en çok düşen sektörlerden biri oldu. Dolayısıyla buradaki yükseliş ötelenmiş oldu diye düşünüyorum ve nötr kalacaktır.
1: Ereğli'deki yükseliş şaşırtıcı mı peki? Bir hikaye mi vardı? Bir haber akışı mı vardı? %64 civarında prim yaptı bu sene Ereğli Demir Çelik.
0: Ereğli'de birkaç faktör diyebiliriz. Bir tanesi piyasa çarpanları olarak ucuz. Evet, defter değerinin oldukça altındaydı, bu bir. İki, yıl sonu kârı ve 3 aylık kârına baktığımızda bir miktar iyileşme var geçen yıla göre. Yani borçlulukta düşüş var, bu olumlu. Artı yani altın madenine yönelik bir haber bekleniyordu. Henüz gelmedi. Dolayısıyla o da bekleniyor. Bu da piyasa olan ilgisini açıkçası canlı tutuyor. Onun getirdiği bir şey var. Performans var. Endeks üzeri performans var.
1: Borsada bugün fiyatı en çok artanlara baktığımızda enerji hisseleri bu listede var. Europower ilk sırada, Gesan ilk 5'in içerisinde. Europower 95 TL'ye dayanmış durumda. Gesan 90 liraya gelmiş durumda. Fiyatı en fazla düşenlere de bakalım. Orada da enerji şirketleri var. Yani bir ayrışma enerji şirketlerinde görüyoruz. Margün Enerji, Astor Enerji ilk iki sırayı paylaşıyor. Bir de enerji ile alakalı çalışmamız var. 2026 performansı enerji hisselerinin, onu da ekrana taşıyalım. Enerji hisseleri zaman zaman fiyatı en çok artanlar noktasında, zaman zaman fiyatı en çok azalanlar noktasında. Burada yatırımcı seçimini yaptığı işler itibarıyla mı gerçekleştirmeli? Europower %167 civarında bir yükseliş kaydetmiş bu sene. Onu Astor Enerji takip ediyor. Biraz önce konuşmuştuk. Yine Alfa Solar Enerji'de de %55'in üzerinde getiri var bu yıl içerisinde.
0: Yani enerji sektörü burada tabii, bu tabloya bakarsak aslında yani enerji sınıfı adı altında toplanıyor ama bunun içerisinde üretenler ayrı, elektrik ekipmanlarını üretip satanlar ayrı, elektrik dağıtımı yapanlar ayrı. Dolayısıyla hepsi enerji sektörü olsa da aslında yani oldukça, ne diyeyim, çeşitliliği fazla bir alt sektör var. Yani mesela baktığımızda Aksa Enerji'de evet büyüme vardı, daha önce primli oldu. Astor Enerji'de trafo, elektrik trafosu satışı yapıyor. Yani hem çevredeki işte Ukrayna olsun, Suriye olsun vesaire ve Türkiye'de alt yenileme yatırımları olacak ama Astor'daki sasikaya yurt dışındaki Amerika tarafındaki büyümesiydi. Yani Amerika tabii birçok sanayi alanından çekildi veyahut da bazı fabrikalar kapandı. Dolayısıyla onların açığını aslında Astor gibi şirketler üstlenmiş durumda. Dolayısıyla oradan önemli bir siparişler alıyor. Bunun getirdiği bir performans var. Yoksa enerji üretimiyle Astor'un bir ilgisi yok. Yani ekipman üreticisi diyebiliriz. Diğer tarafta işte enerjisi mesela elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteriyor. O da endekste paralel getiri sağlamış. Ama üretici olanlar, yani Astor'u bir kenara bırakırsak, normalde elektrik üreticileri daha iyi performans gösteriyor diye düşünüyorum. Özellikle yani bu yıl yağışlar da iyi geçti bilindiği üzere. Mart ayında yani okuduğum bir habere göre %100'e yakın bir hidroelektrik santrallerinde üretim artışı var. Dolayısıyla muhtemelen ikinci çeyrek de elektrik üreticileri açısından iyi gelecek diye düşünüyorum. Artı bir de bilindiği üzere hani bütün dünyada elektrik fiyatlarında, enerji fiyatlarında önemli yükseliş gördük. Dolayısıyla hani ürettiğini satamama gibi bir durum yok. Hem fiyat artıyor hem üretim artıyor. Üretici olan taraf daha iyi performans göstermeye devam eder diye düşünüyorum ikinci çeyrekte.
1: Van Portföy, Portföy Yönetimi Direktörü Seyfullah Esen bizlere eşlik etti. Çok teşekkürler Seyfullah Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İyi seanslar. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları konuşmaya devam edeceğiz. Öncesinde kısa bir aramız var.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Yarıştı kimi?
2: Yoğun bir gün değil mi?

0: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
2: Hangi kredi? Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
3: Otobit'te. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.
7: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerde

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları konuşacağız. Yaklaşık 2 saat kadar sonra Amerika'da enflasyon verisi gelecek. Veriye dair beklentileri ve olası fiyatlamaları masaya yatıracağız. Bizlere iş yatırım genel müdür yardımcısı Şant Manukyan eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Teşekkür ederim, iyi günler.
0: Sağ olun. Önce altını sorarak sohbetimize başlamak isterim. Altında bir düşüş var. Bunu jeopolitik risklere mi bağlamak lazım? ABD'de açıklanacak enflasyon verisiyle mi ilintili düşünmek lazım? Cuma günü tarım istihdam verisi güçlü gelmişti. Ondan sonra gerisin geriye gitmeye başladı. Nasıl bir okuma yapmak lazım altın fiyatlarıyla alakalı?
1: Bu dinamiklerin hepsi geçerli. Yani İran Savaşı'nın yeniden alevlenebileceği, az önce Trump'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda böyle bir durumda tabii yine likidite problemi olacaktır. Aynı zamanda enflasyonist bir döneme girdiğimiz ve Fed'in faiz arttırabileceğini düşünenler var. Dolayısıyla böyle bir durum yine altın negatif olabilir. SpaceX IPO'su, ki bu son IPO'da olmayacak, ardından Anthropic ve OpenAI gibi yine kritik IPO'lar söz konusu. Oraya yönelen bir likiditeden bahsediyor olabiliriz. Dolayısıyla bütün bu dinamikler kısa vadede baskı yaratan gelişmeler olarak adlandırılabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda tabii portföylerin içindeki bağlantılar da önemli. Yani Nasdaq tarafında %3'e 4'e yakın bir satış gördüğümüzde bu ister istemez diğer pozisyonların da belli ölçüde boşaltılmasına neden oluyor.
0: Peki bu geri çekilmeler alım için fırsat olarak değerlendirilmeli mi, yoksa geçtiğimiz dönemdeki kadar sert yükselişleri göreceğimiz bir periyot altın adına uzak mı?
1: O yükselişin son bölümüne baktığımızda aslında spekülatif. Yani o sırada yazılıp çizilenlere, analizlere de baktığımızda geçerliliği olmayan veya çoğu kısmı doğruluğu olmayan analizler. Dolayısıyla o tip bir hareket şu an kısa vadede olmayacaktır. Daha çok coşkunun, spekülasyonun olduğu bir hareket o. Ama biraz daha orta uzun vade bakıyorsa yatırımcılar ve kaldıraç taşımıyorsa, en önemli nokta o. Bu seviyelerde altında ben bir sorun görmüyorum. Özellikle de savaşın çok daha uzamayacağı varsayımıyla, ama böyle diye diye tabii Mart ayından bu yana uzamış durumda. Ama savaşın barışla sonuçlanabileceği, bu krizin sona ereceğini düşünüyorsak, az önce konuştuğumuz enflasyon konusu başta olmak üzere 2026'nın geri kalanında çok fazla gündemimizi oluşturmayacak demektir.
0: Altın yükselirken merkez bankalarının altına teveccühü masamızda büyük bir yer kaplıyordu. Çin Merkez Bankası 19 aydır alım yapmaya devam ederken Hindistan altın ithalatını yasakladı. Merkez bankalarının altın alımları tek başına o zaman katalizör etki oluşturmuyor, değil mi?
1: Şimdi Merkez Bankası'nın altın alımlarındaki önemli nokta şu: Merkez Bankası belli bir noktaya kadar, ki bunun hangi noktaya kadar olduğunu aslında bizim Merkez Bankamızın hareketiyle de gördük, belli bir noktaya kadar altın piyasasındaki düşüş ve yükselişleri önemsemez. Dolayısıyla altın aldığı zaman bunu 1 ay, 3 ay, 1 yıl sonra hemen satmayacağını bilirsiniz. Ne zaman satması gerekir? Dolar ihtiyacı hasıl olduğunda. Dolayısıyla Merkez Bankalarının altın alımlarının olumlu yanı kuvvetli ellerin, kuvvetli ceplerin alımı anlamına gelmesi. Bu elbette ki fiyatları, özellikle de pozitif bir momentum varsa destekler. Ama merkez bankalarının dışında çok önemli bazı diğer aktörler de var. Bu tarafta stres yaşandığında veya geçtiğimiz aylarda gördüğümüz gibi dolar fonlamasında bir sıkışma olduğunda, o zaman tabii ki merkez bankaları iki tarafa da hareket edebiliyor. Ki biz de dahil olmak üzere bazı merkez bankalarının altını swap için kullandığını veya satışa gittiğini gördük.
0: Şimdi birazdan Amerika'da TÜFE verisi gelecek. Sabah Çin'de gelen ÜFE verisi beklentinin bir tık üzerindeydi. Çin'deki TÜFE 4 yılın zirvesinde. Ocak ayında Amerika'da enflasyon 2.4'tü. Son gelen veri 3.8'e tekabül etti. Nasıl bir enflasyon verisi beklersiniz ABD için?
1: Şimdi burada tabii önemli olan nokta aslında şu olacak: petrol fiyatlarındaki yükseliş

0: COVID döneminde ücretlerin çok hızlı bir ralliye başlamasıydı. Geçen hafta açıklanan veriye baktığımızda ücret tarafında en azından öyle bir baskı olmadığını görüyoruz. Diğer yandan verimlilik verisine baktığımızda %3'ler civarında seyrediyor. Birim ücret maliyetleri çeyreklik bazda baktığımızda çok yüksek değil. Dolayısıyla bugün yüksek bir seviye gelirse elbette piyasayı yine FED spekülasyonlarına doğru itecektir, rahatsız edecektir. Ama ben yine savaşın çok uzun sürmeyeceği varsayımıyla yeni bir enflasyon yükseliş trendi beklemiyorum.
1: Ne dair öngörüler bir şekilde hayata geçmiyor. 2024 yılında 7 faiz indirimi konuşuluyordu. Yanılmıyorsam 2 faiz indirimi oldu. Geçen sene için 5 faiz indirimi konuşuldu. 3 tane gördük. Şimdi de faiz artışı konuşuluyor. Siz de değerlendirmeleriniz içerisinde yer verdiniz. Piyasada buna dair bir fiyatlama görüyoruz. Gerçekten sene sonuna kadar FED faizi arttırabilir mi? Buna ilişkin nasıl bir politika göreceğiz?
0: Şimdi tabii her sene kendine hoş niteliklerle karşımıza çıkıyor. Bu sene, geçen sene gümrük vergilerini tartışmıştık. Bu sene önemli bir savaş girmiş durumda orta araya. Benim beklentim hala Fed'in bu yıl sene sonunda bir indirim yapması yönünde. Yani artıştan ziyade indirim yapması yönünde. Bunun da temelinde hem Kevin Warsh'un farklı bir başkan olacağı beklentisi var. Hem de daha önceki başkanların, özellikle ben Bernanke'nin petrol kaynaklı enflasyonist baskılarının fiyat yükselişlerine karşı Fed'in yapması gerekenlere dair makaleleri var. Orada Bernanke buna müdahale edilmemesi gerektiğini, böyle bir müdahalenin ekonomiyi daha zor duruma sokacağını savunuyor. Dolayısıyla Fed'in biraz temkinli olacağı görüşündeyim. Ama tabii ki 17'sinde en azından bazı üyelerin yükselen enflasyondan rahatsız olmaya başladığını net bir şekilde görebiliriz. Ardından da bu düşünce zaten tutanaklara yansıyacaktır veya kendi açıklamalarında doğrudan duyma şansımız olacaktır.
1: Şayet sene sonunda FED'den bir faiz indirimi görürsek, bu kitap bunu gerektiriyor, kural bunu gerektiriyor diye mi, yoksa Trump'ın baskısından ötürü bir faiz indirimi mi olacak o?
0: Yok, çok büyük bir ihtimalle Warsh'un makalelerine, söylemlerine bakarsak verimlilik artışının getirdiği enflasyonda bir gevşeme ile olacaktır.
1: Orada şimdi uluslararası kurumlar büyüme beklentilerini de aşağı indire bize ediyor. Biz önümüzdeki süreçte enflasyonun yüksek olduğu, büyümenin zayıf olduğu bir ortama mı şahitlik edeceğiz?
0: Şimdi tabii o stagflasyon konusu, bahsettiğiniz durum aslında 70'lerdeki petrol dinamiğine benzer bir dinamik yaşadığımız için konuşuluyor, ama o tarihlerle bu tarihleri karşılaştırdığımızda çok daha farklı olduğunu görürüz. Yani orada bütün aslında OPEC üreticilerinin getirdiği bir ambargo vardı. Bugün öyle bir durum söz konusu değil. 70'lerde bütün dünyada olduğu gibi Amerika'da da sendikalar çok kuvvetliydi. Dolayısıyla çok seri bir şekilde enflasyonu ücretlere yansıtmayı başarıyorlardı. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Yine Amerika o tarihlerde ithalatçıydı. Şu anda en azından bazı ürünlerin ham maddesinde ihracatçı duruma geçmiş durumda. Çin'in dinamikleri o tarihlerde söz konusu değildi. Dolayısıyla ben şu andaki stagflasyon söylemlerinin yüzeysel olarak 70'lere benzediğini ama detaylarda çok benzemediğini düşünüyorum. Kaldı ki eğer öyle bir durum olursa bile, yani petrol şoku, daha yüksek petrol fiyatları söz konusu olursa, çok büyük bir ihtimalle o dünya ekonomisini artık durma noktasına götürdüğü için enflasyon kısa vadeli ama depresyon biraz daha uzun vadeli olacaktır.
1: ABD borsalarını da ekrana taşıyalım. Burada hafta içerisinde Bank of America'nın bir uyarısı vardı. S&P ve Nasdaq'a baktığımızda son bir ayın en düşük seviyelerinde işlemler devam ediyor. Vadeli kanatta da geri çekilmelerin boyutu %1'i aşıyor Nasdaq ve S&P'de. Bu görüntüyü Amerikan borsaları açısından nasıl değerlendirirsiniz? Geri çekilmesi devam edecek midir bu endekslerin?
0: Ben bu hareketi çok önemli görmüyorum. Yani dönüp baktığımızda bazı hisseler geçtiğimiz ay içinde veya birkaç aylık dönemde çok sert bir yükseliş yapmışlardı ve hem temel olarak hem teknik olarak aslında biraz realiteden uzaklaşmışlardı.

0: SanDisk'in hani teknik analiz takip eden izleyicilerimiz açısından söylersek aylık RSI 99 seviyesine gelmişti ki bunun zirvesi zaten 100. Dolayısıyla bu son derece sağlıklı bir düzeltme şu anda. Muhtemelen önümüzdeki günlerde SpaceX IPO'suyla beraber volatilitenin biraz daha devam ettiğini görürüz. Ama şu an için yukarı trendin bittiğini gösterecek bir işaret ben görmüyorum.
1: Biraz önce SpaceX ve diğer halka açılacak olan şirketlere değindiniz. Özellikle SpaceX konuşulmaya başladığı andan itibaren piyasadan çıkacak olan bir paraya ve halka açıldıktan sonra, fiyatlanmaya başladıktan sonra da borsalarda bir baskı oluşturup oluşturmayacağı gündeme gelmişti. Daha önce halka açılan büyük montanlı şirketler burada baz alınarak değerlendirmeler sunulmuştu. Siz nasıl görüyorsunuz SpaceX'in halka açılma süreci de bu borsalardaki geri çekilmede etkili mi? 12 Haziran'da fiyatlanmaya başlayacak. Sonrasında teknoloji hisselerinde bir baskı unsuru teşkil edebilir mi?
0: Şimdi belli bir oranda mutlaka etkili olmuştur diye düşünüyorum. Sadece hisse senedi değil, işte az önce konuştuğumuz altın veya Bitcoin gibi varlıklardan buraya doğru daha heyecan veren varlıklara bir hareket olacaktır. Aynı zamanda piyasa uzun süredir tabii AI konusunu tartışıyor ama diğer yandan da baktığımızda robotik veya uzay konusu veya bunların birleşiminden bahseden şirketler daha çekici, spekülasyonun daha arttığı şirketler haline geliyor. Dolayısıyla belli ölçüde rotasyon evet görülebilir ama o Michael Burry'lerin veya Tudor Jones'ların bahsettiği 99'da olduğu gibi piyasanın rally'nin sonunu işaret ediyor mu sorusuna benim cevabım şimdilik hayır.
1: Bitcoin'e değindiniz. Trump geldiğinde Bitcoin ile alakalı da inanılmaz kurumların tahminleri vardı. Epey bir yanıldıklarını şu an görüyoruz. Bu görüntü Bitcoin adına ne anlama geliyor? 126 bin dolarlar görüldükten sonra 60 bin doların altı test edildi son bir yıl içerisinde.
0: Evet, yalanlar arasında açıkçası ben de varım ama şimdi geriye bakıp şu tespitte bulunabiliriz. Bitcoin'in aslında yatırımcısı çok hızlı hareket eden bir yatırımcı kitlesi ve o kitle önce bet sitelerine kaydı, ardından AI şirketlerine kaydı. Aynı zamanda önemli beklentiler, bunun başında borsa yatırım fonları ve bazı kanun tasarlanan şeyleri vardı. O taraflarda yine gerçekleştiğini gördük. O yüzden Bitcoin tarafında o heyecan yaratacak, rüzgar yaratacak gelişmelerin çoğu fiyatlandı gibi gözüküyor. Şimdi oradan diğer heyecanlı diyelim piyasadaki bunun başında AI veya SpaceX geliyor. Oraya doğru bir kayma var. Ama altcoin'ler için söylemiyorum. İlk 3-4 coin açısından baktığımızda ben temel kullanım nitelik kaybettikleri görüşünde de değilim.
1: Şant Bey, peki yatırımcı tasarrufunu nasıl korumalı? Bugün altın düşüyor diyoruz, gümüş düşüyor dedik. ABD borsaları sene başından itibaren pek iç açıcı görüntü çizmedi. Bitcoin'deki düşüşleri ifade ettik. Bu sene hangi borsalar yükselmiş diye baktığımızda KOSPI ilk sırada mesela. Gelişmekte olan ülke piyasaları mı biraz daha radarda olmalı? Nasıl hareket etmeli yatırımcı? Bu görüntüyü nasıl okumak gerekir?
0: Şimdi tabii KOSPI tarafında da aslında çok spesifik birkaç hissenin başarılı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ya endeksin kendisini alacaksınız ya çok iyi bir temel analiz yaparak ayrıştırmayı bileceksiniz. Ama bu son say yani ilk saydıklarınız son günlerde yaşanan bu gelişme aslında belli ölçüde bize likidite ihtiyacını bu SpaceX nedeniyle olabilir, işler kötüye gidecek beklentisiyle olabilir öne çıktığını görüyoruz ve rezerv para birimi dolar olduğu için de değerlenen varlık dolar oluyor. Ben hala işte senedi piyasalarının karlılıklara baktığımızda veya hikayesine baktığımızda pozitif bir getiri sağlamaya devam edeceğini düşünüyorum. Savaşın da eğer uzun sürmeyeceğini varsayıyorsak hem gelişmekte olan piyasalarda hem gelişen piyasalarda pozisyonu olan yatırımcıların yeterince iyi bir kazanç sağlayacağı görüşündeyim. Ama tabii ki eğer petrol konusu, Hürmüz konusu devam edecekse o zaman yine biraz daha likit varlıklarda durmak kaçınılmaz bir şekilde daha doğru olacaktır.
1: İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan bizlere eşlik etti. Şant Bey, çok kıymetli görüşleriniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: This place, it stays with me.
1: Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
2: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
3: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
6: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
7: Kırmızı.
8: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi aşk.
9: Biz neyi unuttuk ya?
10: Petrol ofisi kampanyası.
11: Petrol ofisi kampanyası.
9: Ben onu unuturum.

0: Petrol Ofisi'nden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 35, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Hatay 29, Adana 31, Kahramanmaraş 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu ve Rize 25, Karabük 28, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 31, Erzincan 30, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 36 ve Diyarbakır 35 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: Disponibilite. Merkez Bankası'nın bankaların kabul ettiği mevduata karşılık kasalarında tutulmasını zorunlu kıldığı parasal karşılıklardır. Ankes zorunlu olmadığı halde disponibilite zorunludur.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Sır Küpü.
1: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
0: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
0: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
0: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
1: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
1: Misal. Doğru yanıtı bildi.
0: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara'da.
4: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Mutlu günler efendim. 10 Haziran Çarşamba günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette oldukça yoğun günler yaşıyoruz Haziran ayı olmasına rağmen ve tabii piyasalarında bu hareketliliğe tepki gösterdiğini de görüyoruz. Bakalım bugün itibariyle hangi gündem maddeleri öne çıkıyor? Hızlıca bir bakalım özetlerimize, ardından konuklarımızla konuşacağız. NATO için hazırlıklarımız yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Ankara zirvesinin NATO'nun tarihinde referans noktası olması için hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık dedi. Amerikan Başkanı Trump'ın zirveye bizzat katılacağının açıklanması ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adım değerlendirmelerinde bulundu. Erdoğan ve İran kriziyle artan girdi maliyetlerine karşı çiftçilerin destek tutarlarını artırılacağını söyledi. Üreticimizin bir gram ürünü dahi ziyan olmayacak açıklamalarında bulundu Erdoğan. TL gelişmekte olan piyasalar arasında popüler kalmaya devam edecek. Bu değerlendirme ise ING'ye ait. ING analistlerine göre Türk lirası önümüzdeki aylarda gelişmekte olan piyasa yatırımcıları arasında popüler bir yatırım aracı olmaya devam edecek. Rusya'dan Avrupa Birliği'ne petrol gemilerine dokunmayın uyarısı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği'nin Akdeniz'de Rus petrol taşıyan gemileri denetleme kararını uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirerek gemileri korumak için tüm siyasi ve hukuki araçları kullanma hakkını saklı tuttuklarını açıkladı. Bu arada küresel piyasalarda gözler Amerikan enflasyon verisinde, piyasalarda özellikle beklentinin Mayıs ayında TÜFE'de %0.5 aylık, yıllıkta %4.2 artacağı yönünde şekillendiğini söyleyelim. Kripto piyasasında 1.2 trilyon dolarlık kayıp var. Kripto para piyasasında son 6 haftada 1.2 trilyon dolarlık değer silindi. Geçen sonbaharda 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin yoğun satış dalgalarıyla 60 bin dolar sınırına kadar geriledi. Evet, bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var? BIST yüzde 13.672 puanı görüyoruz. %0.5'lik düşüş var. BIST Banka'da %2 yakın kayıp görüyoruz. BIST Sanayi'de de kayıplar %1'e yaklaşmış durumda. BIST Turizm'de %3.2'lik düşüş var. BIST Spor'da %1.5'lık kayıp var. BIST Gayrimenkul'de ise %0.6'lık düşüşü takip ediyoruz. BIST Teknoloji'de ise %3'e yakın prim var. BIST Sigorta'da yatay negatif seyir devam ediyor. BIST İnşaat'ta %1.5'luk düşüş var. BIST Gıda'da %1.4'lük kaybı görüyoruz. BIST Madencilik'te kayıplar %3'ü bulmuş durumda. BIST Bilişim'de de %3'e yaklaşıyor. Bu arada BIST Kimya'da da bir pozitif ayrışma var. %0.6'lık yükselişi takip ediyoruz orada da. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere baktığımızda Europower, Rail Yatırım Holding, Aselsan, Altınay Savunma ve Efor Yatırımı takip ediyoruz. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisseler ise Margün Enerji, Astor Enerji, Kiler Holding, Kontrolmatik ve TAB Gıda olarak sıralanıyor. Altının ons fiyatına baktığımız zaman %2.5'luk kayıp var. 4150 dolara kadar gelmiş durumda. 4000 sınırına doğru iniyor altının ons fiyatı. Petrol tarafına baktığımızda ise %2'ye yakın yükseliş var. Amerikan tipi ham petrolde 90 doların hemen altında bir fiyatlama var. Brent petrolde de 93 dolarlık fiyatlamayı takip ediyoruz şu an itibariyle. Evet, tabii tüm bu tablonun ortak noktası Körfez'de yaşananlar ve bir türlü bu savaşın sona ermemesi. Biz de bu konuyu konuşacağız. Savaştaki, bu savaş gündemindeki belirsizliği konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman bizimle olacak. Filiz Hanım, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar Özlem Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen noktayı? Yani kısa sürmez diyorduk ama bu kadar da uzun süreceğini tahmin ediyor muyduk? Ne dersiniz? Nasıl görüyorsunuz son durumu?
1: Aslında bu sürecin bu mikro ölçekten biraz daha makro ölçekte değerlendirmesine baktığımız zaman bunun bir küresel güç mücadelesinde mal ve hizmetlerin hangi rota üzerinden taşınacağıyla ilgili bir mücadele coğrafyalarından biri olduğunu görmek gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da katıldığım bir toplantı tam olarak buna işaret eden bir takım oturumlara ev sahipliği yapmıştı. Ve aslında şu anda her ne kadar müzakere edilen unsurlar başka imiş gibi lanse edilse bile, özellikle en son Çin, Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanları zirvesinin hemen öncesinde İran Dışişleri Bakanı'nın Çin'e yaptığı ziyaretin gerçekleşmesi aslında burada müzakere edilen unsurun çok daha başka olduğunu bize net bir şekilde anlatıyor. Ve bu mücadelede ne kadar deniz yolları üzerinden taşınan mal ve hizmetlerin Asya ülkelerinden Avrupa ülkelerine doğru artık bir kara yolu hattıyla taşınması söz konusu. O yüzden de biz şu anda artık nükleerden daha fazla Hürmüz Boğazı üzerine odaklanan, Hürmüz'ün ne kadar işlerlik kazandığı, geçiş şartlarının neler olduğu gibi unsurları konuşur hale geldik. Çünkü bahsettiğim üzere aslında deniz yollarıyla taşınan mal ve hizmetlerin artık alternatif karayolları üzerinden hangisinden taşınacağı mevzu söz konusu ve bu noktada da İran çok kilit bir noktada, çünkü kuzey-güney hattı dediğimiz kara yolu hattı ki arasında Hazar geçişi de var, alternatiflerden bir tanesini oluşturuyor ve eğer siz Hürmüz'ü kapatırsanız bu alternatifi işlersiz hale getiriyorsunuz. O yüzden de zaten bu müzakere sürekli bugün bitti, yarın bitecek, işte uzlaştık yok uzlaşmadık, tekrar bizi vurdular, biz şu anda kendimizi savunma yapıyoruz gibi bir takım açıklamalar, birbiriyle çelişen açıklamalar duyuyoruz. Hatta ben bu haftaki köşe yazımda da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu müzakere mevzu çok konuşulduğu bir dönemde attığı önemli bir adımı ele aldım. Diego Garcia'nın bulunduğu Kagos Adaları'nın mülkiyetini satın almaya çalıştığına dair bir bilgi düştü ajanslara. The Telegraph'ın haberi bu. İngiltere'den satın alma üzerine bir haber ki başka alternatifler arasında bulunduğu söyleniyor ki bu alternatiflerin artık çok daha farklı yönlere gidebilecek bir unsur olduğunu da belirtmek gerekiyor. Çünkü orada da işaret edilen şu, Mauritius'a devredilmesi söz konusu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar ve Birleşmiş Milletler'in ilgili yapısının verdiği karar, bunun devredilmesi gerektiği Mauritius İngiltere tarafından. Ama bu devredilmesi durumunda Mauritius'un bu sefer Çin Halk Cumhuriyeti'ni kullandırması gibi bir risk söz konusu olduğu için Amerikan çıkarları açısından bu riski bertaraf etmeye çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri görüyoruz. Bunun içinde aynı İran, aynı Hürmüz mevzunda olduğu gibi burada da yine Çin'i durdurmak, Çin'in can damarlarını, hayat damarlarını, onu besleyebilecek her türlü mevzuda Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahil olduğu bir senaryo görüyoruz. Dolayısıyla sadece İran değil, sadece Hürmüz değil ama daha büyük resimde bu bir koridorlar savaşının vücut bulmuş coğrafyalarından bir tanesi.
0: Hocam şimdi tabii özellikle Trump'ın açıklamaları var. Diyor ki İran müzakereleri uzattı, bunun bedelini ödeyecek. Daha doğrusu her gün başka bir açıklama yapıyor. Bir yaklaşılmış gibi, bir tehdit eder gibi ama ortada Amerika'nın kazanamadığı bir savaş var. Bunu görüyoruz. Yani İran kazandı mı bilemeyiz ama Amerika kazanamadı. Onu da görüyoruz. Siz nasıl okursunuz acaba bunu? Yani kazanan, ben böyle okudum ama sizin okumanız tabii daha değerli. Siz nasıl okuyorsunuz? Yani bu işin kazananı oluyor mu? Bir de tabii hani kaybedenler kısmına baktığımız zaman son günlerde özellikle İsrail'in hani baştan beri bu soykırımcı ve zalim yaklaşımına şimdi sanki böyle Amerika'dan da ses çıkmaya başladı gibi. Yani bu savaşın kaybedeni İsrail de diyebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: tabii bütün bu süreç içerisinde Gazze'den başlamak üzere en büyük kaybeden tabii ki İsrail, özellikle itibar anlamında. Sizin de işaret ettiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden dahi bu anlamda bir takım sesler geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan bir ara seçim var ve bu ara seçim çok etkileyen bir süreç yaşanıyor şu anda. Zaten Donald Trump'ın bu süreci biraz daha müzakereye evirmeye çalışmasının altında yatan unsurlardan bir tanesi net bir şekilde şu an yakın dönemde sağdan gelen anketlerin Trump için pek de durumun parlak olmadığını göstermesi yaklaşan ara seçimlerde. Dolayısıyla bunu bertaraf etmeye çalışan bir Trump iktidarı var. Eğer Kasım'da ara seçimler olmasaydı böyle bir davranış olur muydu? Bu tartışılır. Tabii kazanan kaybeden mevzuunda büyük kaybedenler var. Bir de İkinci derecede kaybedenler var. Kazananı var mı? Orası belki tartışmalı. Ancak Asya ülkelerinin çok ciddi anlamda zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Yani birinci kendileri müdahil olmasalar dahi özellikle işte Hindistan'ın aldığı bir takım kararlar var. Belli günlerde çalışılması, işte evden çalışmaya geçilmesi.

0: gibi özellikle bu ekonomilerin çok ciddi kısa, orta ve uzun vadede göreceği zararları mutlaka hesaba katmak gerekiyor. İran tabii ki özellikle Orta Doğu'daki vekil aktörlerine ne kadar etki edebildiği çok tartışılır. Bu süreç başlamadan önceki durumla kıyaslandığında ve tabii ki İran içerisinde çok üst düzey isimlerin kaybedildiğini söyleyebiliriz. Devrim muhafızlarının çok artan bir gücü olduğunu mutlaka görmek gerekiyor İran yönetiminde. Bu önemli bir farklılık. Amerika Birleşik Devletleri açısından belli noktalarda Hürmüz ablukası diye adlandırdığımız bir mevzu var. Orada olmayan bir Amerika Birleşik Devletleri oraya yerleşmiş durumda. Daha öncesinde böyle bir jeopolitik gerçeklik yoktu. Bu anlamda değişen bir Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da özellikle Hürmüz'deki bu ablukayla beraber, orada konuşlanmasıyla beraber, tabii bunun hem bir maliyeti var, hem de buradan sağlamaya çalıştığı bir fayda var. Ama net bir şekilde özellikle bu katıldığım Avrupa'daki toplantı da bunu gösteriyor. Türkiye'nin önemi çok artıyor. Ve işte Suudi Arabistan'la imzalanan anlaşma başta olmak üzere orta koridor dediğimiz kavramın özellikle Batı çevrelerinde artık çok daha güçlü bir şekilde dile getiriliyor olması, Türkiye'nin bu anlamda yarattığı istikrar adası olma mefhumu, bunlar tabii Türkiye'nin öneminin giderek artması anlamına geliyor. Ve bu noktada da önümüzdeki süreçte bu müzakere sürecinde de etkili olduğunu da belirtmek gerekiyor. Çünkü başka bir takım senaryolardan da bahsedilmişti süreç içerisinde. Bunların gerçekleşmemesini etki eden ülke olarak Türkiye karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hem kaybeden hem kazanan cephesinde alışık olmadığımız isimler var. Müdahil olmamalarına rağmen bundan zarar gören ülkeler var. Asya ülkeleri bunun başında geliyor. Ve tabii ki Avrupa ülkeleri uzun vadede planlarını revize etmek durumunda kaldılar. Ve biraz daha itidalli bir ilişki modeline geçmeyi tercih ediyorlar Çin'le. Yine bu bahsettiğimiz bu deniz güzergahındaki sıkışmanın olası bir alternatif güzergahlarda da, işte Babilmendep'te olası bir sıkışmanın Avrupa'yı nereye götürebileceği mevzu tartışılıyor. Ve tabii ki Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'de de Kıbrıs'ta çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bu olaylardan bağımsız olarak değerlendirilmemesi gereken gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Hindistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'in orada oluşturmaya çalıştığı bir yapı var. Bu anlamda da yine bu süreç içerisinde önümüzdeki dönemde bu mevzu da yine bu olaylardan bağımsız olmamak kaydıyla yeni gelişmelere gebe diyebiliriz.
1: Evet, işaret ettiğiniz noktada aslında bugün Erdoğan'ın da grup toplantısında açıklamaları var, özellikle Kıbrıs konusunda ve Akdeniz'de, özellikle Kıbrıs'ta bir fitne ateşi yakılmak istediğini görüyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna karşı bir şey olursa cevabımız net olur, sert olur diyor Erdoğan. Şimdi tabii İsrail de durdurulmalıdır diyor. Türkiye bölgede barış ve huzur için elinden geleni yapacaktır diyor. Yine özellikle İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye saldırıları meseleyi artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşımıştır diyor. Şimdi bu açıklamalar da önemli tabii, ama bir yandan da özellikle bu açıklamaların yapıldığı tarih de önemli. Çünkü bir ay sonra NATO zirvesi olacak Türkiye'de ve Ankara'daki bu zirveye Trump da katılacağını söyledi. Şimdi burada özellikle Türkiye'de savaşın da hemen yanı başında bir ülkede NATO zirvesinin yapılması ve Türkiye'nin bu döneme kadarki diplomatik tavrı, Trump'ın gelişi, ki NATO'dan çıkabiliriz ya da Trump NATO zirvesine katılmayacak diyenler varken Türkiye'de olduğu için katılacağını da belirtiyorlar şimdi. Bu tabloyu nasıl okumak lazım ve bu NATO zirvesi aslında bize ve bölge barışına ne katar diye de sormak isterim.
0: Aslında Türkiye sadece bu süreç içerisinde tek bir anlamda değil ama pek çok anlamda bir merkez ülke konumunu pekiştiren olaylara sahne oluyor.

0: NATO zirvesi bunlardan bir tanesi. Sonraki dönemde biliyorsunuz sonbahar aylarında da bir iklim zirvesi gerçekleştirilecek Türkiye'de. Bunlar tabii çok önemli girişimler ve bu anlamda da Türkiye'nin merkez ülke konumunu giderek pekiştiren gelişmelerin yaşanmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Burada tabii Türkiye'nin bugüne kadar sergilediği güvenlik sağlayan ülke konumu. Çevresinde bu kadar fazla ateş yanarken bu ateşleri söndürmek için hem diplomatik anlamda hem askeri anlamda kendi yapabileceği bütün katkıyı vermeye çalışan tek ülke olarak Türkiye'yi sayabiliriz ve bu noktada da yapıcı bir rol oynadığını söyleyebiliriz ki bunun bir benzeri Rusya-Ukrayna mevzuunda biliyorsunuz tahıl koridoru ile sadece bölgesindeki çatışmalara değil ama dünyada da küresel anlamda da istikrarın korunmasını sağlayıcı çok önemli bir girişime imza atmıştı Türkiye. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres dahi Türkiye'ye gelerek aracılık yapmasını talep etmişti. Bu Türkiye'nin artık rolünün bölgesel olmaktan daha küresel seviyeye çıktığının ilk işaretiydi. Şimdi NATO zirvesinin gerçekleştirilmesi bu anlamda çok önemli çünkü tarihi bir dönemden geçiyor dünya ve bu tarihi dönemde birinci Trump dönemine referans verdiğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump iktidarının Avrupa ülkelerinden bir takım beklentileri var. Özellikle savunma harcamalarını artırmaları yönünde önemli beklentileri var. Ve yakın dönemde bununla ilgili Trump'ın tekrar iktidara gelmesiyle beraber bu gündem daha da kuvvetli bir şekilde Avrupa'nın önünde ve durum böyle olunca da burada doğan bir güç, olası güç boşluğunu doldurabilecek ülke olarak Avrupa ülkeleri net bir şekilde Türkiye'yi telaffuz ediyorlar. Yine bahsettiğim mal ve hizmetlerin taşınması açısından Türkiye'nin güzergahı içinde bulunduğu güzergah Orta Koridor daha da önemli bir şekilde değerlendiriliyor Avrupa ülkeleri tarafından ve tabii ki bu işin enerji boyutu. Şimdi bütün bunları denkleme aldığımız zaman dünyada istikrarsızlığın giderek arttığı ve çatışmaların giderek alevlendiği bir dönemde Türkiye gibi ülkelerin bu alanda harcadığı bütün çabalar çok kıymetli ve çok değerli. Dolayısıyla bu NATO zirvesi de tarihe geçen NATO zirvelerinden biri olarak değerlendiriliyor şu anda dahi. Tabii şu anda heyetler arası görüşmeler gerçekleştiriliyor. Sayın Hakan Fidan'ın yaptığı ziyaretleri bu anlamda değerlendirmek gerekiyor. Çok yoğun bir trafik var. Benim Almanya'da bulunduğum tarihlerde de Sayın Bakan oradaydılar. Dolayısıyla bu gelişmelerle beraber ele alındığında NATO zirvesi çok önemli bir zirve olacak ve Türkiye'nin bu anlamda da çok ciddi hazırlıkları var. Zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın gelmesi bu anlamda önemli göstergelerden bir tanesiydi. Dolayısıyla buradan ne tür çıktıların sunulacağı, nasıl bir beraber hareket etme yönünde karar alınacağı çok önemli. Çünkü artık tehditler de o eski bildiğimiz konvansiyonel, geleneksel tehditler değil. Artık yapay zeka diye bir kavram var ve bunun doğurduğu risklerin mutlaka ele alınması gerekiyor. Çevre, yine bahsettiğim üzere iklimle ilgili önümüzdeki dönemde önemli bir zirveye daha ev sahipliği yapacak. Bütün bu değişkenleri bir araya getirdiğimiz zaman ve Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde edindiği tecrübeler ve şu anda oynadığı rol NATO zirvesinin çok daha değerli, çok daha kıymetli, Türkiye'de gerçekleşmesinin ayrıca önemli ve ayrıca ekstra doğurabileceği sonuçlar olduğunu Temmuz ayı itibariyle göreceğiz.
1: Şimdi hocam tabii bu sizin de az önce işaret ettiğiniz gibi petrol fiyatlarını başta olmak üzere ekonomilere ciddi etkisi olan bir savaş oldu bu. Özellikle Hürmüz kısmı gerçekten etkiliyor ve bundan sonra da etkileyecek gibi görünüyor. Ki işte Hürmüz'den geçen gemilerden alınacak ücretin bundan sonra Yuan'la olabileceği konusu bile aslında ekonominin genel olarak çerçevesini ve bundan sonrasını çok etkileyecek bir görüntü veriyor. Şimdi Böyle bir ortamda tabii kim kazandı kim kaybetti işte bunu az önce sizinle de tartıştık ama böyle bir ortamda bir seçime gidecek Amerika ve aslında süper çoğunlukla gelen ve belki de dünyayı şaşırtan Trump'ın bundan

0: sonrası için nasıl hareket edeceğini de aslında belirleyebilecek bir adım olacak. Şimdi Fed başkanının atanması bile, seçilmesi bile çok tartışılırken şimdi kendi durumunun da tartışılacağı bir durum olacak. Ne beklersiniz Kasım'da ve asıl bu savaş hani bölgede pek çok dengeyi değiştiriyor gibi görünüyor ama Amerika'da ne değiştiriyor diye sormak isterim.
1: Tabii Amerika bu tarihine bir süper çoğunlukla iktidarda bulunan bir başkan deneyimliyor ve bu başkan da Donald Trump gibi bir figür. Birinci Trump dönemine referansla bakıldığında bütün riskleri Amerikalılar çok daha ciddi değerlendiriyorlar ve şu anda da buna yönelik yani bu süper çoğunluğu belli noktalarda daha dengeli bir yöne çevirmeye çalışan bir Amerikan siyaseti, iç siyaseti olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada da buna karşı mukabele etmeye çalışan bir Trump iktidarı var. O yüzden de zaten bu süreçte İsrail'le ilişkilerde bir takım krizler yaşanıyor. Çünkü İsrail'in talepleriyle bunun yaratabileceği Amerikan iç siyasetinde ve Kasım'daki ara seçimlerde yaratabileceği Trump iktidarı için olumsuz senaryolar çok ciddi bir şekilde değerlendiriliyor ve daha müzakere yanlısı J.D. Vance'in açıklamalarını biz daha fazla duyar olduk. Çünkü anketlerden çıkan sonuçlar bu kadar fazla çatışmacı bir dilin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçmen tarafından pek de olumlu karşılanmadığını bize söylüyor. Dolayısıyla bunu daha da fazla riske atmak istemeyen bir Trump görüyoruz. J.D. Vance'in daha fazla ön plana çıkmasının açıklamaları bize bu dili yumuşatmaya çalıştığını söylüyor Trump iktidarının. Tabii bir takım veriler, başka veriler de var. Sahadan gelen başka veriler de var. Özellikle daha öncesinde çoğunluğu aldığı yerlerde şu anda çoğunluğu kaybetmeye başladığına dair bir takım veriler var. Bu da aslında orta ve uzun vadede Trump iktidarının özellikle belli kararları geçirme açısından zorluk yaşayabileceğini gösteriyor kongrede. Bunu engellemeye çalışması da söz konusu. Ve tabii ki ekonomi boyutu, petrol fiyatlarını ifade ettiniz. Biz şunu biliyoruz, Amerikan seçmeni mutfak harcamalarında en ufak bir 1 doları bırakın sentlik artışta dahi çok ciddi reaksiyon gösteren bir seçmen kitlesine sahip ve şu anda biz Amerikan seçmeninin petrol fiyatlarındaki bu artıştan çok rahatsız olduğunu dile getirdiğini söylüyoruz. Yani ilk defa bir enflasyon kavramını, fiyatların artışını şikayet eden bir Amerikan seçmeninden bahsediyoruz. Orada bulunan, şu anda orada iş yapan öğrencilerin bunu artık dile getiriyorlar. Eskisi gibi bir talep olmadığını söylüyorlar. Mallarının satışında çok ciddi bir azalma olduğunu söylüyorlar. Bu da zaten kırılgan olan Amerikan ekonomisinin daha da kırılganlaşma riskini getiriyor ve bu kırılgan, daha da kırılganlaşan ekonomi Amerikan seçmeni nezdinde şu andaki iktidara olan güvenin sarsılması anlamına geliyor. Bütün bu parametreleri değerlendirdiğimizde aynı anda pek çok şey yönetmeye çalışan bir Trump ve Trump'ın kişiliğini de biliyoruz. Ve o kişiliğin de bu yönetim tarzında biraz daha sert yöntemler kullanabileceğini söylüyor ve bu kullanılan sert yöntemlerin de seçmen nezdinde daha da negatif etki yaratması söz konusu. Dolayısıyla biz J.D. Vance isminin daha fazla ön plana çıkacağı, en azından açıklamaların o kanattan, işte Hexet tarafından değil de işte J.D. Vance tarafından son dönemde artmasının altında yatan sebepli olarak bunları söyleyebiliriz. Ve tabii ki mevsimin de yine etkisini değerlendirmek gerekiyor. Ağustos ayı Amerika Birleşik Devletleri'nde net bir şekilde tatil olarak değerlendirilen bir ay. Dolayısıyla ne yapacaksa Trump Temmuz'da yapmak durumunda. Çünkü Eylül'de yine tam olarak dönülmediği, işte farklı parametrelerin devreye girdiği, işte üniversitelerin Ağustos'ta beraber açılması söz konusu Eylül'le beraber, öğrencilerin İsrail'le ilgili çok ciddi protestoları yine Kasım seçimlerini olumsuz etkileyebileceği için NATO zirvesine gelmesi başta olmak üzere Trump'ın

0: bulabildiği her platformu hem Amerikan seçmen kitlesini etkilemek hem de bu süreçte daha yapıcı bir Amerika profil çizmek için kullanabilmesini getirir. Aksi durumda da bu işin seçime tedavi edilmesinde yaratacağı krizlerin Trump gibi bir kişiliği daha da saldırgan bir hale getirme olasılığı olduğunda yine değerlendirmek gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Filiz Katman bizimleydi efendim. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Haydi salataya salataya, kırmızı biber. Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
11: Beyaz.
10: Kırmızı.
11: Beyaz.
10: Kırmızı.
11: Beyaz.
10: En büyük.
11: Türkiye.
12: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
13: En sahi aşk.
14: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim, paranın yönüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az sonra Amerika enflasyonu da açıklanacak. Açıklandı galiba. Mayıs'ta %0.5'lik bir artış var Amerikan enflasyonunda. Ve tabii biz de konuşacağız tüm bu konuları ve piyasaları. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bizimle olacak. Mehmet Bey, hoş geldiniz Zeyna.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Şimdi Amerikan enflasyonunda bugün beklenti içindeydik. Amerika'da TÜFE Mayıs'ta 0.5'lik bir artış oldu. Öncelikle

0: değerlendirmenizi rica ederim. Ben de o sırada detaylarına bakayım.
1: Şimdi hem Amerika'da, tabii daha çok Amerika'yı konuşuyoruz, hem Avrupa'da aslında beklentiler seviyesinde enflasyon devam ediyor. Vaaz edilen özellikle yükselen petrol fiyatlarıyla enflasyonun daha da yukarıda olması, ama belki bu zamana bağlı gelişecek bir durum. İran münasebetinin ne şekilde sonuçlanacağı alakalı. Evet, bir anlaşma olursa biz petrolde 90 doların altında fiyatları da görürüz muhakkak ve o düşüş yine kısa vadede muhakkak ki enflasyon beklentileri törpüler. Ama bu iş uzadığı sürece bugün açıklanan rakam anlamını yitirir. Geleceğe ilişkin yine biz enflasyon konuşuyor oluruz. Çünkü her seferinde ana maliyet konusu ya da unsuru yeni beklenti yaratıyor. Öyle olunca da burada daha yukarıda enflasyon beklentisi Amerika için tabii ki bu enflasyon beklentilerle yukarıda faiz ve özellikle de varlık fiyatlamada bozulma manası taşıyor olacak. Trump buna rağmen hala faiz indirimi tarafında ve faiz inmesi gerektiğini söylüyor. Herhalde burada biz daha çok şu an konuşumuz bu rakamı değil, Trump'ın atadığı, ben artık öyle diyorum, Warsh'ın, yeni Fed başkanının alacağı tavrı izliyor olacağız. Çünkü buna rağmen, eğer bu gelişmelere ve beklentilere rağmen, eğer Amerika'da faizsiz bir indirim olursa, ki bunu şu an kimse fiyatlamıyor, yıl sonuna kadar iki tane faiz artırım olur, bir mi olur, üç mü olur, daha çok bunlar şu an bahis konusu ediliyor. Eğer bütün bu bahis konusu edilen şeye rağmen faiz inerse, aslında herhalde pandemi orada kopuyor olacak. Takip edilen, şimdi açıklanan bir rakam değil, daha çok orada alınacak karar olacak.
0: Peki, tabii şimdi Fed'in de faiz kararını bekleyeceğiz 17'sinde. Yeni başkanın belki de ilk toplantısı ve ilk aslında ne mesajı vereceğini merak ettiğimiz ve bundan sonrası için de işaret olacak bir toplantıdan söz ediyoruz. Bir yandan da tabii bu özellikle savaşın ortasında Trump için de belki önemli bir nokta olacak. Ne dersiniz? Burada beklentimiz ne olur ve tabii siz bu yıl için Fed'den ne bekliyorsunuz? Yani Warsh neyi değiştirir?
1: Yani bizde de faiz kararı var. Şimdi Amerika'da da faiz kararı var. Bence değişmeyecek faiz. Yani indirmeyecek de artırmayacak da, izleyelim görelim diyecek. Atfı da şu olacak, şunu atfedecek. İran'la bir anlaşma yakın, öyle veya böyle. Bu anlaşmayla özellikle enerji fiyatlamasında fiyatlar tekrar geri geleceği için öyle yorumlayacaktır. Burada enflasyonist baskı da ortadan kalkacak. Onun için izleyelim görelim. Hal böyle olursa ona göre karar veririz diyecek. Benzer bir durum bizim için de geçerli. Bizdeki PPK'da da muhtemelen şu anki enflasyon okumalarında muhakkak bir sapma var, ama hemen apar topar faiz artırmaya gerekecek, faizi daha da yukarı çekmeye gerekecek bir durum yok. Bu yarın artık bu karar. O sebeple her iki tarafta da ben faizin değiştirmesini beklemiyorum açıkçası.
0: Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi aslında yarın da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı belli olacak. Burada ne bekliyorsunuz? Son günlerde birazcık beklentilerde değişimler görüyoruz. Faiz artışı bekleyenlerin olduğunu görüyoruz. Enflasyon rakamından sonra siz ne beklersiniz acaba ve ne mesajlar verir?
1: Ya gelen enflasyon rakamlarında bu ayda bir sapma var, ama o hani göz ardı edilebilir. Asıl daha büyük enflasyon rakamını bir ay önce yaşadık biz. Orada büyük bir sapma vardı. Ama toplamda yılın sonuna bakıldığında özellikle ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu hedeften muhakkak bir sapma olacak. Zaten o hedef çok iddialıydı. Piyasa aynı hedefi gütmüyor biliyorsunuz. Ben de gütmüyorum. Çünkü o arzu edilen şey, ama maalesef belki gerçekleşirdi. Bu şu anki bu savaş ortamında, savaş koşullarında o rafa kalktı. Buradaki sapmada eğer %2-3'ü konuşuyorsak, bu durumda ilaveten bir faiz artırımını konuşmak şu anda yersiz bence. Çünkü dünyanın en yüksek faizini uygulayan ülkesiyiz. Peki bunu biz keyfen mi yapıyoruz? Hayır, dünyanın en yüksek enflasyonu da bizim ülkemizde. Daha yükseği yok. Çekişiyoruz başka ülkelerle, ama yani ilk 3 sıraya bakıldığında sonraki bizimle aynı ligde, OECD liginde aynı yerde yer alanlar neredeyse ilk 3'ü paylaşanları

0: Yarısı, hatta bazıları dörtte birinde, beşte birinde enflasyon oluşturuyorlar. Belli ki bizde yanlış giden bir şeyler var. Çünkü fiyatların genel artış hızı bu haliyle süreklilik arz edemez. Ama öyle bir sarmala sokuyoruz ki kendimizi. Ya kur sarmalına sokuyoruz ya faiz sarmalına. Sebebi de bu sarma zaten enflasyonda süreklilik yaratıyor. Bir de fırsatçılık var bunun içinde. Öyle olunca da biz bir türlü fiyatların dönemden döneme, ki benim için dönemler 3 aylık, artmasına mani olamıyoruz. Bu çok büyük yapısal bir sorun ve Türkiye üstesinden gelemiyor. Bu yılı da yitirdik biz, kaybettik yani, işin açıkçası kaybettik. Çünkü ciddi bir enflasyonu bu sene de yaratacağız. Asıl sorun şu, burada bu oluşurken herkesin kafasında fiyatlara yetişemiyoruz ya, çıkın sokağa, röportaj yapın. Türkiye'de fiyatlar çok pahalı çünkü Türk lirası çok değerli kavramı var. Ben arkadaşlardan rica ettim, siz de aynı çalışmayı yapabilirsiniz. Son 10 yılda, 3 yılı boş verin, 10 yıla baktığımızda dolar karşısında OECD'de gelişmekte olan ülkelerin durumu. Biz en sondayız. Neredeyse %100'e yakın bizim paramız değer yitirmiş. Bu arada son 3 yılda değer kazanmasına rağmen. Hemen bizden sonra Mısır puanlı geliyor. Artık Venezuela'yı, Arjantin'i konuşmuyoruz bile. Şimdi böyle bir durumda sizin paranız zaten değersiz. Biz ihracatçılar da dahil olmak üzere daha değersiz para arzu ediyoruz. Onun yaratacağı, ilaveten yaratacağı enflasyondan müstesna. Bugün paramız değer yitirse enflasyon muhakkak yaratacak. İhracatçı da 6 ay memnun olacak. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesi yok ki kendi parası değer yitirdikçe burada ben ihracatı artırıyorum diyebilsin. Dünyanın en çok ithalat yapan ülkesi Japonya. Japonya bunun üzerine konuşmuyor. Benim bildiğim 30 yıldır Japonya'nın dolar paritesi belli bir bantta sıkışmış gidiyor. Keza euro dolar paritesi de öyle. Hal böyle olunca da biz maalesef baktığınız zaman müthiş bir sarmalın içindeyiz ve bir türlü bunun içinden çıkamıyoruz. Aslında tek yolu var. Evet, tüm bunların ana sebebi verdiğimiz dış ticaret açığı. Aslında dış ticaret dengesine kavuşursa artık şu döviz denen olay, tehdit unsuru olan olay, devalüasyon beklentileri ortadan kalksa bu iş belki de sona erecek. Çünkü en nihayetinde her şeyin tetikçisi oluyor. Önce maliyet enflasyonuyla başlıyorsunuz, sonra enflasyonun kendisi zaten tetikleyici oluyor. Faizler yükseldikçe o da enflasyon yaratıyor. Hal böyle olunca da içinden çıkılamaz hale geliyor. Herhalde bundan sonra yılın sonuna kadar ben ekonomik programda çok bir değişiklik öngörmüyorum. Çünkü maalesef rezervler de hep konuşulan ve sorun edilen şey. Mevcut durumda da Türk lirasının muhakkak ki ilginin devam etmesi için belli bir reel getiri de vaat etmesi lazım. Yılın sonuna kadar da mevcut durum değişmeden ekonomik politikaların bu haliyle artık sürdürmek durumunda olduğunu düşünen taraftayım.
1: Peki şimdi bu süreci yaşarken bir yandan da özellikle bu yaz sezonunda sizin de o söylediğiniz yine turizmde ciddi bir hareket olacak gibi görünüyor. Bir yandan işte yaz sezonunda fiyatlamalar konusunda yine bir soru işareti var. Pek çok aslında ciddi organizasyon, ki bunlardan birisi de NATO, ciddi organizasyonlar yapılıyor Türkiye'de ve dolayısıyla aslında bununla ilgili de fiyatlamalarda farklılıklar olabileceği öngörülüyor. Şimdi böyle bir tabloya baktığımız zaman özellikle çok yaşayın.
0: Siz de görün.
1: Böyle bir tabloda enflasyon konusunda yaz ayları daha riskli olabilir mi? Yani bu turizm riski önümüzde olabilir mi? Ne dersiniz?
0: Bu mümkün. Dedim ya, az evvel aslında bunu anlatmaya çalıştım. Bir şeyden bahsettim. Fırsat olayı. Şimdi Türkiye çok ilginç bir ülke. Biraz evvel ben Erenköy ofisimizdeyim. Burada müşteriler, arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Çok ilginç bir tespit vardı. Tespit de şuydu. Türkiye'de şu an enflasyona bir sürü bahane var. Son dönem bahanemiz artan petrol fiyatları ve navlun. Şimdi tamam, iyi güzel de bakıyorsunuz yerli muz var, ithal muz var. İthal muzu bilmem kaç kilometre öteden bir navlunla getiriyorsunuz. Onun da bir taşıma maliyeti var, öyle değil mi? O havadan gelmiyor buraya. Anamur'dan muz geliyor. Mesafeye bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz ithal muz daha ucuz olabiliyor. Şu an pahalı olabilir kaliteli. Ama bazen daha ucuz olabiliyor. Bu fiyatlama mantığı çok enteresan, psikolojik manada fiyatı koyan tarafından da

0: fiyatlama ortaya çıktığında onlar da bundan kaçanlar ve onlar da bunu uygulamak zorunda kalıyor. Ama öyle bir yere geldik ki biz fiyatlamada, ben açıkçası onlar daha çok şimdi kurla da fiyatlama yapıyor. İlaveten bir enflasyon tehdidi orada görmüyorum. Gelen turistlerin çoğunun şikayeti yeme içmeden yana, konaklamadan değil. Çünkü konaklamayı siz dünya standartlarında zaten kurla fiyatlıyorsunuz. Ama iş yeme içmeye gelince gerçekten biz orada çok ayrılıyoruz. Ben boş verin siz turizmi, siz kendinize bakın, bana bakın. Burada yaşıyoruz biz. Yurt dışına çıkanlarımız biliyor. Ben sıklıkla çıkıyorum. Dünyanın neresine gidersem gideyim, yediğim içtiğim şeyler Türkiye'nin yarı fiyatı. Hem de döviz ödüyorum oraya ben. Bizim halledemediğimiz mesele sonuç yıldır bu bence. Özellikle gıda enflasyonu tarafında bir türlü fiyatlamada biz dünya standartlarını yakalayabilmiş değiliz. Bu gidişle çok enteresan. Tarladaki fiyatla tüccarın fiyatladığı fiyatta inanılmaz uçurum var. Tarladaki üreten diyor ki arkadaş ben para kazanmıyorum. Doğru söylüyor. 3 liraya atıyorum ya da abartmayayım da hadi 10 lira diyelim. 10 liraya limonu satamıyor. Limon biliyorsunuz benim markette, gittiğim markette 90 lira. Şimdi arada müthiş bir fark var. Bu 10 liraya bunu üretip de satamayan adam yarın öbür gün üretmekten vazgeçerse asıl sorun orada başlayacak. Sıkıntı orada başlayacak ki bu özellikle yönetim tarafında görüldüğü için bugün çiftçiye ilişkin kararlar da açıklandı ve ben onu çok pozitif gördüm. Öyle olması gerekiyor. Eğer biz bir şeyleri subvanse edeceksek bir kere buradan başlamamız lazım. Ki çiftçi üretmekten vazgeçmesin ya da hayvancılık yapan hayvancılığından vazgeçmesin. Gıda her şey demek. İnsan her şeye karşı dirençli olabilir ama bir metabolizma üzerine kurgulanmış vücut var. Ve yeme içmekte mecburi, o olmadan olmuyor. Bunun da sürdürülebilir olması gerekiyor. Bizim asıl beceremediğimiz şey şu gıda enflasyonu tarafı. Orada da artık herhalde ben belli yaşlara geldim. 40 yılı da takip eder, hatta 50 yılı takip eder konumdayım. Özellikle bu hal tarafındaki fiyatlama, tüccar tarafındaki fiyatlamanın artık bir görülmesi, bir el atılması lazım. Çünkü bir sürü bahaneyle ben vatandaş olarak orada fiyatların şişirildiğini düşünüyorum. Çünkü bir sürü çiftçi arkadaşım var benim. Onlar o zaman bana yalan söylüyor. Adamların yalan söyleyecek hali yok. Müthiş bir uçurum var. Bu uçurum tahmin ediyorum dünyanın pek çok ülkesinde yok. Öyle bir şey olduğunda Fransa'da da, İngiltere'de de, Almanya'da da çiftçilerin gübreleri meclisin önüne döktüğünü görüyorsunuz. Hal böyle olunca da bizim yaşadığımız bu uçurumun muhakkak arka planında incelenmesi, irdelenmesi gereken şeyler var. Birinci önceliğimiz bence eğer enflasyon öncelikse gıda enflasyonu. Biz bunu çözersek eminim hizmet tarafı ve diğerleri de peşi sıra zaten gelir. Bu haliyle maalesef sarmaldan çıkmak mümkün görünmüyor.
1: Mehmet Bey, programın sonuna gelmeden bir de piyasaları konuşalım. Çünkü bir yandan da aslında borsada da için içinden çıkamadığımız bir tablo var sanki. Yine bugün de negatif tarafta. Ama yani bu savaş bitmediği sürece biz aynı tabloyu görecek miyiz? Yani bu dalgalanmaları görecek miyiz? Ne dersiniz? Nasıl yorumluyorsunuz?
0: Maalesef o da tabii ki bağlayıcı. Çünkü İran yanı başımızda, komşumuz. Özellikle Amerika'da, özellikle başkanın yaptığı açıklamalar sürekli değişiyor. Bazen 5 dakikada bir değişiyor. Bir bakıyorsunuz işte anlaşmaya çok yakınız. Sonra yardımcısı açıklama yapıyor. Diyor ki şu an anlaşmaya uzaklaştık. Amerika değişik bir oyun oynuyor. Kendince oynuyor. Ama tabii ki bu özellikle de petrol gibi dünyada enerji fiyatlamasının önemli bir unsurda eşik teşkil ediyor. Hoş, onun açıklamalarıyla çok da değişmiyor aslında son dönemde. 90-94 arasında sıkışmış bir varil fiyatı var Brent'te. Bir yerde bitecek bu. Bittiği zaman muhakkak ki bizde rahatlama yaratacak. Hem petrolün bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından belirleyici maliyet etkisi hem de yanı başımızda olan bir çatışma olma sebebiyle. Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşıyor, bizim komşumuz. Burada aşağıda İran, o da bizim komşumuz. Daha Suriye etkisi bitmemişken hepsi de bizim etrafımızda enteresan olan. Bu da çok güçlü bir durum. Nasıl yeneceksiniz, nasıl başa çıkacaksınız? Tabii ki fiyatlamayı, özellikle Türkiye'de varlık fiyatlamasını etkiliyor. Savaş biterse eminim ayrı bir fiyatlama yaşarız. Umarım en kısa zamanda da biter. şu an bugün içinde bulunduğumuz durumu buna bağlayabiliriz. Çünkü PPK'dan çıkacak karar 3 aşağı 5 yukarı.

0: benim gibi yorumcular ya da hepimiz tarafında konsensüs halinde aslında biliniyor şu an. Çok da zor değil onu tahmin etmek. Asıl etkileyicinin olduğunu düşünmüyorum. Asıl etkileyicinin zaten geçtiğimiz süreçte açıklanan enflasyon olduğunu da düşünmüyorum. Onun etkilerini de fiyatladık. İnşallah yakın zamanda bir barış olur. Barış olursa bize fiyatlama tersine muhakkak döner.
1: Son olarak bir de altını sorayım. Bugün en çok sorulan sorulardan birisi de bu aslında. 4000 dolar sınırına doğru düşmeye devam ediyor. Ne dersiniz, acaba altın yatırımcısının yüzü bu yıl gülmez mi?
0: Ya ben katıldım bir sürü yayına, 4300 doların altında altın alırım dedim. Neden? Çünkü dönüşü şöyle olacak. Muhtemelen 4800-5200 aralığında bir yere gideceğiz. Geniş bir range var, geniş bir aralık var. Ama o bile %20 ve daha üzerinde dolar bazında kazanç demek. Şimdi teknik bakılıyor, stop losslar geliyor. Teknikte baktığımızda 3930-4000 dolar arasında bir destek var. Ana trend desteği altının budur onsta. Tabii onu görünce de satışlar, tetiklenen satışlar şu an gördüğümüz fiyatı yaratıyor. Şimdi altın gibi bir enstrüman hisse gibi hareket etmiyor. Bence oraya gelmez, gelse bile bir anlık görebilirsiniz, yakalayamazsınız. Şu anki bu fiyatlar, aşağıya bakın, yukarıya bakın. Hangisinin olasılığı daha yüksek? Bence bundan sonra buradan dönüş olasılığı daha yüksek. Onu satın almak lazım. Elinde olan için de ben olsam bu fiyatlara vermem.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Değerli yorumlarınız için iyi günler diliyoruz Mehmet Bey.
0: İyi günler.
1: Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bizimleydi efendim. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Yarıştı kimi?
3: Yoğun bir gün değil mi?

Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.

0: de mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
1: Otobit'te. 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
6: Seramik hava durumunu sunar.
7: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 35, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Hatay 29, Adana 31, Kahramanmaraş 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu ve Rize 25, Karabük 28, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 31, Erzincan 30, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 36 ve Diyarbakır 35 derece.
6: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
8: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
9: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
2: Ona biraz daha var gibi.
1: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
2: Ay çok güzel olur.
1: O zaman sizin için tam sırası. İşleri büyütmek.
3: Bayağıdır aklımda da.
1: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'lı olmak vardır.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Of Çay'ın köklü mirası, Efor Çay'ın dinamik yapısıyla birleşiyor. Sektörde 3. büyük üretici konumuna yükseliyoruz. Çünkü Türkiye'nin üretim gücünde efor var.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağım.

0: büyük hesapla dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
3: Hayır, hayır, hayır. Maksimumun 25. yılı. Bunu normal kutlayamayız. Bu değil. Okey ama bu değil.
0: Maksimumda kutluyoruz zaten.
3: Esra Hanımcığım. Yalnız ben size kutlama diyorum Esra Hanımcığım. Global bir kutlama. Şöyle yanında bir Hollywood ünlüsü düşün. Sonuçta maksimum dünyanın her yerinde. Maksimum.
0: Eteğime basma.
3: Pardon, pardon.
0: Orası zaten öyle de asıl kutlama.
3: Reis. Daha yeni başlıyoruz. Lütfen. Lütfen buyurun otur.
4: Büyük teknoloji şovu. Telefonla kutla, saatle kutla. Her dokunuş bir kutlama.
0: Bari kelime oyunu yapma.
3: Çok yüksek. İndirilsin lütfen, indirilsin. İndirilsin.
0: Asıl kutlama...
3: Kutlama gökte, yerde, her yerde. Max Puan yağmuru gibi düşüyor.
0: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
3: 11.
0: Evet.
3: Okey. Maxi'nin oğlu. Okey.
0: O zaman...
3: Gelsin müzik.

0: Sır küpü.
1: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
0: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
0: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
0: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
1: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
1: Misal. Doğru yanıtı bildi.
0: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan sır küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu sır küpü yarın 19'da Apara'da.
4: Vakıf Yatırım sunar.

0: piyasa notlarıyla karşınızdayız. Hafta ortasında piyasalarda yaşanan gelişmeler oldukça oynak, fiyatlamaları beraberinde getiriyor. Bir yandan rakamlara bakıyoruz, diğer yandan merkez bankalarının nasıl aksiyon alacağına dair öngörüleri masaya yatırıyoruz. Öte yandansa şirketleri konuşuyoruz. Bugün bu saat diliminde Torkam Holding'i konuşacağız. Şirket birçok noktada faaliyet gösteriyor ama biz savunma sanayi ağırlıklı bir yayın gerçekleştireceğiz. Torkam Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Dereli bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Uğur Bey.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Teusan, evet.
0: Teusan'ı konuşarak başlayalım sohbetimize. Nasıl bir yatırım? Ne zamandan itibaren bu ismi Torkam Holding çatısı altında görmeye başladık? Geldiği nokta ne anlatıyor?
1: Evet, teşekkür ediyorum. Tabii ki biz Torkam Holding olarak gayrimenkul ve inşaat sektöründe gerek yurt dışında gerekse yurt dışında uluslararası alanda Avrupa'da Almanya, Fransa, Bulgaristan, Afrika'da başta Cezayir olmak üzere inşaat, taahhüt ve gayrimenkul yatırımları, otel, alışveriş merkezi gibi projelerimiz oldu. Türkiye'de de birçok ilde

0: kamu oyuncularıyla ortak projeler geliştirdik ve devam ediyoruz. Bunun yanı sıra 2019 yılında faaliyetlerimizi çeşitlendirmek adına işte lojistik şirketimizi kurduk. Girişim sermayesi alanında bazı yatırımlarımız oldu. Ve bir de teknoloji ve uzay sanayinin kısaltılmış olan Teusan şirketimizi kurduk. Teusan nedir ve ne iş yapar? Öncelikle tabii ki bize yön ve ilham veren devletimizin 2019 yılında almış olduğu devlet politikası haline getirdiği milli teknoloji hamlesi kapsamında biz de 2020 yılında kurduk Teusan'ı ve kendimize faaliyet alanı olarak insansız hava araçlarını seçtik. Fakat bizim seçtiğimiz alan biraz daha sivil tarafta ilerledi. Lojistik, taşımacılık, zirai dronlar şeklinde. Bu çerçevede 6 yıldan beri geliştirdiğimiz ürünleri yetkin kadrolarımızla TÜBİTAK onayına sunduk ve 1500 birim kodlu proje onayları aldık. TÜBİTAK'tan tam not ve tam puan almak suretiyle ürünleşme sürecimizi tamamladık ve bu yılın başından itibaren de ticarileştik. Tabii ki bu çerçevede baktığımız zaman milli teknoloji hamlesi aynı zamanda 2023 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın strateji belgesinde de teşvik belgeleri yayınlandı ve artık bir resmi devlet politikası haline dönüşmüş oldu teşvikleriyle, kurumsal altyapısıyla beraber. Dolayısıyla biz de Teusan'ı bu çerçevede işte bizim özellikle ülkemizde kamunun başlatmış olduğu ürünleşme, ihracat hamlesinde önemli noktalara getirmek için kolları sıvadık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz 10 sene önce savunma sanayindeki şirketlerin toplam sayısı 427 idi. Bugün itibariyle 3500'e ulaşmış durumda. Toplam ihracatımız da 1,5 milyar dolardan 7,1 milyar dolara ulaştı. Örneğin Aselsan şirketimiz ulusal bir marka olarak ülkemizin piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük 11. savunma sanayi şirketi haline geldi. Bu da ülkemizde müteşebbislerin, yatırımcıların ülkemizin savunma sanayi ürünlerinde özellikle havacılık ve uzay sanayinde yeni bir alan açıldığını ve yatırımlarını bu alana kaydırarak ülkemize bir katma değer getirdiğini görüyoruz.
1: Savunma sanayi alanında önemli atılımlar yapılıyor ama uzay sanayisi biraz daha yeni bir kavram değil mi?
0: Tabii ki şimdi havacılık ve uzay aslında birbiriyle yakın çalışıyor. Ama uzay sanayindeki yatırımlar çok daha derin. Arge çalışmaları ve kamu ortaklığı veya kamunun ciddi yönlendirmeleri gerekiyor. Fakat savunma sanayi alt bileşenlerine baktığımız zaman işte çevremizde savaşlar var ve ülkeler kendi milli teknolojileriyle bu ürünleri üretmeye çalışıyorlar. Çünkü ambargoya uğradıklarında, bir takım kısıtlamalarla karşılaştıklarında ne gibi problemler yaşadıklarını önümüzde canlı olarak istediğimiz bütün savaşlar bize bunu gösteriyor. Bunda da tabii Türkiye'de dinamik bir altyapı var. Şu anda savunma sanayinde çalışan personel sayısı 100 bin kişiye ulaşmış durumda. Tüm savunma sanayi sektöründe 35 ile 45 bin kişi mühendis ve beyaz yaka şeklinde devam ediyor. Teknisyenler 45-55 bin kişi, idari ve destek personeli de 10 bin kişi civarında. Tabii yurt dışında
1: Teusan'ın görüntülerini de bu arada ekrana taşıyoruz. Bu evet. Görüntüleri de sevgili izleyenlerle buluşturuyoruz. Çok önemli projeleri bu çatı altında gerçekleştiriyorsunuz.
0: Evet, bundan bir hafta önce Avrupa'nın önemli fuarlarından Bulgaristan'da Hemus Fuarı'na katıldık. Türkiye'de yapmış olduğumuz zirai drone, kargo dronları, bunlarla ilgili zaten bir iş piyasamız var. Ama uluslararası alanda da bir Türk şirketi olarak diğer Türk şirketleriyle beraber uluslararası düzeyde savunma sanayi otoritelerinin dikkatini çektik. İşbirliği teklifleri, yatırım teklifleri aldık. Dolayısıyla bu milli teknoloji hamlesi kapsamında yapmış olduğumuz bu çalışmaların ülkemize aynı zamanda döviz kazandırıcı ve ürünlerimizdeki yerlilik oranını, savunma sanayindeki dışa bağımlılık oranını azaltıcı hamleler.
1: Teusan çatısı altında hayata geçen savunma sanayiye dair ürünler noktasında şirketin hedefi nedir? Bazı yatırım ve ticari görüşmelerden, projelerden bahsediyorsunuz. 6 yıllık periyodu konuşacak olursak, 6 yıl önce ortaya koyduğunuz hedeflerin bazılarına yaklaştınız mı? Bundan sonraki süreçte neyi amaçlıyorsunuz?
0: Tabii ki 6 yıl önce sıfır noktasında başladığımız, ARGE çalışmaya başladığımız bir süreçti. Teknik ekiplerimiz, ARGE çalışmalarımız, TÜBİTAK desteklerimiz, sunmuş olduğumuz projelerle beraber bir 10 yıllık projeksiyon sunmuştuk. İlk 5 yılda ki hedeflerimizin %80'ini gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz ürünlerde sadece savunma sanayi değil, sivil amaçlı zirai dronlar üretiyoruz ki geçtiğimiz günlerde yapılan fuarlarda çok ciddi talep gördük ve satışlar yaptık. Çünkü dakikalar içerisinde çok önemli tarım alanlarını havadan ilaçlıyorsunuz. Bu İHA'lar üretilmeden önce bunlar karadan ilaçlama yapılıyordu. Son derece zahmetli ve uzun süren, maliyeti yüksek konulardı.
1: Ama bu zirai dronlarla birlikte maliyetler de o zaman hafifliyor mu?
0: Tabii ki. Tarım girdi maliyetlerinde önemli hafiflemeler meydana getiriyor ve hız kazandırıyor. Çünkü ilaçlamada da zamanı iyi kullanmanız gereken, belli periyotta ilaçlamayı bitirmeniz lazım. Tabii kargo taşımacılığında, örneğin mücavir alanlarda, sınır karakollarına bir takım lojistik ikmalleri, insansız hava araçları olmaması durumunda maliyeti pahalı helikopterlerle yapılıyor. İşte yüksek dağlarda yolların bulunmadığı veya güvenlik riskinin bulunduğu yerlerde, özellikle Afrika bölgesinde, Asya bölgesinin çeşitli yerlerinde, işte ilaç taşıma, hafif veya mühimmat taşıma gibi konularda yine döner kanatlı insansız hava araçlarının önemli bir fonksiyonu var. Biz de ürünler olarak sivil tarafta kargo ve zirai dronlara odaklandık. Bunları geliştirdik, ürünleştirip ticarileştirdik ve satışlara başladık. Diğer tarafta ise ağırlıklı olarak keşif, gözetleme ve işte savunma amaçlı ürünlerimizi üretmeye devam ediyoruz.
1: Ben bir yandan kataloğa da bakıyorum. Kaç ürün var şu an Teusan çatısı altında?
0: Bizde 6 tane değişik ürün var. Tabii sadece insansız hava araçları değil, aynı zamanda hava araçlarının indirilmesinde kullanılan Decklander diye yine TÜBİTAK destekli ve tüm aşamaları tamamlanmış bir ürün ürettik. Hava araçlarını hareketli alanlara veya herhangi bir tespit edilmiş sahaya indiren bir elektronik sistem. Bu da başarıyla tamamlanarak TÜBİTAK onaylarını aldı ve ticarileşti. Dünyadaki değişik ülkelerden buna da önemli ölçüde talep var. Bu da şöyle, dünyada şu anda doğrudan 300 metreden alıp aracı, bir hava aracını 30 santim hatayla indiriyor. En gelişmiş bir ürün. Biz ise 1000 metreden 10 santim hatayla indiren bir sistem geliştirdik. Bunun gibi işte batarya destek sistemleri vesaire gibi alt ürünlerimiz de bulunmakta. Ama ana konumuz insansız hava araçları ve bu alanda yurt dışında yatırımlar planlıyoruz. Ortaklık teklifleri alıyoruz.
1: Hangi ülkelerle yatırımlar planlıyorsunuz?
0: Bir Asya ülkesi anlaşma aşamasına geldik. Şu anda ismini veremeyeceğim. Önemli bir aşamadayız. Onun

0: haricinde de Avrupa'da 3 ülkeden yatırım ve işbirliği teklifi aldık.
1: Asya'daki o anlaşma aşamasına geldiğiniz ülkeyle yapacağınız anlaşmanın boyutu ne olacak?
0: Ortak üretim şeklinde, know-how transferi ve ortak işbirliği şeklinde. Yani aslında biz bir know-how ihracatı da burada yapıyoruz. Tabii ki dost ve müttefik ülkelerle bu çalışmaları sürdürüyoruz. Aynı zamanda yani bu Asya ülkesinde oradaki bazı imkanlardan ülkemize de katkı sağlayacak bir anlaşma kapsamında karşılık kazan kazan metoduna göre. Ama düşünebiliyor musunuz? Biz yıllardan beri tekstil ve inşaatta faaliyet gösteren bir lokomotif sektörde faaliyet gösteren bir ülke olarak artık savunma sanayi ürünlerinin ihracatın dışında bir know-how transferi yapar hale geldik. Bu da ülkemizde izlenen güvenlik politikaları ve savunma sanayine verilen özel önemle milli teknoloji hamlesinin bir sonucudur. Yani bu sonucu 3500 tane savunma sanayi tedarikçileriyle beraber faaliyet gösteren bu şirketler ve yapılan bu faaliyetler ayrıca ülkemizin milli markalarının dünyada önemli sıralara yükselmiş olması ciroları itibariyle ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.
1: Avrupa'da 3 ülke demiştiniz. Oradaki 3 ülke konusunda biraz ayrıntılar verebilir misiniz?
0: Almanya, Fransa ve Bulgaristan.
1: Nasıl bir proje yapılanması, nasıl bir işbirliği olacak bu
0: ülkelerle? Görüşmelerimiz devam ediyor. Karşılık çeşitli ticarileşme ve işbirliği modelleri var. Bunlarla ilgili tabii bunlar daha fazla zaman alan konular. Özellikle şimdi Almanya ve Fransa'nın teknolojide geldiği seviye malum. Fakat bazı alanlarda ki insansız hava araçları da bunlardan bir tanesi, ülkemizin atılım yapması bu ülkelerin teknolojik seviyelerinin yüksek olmasına rağmen bu alanda bir miktar geri kaldıklarını ve yeni nesil teknolojilere ihtiyaç duyduklarını, ayrıca ara eleman, teknik eleman konularında da bir desteğe ihtiyaç duyduklarını gösteriyor.
1: Teusan için Türkiye'nin ilk hibrit döner kanatlı İHA üreticisi tabirini görüyoruz. Ne demek bu döner kanatlı?
0: Döner kanatlı dikine kalkış yapan helikopter gibi, sonra da yatay olarak ilerleyen ve dikine iniş sistemleri olan insansız hava araçları. Ama hibrit olması hem benzinli hem de elektrikli ve bataryalı sistem olması Türkiye'de bir ilk. Biz bunu çalıştık. TÜBİTAK'tan tam destek ve onaylarını aldık. Testler başarıyla geçti. Dolayısıyla bu ürünümüz aynı zamanda hem Türkiye'deki sahada dikkat çekiyor ve ihtiyaç halinde, aynı zamanda bizim fuarda, işte uluslararası katılmış olduğumuz fuarda gördüğümüz kadarıyla da yine bu ürüne diğer ülkelerdeki otoritelerin yakın ilgisiyle karşılaşıyoruz.
1: Avrupa'nın özellikle yaşanan savaşlar sonrası savunma sanayine daha yüksek pay ayırması nasıl yorumlanmalı peki? Siz bir savunma sanayinde boy gösteren şirket olarak bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii ki Avrupa, biliyorsunuz, özellikle NATO bünyesinde Amerika ile beraber kendi güvenlik şemsiyesini Amerika'nın şemsiyesi altında konuşlandıran bir yapıdaydı. Fakat Ukrayna-Rusya savaşı ve bu son İran-Amerika-İsrail savaşı bu anlamda Avrupa'da Amerika'ya karşı bir güvensizlik oluştu. Yeni güvenlik paradigmasında yeni arayışlara girdi ve Avrupa'nın en önemli müttefiki ve adresi Türkiye oldu. Böyle olunca Türkiye'nin savunma sanayinde %80 dışa bağımlılıktan, %80 milli ve yerli kendi savunma sanayi ürünlerini geliştirir, üretir hale gelmesi Avrupa'da da rotayı buraya çevirdi ve bu ülkeler sadece insansız hava araçlarında değil, savunma sanayinin tüm alanlarında Türkiye ile işbirliği arayışı içerisine girdiler. Türkiye'de burada Türkiye'ye rakip olabilecek bir

0: Çin var fakat coğrafi olarak uzak. Ayrıca siyasi ve jeopolitik gelişmelerde de yine Çin'in ve Türkiye'nin dünyadaki yükselişinde Avrupa'da en büyük payı yine Türkiye'nin alabileceğini söyleyebiliriz. Ve bu ayırdıkları fondan da yine Avrupa bir adres arıyor. Savunma sanayilerini geliştirmek, dinamizmi artırmak.
1: Türk şirketleri bundan biraz daha nemalanabilecek mi?
0: Kesinlikle nemalanabilecek. Çünkü coğrafi olarak yakınlık, Türkiye'deki dinamik, genç, iş gücü, ara eleman, beyaz yakalılar ve teknolojideki bu hamleler Avrupa için bir numaralı partnerdir. Zaten gerek NATO kapsamında gerekse işte batılı liderlerin Türkiye'nin kapısını çaldığını ve birisinin gidip birisinin geldiğini görüyoruz. Bu da Türkiye'nin bu alanda yapmış olduğu hamlelerin doğru olduğunu ve ekonomik olarak ekosistem içerisinde de Türk şirketlerinin, savunma sanayi şirketlerinin en önemli hamlelerinin Avrupa'daki ülkelere karşı ihracat hamlesi olabilir. Know-how transferi, işbirliği, ortak yatırımlar gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da bunların tamamı Türk şirketleri için çok önemli fırsatlar sunuyor.
1: Şimdi şunu da merak ediyorum. Siz Teusa'nın hikayesini anlatıyorsunuz. Geleceğe dair hedeflerinden bahsediyorsunuz ama şu an seri üretime geçmiş Teusan kapsamında bir ürün var mıdır ya da yakın dönemde görecek miyiz?
0: Tabii ki biz seri üretime geçtik. Onaylanmış ticari ürünlerimizi şu anda üretiyoruz ve satışını gerçekleştiriyoruz. Bunlar nedir? Zirai tarım dronları, keşif gözetleme dronları ve şu anda bazı işte üretmiş olduğumuz özel tasarım dronlar, yani üretimimizi biz yapıyoruz. Ama bunları yaparken aynı zamanda son kullanıcılardan gerek kamu gemi gerekse özel tarafta gelen taleplere göre yeni ürünler geliştiriyoruz. Ana merkezinde yine insan savaracı olmak üzere aparatları değişik aparatları değiştirilerek kullanılabilecek yeni ürünler tasarlıyoruz. Bunların da İşte süreçleri bitiminde seri üretime geçeceğiz.
1: Hayırlı olsun. Hem ülkemiz açısından bu girişimler çok kıymetli. Milli teknoloji, milli savunma sanayi hamleleri bizi dünyada da başka birlikte olmamız noktasında önemli bir paya sahip olacaklar. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü mesajları NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik Ankara NATO'nun yeni referans noktası olacak demişti. İşte nasıl referans noktası olacak? Bu tarz girişimlerle olacak.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden şirketlerimize desteğimiz tam. İnşallah daha güzel işler yapacaksınız.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Torkam Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Dereli bizlerle birlikte oldu. Teusan'ı detaylı olarak konuştuk. Piyasa notlarına nokta koymadan önce küresel piyasalarda son fiyatlamaları almak adına Philip Portföy'e gideceğiz. Makoto Mitsuyashi bizlerle birlikte olacak. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Önemli bir gün Amerika için. Son fiyatlamalara dair görüntüyü nasıl okumak gerekir?
2: Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi baktığımızda bugün CPI yani TÜFE verisi açıklandı Amerika'da ve tabii dediğiniz gibi kritik bir veriydi ama beklentiyle hemen hemen kafa kafa aynı yerde açıklandığını gördük. Yıllık bazda manşet enflasyon 4.2 yıl %4.2 yükseldi ve bu da 3 senenin zirvesi olmasına rağmen aslında piyasa çok dayanıklı kaldığını gördük. Hani vadeli piyasasına bakıyordum, yani takip ediyordum verinin açıklandığı sırasında. Aslında anlık, yani ani bir yükseliş gördük vadeli piyasalarında, Nasdaq olsun, S&P, Russell. Dolayısıyla belki de yatırımcılar biraz daha yüksek enflasyon bekliyordu. Ya da önceki günlerde zaten düşüş gerçekleştiği için Nasdaq, S&P, Amerikan borsasında belki beklenti dahilinde gelmesi ne biraz daha olumlu fiyatlanmış olabilir. Yani biz dün de konuşmuştuk bunu aslında. Bu haftanın en büyük, en kritik veriler tabii ki TÜFE verisi var, yarınki ÜFE verisi var ama SpaceX'in halka arzı bence çok çok önemli olacak burada. Zaten Nasdaq endekse baktığımızda veya genel olarak çip sektörüne baktığımızda yani biraz zayıflama temasını görmeye başladık bence. Zaten çarpanların çok yüksek olduğunu söylüyorduk. Yani teknik tarafından baktığımızda 10 günlük üstel ortalamasının altına

0: sarkarsa bu satışın biraz daha derinleşebileceğini de konuşuyorduk. Tabii ki yani jeopolitik risklerin yüksek olması da riski işte daha düşürücü bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi baktığımızda bu SpaceX'in harika arzının talebine bakmıştım. Yani dolaşımdaki pay veya dolaşımda olacak payların 10 katı talep gözüküyor şimdilik. Dolayısıyla yani talebin hala çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ben izahnameye baktığımda ama sermaye harcamaların birinci çeyrek hasılatın neredeyse 2 kat hatta 2 kattan daha da fazla olduğunu gördüm. O yüzden çok riskli bir yatırım gibi geldi. Tabii ki geleceği fiyatlıyor bu. Yani şu anki durum zaten karlı bir şirket değil. Şu anki durumu fiyatlanmış gibi bir görüntü yok ama geleceği ne dair beklentiler fiyatlanıyor. Zaten son zamanlarda yapay zeka teması buydu. Şimdilik yani kar tamam var. Marjlar da yüksek. Genişleyen tabii ki şirketler de var burada. Ama genel olarak bu çarpanlar yani geleceğe dair fiyatlamanın çok yüksek olduğunu, çok abartılı demeyelim ama çok iyimser olduğunu gösteriyor. Şimdi VIX endeksi 20'ye kadar yükselmiş durumda. 10 yıllık tahvil faizi baktığımızda 4.50'nin üzerinde seyrediyor. Herhangi bir kırılganlık görülmeye başladığı anda satışın daha da derinleşebileceğine inanıyorum ben. Ama şimdilik bence yani bu hafta biraz daha iyimser tarafında olabileceğini düşünüyorum yatırımcıların bu SpaceX halka arzıyla ile birlikte. Tabii bunun önce açıklanacak üfe verisi de çok önemli olacaktır. Son olarak biraz daha altın tarafına bakmak istiyorum. Çünkü bugün çok derin bir satış yaşandı bu tarafta. Tabii zaten söylüyorduk enflasyonist baskıları var. Şimdi faizler yükseliyor ve Fed'in faiz arttırım beklentileri gittikçe artıyor. Dolayısıyla kıymetli metalları için biraz daha olumsuz bir atmosfer oluşmuş halinde. Ama endekslerde bir geri çekilme olursa ben şunu düşünüyorum. Zaten VIX endeksi 20 seviyesinde yani jeopolitik riskler de devam ediyor. Enflasyon hedge olarak da altın tabii ki kullanılıyor. Dolayısıyla endekslerde bir geri çekilme olursa altın fiyatların tekrar 5000 lira yani konuşabileceğimiz günün önümüzde olacağını düşünüyorum. Benden bugünlük bu kadar. Çok teşekkürler ve iyi akşamlar sizlere.
1: Taşı bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Böylece piyasa notlarına nokta koyuyoruz. Birazdan Anadolu planıyla karşınızda olacağız.

0: Kimse seni de alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: İstanbul'un yeni haliyle tanışmaya hazır mısınız? MESA Yenikent Başakşehir. Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali, çocukların neşeli hali, gündelik hayatın dinamik hali. Okula yakın olmanın hali de bir başka, komşuluğun özlediğiniz hali de burada. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu MESA Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi

0: istediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
1: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.

0: Efendim, Anadolu Planı başlıyor. Bu hafta Anadolu Planı'nda Kütahya'yı konuşacağız. Kütahya'nın tarımını masaya yatıracağız. Blueberry anlaşması var Kütahya'da. Bu ne demek, ne anlama geliyor? Özellikle bu anlaşmayla nasıl bir kazanç meydana gelecek? Hasat döneminde görüntü ne anlatıyor? Kütahya'nın ticareti, Kütahya'nın tarımı, Kütahya'ya ilişkin birçok noktayı konuşacağız. Hazır Kütahya demişken ticaret borsasını da unutmamak lazım. Bu konuyla alakalı önemli bir hikaye var. Onu da dinleyeceğiz. Bizlere Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necati Gültekin eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Teşekkür ederim. Birçok konu var Sayın Başkan. Önce borsayla başlayalım. Kütahya Ticaret Borsası'nın hikayesi dediğimizde önemli hususlar var. O hususları lütfen anlatın bizlere.
1: Şimdi öncelikle sizlere teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum Uğur Bey. Hikayesi deyince bilhassa şöyle bir biraz geriye gitmemiz gerekiyor.
0: Biraz duygusallaştın sanki ben hikayesi diyeceğim.
1: Biraz deyince şöyle 2000 yıl kadar falan geriye gitmemiz gerekiyor. Dünyanın ilk borsası malumunuz Kütahya'da.
0: İnanılmaz.
1: Evet. Burada o dönemin şartlarında her türlü tarım ürünleri, emtiaların yanı sıra köle ticareti yapılmış. Ama bu mezatla, açık artırmayla köle ticareti, efendime söyleyeyim, aslan ticareti, aslan yetiştiriliyormuş o dönemlerde, aslan ticareti, işte ne bileyim, at, eşek vesaire gibi iş gücü yaratan hayvanların ticareti yapılmış, açık artırmayla yapılmış, günümüzdeki gibi açık artırmayla yapılmış ve bütün bunlar o dönemin burada borsasının, dünyanın ilk borsasının orada olduğunu bize kanıtlıyor. Hı hı. Burada mesela ben size bir takım örnekler vereyim.
0: Buyurun.
1: Mesela işte 40 yaş altı bir köle 2 tane ata bedel. Hı hı. 40 yaş üstü ise 1 ata bedel. İşte yine 2 ölçek, o dönemin ölçeği. 2 ölçek efendim tahıl 1 ata bedel. Bir aslan işte 4 ölçek tahıla bedel gibi böyle enteresan, ilginç bulgular var o bölgede ve biz burayı dünyanın ilk borsası olarak araştırdık, tescil ettirdik. Yani daha eskisi çıkana kadar dünyanın ilk borsası bizim Kütahya'mızda. Biz bunu tescil ettirdik. Burada da çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Hatta yarın nasip olursa yine orada bir festival düzenlenecek. Biz oradaki ilk o yaşanan o alışverişleri mizansel olarak canlandırmaya çalışıyoruz. Her yıl festivaller yapıyoruz. Bunun yanında geçen sene işte İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle de ilk gong vuruşunu, açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla oradan yaptık. Böylesine de kıymetli bir yer. Biz buranın tanıtımı ile ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz borsa olarak. Günümüzdeki borsaya, mevcut borsamıza gelir isek 97 yılında kurulduk. 97 yılından bu yana işte çeşitli yine borsacılık

0: faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluklarımız çerçevesinde bu tür az evvel anlattığım gibi çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Üyelerimizi hizmet etmeye çalışıyoruz. Kütahya'mızı hizmet etmeye çalışıyoruz. Kütahya tarımına hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız var.
1: Evet. Biraz Kütahya tarımı demişken önce ülkemizin tarım politikaları diyelim. Akabinde biraz daha spesifikleştirelim. Özellikle savaşların cereyan etmesiyle tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu tüm dünya tekrar anladı. Bu anlamda önemli atılımlar da ülkemizde tarıma yönelik sübvansiyonlar da paketler de açıklanıyor. Tarıma destek paketlerini görüyoruz. Çiftçiye destek noktasında önemli yine girişimlerin olduğunu devletimiz tarafından takip ediyoruz. Nasıl buluyorsunuz bu girişimleri?
0: Yani bu girişimler Uğur Bey tabii ki olması gereken girişimler. Diğer ülkelere baktığımız zaman da çok çeşitli bu tür tarımı destekleyen, tarımı ön planda tutan, tarımı stratejik tutan, en stratejik tutan hatta girişimler var. Tüm dünyada bu böyle. Bizim ülkemizde de bu böyle. Ben hatırladığım kadarıyla şu anda Tarım ve Hayvancılığı, Tarım Bakanlığımız 70 kalem civarında destekleme veriyor. Bakın düşünün, 70 kalem. Bu 70 kalem işte bunun ürün desteği var, işte ne bileyim mazot, gübre vesaire çok kalemleri var. Biz bunları tabii ki yerinde buluyoruz ama yeterli bulmuyoruz. Bunlar biraz daha Avrupa ülkelerine kıyasla baktığınızda veya diğer dünya bazı dünya devletlerine baktığınızda daha fazla, daha çiftçisine sahip çıkan bir dünya görüyoruz. Bunları yerinde buluyoruz ama yeterli bulmuyoruz. Bu şekilde anlatmak lazım.
1: Bence bir de takip edilmeme noktasında bir noksanlık var. Yani güzel destekler veriliyor.
0: Evet.
1: Gerçek
0: evet,
1: tarımcı, gerçek evet, çiftçi bunu değerlendiriyor. Ama çiftçiymiş gibi davranıp o destekleri alıp gidip ev alan, araba alan, kat dikenler doluyor. Evet, o yüzden bence bu destekler muhakkak takip edilmeli.
0: Amacına ulaşmalı. Amacına ulaşmayan tabii ki destekler de var ama ben bunları istisna olarak görüyorum. Genelde ulaşıyor. Ama tabii ki takip edilmesi en güzeli. İstisnalar büyüyerek gidebilir. Hı hı. Takip edilmesi gerekiyor. Mutlaka takip çok önemli. Bunun yanında mesela şuradan gitmek istiyorum ben bu Türkiye tarımı deyince Uğur Bey. Bu yıl çok şükür çok güzel yağışlar aldık. Bu yağışlar münasebetiyle çok güzel bir yıl geçiriyoruz. Çok verimli hasatlar başladı. Hububat hasadı başladı. Bilhassa ülkemizde çok güzel verimler aldı. Diğer hububatın yanında meyve, sebze gibi ürünlerde de çok verimli bir yıl geçiyor. Yağışların bol olması bizim bu yıl için yüzümüzü güldürdü tarım noktasında. Ancak bu bizi rehavete düşürmemeli. Çünkü su dünyada artık en kıymetli şeylerden birisi. Ve bizim ülkemiz su zengini bir ülke değil. Bunu iyi irdelememiz gerekiyor. Kesinlikle rehavete düşmememiz gerekiyor. Örneğin işte bundan sonraki yıllarda bu yağışlar devam edeceğinin bir garantisi yok. Böyle bir şey yok. Tam tersine mesela işte bundan bir ay sonra falan meteorolojiden alınan bilgilere göre çok kavurucu sıcaklar gelecek. Bu da aşırı buharlaşmayı getirecek. O doldu diye sevindiğimiz barajlarımız buharlaşıp gidecek. Böyle bir sıkıntımız var. Yani kesinlikle biz bu konuda rehavete düşmememiz gerekiyor. Tarım Bakanlığımız bu buharlaşmayı minimuma indirmek için, minimize edebilmek için çok çeşitli bilimsel araştırmalar yaptığını biliyorum. İnşallah başarıya ulaşırlar. Araştırma çalışmaları bir sonuç verir. İnşallah elimizdeki sular buhar olup gitmez. Temennimiz bu yönde. Bunun yanında su demişken Uğur Bey, bizim ülkemizdeki sularımızın %75'i tarımda kullanılıyor. Suyumuzun %75'ini biz tarımda kullanıyoruz. Diğer %25'lik dilimi sanayide, işte diğer tüketim kalemlerinde.
1: Yüksek bir oran değil mi %75?
0: Tabii, çok yüksek bir oran ama olması gereken de bu. %75'lik kısmı biz üzerinde durursak bu oranı düşürmemiz gerekiyor. Bunun da en büyük çaresi, çözümü yeni modern teknolojilere, sulama teknolojilerine eğilip mutlaka bunları geçmemiz gerekiyor. Basınçlı sulama, yani vahşi sulama dediğimiz, salma sulama dediğimiz bu

0: Sulamadan mutlaka bir an önce çıkmamız gerekiyor. İkinci bir olay damlama sulama. Efendime söyleyeyim, hatta toprak altı damlama sulama sistemleri var. Basınçlı sulama sistemleri. Bunlar işte yani tüketimi onda bire kadar düşürebiliyor. Aynı verim alıyorsunuz. Bunları mutlaka ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bu konuda destekler var ama ben bunları, bu konuda olan destekleri, teknik destek, ekonomik destek ve bir de efendim gözüyle göstererek, demonstrasyon yaparak çiftçilerimize gösterilmesi gerekiyor ki bu çok önemli. Türkiye'deki şu anda ben hani işte yok efendim buğday fiyatı şöyleymiş, yok efendim buğday gelecekte şuyum. Ben su konusunda çok endişeliyim. Çünkü dediğim gibi ülkemizin sularının %75'i tarımda kullanılıyor. %25'i işte evinizde musluktan akıyor, sanayide kullanılıyor. Düşünün.
1: Önemli bir konu.
0: Çok önemli bir konu. Tarım Bakanlığımızın bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptığını, araştırmalar, ARGE çalışmaları yaptığını biliyoruz. Sağ olsunlar, kendileri inşallah bu konuya bir çözüm bulacaklar. Çünkü önümüzdeki bir ay sonra meteoroloji bilgilerine göre bakarsanız bir ay sonra çok kavurucu sıcaklar geliyor ve bakın barajlarımız doldu diye sevindiğimiz sularımız buharlaşıp gidecek. Ve gelecek seneye başlayacağız dua etmeye. İnşallah bu sene de böyle bol yağmur olur diye.
1: Evet. Biraz daha durumu teknik noktadan spesifik bir hale getirip Kütahya özelinde tarımsal açıdan da değerlendirelim bir. Evet. Çünkü Kütahya Ticaret Borsası ile Hollanda Büyükelçiliği arasında önemli bir işbirliği, bir proje var.
0: Evet.
1: Blueberry, ben açılışta ifade ettim. Lütfen ayrıntılarını siz bizlerle paylaşın.
0: Doğrudur, paylaşayım Uğur Bey. Şimdi şöyle, ben bu konuya şuradan girmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Uğur Bey. Şimdi Kütahya coğrafyasının %56'sı efendim orman kadastrosu içerisinde ve burada aktif tarım yapılmıyor. %56 bakın coğrafyanın. Diğer tarım dışı alanları da göz önünde bulundurursanız %73'ünde, %74'ünde belki aktif tarım yapılmıyor. Geriye kalıyor size %26-27, 25 hatta. Bu %25'lik kısmında, bu %25'lik kısmında bu dilimin, %25'lik dilimin %25'lik bölümünde tarım hiç yapılmıyor. Tarıma elverişli olduğu halde tarım yapılmıyor. Neden? Bunun en büyük sebebi de arazimiz çok parçalı. Çok küçük parçalar halinde, bir dönüm, iki dönüm, üç dönüm. Bu şekilde yani ortalama Kütahya'daki tarım parseli büyüklüğü 3.6. 2025 verilerinden bahsediyorum. 3.6 dekar ortalama tarım parseli büyüklüğü, siz düşünün. Bu Türkiye ortalaması 7.5'lar civarında. Avrupa ortalamasına giderseniz çok daha farklı şeyler çıkıyor karşımıza. Bunun kat be kat üstünde. Orta Avrupa'da bilhassa çok daha yüksek. Rusya'da çok daha yüksek. Ne bileyim işte diğer Türk Cumhuriyetler'de çok daha yüksek gibi. Bu şimdi bizim Kütahya'mızda bir alışılığa gelmiş bir durum var. Devamlı işte %90'ında arazimizin bu işlenebilir dediğim kısmında devamlı hububat tarımıyla uğraşıyor. Biz artık hububat tarımının büyük arazilerde yapılmasını, bu tür küçük arazilerde yapılmasını istemiyoruz. Çünkü işte malumunuz karlılığı yok. Hububat tarımında işte Kütahya'daki hububat dekar başına ortalama elde edilen buğday miktarı, atıyorum buğdaydan gidelim, 300 kilogram. 300 kilogram hesap ederseniz işte bugünkü fiyatlarla çok da karlı olmuyor. Ama blueberry'ye dönülürse veya bu tür işte bizim sadece blueberry değil, ahududu, duvar çilek var, biz bunları da teşvik ediyoruz.
1: Biz yaban mersini, ahududu ve çilek.
0: Çilek, evet. Hı-hı. Evet, bu üçü. Bu üçünün üzerinde duruyoruz. Bilhassa blueberry'nin üzerinde çok fazla çalıştık. Hollanda Büyükelçiliği ile
1: blueberry niye dediğinizi de söyleyelim. Uluslararası bir proje.
0: Proje, evet. Uluslararası bir proje. Hollanda ile yaptık biz bu projeyi. Hollanda Büyükelçiliği ile ortaklaşa bir proje yaptık. Hollandalılar geldiler Tarım Bakanlığı'ndan, buradan Büyükelçiliğinden ekonomi müşaviri, tarım müşaviri, efendime söyleyeyim Hollanda Tarım Bakanlığı'nın danışmanları geldiler bizim Kütahya'mızda. Biz onlara altyapıyı oluşturduk her türlü efendim. Hatta 7 tane uluslararası firmanın

0: Biraz. Efendim şimdi biz parçalı olduğu için zaten parçalı arazide yetiştirilebilecek ürünleri teşvik etmeye başladık. Yani bizim arazimiz için tamam. Ama şimdi bu Hollandalı firmalarla sözleşme imzalamadan evvel Hollandalı firmaların talepleri, büyük talepleri var. Böyle bir dönümle iki dönümle falan biz, yani siz de takdir edersiniz ki. O zaman ne yapalım? Biz çiftçilerimizi, o bölgelerdeki çiftçilerimizi kooperatifleştirdik. O firmalarla kooperatiflerimizi muhatap ettik. Kooperatiflerimiz işte o bir dönüm, iki dönüm, beş dönümler birleşti. Bir güç oluşturdu. Bunu sağladık. Bu güçle de şeyin karşısına, Hollandalı firmaların karşısına oturdular. Sözleşmelerini imzaladılar. Efendim, şu anda start vermiş durumdayız. Bu startla dediğim gibi herhalde önümüzdeki sezona efendim fideler gelecek. Dediğim gibi ekipmanını verecek, gübresini verecek, yakıtını verecek. Her türlü destekleyecek, siz yeter ki yetiştir.
1: Bu yeni bir anlaşma, yeni bir
0: Yeni
1: proje
0: bir
1: değil mi?
0: proje. Yeni bir ay önce yaptığımız bir proje. Ama daha öncesi var tabii, çalışıyorduk çok önceden. Bir ay önce de noktayı koyduk, bu şekle getirdik. Konu bu.
1: Ne kadar süre içerisinde burada verim alınmaya başlanacak? Hasat
0: Şimdi
1: dönemi ne
0: işte
1: kadar sonra olacak?
0: şimdi ilk etapta haliyle düşük şeyle başlıyor, verimle başlıyor. Bu efendim zirveye çıktığı zaman 3 yıl içinde, 4 yıl içinde zirveye çıkıyor. Dekar başına 500 kilo, 550 kilo blueberry alabileceksiniz. Ve kilosu toptan üreticinin ayağından almak şartıyla efendim 4 euro ile 9 euro arasında değişiyor. Buğday kilosu işte Tarım Bakanlığımız açıkladı. 300 kilo buğday alıyorsunuz. Tonla 16 liradan veriyorsunuz. 16,5 liradan veriyorsunuz. Öbür tarafta işte 5 eurodan veriyorsunuz. 500 kilo alıyorsunuz. Bunu biz daha önce gördüğümüz için çiftçilerimiz de bu konuda teşvik ettik. Ayağa getirdik ve 10 yılın sonunda, 10 yılın sonunda bizim hesaplarımıza göre, 12 yılın sonunda pardon, 12 yılın sonunda 500 milyon dolar ihracat hedefine ulaşmayı planlıyoruz. Kütahya olarak. Kütahya olarak bunu başaracağız nasip olursa.
1: Çok önemli bir rakam.
0: Evet.
1: İstihdama da etki edecek değil mi?
0: İstihdam
1: Kütahya
0: zaten
1: istihdamını.
0: tabii istihdama da çok etki edecek. Kütahya'da işte çiftçi atıyorum 5 parça küçük küçük parçalar var. Bunu işleyemiyor. İşsiz. Efendime söyleyeyim veya girmiş fabrikada. Yani bunları değerlendireceğiz. Bunlar ciddi inşallah karlar elde edecekler. Çalışmalarımız, amacımız buydu.
1: Bu yolla da ülkeye döviz gelecek.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: En önemli
0: Tabii ki,
1: noktalardan
0: tabii
1: biri
0: ki,
1: bu
0: tabii
1: bence.
0: ki. En önemli noktalardan birisi bu. 500 milyon dolar gibi bir hedefimiz var. 10 yıl, 12 yılın sonunda.
1: Belki de burada
0: yıllık.
1: daha sonra elde edilecek başarıyla ürün
0: Tabii.
1: çeşitliliği de söz
0: Ürün
1: konusu olacak.
0: çeşitliliği de söz konusu. Zaten diğer ürünler, az evvel de bahsettiğim gibi ahududu var mesela. Ahududu yetiştirici hatta başladı. Bu bahsettiğim kadın kooperatiflerimiz. Kadın kooperatiflerimiz yalnız. Kadın kooperatiflerimizi ön planda tutuyoruz. Kadın kooperatiflerimiz ahududu üretimine başladı. Ve bunu çeşitli ürünlerle direkt işte reçelini yapıyor, marmalatını yapıyor. Efendime söyleyeyim olduğu gibi meyve olarak satıyor. Bunlar başladı. Bunlar üretimi kat be kat her yıl bir önceki yılı ikiye katlayarak devam ediyor. Bir önceki yılı her yıl ikiye katlıyoruz 3 yıldır. Mesela geçen yıl atıyorum 5 ton elde ettik, bu sene 10. Öbür sene 20, öbür sene 40, bu şekilde gidiyor.
1: Kiraz üretimi de gündeme geldi mi?
0: Kiraz üretimi gündemimizde zaten. Biz coğrafi işaretler konusunda da ciddi çalışmalar yaptık Kütahya'da. Kütahya'da birçok ürünümüzün coğrafi işaretini aldık. Bunlardan birisi de kiraz. Kirazımızın Kütahya'daki geceyle gündüz arasındaki ısı farklarından dolayı Kütahya'da yetişen kirazın raf ömrü Türkiye'deki bütün kirazlardan daha iyi. Yani atıyorum 10 gün rafta duruyor, bir şey olmuyorsa bizim Kütahya'mızın kirazı 15 gün rafta duruyor. Atıyorum diğeri bir ay duruyorsa bizimki 45 gün duruyor rafta, bir şey olmadan, bozulmadan. Bu geceyle gündüz arasındaki ısı farklarından kaynaklanan bir dayanıklılık.
1: önemli bir nokta. Evet. Önemli de bir getiri. Hem Kütahya ekonomisi açısından hem de ülkemize döviz çekmek noktasında önemli bir proje. Son olarak 2 dakikam kaldı. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Onu da soracaktım ama tamamlayın lütfen.
0: Kiraz için de ben hemen şunu belirtmek istiyorum.

0: Biraz içinde Avrupa Birliği coğrafi işaret tesisine müracaat ettik. Belli bir aşamaya geldik. Yakında, önümüzdeki günlerde, yakında, işte önümüzdeki aylarda diyelim veya Avrupa Birliği coğrafi işaret tesisini de almış olacağız. Böyle bir beklentimiz var.
1: Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Ve Merkez Bankası'na dair beklentinizi de iş dünyası olarak dinlemek isteriz.
0: Yarınki
1: toplantı var. Evet,
0: yarın para
1: politikası. Ne yapar Merkez Bankası?
0: Yarınki para politikası kurulu toplantısında Merkez Bankası, benim beklentim, tahminim, bence sabit bırakacak, değiştirmeyecek. Tabii bunu işte artıracak diyenler var, düşürecek diyenler var. Ama ben sabit bırakacak, olduğu gibi devam edecek diye düşünüyorum. Merkez Bankası'nın para politikasını.
1: Sene sonu adına enflasyon beklentiniz nasıl şekilleniyor? Merkezin enflasyon beklentisi %26 civarında. Ne dersiniz?
0: 30 civarında. 30'un belki bir tık altı. Yani 26 hedefini tutacağına ben inanmıyorum. Şu ortamda, bu savaş ortamında, bu şeyde biraz...
1: Bakalım.
0: Beklentilerimiz bozuldu.
1: Bakalım yarın Merkez Bankası nasıl bir karar verecek ve enflasyona dair görüntünü anlatacak. Evet, çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bize bunları anlatma fırsatı verdiğiniz için çok sağ olun. Bizler size çok teşekkür ediyoruz. Müteşekkiriz. Sağ olun.
1: Sağ olun. Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necati Gültekin bizlere eşlik etti. Anadolu Planı'nda hem ticaret borsasının yapmış olduğu projelere hem de Türkiye'de tarıma yönelik ayrılan sübvansiyonları masaya yatırdık. Böylece programımızın sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: son bir projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
4: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
5: Kırmızı.
6: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi aşk.
7: Yakıt alacağız, yine yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
9: hadi. Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
10: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
11: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
12: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
11: Kadınlar da olmalı tarımda.
10: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
12: Tarlaya girmeye başladım.
10: Traktör sürmeme.
13: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
9: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde oluyor.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir Merkez Bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
3: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: küpünde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey,
2: jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara'da. Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi Apara'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri Apara'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. Apara, paranın dili, hayatın kanalı.
4: Kuzu Grup, ekonomi masasını sunar.

0: Mutlu günler efendim. Ekonomi masasıyla karşınızdayız. Bu dönemde aslında artık belki de yarından itibaren en çok konuşacağımız konu Dünya Kupası olacak. Ve Dünya Kupası ile birlikte bizim çocukların nasıl bir performans sergileyeceğini de sürekli konuşuyor olacağız. Bu tablo tabii ki ekonomiyi de çok yakından ilgilendiriyor. Üç ülkenin ev sahipliği yaptığı kupada acaba nasıl bir tabloyla karşılaşılacak? Hem ekonomik olarak hem de sportif olarak bunları konuşacağız. Değerli meslektaşım Dilek Güngör ile birlikte bugün konuklarımız Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan ve A Spor TV Spor Müdürü Cüneyt Şen. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
2: Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Önce tabii biraz bizim tarafla başlayalım. Yani
3: ev sahibi sizsiniz tabii ki.
1: Nasıl isterseniz.
2: Önceki turnuvalardan farkı ne? 2026 Dünya Kupası'nın bir

0: Özellikle işte bilet, sponsorluk gelirleri bakımından bir değerlendirme yaparsanız eskiye göre daha mı yüksek? Çünkü ciddi haberler geliyor Amerika'da çok işte biletler tükendi, şöyle fiyatlar filan diye.
1: Şuradan başlayayım o zaman, madem A paradayız, sportif değil ekonomik yönünden. Küresel ekonomiye 80,1 milyar dolar brüt çıktı sağlaması bekleniyor bu Dünya Kupası'nın. Bu da tarihi bir rekor, yani inanılmaz bir rakam herhalde. Sizler daha iyi
0: Evet.
1: biliyorsunuz bu rakamın anlamını. Küresel gayri safi yurt içi hasılaya da 40,9 milyarlık bir katkı sunması bekleniyor. Dünya Kupası'nın rakamlar müthiş rakamlar. Tabii Amerika bu organizasyonu nasıl yapacak? Bence sportif yanına geçersek de en etkili, en çok konuşulan konu bu daha Dünya Kupası başlamadan. Biliyorsunuz Somalili bir hakem alınmadı.
0: Alınmadı,
1: vize
0: evet.
1: problemi yaşadı. İşte Özbek takımı maça çıkmadan önce didik didik arandı. Yani güvenlik
2: İran,
1: sağlamı
2: Meksika'da şu an kamp yapıyor.
1: Evet. Meksika'da kamp yapıyor. Alınmıyor. Taraftarları hiç alınmıyor.
2: Evet.
1: Hani bunlar kupanın ekonomik yönüne zarar verir mi? Tepkiler oluşmaya başladı FIFA'ya. Eğer bu tedbirler bu kadar çok abartılırsa, ben şunu da söylemiş olayım, tarihe not düşeyim. Yerde kalan bir turnuvada olabilir dünya tarihinde görülmemiş bir biçimde. Çünkü futbol özel bir yapıya sahiptir. Ülkemizde de öyledir, dünyada da öyledir. Yani siz normal bir prosedürü uygulayabilirsiniz. Herhangi bir oraya toplantıya gelmiş bir gruba uygulayabilirsiniz. Ama bir futbol takımını köpeklerle ararsanız, yarın bunu başka ülkelerin takımlarına da yaparsanız, o ülkeler turnuvadan çekinmeye gidecek boyutta bir tepki gösterirler size. Yani futbol biraz ayrıcalıklıdır. Çünkü küçük bir ailedir dünya genelinde de aslında. Üye ülkeler bellidir, oynayacak futbolcular bellidir. Yani bu kadar ciddi güvenlik önlemleri alıp takımları rahatsız edecek boyuta getirmesi Amerika'nın bu olayı biraz da Trump'ın şovu diye düşünüyorum ben. Malum sizler de biliyorsunuz Trump şov yapmayı seviyor. Burada da şov yapıyor. Bunca ekonomik girdi sağlayacak olmasına rağmen gelen misafirlere deyip bu şekilde davranılması, hadi taraftarı geçtim, takımlara bu şekilde davranılması hiç hoş değil. Umarız Amerika bunu hakkıyla başarabilir. Daha önce olimpiyat yaptılar, Dünya Kupası yaptılar ama Trump'lı Dünya Kupası farklı olacak gibi geliyor bana. İnşallah yarıda kalmaz.
0: Öyle bir sinyal var mı, yarıda kalma ihtimali ya da bu
1: dediğim
0: takımların çekilme
1: ihtimali? Yani başka bir gruba yaptığınızda tepki almayabilirsiniz ama futbol biraz da duygularla oynanan bir oyun ya. Siz oyuncuların motivasyonunu bozarsanız bundan bir ülke etkilenir. Hiç istemem. Ülkemizin başına geldiğini düşünün. Milli takımımızın bir maça veya idmana çıkarken üst aramasından geçirildiğini, köpeklerle uyuşturucu testi araması yapıldığını, hatta belki birkaç futbolcunun götürülüp teste sokulduğunu düşünün. Ülke olarak nasıl tepki veririz biz? Yani en başta biz herhalde FIFA'ya gerekenleri söyleriz. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten Amerika'ya gerekenleri söyler. Döner geliriz diye düşünüyorum ben. Yani diğer ülkeler için de geçerli bu. Yani o futbolcuların ben dokunulmazlığı olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum, Onur katılmaz mısın?
2: Doğru, yani çok turnuva takip ettik meslek hayatımız boyunca. Tabii güvenlik çok önemli. Dünyada şu an bir terör tehdidi, her ABD'de daha fazla olabilir ama sanırım bunun dozu biraz kaçmış durumda. Yani bunun belli ölçülerde yapılması son derece makuldür. Futbolcuların kimliği belli, ne oldukları belli, takımlar belli. Hani gelen misafirleri, örnek veriyorum, işte 1 milyona yakın turist bekleniyor ABD'ye, Dünya Kupası'nı takip edecek. Hani onlar üzerinde bir güvenlik.
1: 1,24 milyon
2: Evet.
1: ziyaretçi tam.
2: Onların %60-70'inin yaklaşık Dünya Kupası için gideceği farz ediliyor. Onlar üzerinde bir güvenlik testi mutlaka doğrudur. Ama takımlar üzerinde böyle bir şey olması, hakemlerin köpekler tarafından koklatılması falan, Afrika'nın en önemli hakeminin sokulmaması turnuvaya. İran maçlarını ABD'de oynayacak, kampını Meksika'da yapıyor mesela. Halen bazı İranlı antrenörlerin ve futbolcuların vizeleri yok. Ya bu tür sorunlar şu an Dünya Kupası'nın önüne geçmiş vaziyette.
1: Yani Özbekistan dedi ki, onun
2: evet,
1: da
2: evet.
1: altını çizelim, teknik direktörü Fabio Cannavaro, yani
2: aynen,
1: dünyada futbolu sevip
2: aynen.
1: tanımayan yoktur. Bir tek Amerikan
2: aynen.
1: polisi tanımıyormuş.
2: Evet.
1: Bunu gören olay o yüzden vahim. Yani dünyada, bakın bir kez daha altını çiziyorum, futbolla ilgilenen herkesin tanıdığı Cannavaro'yu Amerika polisi tanımıyor bence. Üst araması falan yaptılar.
3: Zaten Amerika çok futbolda verdi. Bilmez.
1: Bilmiyor evet, onlar futbolda demiyor, sakın aynen diyorlar biliyorsunuz.
2: Ama diğer turnuvalardan farkı anlamında şunu söyleyebiliriz tabii ki. Üç ülkenin düzenlemesi tabii ki farklı bir olaya götürüyor bizi. 48 takım. Yani Dünya Kupaları tarihinin en yüksek tabii katılımı.
1: 104 maç oynayacak.
2: Evet, çok fazla maç, çok fazla ülke, çok fazla insanın katılımı ve saat farkları. Özellikle Avrupa ülkelerinin maç izleme saatlerinin baya baya değişeceği bir turnuva. Biz bunu 2002'de deneyimlemiştik. Ama bu kez daha büyük bir şekilde bunu deneyimleyeceğiz. Ekonomik anlamda mutlaka ki insanların maç izleme saati değişeceği için harcama saatleri de belki de kahvaltı ekonomisi diye bir şey çıkacak. Hani bizim milli takımımızın maçları 5-6-7. Belki de insanlar o saatlere kafelere gidecek. Kafeler o saatte açılacak belki. Farklı bir şeye evrileceğiz diye düşünüyorum.
3: Organizasyonlar da yapılıyor şu anda.
2: Evet evet, çok enteresan bir şekilde. Yani değişik bir şey. Biz de şahitlik edeceğiz, tecrübe edeceğiz bunu ayrıca yani.
3: Şimdi aslında bu konuyu daha sonra konuşalım diyordum ama siz girmişken hazır, bu İran meselesinin şöyle çok da farklı bir durumu var tabii. İlk kez belki de bir savaş sırasında yapılacak böyle bir organizasyon evet. Ve zaten başta Trump gelirlerse görecekleri var gibi, böyle hani bir hayati tehlikesi de olabilir gibi bir mesaj vermişti İranlı futbolculara. Ama İran ısrar etti ve gidiyor. Şimdi Meksika'da kamp yapsa bile Amerika'da ne yapacak? Yani hani bu böyle bambaşka, gerçekten turnuvayı yarıda kesebilecek kadar böyle ciddi bir diplomatik, yani diplomasiden öte bir farklı bir noktaya da gider mi?
2: Yani umarız gitmez, umarız ama gitmez şu an öyle bir tehlike ve sinyal var. Yani Dünya Kupası'nda bir ülke maçlarını oynayacağı ülkeye şu an giremiyor. Dedim az önce, bazı antrenörleri, bazı yetkilileri vize alamıyor.
3: Gitmese daha iyi değil miydi aslında?
2: Şöyle bir şey oldu aslında. Bence küstahça bir teklifti bu. FIFA'ya dendi ki Amerika tarafından, almayın İran'ı, İtalya'ya sokun. İtalya biliyorsunuz gidemedi Dünya Kupası'na. Hatta o dönemde bazı iki ülke arasında anlaşmalardan da bahsedildi. İran bunu hak etti. Yani İran'ın orada olması gerekiyor.
1: Hakkından vazgeçmiş
2: yani olacak. Geri adım olur İran adına bu. Evet. Davasından mı geri adım olur? İran'ın oraya gitmesi gerekiyor. Çünkü İran FIFA'nın güvencesi altında oraya gidiyor. Organizasyonu yapan ABD ama asıl piramidin en tepesinde FIFA var. Yani dünya futbolunun başındaki örgütten bahsediyoruz. Onların güvencesi altında her anlamda İran oraya gidiyor. Yani İran'ın herhangi bir oyuncusunun tırnağının ucunda bir kanama bile meydana gelse bu FIFA'nın sorumluluğunda en başta. Dolayısıyla FIFA'nın buna bir el koyması gerekiyor. Yani şunu demesi gerekiyordu. Ya ne demek? İran maçlarını ABD'de oynuyor, kampını da orada yapmak zorunda demesi gerekirken burada en baştan çok yanlış bir yola girildi. Şimdi Meksika'dan İran takımının kafilesinin ABD'ye girişi sırasında havalimanında olası bir problem, işte Cüneyt Şen'in söylediği gibi iki tane İranlı oyuncunun tutulması, pasaport kontrolünde yaşanacak problemler, küresel boyuttaki problemleri, o gerilimi daha da yüksek seviyeye çekebilir. İran diyebilir ki ben maça çıkmıyorum o zaman.
1: Tabii.
2: Ne olacak? Yani çok büyük bir sıkıntı tehlikesi şu an var, açık söylememiz gerekiyor.
1: Şöyle açıklamaya çalışalım. FIFA ve UEFA organizasyonlarında sorumlular aslında hükümetler ve hükümet başkanlarından çok FIFA ve UEFA'dır. Nasıl? Evet. Örneğin diyelim...
3: Trump daha FIFA'yı tanımıyorum demedi mi?
1: Tanımıyor zaten. Yani sistemi bilmiyor. Ben o yüzden ona özellikle sistemi açıklıyorum. Biz de yayıncıyız. Biz de UEFA ve FIFA ile işbirliği yaparak maçlarda yayınlıyoruz. Şöyle işler prosedür. Diyelim Türkiye'de işte Beşiktaş'ın stadı, Tüpraş stadında bir maç oynanacak. Bir kere o stadın adı artık Beşiktaş stadı olarak değişir. Yani sponsorluğu da kabul etmez UEFA. Benim organizasyonum bu der. Stada 3 müydü, 5 gün müydü, tam rakam bilmiyorum. Yani 3 gün diyeyim. 3 gün önceden stat UEFA'nın denetimine gider. Kontrolüne girer. Tüm organizasyonu UEFA yapar. Yani şöyle bir kontrolden bahsediyoruz. Abartarak söyleyeyim. Tabii kibarlıktan böyle bir şey yapmazlar ama o gün o stada Beşiktaş başkanı açın kapıyı ben geldim diyerek aslında giremez. UEFA'nın sokmama hakkı vardır. O stat tamamen UEFA'ya geçer. Yani buradan yola çıkarsak Trump'ın yaptığı ve Birleşik Devletler yetkililerinin yaptığı tahammüllere aykırı. Yani o statlar artık Amerika'nın statları değil. O statlar FIFA'nın kontrolünde olan statlar ve oraya kimlerin girip kimlerin giremeyeceğine aslında FIFA yetkilileri karar verir. Trump bunları da sanırım bilmediği için sanki organizasyonu kendisi düzenliyormuş gibi davranıyor. İşte ben Amerika'yım, almam, alırım, sokarım stada bazılarını sokmam. Ama buna FIFA'nın da bir yerden sonra dur demek zorunda kalacağını düşünüyorum. Zaten FIFA ve UEFA pastanın çok

0: büyümesinden dolayı artık milyar dolarlar konuşuyoruz. Koltukları sallantıda kulüpler diyor ki bu pastayı biz oluşturuyoruz. Biz oynadığımız için bu maçları böylesine büyük bir gelir elde ediliyor ve bu gelirin çok büyük bir bölümünü siz turnuva düzenleyerek bu pastadan pay sahibi oluyorsunuz diyor FIFA ve UEFA'ya. O zaman bizi rahat bırakın, biz kendi organizasyonumuzu kuralım. Nasıl? Onu açıklayayım. İşte Real Madrid, Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona, işte İtalya'dan Milan, Inter kendi aralarında birleşip bir lig kurup pastadan daha büyük UEFA ve FIFA'yı dışarıda bırakarak pay almanın peşindeler. Yani FIFA ve UEFA bu tehlikeyle karşı karşıya olduğu için FIFA'nın bir yerde ben Birleşik Devletler'e ve Trump'a dur diyeceğini, bu takımların hepsi neticede ülkelerini temsil ediyorlar, milli takım ama futbol takımı bu takımlar ve bu organizasyon benim kontrolümde. Bunlar benim misafirlerim olarak sizin ülkenize geliyorlar. Ekonomik olarak da ülkenize değer katıyorlar. Bu şekilde davranamazsınız diyerek FIFA'nın da turnuvayı durdurabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Şu anda bunlar çok seslendirilmiyor.
1: Ben biraz biz takım kısmından bahsediyoruz ama taraftar kısmı da var işin.
0: Aynen öyle. Yani taraftarları da zor.
1: İranlı futbol severler, İranlı vatandaşların maça girme hakkı var. Orada bulunan, ABD'de bulunan İran vatandaşları maça gittiği zaman orada karşı karşıya gelme, belki bir gerginlik umarım olmaz, öyle bir tehlike var. 98 Dünya Kupası yanlış hatırlamıyorsam yine İran ve ABD arasında bir gerilim var. İki ülke takımı maç yapmıştı Dünya Kupası'nda. Evet. İran'ın kazandığı bir maçtı hatta. Bazı olaylar çıkmıştı stadın dışında.
0: Çıkabilir çünkü Trump'ın bu ICE mı diyorduk ona, ICE polisleri, göçmen polislerini yine devreye sokacağı, evet, maçlarda taraftarını taciz edilebileceği konuşuluyor. Yani sancılı bir turnuva bizi bekliyor çok uzatmadan söylersek. Peki, Amerika'nın tavrı çok hoş değil. Yani bir futbol sever olarak biz de rahatsız ediyor. Biz futbol konuşmak istiyoruz. Yani futbola siyaset katmış oluyor Birleşik Devletler bunu yaparak.
2: Peki Amerika, Meksika, Kanada 3 ülke beraber organizasyon aslında yapılıyor. Bu bundan sonra da devam eder mi sizce? Diğer
0: zaman zaman yapılıyor bu. İlk değil. Daha önce de ortak turnuva, işte son bizim katıldığımız turnuvayı da Güney Kore ile Japonya ortaklaşıyor.
1: Bizim 2032 İtalya ile Avrupa futbol şampiyonası.
3: Artık böyle mi olacak?
0: Ne dersin? Zaman zaman olacak. Zaman zaman.
3: Bu şey mi peki? Tek başına yapması daha maliyetli olduğu için mi? Neden böyle oluyor?
0: Biraz evet. Biraz ondan kaynaklı. Ama bunun
1: daha kapsayıcı olması açısından sanırım. Ev sahibi sayısı artıyor. Daha fazla ülkede takip eden, daha fazla start oynanabiliyor.
0: Ve medya mensupları için çok zor oluyor.
1: Evet, zor. Seyahatlerin daha fazla
0: şimdi
1: olduğu.
0: Bizi düşünün, oluyor. Kanada'da oynayacağız, Amerika'ya gireceğiz, evet, sonraki turlarda dolaşıp duracağız, evet, takımın peşinde. Mesafeler uzuyor. Çok kolay değil. 2028 Avrupa
3: futbol. Umarım çok dolaşırsınız bu arada.
0: İnşallah. Temmuz'a kadar inşallah milli takımımız orada kalır. 2028'de Birleşik Krallık'ta düzenlenecek. Orada da yani bütün adayı dolaştıracak.
1: Orada da 5 ülkeden bahsediyoruz.
0: Tabii tabii.
1: 5 ülkede düzenlenecek Avrupa futbol şampiyonası.
0: İrlanda dahil.
1: İrlanda dahil yani.
0: Tüm adada turnuva düzenlenecek.
2: Yani bu ilk defa olan bir şey değil,
1: değil
2: yani.
1: Değil. Yok, daha önce de yapıldı. Sanırım Avrupa Futbol Şampiyonası ile başlamıştı bu. Hollanda, Belçika, Avrupa'da. Evet. Dünya Kupası'nda da Güney Kore, Japonya ortaklığıyla. Son dönemde çok sıkça kullanılan bir formül bu FIFA tarafından.
3: Peki hani sonuca baktığımız zaman ev sahibi ülkeleri bir kazancı oluyor mu? Yani zenginleştiriyor mu bu turnuvalar?
1: Tabii ki.
0: Yani Amerika ekonomisine katkısı 30.5 milyar dolar.
3: Mesela olimpiyatlarda hep bu çok konuşulur. Olimpiyatlarda hani düzenleyen...
0: Orada fakirleştiriyor, evet, biraz. Japonya bile şikayetçi oldu biliyorsunuz son olimpiyatta.
1: Ya eğer hazırlıklıysanız böyle bir turnuvaya, örnek veriyorum, her şeyi sıfırdan inşa etmiyorsanız. Mesela biz Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz. Tüm statlarımız hazır şu anda. Ama İtalya mesela şu an ekonomik kriz yaşıyor ve ne yapacağını bilmiyor. Statlar nasıl yenilenecek, nasıl modernize edilecek? Onlar için büyük bir külfet bu. Ama bizim için değil. Biz zaten hazırız. Bütün statlarımız hazır bizim. Sıfırdan böyle bir şey giriyorsanız eğer çok büyük bir sıkıntı ekonomik anlamda. ABD bunu yaşamadı. Çünkü ABD özellikle son dönemde MLS'in ekonomisinin büyümesiyle birçok modern stadı var zaten şu anda ABD'nin hali hazırda. İşte rakamlara baktığımız zaman tabii ki tahmini her gelen turistin günlük 450 dolar civarı harcayacağı varsayılıyor.
0: Evet.
1: Çok büyük bir rakam bu.
0: Toplamda da şöyle söyleyeyim, maç günü toplam gelir 13.9 milyar olarak planlanıyor. Bunun 7.5 milyar doları turist harcamaları, 3.8'ini FIFA harcayacak, kalan 1.8'de operasyonel yani, harcamalardan, devri gelirden
1: çok bahsedebiliriz. Çok ciddi bir gelirden bahsedebiliriz burada ülke ekonominin açısından. Dediğim gibi hazırdı ABD buna. Zaten 3 ülke düzenliyor gibi gözükse de turnuvanın %70'i ABD'de geçecek zaten. Yani ABD asıl ev sahibi burada. Biraz yan aktör gibi duruyor diğer ülkeler baktığımız zaman, Kanada ve Meksika. O yüzden de ABD ekonomisine mutlaka ve mutlaka çok ciddi bir kazancı olacak. 48 ülke aslında ABD'nin de işine gelen bir şey oldu diye düşünüyorum bu noktada.
0: Yani 8 maç, en fazla maç LA'de oynanacak Los Angeles'ta. Evet. 8 maçtan LA'de 594 milyon dolarlık bir gelirden bahsediyor. Bir şehir için çok büyük bir rakam.
1: Reklam ayrıca pastası bunun dışında. Yani
0: Los Angeles bile olsa çok büyük bir rakam. Şöyle karşılaştıralım. Biliyorsunuz Amerika'nın her şeyi Amerikan futbolu Super Bowl'dur. Evet. Onun hani saniyesi, milisaniyesi evet, filan satılır reklamlarının. Ondan bile daha fazla bir gelirden bahsediyoruz. Müthiş rakam. Los Angeles'ta, Melekler Şehri de kalkınacak.
2: Peki bu 2002 kuşağı mı daha güçlüydü yoksa bugünkü kadro mu daha iyi?
1: Çok soruluyor bu soru bize son dönemde. Yani tabii çok sağlıklı bir karşılaştırma yapmak imkansız ama 2002 takımı kadro olarak bence daha iyi bir kadroydu. Çünkü neden bunu söylüyorum? O kadro 2 yıl evvel aslında Türkiye'ye ilk Avrupa Kupası'nı getiren kadronun büyük bir kısmını oluşturuyordu. Galatasaray UEFA Kupası şampiyonundan sonraki Süper Kupa şampiyonundan bahsediyoruz. O takımın iskeleti, milli takımın da iskeletini oluşturuyordu. Belki de ülke futbol tarihinin en iyi takımıydı bence o kadro diye düşünüyorum. Ama şu anda daha uzun vadede bizi hedefe götürebilecek bir kadro var. Mesela 2002 kadrosu aslında jenerasyonun son bölümüydü. Yani son iyi turnuvalarıydı. Bu kez sanki daha ilerideki turnuvalarda da bizi başarıya götürebilecek genç bir ekibimiz var diye düşünüyorum. O anlamda tabii karşılaştırma çok zor ama benim şahsi fikrim 2002 takımı tecrübe anlamında çok daha önemli bir noktadaydı.
0: İşte burada da Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, yani yurt dışındaki oyuncularımız evet, çok formda.
1: Çok önemli yıldızlarımız var dünya futbolunda. Yani
0: dünyanın tanıdığı yıldızlar bunlar. Arda Güler en çok dikkat çeken isim şu ana kadar Dünya Kupası'nda, ki maçlar oynanmaya başladığında belki Messi'nin, Ronaldo'nun önüne geçecek bir yıldızımız var bizim. Ki Kenan da bu şekilde sürpriz bir isimle tabii çıkabilir mesela. Barış Alper de dünyada şampiyonlar yüzünde çok konuşuldu. Dünya Kupası'nda biraz daha fazla yıldızı parlayabilir. Oluyor çünkü. O dediğiniz jenerasyonu Hasan Şaş.
1: Tabii.
0: Öyle bir parladı ki ondan çok daha iyi futbolcular vardı aslında giderken o kadroda. Ama turnuvanın Türkiye'de bence yıldızı İlham Asız ve Hasan Şaş oldu. Şimdi dünyanın her tarafında Hasan Şaş formaları filan satılmaya başlandı. Afrikalı çocukların üzerinde Hasan Şaş forması vardı. Aslında ülke tanıtımı için de müthiş bir olay Dünya Kupası. Bundan iyi faydalanmak
1: lazım. ESPN'in bir araştırması vardı geçtiğimiz günlerde. En değerli 10. takım konumunda gösteriyor bizi ESPN. Yine uluslararası bir araştırma şirketi CS, onun bir raporu yayınlandı. Arda Güler'i şu anda U21 oyuncuları içinde ikinci sıraya koyuyor turnuvada. Lamine Yamal'ın sonrası. Yani aslında biz turnuvada şu anda en çok merak edilen ülkelerden bir tanesiyiz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani en çok renk atacak ülkelerden bir tanesi. Yani biz bunu söylüyoruz duygusal anlamda ama bunu herkes söylüyor tüm dünyada baktığımız zaman. Tüm dünya medyası Türkiye üzerinde özellikle duruyor. Çünkü iki tane dünya yıldızımız var. Çok renkli bir takımız. O yüzden de Dünya Kupası'nın en fazla ses getiren ekiplerinden biri olma ihtimali üzerinde duruluyor milli takımımızla alakalı. Bizim için sevindirici baktığımız zaman turnuva öncesinde.
3: Peki hep böyle şimdi tabii çok heyecanlıyız 2002'de ki üçüncülükten sonra şimdi acaba burada ne olur diye. Hatta yani hani daha yukarıyı düşünenler ve söyleyenler ki inşallah öyle olur.
1: Tabii ki.
3: Tabii o dönemki kadroda hani az önce Cüneyt Bey'in de söylediği gibi hep içeriden oyuncular vardı. Hani bizim evet, değerlerimiz diye bakalım. Şimdi dünyanın değerlerinin oynadığı bir takımımız var. Ama hep iyi yönünü konuşmayalım. Biraz böyle hani zayıf yönleri de konuşalım. İyi yönlerini de tabii Arda gibi isimler var. Belki iyi tarafları da konuşalım ama biraz da hani zayıf yönleri de konuşalım. Mesela forvet konusunu çok konuşuyoruz. Ne dersiniz?
0: Montella'yı sevmiyor bunu. Amerika'da şu anda Arizona çöllerinde bizi duymuyordur. Evet, klasik bir santraforumuz yok milli takımımızın ama ülke böyle bir santrafor yetiştirmedi. Klasik santraforda şöyle tanımlayalım. Galatasaraylı Osimhen veya Trabzonsporlu Onarçuk. Yani size'da uzun boylu kafa toplarına hakim bir santraforumuz yok. Dolayısıyla Montella buna 4-6

0: 0 diyoruz biz buna biraz daha futbolda. Yani santraforsuz bir sistem buldu. İşte bu sistemde farklı isimler gol atıyor. Ama zaman zaman gol sıkıntısı yaşanabiliyor. Çünkü net bir santraforunuz olmadığını. İşte bu yüzden eleştiriliyor milli takım. Tek eksiğimiz, çok doğru tespit Özlem, siz de dersinizde iyi çalışmışsınız.
1: İzliyoruz.
2: Yani bu sıkıntıyı yaşayabiliriz. Daha önce futbol yazıyordu.
1: Evet. A-Spor'da spor ekonomisi programı yapmıştı.
0: Doğru. Dolayısıyla tespitiniz doğru. İnşallah aramayız diyelim ama. Yani böyle bir golcünün eksikliğini. Diğer oyuncularımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu eksikliği hissettirmemişlerdi. Bu turnuvada da hissettirmeyeceklerini düşünüyorum açıkçası.
3: Ya tercihler değil, aslında biraz zorunluluklar bizi bu noktaya getirdi. Yani ülke futbolunda son dönemde özellikle Burak Yılmaz sonrası böyle bir profili bulamadık. Uğraşıldı. Hatta yurt dışında işte Almanya, Avusturya, Belçika gibi gurbetçilerin yoğun olduğu ülkelerde yoğun taramalar da yapılıyor bununla alakalı. İşte Deniz Gül aslında İsveç çıkışlı bir oyuncu. Şu an milli takımımızda o profildeki tek oyuncuymuş gibi duruyor. O araştırmaların sonucu aslında takımımıza çok kazandırıldı. Gençti. Çok genç bir oyuncu. Tabii şu anda en büyük handikapımız bu gözüküyor. Özellikle topla çok fazla oynadığımız ve rakibin kapandığı maçlarda, işte örnek verelim playoff'taki Romanya ve Kosova maçları. Bayağı stres yaşadık tüm ülke olarak. Bu tür profildeki takımlar bizim için bayağı bayağı sıkıntı yaratıyor. Grubumuzdaki takımlara baktığımız zaman bu profilde ekipler ne yazık ki. Yani ABD, Paraguay, Avustralya bize karşı oyun üstünlüğünü alacak ekipler değil. Bizim bu zaafımızdan yararlanmak isteyecek rakipler. İşte burada ne olması gerekiyor? Mutlaka takım içinde skorerlerimizi kendimizin oluşturması gerekiyor. Tek bir oyuncuya bağlı değil de 5-6 oyuncunun skor paylaşımıyla ancak biz bir noktaya gelebiliriz. Ama dediğiniz gibi şu anda kağıt üzerinde rakipler için de rakiplerine çalıştığı bir nokta bu. En büyük zafiyetimiz bu. Ne yazık ki.
1: Bir de tabii, özür dilerim. Şimdi hani genç olması, bundan sonraki turnuvalarda da takımı taşıyacak olmaları gibi böyle bir sürü avantaj sağlıyoruz ama konuşuyoruz ama bu gençlik aynı zamanda hani bu turnuva acemiliği diyelim yansır mı acaba? Yani o heyecan yansır mı? Bu da bir hataya neden olur mu? Biraz bu turnuvalar için çok mu genç takım?
3: Ya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu jenerasyonun yer alması büyük bir şans bizim için. O çok büyük bir deneyim oldu.
0: Yaşadılar.
3: Her anlamda. Yani krizleri de yaşadık o turnuvada, hatırlayalım. Sağ içi sağ dışı krizleri. İşte Montella Arda Güler krizi. Olmayan bir krizdi ama kamuoyunda konuşuldu. Onu yaşadık. Sağ içi krizlerimiz oldu. Maç içi krizlerimiz oldu. Bunları bence doğru yönettik. Ekip genç ama aynı zamanda çok tecrübeli. Yani Arda Güler yaşları itibariyle genç, evet, ama yaşları geç ama baktığımız zaman maç sayılarına, uluslararası tecrübelerine, işte Arda Güler, Kenan Yıldız, en başta bahsettiğimiz oyuncular, Can Uzun, Bundesliga tecrübesi var. Yani evet, turnuva anlamında ilk Dünya Kupası bu jenerasyonun, belki birçok insanın Türk halkı içinde ilk Dünya Kupası ama dediğim gibi yaş anlamında genç olsak da oyun bilgisi anlamında, oyun matematiği anlamında bence çok genç bir ekip değiliz. Baya baya tecrübeliyiz. Ben çok bunun sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası.
0: Ben de katılıyorum sana. Çok önemli takımlarda oynuyor oyuncularımız. Eskiden sadece lig maçları oynuyordu turnuvalara katılan oyuncular ama artık Avrupa maçları ve sezon içerisinde oynanan milli maçlar ve katıldığımız Avrupa Şampiyonası tecrübe kazandırdı bu oyunculara. Ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. Olmalarını da istiyorum. Çünkü kendimi şöyle istiyorum. İlk Dünya Kupası'nda hepimiz gençtik. Yaş grubumuz aynı. Hani o Dünya Kupası çocuktu bizim için. Şimdi torunumuzu görmüş olduk. Daha keyifli, daha sevecen olacağız. Onlara karşı daha iyi davranacağız. Çünkü o Dünya Kupası'da yanlış yaptık medya olarak. İşte Şenol Hoca'nın kıyafetini tartıştık.
3: Saçı kıyafeti gündemdi.
0: Milli takımımız dünya üçüncüsü oldu ama Avrupa takımlarıyla oynamadı diye bir söylem ortaya atıldı. Eleştirdik. Yani Brezilya ile oynadık ve Brezilya bizim maçımızda süre geçirmek için, futbolda öyle bir olay vardır. İşte korner direğine taşırsın yakınına topu ve orada kısa paslar yaparak sürenin geçmesini beklersin. Düşünebiliyor musunuz? Brezilya gibi bir dünya devi bize karşı bunu uyguladı ama
3: şampiyon oldular sonra.
0: Süreyi geçirelim Türklerden, aynen, bir gol yemeyelim diye. Biz bu keyfi hiç yaşamadık. Yani medya olarak biz halka da yaşatmadık. Suçluyuz. Özür diliyoruz.
3: Hep için kaosundayız.
0: Lütfen hep olumlu tarafından bakalım. Yani oradan kaos üzerinden haber çıkarmaya bakmayalım. Kimse de bizden çok artık sosyal medyanın sözü geçiyor. Doğru. Aslında bu sözüm sosyal medyacılara, sosyal medyayla uğraşan arkadaşlarımıza, sosyal medyaya giren, orada klavye başında tırnak içerisinde delikanlı olan arkadaşlar var ya, işte lafım size, milli takımı rahat bırakın lütfen. 2002'nin keyfini biz ana akım medya, kabul ediyorum, yaşatmadık. Bu turnuvanın keyfini siz sosyal medyacılar bize yaşatın. Yani bir susun, bir bekleyin. Sert konuşacağım biraz ama. Şimdi bekleyin yani. O
1: ya Arda'ydı ya Kenan da çok net hatırlamıyorum ismi ama birisi mesela bir önceki turnuvada oynayan oyuncuları ya da maçları babasından öğrendiğini söyledi mesela. Yani bu kadar gençler aslında. O yüzden de çok başka bir heyecan olacak.
3: 4-5 tane
1: dolayısıyla oyuncumuz. Dolayısıyla bizim dönemimizde gazetecilik yapanlar şimdi daha yenileri geliyor. Onlar belki daha iyi yaparlar.
0: İnşallah daha olumlu, pozitif bakarlar. Bizim hatalarımızı yapmazlar ama sosyal medya rahat bırakmaz. İşte benim korkum sosyal medyadan yana. Yoksa biz öğrendik.
2: Peki en çok bu maçta kim parlayabilir? Hani daha önceki kupada İlhan Mansız, Hasan Şaş. Burada yıldız kim olabilir? Biraz söylediniz ama Barış Alper olabilir diye.
0: Sürpriz Barış Alper, olağan şüpheliler. Arda Güler ve Kenan Yıldız olarak tabii.
3: Evet, en büyük yıldız. Yani bunu
0: yani Uğurcan yine kalecimiz, evet, bu sezon çok formda. Ön plana çıkabilir. Hemen hemen her mevkide yıldız adayı, evet, oyuncularımız da var. Şöyle bir düşünün.
3: Yani siz bu stüdyoya bizi çıkartın. Bir İtalyan, bir İspanyol koyun. Onlar da Arda Güler'le Kenan Yıldız diyecektir. Yani global anlamda bizim en büyük iki starımız, kabul etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki onların dışında mutlaka isimler çıkaracağız. Çıkarmak zorundayız. Sadece iki ismin omzunda bir şey başaramayız.
0: Bir Orkun Gökçü var mesela. Evet. Bir anda maçı değiştirebilir.
1: Ferdi de var.
3: Ferdi var. Tabii ki Barış Alper kaptanımız, Hakan, Orkun Gökçü, Uğurcan Çakır. Ya çoksa Can Uzun mesela, benim turnuvada parlamasını beklediğim bir yetenek Can Uzun. Yani bence Arda ve Kenan'dan sonra en büyük üçüncü potansiyeli yetenek anlamında.
0: Çok formda.
3: Kesinlikle. Yani çok fazla aslında formda oyuncumuz geldi. Kulüp takımlarından bu avantajımız. Mutlaka dediğim gibi sürpriz isimler çıkarmalıyız ama herkesin gözü, bizim de gözümüz doğal olarak Kenan'da.
0: Kenan Aktürkoğlu. Yani sadece çok fazla oyuncu var. Kimseye haksızlık etmeyelim. Hepsi yıldız adayı bizim oyuncularımız.
1: Peki Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki hedefi ne olmalı? Yani o üçüncülük, tekrar üçüncülük hayal etmek gerçekçi mi?
3: Hayal.
0: Gönlümüzden geçen onun da fazlası. Ama realist ol diyorsan.
3: Hayali kimseye bir zararı yok. Hayal kurmalıyız tabii ki. Burada önemli olan takımın nasıl bir hedef koyduğu. Çok yüksek bir hedefle girdiğiniz zaman o baskının altında ezilme ihtimaliniz de var. Federasyon başkanımız final diyor. Evet.
0: Ya tabii ki maç düşünüyordur bence.
3: O önemli, maç düşünmek. Biz 2002'ye giderken üçüncülüğü hedeflemiyorduk, açık söyleyelim. Yani tarihimizde
0: kabul edelim, kez rüyamızda görsek inanmazdık. Saçma bir ki, rüya gördük ki filan derdik.
3: Yani iki kez tarihimizde Dünya Kupası'na gidiyorduk. Böyle bir hedefimiz yoktu. Üçüncü olduk günün sonunda. Benim şahsi fikrim, öncelik hedefimiz grup liderliği olmalı. Çünkü grup lideri olduğumuz zaman sonraki turlar adına yolumuz çok kolaylaşabilir. Yani grup lideri olan bir Türkiye'nin ben minimum çeyrek final oynayacağını düşünüyorum. Yolumuz daha da kolaylaşıyor. Olası rakiplerimiz var. Bir turnuva ağacı var. O ağaçtan baktığımız zaman olası rakiplerimiz kolaylaşıyor. Görece olarak tabii ki.
1: Kolay mı peki grup lideri olmak?
3: Efendim?
1: Grup lideri olmak kolay mı? Yani imkanımız var mı?
3: Şu anda şöyle söyleyeyim.
0: Kağıt üzerinde grup lideriyiz.
3: Evet zaten. Yani uluslararası favoriyiz şirketlere yani baktığımız zaman, işte bayis şirketleri, araştırma şirketleri, favorisi biziz grubun. Ev sahibi ABD'nin bile önündeyiz. Olabiliriz. Hedefimiz bu olmalı. Olmalıyız hatta. Yani şahsi olarak olmamız gerekiyor. Ben bunu düşünüyorum. Olursak ondan sonrası için dediğim gibi mutlaka bizim Temmuz ayını gördüğümüz bir senaryo. Yani bir çeyrek final, daha da ötesi ne hayal edebiliriz. O yüzden de maç gidip öncelikle grup liderliğini hedeflemeliyiz bence.
0: Yani olamazsak da üzülür müyüz? Üzülürüz ama yine eleştirmeyelim. Bak biz şunu atlıyoruz. Ülke olarak biraz tezcanlıyız ya biz Türkler, Akdeniz iklimi. O turnuvaya katılmak, orada olmak, şu anda oradaki takımlardan biri olmak, 48 takımdan biri olmak da çok önemli. Deneyim kazanacağız. Çok genç bir kadromuz var. Bir sonraki şampiyon 2028 Avrupa Şampiyonası da belki şampiyon olacağız. Adım adım gidelim. Olabileceğimizin en iyisini olalım. Üçüncü olalım, şampiyon olalım. Ama gruptan çıkalım, çıkmayalım. Yani hani olimpiyat ruhudur ya bu, aslında sporun nüvesinde vardır bu. Önemli olan katılmaktır biliyorsunuz. Yarışmaktır olimpiyatta. Olimpiyatta hatta birkaç defa olmuştur. maratonu şampiyon olandan çok o maratonu işte 100 kişi katıldıysa 100. kişinin artık zar zor yürüyerek bitirmesi daha çok alkış alır, biliyor musunuz maratonda? Ben de onu alkışlarım her zaman. Kazanmak önemlidir ama maratonda 100 kişinin katıldığı bir maraton

0: Maratonda 100. olmanıza rağmen o mücadeleyi bırakmıyorsanız, o çizgiyi geçmeye çalışıyorsanız en az birinci kadar değerlisiniz. Yani milli takıma da böyle bakalım. Yani biz orada olduğumuz için, Amerika'da 48 takımdan biri olduğumuz için zaten çok büyük bir iş başardık. Bundan sonrası pastanın kremasıdır, çileğidir. Yani bunun keyfini bir önce yaşayalım. Biz oradayız, varız, Türkiye'yi temsil ediyor bu çocuklar.
1: Yani bu buradan aslında yola çıkarak bu dünya marka kupası Türkiye'nin marka değerini de aslında kesinlikle artıracak. Yani turizm açısından, yani ekonomi açısından da bir faydası olacak. Evet. Dediğiniz gibi yani katılım çok önemli. 48 ülkeden yani takımdan birisiyiz. Belki sonrasında bu bize turizm olarak yansıyacak ya da ülkeyi tanımaları açısından, öyle
2: yani
1: değil mi?
2: Yani 7 kıta milyarlarca insanın izleyeceği bir turnuvadan bahsediyoruz. Türkiye ismini defalarca duyacak oradaki insanlar. Bayrağımızı görecekler, futbolcularımızı izleyecekler. Ülke tanıtımı adına belki de parayla yapamayacağımız bir katkı olacaktır mutlaka. Daha sonraki turlara geçersek daha da büyük bir reklam olacak. Bir de şöyle bir şey var. Oyuncularımızın pazar değerleri açısından da son derece kıymetli bu. Örnek veriyorum, işte Fenerbahçeli oyuncular, Galatasaraylı, Beşiktaşlı oyuncular turnuva değeri alacak. Onların marka değerleri, pazar değerleri çarpı 2, çarpı 3 olacak belki. Ülke ekonomisine bir katkıdır bu dolaylı yoldan aslında baktığımız zaman. Kulüplerimize girecek olan paralar ülke ekonomisine bir katkı.
1: Futbolcu ihracatı.
2: Tabii ki ya, bunlar son derece önemli. Yani dolaylı anlamda çok fazla katkısı var ülkeye ve ülke ekonomisine.
3: Peki genel olarak konuşursak bu turnuvanın sürprizi kim olacak ve nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Nasıl bir turnuva olacak? Bir önceki turnuvadan ne farkı olacak 2026'nın Dünya Kupası'nın?
2: Ya açıkçası şöyle bir şey var. 48 takım.
0: 100 takımlar var içinde.
2: Evet, yani evet çok değişik. Haiti gibi takımlar var mesela. Yani aslında grup aşamasının biraz tadını tuzunu azaltan bir Dünya Kupası formatı diyebiliriz buna. Yani 48 takım demek aslında normalde buralarda olmaması gereken en az 10-12 ülkenin Dünya Kupası'na katılması anlamına geliyor. Bu ne demek aynı zamanda? Oyun kalitesinin en azından turnuvanın ilk bölümünde biraz düşmesi anlamına geliyor. Artı artık fikstürler o kadar yoğun ki takımlar bir sezonda 55-60 maç yapıyor. Bu da oyuncuların aslında turnuva girişlerinde biraz kendilerini sakınmaları, biraz düşük tempolu oynamalarına sebebiyet veriyor. Ben şöyle görüyorum. Sanırım grup aşamasından sonra biraz daha temponun yükseleceği, heyecanın artacağı bir Dünya Kupası. Çünkü ben fikstüre baktım mesela. Bir hafta içinde benim ya şu maçı izlemeliyim diyebileceğim iki tane falan karşılaşma gördüm. Hani gerisini oturup izler miyim? Hani mesleğim gereği izleyeceğim. Ama büyük keyifle izleyeceğim çok az karşılaşma var grup aşamasında en azından. Yani bu yeni formatın getirdiği bir şey. Evet, çok renkli. Katılım fazlalaşıyor. Kapsayıcılığı artıyor turnuvanın ama oyun ve oyuncu kalitesi anlamında ben bir düşüş bekliyorum ne yazık ki grup aşamasında.
3: Sürpriz takım.
2: Ben Japonya'yı sürpriz ülkelerden bir tanesi olarak görüyorum. Yani son dönemde Avrupa futboluna çok fazla iz bırakan bir ülke haline dönüştü. Fas yine onlardan bir tanesi ve umarım milli takımımız. Hani belki bizim için sürpriz değil ama dünya futbolu açısından bir sürpriz olabilir. Ben bu üç ülkeyi sayabilirim.
0: Favori de ben İspanya diyeyim o zaman.
2: Evet, İspanya ve Fransa şu an doğal favorilermiş gibi duruyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Her Dünya Kupası'nın doğal favorisi Brezilya'dır aslında. Belki de Brezilya tarihinin en zayıf tırnak içinde kadrosuyla ve en az iddialı ekibiyle geldi Dünya Kupası'na. Yani bu çok enteresan.
0: Uzun eleyip duvara, eleğini duvara evet asmış Neymar
2: en büyük yıldızı şu an ülke futbolunun. Yani Brezilya dünya futbolunun bir numarasıdır her zaman. Baktığımız zaman dünya kupalarının bir numarasıdır ama.
0: Ya Arjantin öyle. Messi evet için aynı şey.
2: Aynen. Son şampiyon Arjantin.
0: Kas yorgunluğu sebebiyle evet antrenmanlara çıkamıyor.
2: Avrupa ülkelerinin bence daha fazla ses getireceği final, yarı final oynayacağı bir turnuva. İşte İngiltere bu ülkelerden bir tanesi. Ama
0: İngiltere kazanamaz.
2: Onların öyle bir şanssızlığı var.
0: Oynadığı evet turnuva dışında kazanmıştı. Yok çünkü.
2: Evet İngiltere doğru. Kendi ülkelerinde kazandı.
0: Yarı final oynuyor, final oynuyor ama bir türlü kupa kazanamıyor. İngiltere'nin öyle bir şanssızlığı var. Onu kıramıyor bir türlü. Bu turnuvada da kıracağını düşünmüyorum ben açıkçası.
3: Sizce sürprizler kim olur?
0: Hemen hemen aynı takımlarda birleşiyoruz. Tabii ki bizim kazanmamızdan ayaklarımız yere bassın. Dünya için sürpriz olur. Benim için olmaz. Ben de onu da katlıyorum. Evet. Kazanma şansımız var. İngiltere'nin Dünya Kupası kazanması az önce dediğim gibi.
2: Afrika'dan iyi takımlar var. Senegal, fil dişi. Evet. İyi takımlar. Yani Fas'ın dışında. O Kuzey Afrika, bir de Senegal ve fil dişi de ciddi iyi kadrolar. Hep Avrupa futbolunun söz sahibi takımlarında oynayan oyuncuları var son derece kaliteli. Yani
0: eskiden mesela 80'li yıllarda Suudi Arabistan yine katılıyordu ama evet, hiçbir futbolcusunu tanımıyorduk. Müslüman ülke olduğu için işte Suudi Arabistan bize sempatik geliyordu.
2: Afrika ülkelerinin genelde böyle şimdi damga bulduğu kupaları vardı.
0: Artık Premier Lig'de, Fransa Ligi'nde, İtalya'da,
2: 90'da mesela,
0: Almanya'da, Bundesliga'da oynayan oyuncular olduğu için onların da artık şansı var.
2: 90'da bir Kamerun fırtınası esmişti tüm dünyada. İşte 94'te Nijerya fırtınası esmişti. Dansları, golleri, oyunları. Yani bir Afrika takımı da kupaya renk katabilir. Böyle bir şey olmasın, bekleyebiliriz.
0: Futbolun güzelliği orada zaten. Hani bazen favoriler kaybedebiliyor. Mesela basketbolda böyle değildir. Basketbolda iyi bir takımınız varsa, kulüp takımıysa, iyi bütçeniz varsa, işte milli takımsa, iyi bir jenerasyonunuz varsa kazanırsınız. Kaybetmeniz sürpriz.
2: Doğru
0: ama futbolda ender gelişen Osasuna ataklarında bir gol yerseniz şampiyonluğu kaybedersiniz. Bazen güçsüz takımlarda güçlü takımları eleyebiliyor. Futbol zaten iki nedenle seviliyor. Bir, güçsüz de güçlüyü yenebiliyor. İki, kuralları en basit. Spor bence futbol. Herkes anlıyor. Siz kadınlar ofsayttan anlamıyorsunuz diye eleştiriliyorsunuz.
3: Anlıyoruz,
0: ama artık anlıyorsunuz onu da. Onu öğretemediğiniz için biz erkekler suçluyuz aslında. Dolayısıyla basit kuralları olan güzel oyun ya futbol. Biz de bu güzel oyunu güzel oynuyoruz. İnşallah Dünya Kupası'nda da öyle oynarız.
3: Şimdi yönetmenimiz Alican, o da tabii futbolu çok seviyor. Çok mutlu tabii Galatasaray şampiyon oldu yine diye. Biz onda biraz didişiyoruz. Şimdi diyor ki Dünya Kupası'nda yeni kurallar da geliyor.
2: Doğru.
3: Orada uyum sağlanacak diyor. Soru.
0: Uygulanmaya başlandı. Biz artık milli takım yayıncısı da olduğumuz için Turkuaz Medya olarak ilk kez bizim yayınlarımızda aslında.
2: Evet, Makedonya maçında denemedik değil mi onu?
0: Makedonya maçında. İşte topu 5 saniye fazla bekletirsen korner kazanıyorsun. Evet. Oldu. Oyundan sakatlanarak çıkan oyuncu 1 dakika bekledikten sonra girebiliyor. İşte sahayı en yakın noktadan takip etmek gerekiyor. Bunlar hep zamandan çalmaya engel olacak uygulamalar aslında. Hala offside var yani. Hala penaltı.
2: VAR'ın kapsamı genişliyor. Belki de VAR konusunda en büyük tartışma şuydu. İşte ikinci sarı karttan kırmızılara niye müdahale etmiyor? O da şu an Dünya Kupası'nda uygulanacak. Yani artık ikinci sarı karttan bir oyuncu bariz hatalı şekilde atılıyorsa VAR hakemi çağıracak ve pozisyonu izlettirecek. Ciddi mağduriyet oluşturuyordu. Bir takımın eksik kalması maçın belki turnuvanın kaderini değiştirebilecek bir nokta. Baya baya yeni kural var, uygulanacak. Biz de hani ona alışmaya çalışacağız bir yandan.
0: Adapte olacaktır çocuklar. Evet. Ya görüntüler çok güzel. Görüntülere takıldı gözüm. Yönetmenimiz getiriyor ekranlara. Çok güzel uğurladık. Çok güzel böyle karşılasak tüylerimizi kendimiz.
2: 3000 taraftar vardı dün Arizona'daki idmanımızda. 3000 kişi. Ben şöyle söylüyorum. ABD, Meksika dışında, Kanada dışında bir takımın 3000 taraftar idman yaptığını düşünmüyorum Dünya Kupası'nda. Yani dördüncü ev sahibiyiz diyebiliriz bu anlamda turnuvanın. Yani karşılama inanılmaz.
0: Aynen.
2: Türkiye.
3: Ama tabii çok heyecanlı herkes. Ve herkes böyle gerçekten milli takım izlediği zaman futbol izlediğini anlıyor. Hani diğer takımlarımız, ligdeki mücadele edenler tabii oynuyorlar ama yani özellikle Fenerbahçeli olarak biz milli takımımızda
1: şampiyonluğumuzu oynuyoruz.
2: Fenerbahçe. Ama biz bu ruhu kaybetmiştik. Evet. Bak çok ciddi söylüyorum. Öz eleştiri. Yani Montella öncesi, bu çok takımımızın öncesinde işte kulüpçülük
3: meseleleri falan.
2: Evet, kulüpçülük çok fazla işin içindeydi. Senin oyuncun, benim oyuncum kavgası. Ben şunu net şekilde görüyorum. Bu ekip tüm Türkiye'nin sevdiği, saygı duyduğu, desteklediği kapsayıcı bir ekip haline geldi. Yani herkes bu takımı seviyor. Ama çok özel bir şey bu. Yani eskiden milli takım maçları ne yazık ki 3-4 sene evvel bu kadar heyecanla beklenmiyordu. Bu takımın maçları heyecanla bekleniyor. Hani Montella'nın başardığı en büyük işlerden bir tanesi bence bu.
0: Yani reyting de alıyor işte. Biz 2 hazırlık maçı yayınladık. Yani reyting rekoru kırdık. Evet. Eskiden milli maçlar izlenmiyordu yani. Yani puan maçları izlenmiyordu. Şimdi artık özel maçlar bile, hazırlık maçları bile izleniyor. Bizim çocuklar başardı bunu. Tebrik etmek lazım. Yani hem federasyon başkanı.
2: Kesinlikle.
0: Montella'yı da böyle bir ruh tekrar oluştu. Oluşmalı da hani maç günleri ben istiyorum ki herkes formasını giysin, sokakta öyle dolaşsın.
3: Öyle olacağız hani galiba.
0: Hollanda'da Hollandalılar öyle yapıyor ya. türbünün tamamı portakal rengi oluyor. Bize kırmızı beyaz çok da güzel formamız var. Ve bu 48 takım içerisinde arması olmayan tek takım biziz. Neden?
2: Evet.
0: Çünkü bizim bayrağımız var. Bizim armamız.
2: Federasyon armamız. Her şeyimiz, bayrak taşıyoruz.
0: Canımız milli formada armamız yoktur bizim bayrağımız.

0: Çok ciddiyim. Hani Türk olduğum için bunu söylemiyorum. Az önce söyledim. Araştırma şirketleri bunu dile getiriyor. Yamal 1, Arda 2. Sonra Kenan 6. sıradaydı. Yani bu çok özel bir şey. Evet, Musiala Alman milli takımının yıldızlarından bir tanesi. Çok fazla yıldız adayı var ama herhalde İlk iki Yamal'la Arda Güler'dir şu an turnuva öncesi baktığımız zaman.
1: Futbol çok artık bireysel isimler üzerinden konuşulmuyor. Yani Ronaldo ve Messi sanki sondu gibi geliyor. Mbappe de var mesela.
0: Tabii Mbappe, Haaland.
1: Hani Ronaldo ve Messi tek başlarına takım kurtaran oyuncular.
0: Evet, doğru.
1: Artık bu saydığımız oyuncuların sadece çünkü tek başlarına takım kurtaracak.
0: Yok, zor.
1: Düşünmüyorum. Dolayısıyla yeni Messi ve Ronaldo olmayacak.
0: Olmaz bence de.
1: Farklı bir duruma evrildi çünkü. Doğru. Futbol ona evrildiği için olmayacak. Yoksa Messi ve Ronaldo'dan bu saydığımız oyuncular belki daha yetenekli ama artık yetenekli oyuncuyla maç kazanılmıyor. Takım oyunuyla maç kazanılıyor. Gol oynuyor ülkeler. Oynamadığınız zaman zaten kaybediyorsunuz. Biz bunun dersini de hani biraz olumsuzu konuşalım derseniz İspanya ile burada oynadığımız maçta aldık.
0: Doğru. Çok net bir acı bir dersi. Güzel bir ders oldu bu arada.
1: Bu kadar ezilmemeliydik belki. Ama bu da bize ders oldu.
0: Kesinlikle.
1: Gördük takım oyunu ne kadar önemli.
2: Şimdi takım oyunu demişken aslında teknik direktörler için de bir arena burası. Ve gördüğüm kadarıyla aslında eskiden böyle daha her ülke için daha milliyetçi bir tavır vardı. Ama artık her ülkenin farklı milliyetlerden de milli takımlar olmasına rağmen hocaları var. Ve aslında o hocalar da bir anlamda başarı yarışındalar. Orada kim öne çıkıyor?
0: Ya bu örnekte
1: tabii ilk defa yabancı teknik
0: İngiltere'nin de yani en bu konuda katı muhafazakar diyelim ülkeler yabancı hocalarla Dünya Kupası'na katılıyor. Tabii futbol globalleşti artık. Yani baktığımız zaman bu ülkelerin bile yabancı hocalara yönelmesi futbolun dilinin aslında tek olduğu anlamına geliyor bir yandan da. Bence olumlu yansıdığını düşünüyorum. Şöyle bir şey oldu. O ülkelerin futbol kültürleriyle teknik adamların kültürleri birleştiği zaman farklı bir oyun çıkıyor ortaya. Mesela Brezilya dünyanın belki en renkli futbolunu oynayan ülke. Teknik direktörleri Ancelotti belki de dünyanın en katı oyunlarını oynatan teknik adamlarından bir tanesi. Buradan yeni bir harman çıkacak. Yani İtalyan futbolu ve Brezilya futbolunun bir karışımı ortaya çıkacak. Çok enteresan. Merakla bekliyor herkes bunun olacağını. Yani Brezilya hücum futboluyla ön plana çıkarken Ancelotti ile acaba savunma futbolu mu oynayacak? Yani insanları merak ettiren bir nokta bu baktığımızda. İngiltere aynı şekilde bizi merak ettiriyor. Milli takımımız yani baktığımız zaman.
1: Bizde de bir İtalyan.
0: Evet yani şimdi Montella bir İtalyan. Dolayısıyla onun ülke kültüründe, futbol kültüründe savunma birinci sırada. Catenaccio kültüründen geliyor Montella bir şekilde. Dolayısıyla onun gelmesiyle daha iyi savunma yapan bir milli takım görüyoruz. Ülke futbolunun en büyük sıkıntılarından bir tanesi buydu. Biz gol atardık. Çok saçma yerlere saçma goller yerdik. İşte Montella ile bunun önüne geçtik. Yani bizim kültürümüzle Montella'nın futbol kültürü birleşti. Çok daha güzel bir şey çıktı ortaya. Bence olayı bayağı renkli kılıyor bu karışımlar.
1: %100 katılıyorum sana.
2: Bir de şey de çok tartışılırdı değil mi? Dilektim sanki.
3: Yok.
2: Bulmuşken.
1: Güzel sohbet oluyor valla. Çok keyifli.
2: Şimdi şey çok tartışılırdı. İşte bir teknik adam hangi takımdan, işte Fenerbahçe'den mi, Galatasaray'dan mı, Beşiktaş'tan mı daha fazla oyuncu aldı, ne yaptı diye çok tartışılırdı. Şimdi Montella takımı değişse de futbolcular da ısrar edip çağırıyor mesela.
0: Evet.
2: Yani İrfan Can örneğinde olduğu gibi.
0: Doğru.
2: Şimdi bu da aslında farklı bir kültür getiriyor herhalde.
0: Kesinlikle.
2: Değil mi? Yani biz teknik adama güveniyoruz. Hangi takımdan aldığını çok önemsemiyoruz herhalde artık.
1: Ki öyle olmalı. Montella şunu yapmaya çalışıyor aslında. Milli takımlar kulüp takımı gibi olursa başarılı oluyor. Bunu keşfettik biz. Kulüp takımında da oyuncunuz kötü olsa da takımda tutmaya devam edersiniz bazen. Onun form tutmasına zaman kazandırmanız gerekir. Montella da bunu yapıyor. Oyuncu sezon içerisinde kötü olabilir ama ben milli takım içerisinde onu çok kritik bir yerde kullanıyorum. Bu benim takım oyuncum ve iyi de olsa kötü de olsa bu takımın bir parçası olarak milli takıma ben bunu alıyorum diyor ve bunu hepimize kabul ettirdi. O yüzden artık fazla eleştirde gelmiyor. Gelmemeli de zaten. Doğrusunu yapıyor bence de. Çünkü kulüp takımı gibi düşünmezseniz milli takım başarılı olmuyor. Biz zaman zaman yaptık bunu ülke olarak. İşte o hafta kim nereye oynadıysa onlar çağrıldı milli takım. O zaman haftanın 11'i çağırmış oluyorsunuz. Yani 11 tane sırf iyi oynadığı için ama aslında hocanın sistemine uymayan adamla mı maça çıkmak istersiniz? Hani bizler de yöneticiyiz. Bizim için de geçerli. 11 tane o gün o hafta çok iyi oynamış insanlarla mı

0: çalışmak isteriz? Yoksa performansı düşse de eski elemanlarımızla mı çalışmak isteriz? İkincisini seçeriz herhalde, değil mi? Hepimiz yöneteceğiz. Yani Montella da bir yönetici olarak.
1: 18 tane oyuncumuz var Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan. Net bir rakam. 18 oyuncu taşıdık.
0: Bilgi insanlarla çalışmak istiyoruz. Hakikaten yani ben de öyle isterim.
1: Aynen. Yani bu tartışmadır dünya futbolunda zaten. Yani milli takıma en iyi, en formda oyuncuyu mu alırsınız? Yoksa en güvendiğiniz oyuncuyu mu alırsınız? Montella ikinci şıkkı seçiyor. Mesela Fransa yıllardır Deschamps'la böyle başarılı oldu. Bir örnek vereyim. Real Madrid'in yıldızı Camavinga'yı almadı. Fenerbahçe'de oynayan N'Golo Kante'yi aldı. Niye? Çünkü Kante onun çok daha fazla beraber çalıştığı, güvendiği, alıştığı bir isim. Yani dünya futbolunda bu şekilde başarı geliyor. Bence Montella bunu uyguladı ve son derece başarılı oldu.
0: Ve çok aidiyet hissediyor Montella demişken.
1: Kesinlikle.
0: Gitmeden işte birebir röportaj yaptık Montella ile A-Spor için. Çok samimi, içten ve bir İtalyan gibi değil, bir Türk gibi düşünerek duyguları yönetiyor ve milli takımı yönetiyor. Türk gibi düşünüyor. Ben ona ikna oldum. Gözlerin içine baktım ve ikna oldum.
2: Olmuştur artık Türk.
3: Yakınız zaten.
2: Çok
3: yakınız. Kültür
2: evet,
3: anlamında.
2: Evet. Bence de kültür olarak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok keyifliydi.
2: Bitirmeden önce bir de şampiyon favori kim
4: evet,
2: olacak?
4: Favori şampiyon belki tahmininizi konuştuk olur. Ama son tahmin.
0: Vallahi ben gönlümden geçen tabii ki biz Türkiye ama favorim İspanya.
1: Ben de İspanya da Fransa diyorum.
2: Sen?
4: Türkiye diyorum.
2: Türkiye dışında bir şey sorayım.
0: Siz her zaman?
2: Ben İspanya ve Türkiye'nin final oynayacağını düşünüyorum.
1: İnşallah.
2: Kim
1: İnşallah.
0: Şahane bir final. İnşallah.
4: 1-2.
2: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
2: Onur Özkan ve Cüneyt Şen renk kattınız yayınımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili meslektaşım Dilek Güngör'le birlikte bu hafta spor konuştuk, futbol konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.

0: Kuzu Grup ekonomi masasını sundu.
1: Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Flip.com tüm dünya. Flip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Helenistik dönemin en görkemli kalıntı

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
3: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
2: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır. Senin yanında Akbank.
4: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
6: kredi? Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
7: Kırmızı?
8: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hayır. Maksimumun 25. yılı. Bunu normal kutlayamayız. Bu değil. Okey ama bu değil.
3: maksimum da kutluyoruz zaten.
2: Esra Hanımcığım. Yalnız ben size kutlama diyorum Esra Hanımcığım. Global bir kutlama. Şöyle yanında bir Hollywood ünlüsü düşün. Sonuçta maksimum dünyanın her yerinde. Maksimum.
3: İteğime basma.
2: Pardon.
3: Orası zaten öyle de asıl kutlama.
2: Reis. Daha yeni başlıyoruz.
4: Lütfen. Lütfen buyurun otur.
5: Büyük teknoloji şov. Telefonla kutla, saatle kutla. Her dokunuş bir kutlama.
3: Bari kelime oyunu yapma.
4: Çok yüksek. İndirilsin lütfen, indirilsin. İndirilsin.
3: Asıl kutlama...
5: kutlama gökte, yerde, her yerde.
4: Max puan yağmuru gibi düşüyor.
3: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
5: 10.000?
3: Evet.
4: Okey. Maximum oldu. Okey.
3: O zaman...
4: Gelsin müzik.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan sır küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu sır küpü yarın 19'da Apara'da.
0: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

0: Mutlu akşamlar. Saatler 18'i gösteriyor. Z Raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z Raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclis grup toplantısında konuştu bugün. Önemli açıklamalarda bulundu. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine dair açıklamaları vardı. Büyük önem verdiklerini belirtti ve referans tarihinde aslında NATO tarihinde referans noktalarından biri olması için hazırlıkların sürdüğünü söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca şunu da belirtelim. Tarım üretiminde artış beklendiğini de belirtti. Üretim maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle çiftçilere sağlanan destek ödemelerinin de güncelleneceğini açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve bir diğer manşetimize geçelim. Orta Doğu'da tansiyon yeni bir eşiğe ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump İran'la yaşanan çatışmaların ardından yeni bir tehditte bulundu. Trump İran'ın anlaşmaya varma konusunda çok fazla zaman harcadığını ve bu nedenle de bedelini ödemek zorunda olduklarını söyledi. Bir diğer manşetimize geçelim. Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanmasıyla piyasalarda da risk algısı arttı. Petrol fiyatları yükselişe geçerken altın piyasalarına dikkat çeken geri çekilmeler yaşandı. Piyasalarda uzayan çatışmaların küresel enerji arz şokunu derinleştirebileceğini ve enerji fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyonu yüksek tutabileceğinden endişe ediliyor. Ve son manşetimize geçelim. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı ve beklentilere paralel geldi. Aylık olarak %0.5, yıllık olaraksa %4.2 olarak geldi diyelim ve tüm detaylarına bakacağız. Şimdi BIST yüz endeksine bir bakalım. Haftanın ortasında tablo ne anlatıyor bize? 13.758 seviyesini görüyoruz. Yatay pozitif bir seyir var. 13.830 gün içerisinde test ettiği en yüksek seviyeydi ve en düşük seviye ise 13.611 seviyesiydi. Sektörel tabloya bir bakalım. Sektörel ayrışma bize ne anlatıyor? BIST Banka %1.46 eksi de. BIST Sanayi %0.54 düşüyor. BIST Turizm %1.08 eksi de. BIST Teknoloji %4.44 artı da. BIST Gayrimenkul yatay negatif ve BIST Spor %2.87 eksi tarafta. İkinci sayfaya hızlıca bir göz atalım. BIST Sigorta'ya bakıyoruz. Yatay pozitif ayrışıyor. BIST Kimya da pozitif ayrışıyor. %1'e yakın yükseliş var. BIST İnşaat %1.14 düşüyor. BIST Bilişim %4.44 yükseliyor ve BIST Madencilik %2.78 düşüyor. BIST Gıda ise %1.14'lük düşüşte diyelim ve buradan info yatırıma gideceğiz. Info yatırım uzman yardımcısı Berk Tezgüler bize yayınımızda eşlik edecek ve hafta ortasındaki bu tabloyu değerlendireceğiz. Berk Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi BIST yüz endeksi haftanın 3. işlem gününe sınırlı bir başlangıç yaptı. Dün negatif bölgede kapatmıştı. Bugün açılış sonrası dalgalı bir seyir de izlendi. Neler söylemek lazım?
1: Evet, dediğiniz gibi bugün yatay bir kapanış gerçekleştirdik. Yani piyasaya yön veren aslında şu an ana tema savaş hikayesi olmaya devam ediyor. Bu taraftaki belirsizlikler makro verileri. Makro veriler de tabii ki de piyasa gidişatını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bugün ABD TÜFE verisi geldi. Bu da bunu aslında daha demin söylediğim şeyin en somut göstergesi olarak görünüyor. Bu tarafta beklentiye paralel gelse de burada artık Trump'ın hareketlerinin somut bir makro verilere yansıyışı ve böylelikle de piyasalara yansıyışını gördük. Bu tarafta bizim gidişatımız da her ne kadar direkt olarak ABD verilerinden etkilenmese de ABD verilerini etkileyen jeopolitik gerginlikler tabii ki petrol fiyatlarını yükselttiği için bizim piyasalarımıza da etki etmekte. Yani şu an ana tema dediğimiz gibi belirsiz bir savaş olmaya devam ediyor. O belirsiz savaşın makro verilere etkisini görüyoruz. Bugün gördük, yarın göreceğiz. Neyle göreceğiz? Bizim beklentimiz faiz indirimine gidilmeyeceği yönünde, faizlerin sabit kalacağı yönünde ve bu tarafta savaş gidişatı piyasalara bu şekilde etki ediyor diyebilirim.
0: Şimdi özet geçtiniz, biraz detaylandıralım istiyorum ben. Bugün ABD enflasyon verisi de beklentilere paralel geldi. Günün en kritik verisiydi bugün. Yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz, biraz detaylandıralım isterim. Endeks de bugün 13.600 seviyesine kadar geri çekildi. Altını görmedi, bu seviyelerin altını görmedi. İç tarafa yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet. Ya açıkçası bu savaş gidişatı o kadar bizi de hani araştırma bilimleri olarak belirsizliğe sokuyor ki yerli somut tangible bir şey söylemek de pek mümkün olmuyor açıkçası. Hani biz de gelen veri akışlarını takip ediyoruz. Bu tarafta savaşın gidişatı hiçbir şekilde kesin değil. Çünkü bu tarafta uzlaşılması gereken ana noktalarda uzlaşılmadığını görüyoruz hala. Bunlar da dediğimiz gibi globalde, küreselde, zaten yabancı kurumlardan da gördüğümüz üzere burada hem gayri safi yurt dışı hasıla verileri olsun, yani bu tarafta biraz daha düşük veri bekleniyor. Enflasyon verilerinde bir yukarı yönlü hareketler olsun, burada etkilemeye devam ediyor. Ve bu belirsizlik olduğu için çok bir şey söylemek de açıkçası pek mümkün değil. Biz de veri akışlarını takip ettikçe kendi kurduğumuz modelleri vesaire güncelliyoruz. Fakat şunu söyleyebilirim, yani bu tarafta faizlerin bizim tarafımızda sabit bırakılacak olması, bu tarafta şunu hatırlayalım, efektif oran %40 olarak devam ediyor, yani gecelik borçlanma oranı %40, yani hani faizler %40 aslında diyebiliriz metro efekt olarak. Bu tarafta bunun bu şekilde kalması da tabii ki aslında ihtiyatlı ve çok aslında mantıklı bir seçenek, bir şey olarak öne çıkıyor. Dediğim gibi hani veri akışlarını takip etmeye devam ediyoruz bu tarafta.
0: Şimdi bu fiyatlama içinde merkeze dair beklentiler var mı diye sormak istiyorum. Çünkü dediğiniz gibi gözler yarınki Merkez Bankası'nın faiz kararında, beklentiler sabit bırakması yönünde. Karar sonrası senaryolar neler olası karara yönelik?
1: Karar sonrası senaryolar, yani sabit bırakıldığı takdirde hani hem sektörler olarak ne olacak, biraz daha faizin etkilemeyeceği, yani faiz indiriminden, normalde 2026 için faiz indirimi döngüsünden bahsediyordu potansiyel olarak bunu birçok aracı kurum, hani strateji raporlarından görebilirsiniz, sene başına baktığımız zaman böyle bir döngüye gireceğimizi düşünüyorduk. Bu döngüye girilmeyecek. Hangi sektörlere etkilenecek? Tabii ki bankacılık etkilenecek. Dün de gördük bunu. Dünkü küçük bir hareketlenmeler vardı bankacılık endeksinde. Bunun sebebi de tabii ki yine bir uzlaşma, bir anlaşma ve petrol seviyelerinin bu tarafta düşmesinden kaynaklanıyordu. Fakat bugün biraz daha geri çekilmeleri gördük, takip ettik. Bu hani ortada aslında, bu tarafta bankaların çok iyi etkilenmeyeceği burada. Bu tarafta biraz daha jeopolitik gerginliklerle birlikte hani defans sektörüne bakmak mantıklı geliyor. Gıda sektörlerine bakmak mantıklı geliyor tabii ki. Enflasyonun da yukarı yönlü gitmesiyle birlikte fiyatlandırmalarına iyi bir şekilde koyabiliyorlar.

0: gıda sektörü gibi gibi senaryolar hani mantıklı geliyor düşündüğümüz zaman.
1: Şimdi Berk Bey, şu tarafı biraz daha anlayalım istiyorum. Biz borsada nasıl bir sürece giriyoruz? Biraz sektörel anlamda da değerlendirelim bunu istiyorum. Faiz indirimi görmediğimiz senaryoların konuşulduğu bir süreçte biz hangi sektörlerin öne çıktığını görürüz?
0: Evet, faiz, yani az önce bahsettiğim gibi aslında hani gıda, perakende sektörleri biraz daha öne çıkabilecek sektörler arasında. Dediğim gibi jeopolitik gerginliklerden dolayı biraz daha bu defense sektör dediğimiz sektörler öne çıkacak gibi görünüyor. Bu tarafta yani bir bakıma aslında düşündüğümüz zaman çimento, hani taş toprak sektörü endeksine baktığımız zaman, hani şu açıdan ben Türkiye'de şuna inanıyorum. Hani bizim yaptığımız araştırmalarda aslında bunu gösteriyor ama biraz daha kamu yatırım driven olduğu için çimento sektörü Türkiye özelinde özellikle ve küreselde de bu şu an böyle bir döngüye giriyoruz. Yani ABD'deki yatırımlar olsun, Avrupa'daki yatırımlar olsun. Böyle olduğu için aslında faiz indirmeyecek olmamız da o açıdan yani özel sektörü etkileyecek olsa da kamu sektörünün yatırımları devam edeceği için o tarafta çok da büyük hasar almayacağını biliyoruz bu faiz indirim döngüsüne girmeyeceğimiz için. Yani çok büyük hasar almayacak bir sektör olarak öne çıkıyor çimento sektörü ve dediğim gibi hani defansif sektörlerden hani defense, savunma sanayi ve gıda perakende olarak öne çıkıyor diyebilirim.
1: Özellikle bu üç sektöre dikkat çektiniz. Şimdi bir borsanın kapanışına bakalım. Devam edelim sohbetimize Berk Bey. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Ve Borsa İstanbul hafta ortasında 13.744 seviyesinden bir kapanış gerçekleştiriyor. Yatay pozitif bir seyir hakim. %0.02'lik bir yükseliş var. Bu ne anlama geliyor? Berk Bey, hafta ortasında 13.600 seviyelerinin altına sarkmadık. 13.744'ten kapatıyoruz. Ne demek oluyor bu hafta ortası için?
1: Yani bu demek oluyor. Aslında bütün bu daha demin konuştuğumuz konuların bir kümülasyonu olarak hani biz de etkileniyoruz makro verilerden, özellikle jeopolitik gerginliklerden ve o belirsizlikler biraz fiyatlanıyor öncesinden. Biz de çok reaktifiz. Hani batıya ve batı piyasalarına baktığımız zaman onlar da çok inanılmaz reaktifler. Yani en ufak bir evet barışacağız galiba, ABD ve İran barışıyor hikayesine hemen bir fiyatlama yapıp ondan sonra en ufak bir geri adımda hemen çekiliyor. Bizde de aynı reaktivite söz konusu gibi. Dün özellikle bankacılık özelinden bunu gördük. Bu tarafta dediğim gibi çok hani somut konuşamamakla birlikte verileri hani takip etmeye devam ediyoruz ve önümüzdeki günlerde de en önemli dikkat etmemiz gereken unsur hani o savaşın gidişatı olacak. Çünkü bu tarafta ciddi bir şekilde makro verileri etkilediğini de görüyoruz. Bunu net bir şekilde artık ve bu belirleyici olacak.
0: Peki şunu da sormak istiyorum Berk Bey, bankacılık özelinde de konuşalım dilerseniz. Bankacılıktaki bu haftaki volatil hareketi nasıl yorumluyorsunuz, volatil tabloyu?
1: Yani dediğim gibi bu tarafta İran ve ABD'nin savaş bitti potansiyeline petrol fiyatlarındaki geri çekilmeleri görmüştük. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmelerle birlikte bizdeki bankacılık endeksi yukarı çıktı. Neden? Çünkü faiz indirimi gelebilir dendi. Fakat çok geçmeden gördük ki İran ABD'nin Apache helikopterine saldırmasının sonrasında, ABD'nin İran'a retaliasyonlarından sonra anladık ki belli ki optimistik fiyatlanan bir şey, savaşın bitişi hani optimistik bir şekilde fiyatlanmış, yani hani pek realistik değilmiş. Böyle olunca bugün işte geri çekilmeleri gördük. Neden? Çünkü hani faiz indirimi olmayacak diye. Dediğim gibi zaten hani %40 şu an

0: gecelik borçlanma oranı %37'den sabit kalarak da o spread'i hani tutmuş olacak bu şekilde.
1: Berk Bey çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Info Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Berk Tezgüler'di konuğumuz. Şimdi sırada şirket haberleri var.
2: Türk Telekom'un Seba mimarisi temelli geniş bant erişim çözümü Netia BB Suite'de önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Milli imkanlarla açık kaynak olarak geliştirilen Seba çözümünün ulaştığı hane sayısı 1 milyonu aştı. Garanti BBVA Portföy Global Banking Finance Review 2026 ödüllerinde Türkiye'nin en iyi portföy yönetim şirketi ödülüne üst üste ikinci kez layık görüldü. Microsoft'un 2026 Global Yapay Zeka Yayılım Raporu'nun sonuçları açıklandı. Rapora göre yapay zekanın yayılımı anlamında en hızlı büyüyen bölge Asya kıtası olurken, Türkiye'de yapay zeka kullanımını en hızlı artıran ülkeler arasında gösterildi. Türkiye, yapay zekanın yaygın kullanımında %30'luk bir artış kaydetti. Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Belek'te yer alan Cornelia Diamond Golf Resort and Spa, Traveler Choice 2026 ödülüne layık görüldü. Otel en yüksek misafir beğeni puanı alan tüm otellerin %10'luk kısmına da girmeyi başardı. Cornelia Diamond Golf Resort and Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, "Sunduğumuz hizmetin beğenilmesi bizim için gurur. Başarımızın mimarı tüm sevgili çalışma arkadaşlarımızdır," diye konuştu. FIFA ile ortaklıkta 27 yılı geride bırakan Hyundai, 994 binek araç ve 506 otobüsten oluşan turnuva tarihindeki en büyük filosunu FIFA Dünya Kupası'na gönderdi.

0: Yurt içi piyasalarda gözler yarınki Merkez Bankası'nın faiz kararında. Faiz kararı yarın açıklanacak Merkez Bankası tarafından ve yerli ve yabancı kurumlar sıkı para politikasını süreceğine dair açıklamalar yapıyor. Tahminler faiz oranının %37 seviyesinde sabit tutulması yönünde.
1: Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı öncesinde küresel ve yerel piyasalarda faiz kararına ilişkin beklentiler netleşmeye başladı. Ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinin sabit tutulacağı görüşünde birleşiyor.
2: Bu amaç doğrultusunda
3: %37 seviyesindeki politika faizinin ve %40 seviyesindeki gecelik faizin korunması yönünde bir beklentimiz var.
4: Ben faiz artırımı beklemiyorum. Artıracak olsa bir önceki toplantıda artırdı diye düşünüyorum faizi Merkez Bankası.
1: Son anketlerde çoğunluk Merkez Bankası'nın mevcut sıkı para politikasını koruyacağı yönünde değerlendirme yapıyor. Buna karşın bazı ekonomistler enflasyon görünümü ve risk primindeki oynaklık nedeniyle sınırlı bir faiz artırımı ihtimalini de dışlamıyor.
5: Bu toplantıda faizde bir değişim yapılması beklenmiyor. Merkez Bankası'nın iletişimini metin üzerinden yapmaya devam edecektir.
1: Yabancı yatırım bankaları cephesinde ise görüşler ayrışıyor. ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'de kısa vadede sıkılaşma riskine dikkat çekerek faiz artışı ihtimalini gündeme getiriyor. Banka, enflasyon ve kur tarafındaki baskıların Merkez Bankası'nı daha sert bir duruşa yöneltebileceğini değerlendiriyor. Morgan Stanley ise daha orta vadeli bir perspektif sunuyor. Kurum, Türkiye'de enflasyonun kontrol altına alınması halinde yıl içinde kademeli faiz indirimlerinin başlayabileceğini öngörüyor.
3: Burada faiz indirimi beklentilerinin ötelendiği bir atmosfer söz konusu olacaktır. Bununla birlikte de aslında bankacılık sektörünün bu anlamda geri planda ve baskı altında kaldığını takip ediyoruz.
1: Piyasalarda ana belirleyici unsursa enflasyon görünümü olmaya devam ediyor. Döviz kuru istikrarı, rezerv seviyesi ve jeopolitik risklerde karar sürecinde yakından izleniyor. Merkez Bankası'nın toplantısından çıkacak mesajlar para politikasının önümüzdeki dönemde izleyeceği yön açısından da önem taşıyor.
0: Ve gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında diyoruz. Beklentileri Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör değerlendirdi. İzliyoruz.
6: Biz aslında beklentileri konuşuyoruz. Yani geleceğe dönük neler olacak? Çünkü günümüz iktisadi bakış açısı gününüzden ziyade veya şu ana odaklanmaktan ziyade beklentileri yönetmek üzerine

0: hareket ediliyor. Toplantıda muhtemelen herhangi bir değişiklik yapmayacak ama hala daha yıl boyunca bir faiz indirim alanı olduğunu düşünen taraftayım. Sadece geçmişteki, yani en azından sene başındaki beklentilerin biraz çıpalandı. Yani 600 bas puanlık bir faiz indirim beklerken bunu bu süreçte veya önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde daha ılımlı 300 bas puanlık bir faiz indirimi görme ihtimalimiz olabilir. Bu toplantı özeli için konuşmuyorum. Daha çok geleceğe yönelik beklentilerinden kaynaklı. Sebebi de aslında Merkez Bankası'nın temel amacı enflasyona göre para politikasını belirlemek. Yıl sonu enflasyon da muhtemelen 129'a yakın bir yerlerde bitirmesini bekliyoruz. 128.8 şu an itibariyle tahminimiz. Tabii ki para politikası da buna göre ayarlanacak. Bir önceki, yani bu olaylar yaşanmadan önce enflasyon tahminimiz 22-23 bandındaydı ve para politikası beklentimiz ona göre şekilleniyordu. Tabii ki enflasyon tahminleri yukarı yönüne gidince para politikasındaki sıkılaşma veya gevşeme tarafında biraz daha azaldığını söylemek mümkün. Bu toplantı üzerine bir değişiklik yok ama Temmuz ve Ağustos aylarında tekrardan repo ihalesinin açıldığını da görebiliriz. Böylelikle fonlama kademeli bir şekilde 37'lere gelecektir. Tabii bunların da etkisiyle birlikte kademeli bir şekilde Merkez Bankası gevşemeye başlayacaktır. Önce repo ihalesi. Repo ihalesini açtıktan sonra sözlü yönlendirme tarafında bir değişiklik. Eylül ayı toplantısında da kademeli, yani düşük adımlarla 100 bas puanlık bir faiz indirimiyle birlikte kademeli bir şekilde %34'e kadar düşürebileceğini öngörüyoruz.
1: Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesiyle küresel piyasalarda risk algısı arttı. Petrol fiyatları yükselirken borsalarda satış baskısı öne çıktı. Gözler Orta Doğu'daki gelişmelerde ve enerji piyasalarına etkilerinde olacak.
2: İran'ın pazar günü yeniden başlattığı saldırılar küresel finans piyasalarında yeni bir tedirginlik dalgası başlattı. Yatırımcılar çatışmaların bölgesel bir krize dönüşme ihtimalini ve enerji arzına yönelik riskleri fiyatladı. İlk tepki petrol piyasasında görüldü. Orta Doğu kaynaklı arz endişeleriyle birlikte petrol fiyatları yükselişe geçerken enerji maliyetlerinin yeniden artabileceği beklentisi güç kazandı. Petroldeki yükseliş enflasyonla mücadele eden merkez bankaları açısından da yeni bir risk unsuru olarak değerlendiriliyor.
3: Petrol biraz daha az tepki verir hale geldi. Alışkanlık veya kanıksama durumu söz konusu. Bu işin uzaması, Hürmüz'ün kapanması gibi senaryolar tabii kötü senaryolar. Petrol fiyatlarının 90-95 dolar arasında sıkışmış olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.
2: Küresel borsalarda ise satış baskısı öne çıktı. Özellikle teknoloji, sanayi ve ulaştırma hisselerinde riskten kaçış eğilimi dikkat çekti. Yatırımcılar güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelirken piyasalarda temkinli bir görünüm hakim oldu. Borsa İstanbul'da gelişmelerden etkilenen piyasalar arasında yer aldı. Türkiye'nin enerji ithalatçısı bir ülke olması nedeniyle petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon ve cari açık beklentileri açısından yakından takip ediliyor.
4: Amerika ve İran arasında gelişen bu olaylar finansal piyasaları derinden etkiliyor. Tabii ki de finansal piyasalardaki gelişmeler, yani bu haber akışı yine Borsa İstanbul'u etkileyeceğini söyleyebilirim.
2: Piyasalarda şu an en kritik başlık çatışmaların enerji arzını doğrudan etkileyip etkilemeyeceği. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir aksama petrol fiyatlarında yeni yükselişleri beraberinde getirebilir. Piyasaların yönü ise önümüzdeki günlerde sahadan gelecek haberler ve petrol fiyatlarının seyriyle şekillenecek.
1: Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasıyla küresel piyasalarda güvenli liman arayışı yeniden hız kazandı. Altın geri çekiliyor. Yatırımcılar arayışta, işte detaylar.
2: İran'la İsrail arasında yeniden yükselen tansiyon yatırımcıların rotasını bir kez daha altına çevirdi. Pazar günü gelen saldırı haberlerinin ardından piyasalarda güvenli liman talebi arttı. Haftanın ilk işlemlerinde altın fiyatları yukarı yönlü hareket etti ancak yükseliş uzun sürmedi. Çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi küresel enflasyon endişelerini de beraberinde getirdi. Yatırımcılar merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyebileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı.
5: orta uzun vadede savaşın gidişatı esasında altın fiyatlarını doğrudan belirleyecek unsurlar arasında. Yani Hürmüz Boğazı'nın tekrardan kapanma ihtimalinin arttığı bir senaryoda evet tekrardan 4000 dolar destek, kritik destek bölgesinde altında fiyatlamalar görme ihtimalimiz yüksek. Orta uzun vadeli olarak 4000 ile 4200 dolar bandının oldukça kritik olduğunu düşünüyorum.
2: Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi ise altın üzerinde baskı oluşturdu. Bir diğer etkense dolar oldu. Jeopolitik risk dönemlerinde yatırımcıların yöneldiği bir başka güvenli liman olan doların güç kazanması altındaki satışları hızlandırdı. Böylece piyasalarda ilginç bir tablo ortaya çıktı. Savaş haberleriyle yükselen altın, yüksek faiz ve güçlü dolar beklentileri nedeniyle yönünü aşağı çevirdi. Uluslararası finans kuruluşları piyasaların artık sadece çatışmaları değil, çatışmaların ekonomi üzerindeki etkilerini fiyatladığı görüşünde birleşiyor. Piyasa analistleri ise İran ve İsrail'den gelecek yeni açıklamaların önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında sert ve ani hareketlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Stratejist Haluk İzzet Mutlu altın fiyatlarındaki geri çekilmeleri değerlendirdi. İzleyelim.
6: Satışlar büyük bir ihtimalle altında yavaş yavaş sonlanacak. Çünkü enflasyonist ortam her halükarda paralara karşı hedge sistemini gündeme getirecek. Burada şunu tespit etmek çok zor. Çünkü arka arkaya çok enteresan gelişmeler, çok enteresan haberler geliyor. Yani altının dibi 4000 mi olur, 3500 mi olur, yoksa altın buradan tekrar yukarı doğru döner mi? Bunun tespitini önceden yapmak çok zor, çok anlık gelişen haber ortamındayız. Ama şu bir gerçek, altını alım yönünde kullanma niyetinde olanların yavaş yavaş altından yeniden alıma dönme zamanı yaklaşıyor kanaatimce. Ben 3500 dolarlı fiyatları kısa vadede beklemiyorum. Ama petrol fiyatlarının yeniden 100 dolar, 110 dolar seviyelerine çıktığı bir ortam yaşarsak bu enflasyonda ve merkez bankalarının bekle gör politikalarında çok net değişikliklere neden olacak. O zaman belki 4000 doların altındaki altını konuşmak daha mantıklı olabilir ama bence altının para birimlerine karşı bir hedging mekanizması olarak çalışma zamanı yaklaşıyor görüntü olarak. O yüzden kademeli alım yönünü kullanma tarafında olurum diye düşünüyorum.
1: Altın ve gümüş fiyatlarında beklentiler ne yönde? Stratejist Gürkan Aydoğan değerlendirdi, izliyoruz.
5: Orta uzun vadede savaşın gidişatı esasında altın fiyatlarını doğrudan belirleyecek unsurlar arasında. Yani Hürmüz Boğazı'nın tekrardan kapanma ihtimalinin arttığı bir senaryoda. Evet tekrardan 4000 dolar destek, kritik destek bölgesinin altında fiyatlamalar görme ihtimalimiz yüksek. Savaş artarsa evet, jeopolitik gerilim artarsa, özellikle İran'da Hürmüz Boğazı kapanırsa önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının 3500 dolarla görülebilme ihtimali yüksek. Ama Trump'ın İran'la jeopolitik tansiyonunun gidişatına bağlı olacak şekilde değişir. Teknik olarak 4200 doların üzerinde kalıcılık sağlanırsa altın için kısa vadeli umutlar yeşil ışık yakar. Beklenilen bir haber yerine teknik olarak 4200 doları takip etmek bence daha faydalı olacaktır. 4200 doların üzerinde bir günlük kapanış kısa vadeli olarak 4450 dolarlara kadar yükselişin tetikleyebilir. Pandemiye ilk başlangıçta 2019-2020 aralığında altında gümüş evet ilk başta çok sert bir satış yemişti. Fakat altın gümüşe göre daha hızlı topar. Hürmüz Boğazı'nın kapanması enflasyonu yukarı yönüne tetikleyecek ve faiz indirilmeyecek. FED senaryosuyla ilerliyor süreç. Zirveye baktığımızda, yani çok uzun bir vade değil bu yılın içerisinde, altın %25 gerideyken gümüş zirveden %50 daha da geride. Yani sanayide bir durulma ihtimali olursa eğer diye gümüş tarafından nakite daha da hızlı dönülen bir enstrüman şeklinde gözlemliyoruz. Ben şöyle düşünüyorum, teknik olarak bakıyorum yine. 64 64-50 seviyesi neden kritik? Yani yaklaşık olarak 64-50 2025 Ekim ayından beri gelen bir trendin destek seviyesine tekabül ediyor. 64-50 seviyesinin altında bir kapanış yapmadığı takdirde kısa vadeli bir tepkiyi yukarı yönlü görme ihtimalimiz mevcut.
1: Şimdi çok kısa bir ara veriyoruz, ardından karşınızda olacağız.

0: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
1: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
1: Ay çok güzel olur.
0: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
2: Bizim için ilk sırada.
0: İşleri büyütmek?
3: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır.
4: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Motel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
11: Bank.

0: Gezi raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde devreye alma sürecinin en önemli aşamalarından biri daha tamamlandı. Santralin birinci güç ünitesinde gerçek yakıt yüklemesinin birebir provası niteliğindeki temsili nükleer yakıt yükleme operasyonu başarıyla tamamlandı.
1: Nükleer enerji hedefinde önemli bir eşik daha geride bırakıldı. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da birinci güç ünitesi için gerçek yakıt yüklemesinin provası niteliğindeki temsili yakıt yükleme operasyonu tamamlandı. Toplam 163 temsili nükleer yakıt demeti reaktör basınç kabına yerleştirildi. 5 gün süren çalışmalar boyunca reaktörün mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde temsili yakıt demetlerinin yüklenmesinin tamamlanması, nükleer yakıt yükleme sürecine yönelik kapsamlı bir hazırlık ve test aşamasını temsil ediyor. Temsili demetler sayesinde nükleer yakıtla ilgili işlemleri gerçek işletme koşullarına mümkün olduğunca yakın şartlarda test ediyor, ekipmanların ve personelin bir sonraki devreye alma aşamasına hazır olduğuna emin oluyoruz. Operasyon Nükleer Düzenleme Kurumu gözetiminde ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Temsili yakıt yüklemesi santralin devreye alma takvimindeki en kritik aşamalardan biri olarak değerlendiriliyor. Sürecin tamamlanmasının ardından reaktörün üst bölüm ekipmanlarının montajına geçilecek. Daha sonra ise santralin güvenli şekilde çalışabilirliğini ölçecek soğuk ve sıcak testler yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu'da bir önemli aşamanın daha başarıyla tamamlandığını belirterek santrali adım adım işletmeye hazırladıklarını söyledi. Bayraktar, 2026 yılı sonuna kadar birinci üniteden ilk elektriğin üretilmesini hedeflediklerini açıkladı. Nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde stratejik bir yer tutacağını vurgulayan Bayraktar, Akkuyu'nun ardından Sinop ve Trakya'da planlanan yeni santrallerle nükleer kapasitenin artırılacağını belirtti. 2050 yılına kadar Türkiye'nin nükleer kurulu gücünün 20 bin megawata çıkarılması hedefleniyor.

0: Türkiye yeşil dönüşüm hedeflerini desteklemek amacıyla Avrupa Yatırım Bankası'ndan 200 milyon euro tutarındaki yeni dış finansman sağladı. Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop detayları Apara'ya değerlendirdi. Kalkınma kuruluşlarının Türkiye'ye güven tazelediğini söyledi.
1: Bugün imzalamış olduğumuz Avrupa Yatırım Bankası ile olan anlaşma 100 milyon eurosu bizim bankamızda, 100 milyon eurosu ise Exim Bank'ta imzalandı. 100 milyon euro için enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşümle ilgili olan projelerde kullanılmak üzere planlanıyor. Bu kapsamda da şu anda özellikle şirketlerimizin gerek yenilenebilir enerjideki yatırımlarını finanse etmek amacıyla, gerek enerji verimliliği anlamında yapacakları yatırımları finanse etmek amacıyla ve aynı zamanda da karbon emisyonunu azaltmaya yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla kullanacağız.
2: Peki efendim, Avrupa Yatırım Bankası'nın 8 yıl aradan sonra Türkiye yeniden düzenli finansman faaliyetlerine başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gelişmenin diğer uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye olan bakışını olumlu etkilemesini bekliyor musunuz?
1: Aslında kalkınma kuruluşları açısında baktığınız zaman Avrupa Yatırım Bankası ile çok uzun soluklu bir ilişkimiz var idi. 2017'de bu en son biz bir anlaşmamızı 2017 yılında yapmıştık. Tekrar dönmüş olmaları çok kıymetli. Deprem bölgesinde bir 400 milyon euro bir fasilite imzalamışlardı. Diğer zaten bizim kalkınma kuruluşlarıyla çok iyi bir ilişkimiz var. Yani gerek Dünya Bankası'yla, gerek ülkelerin kalkınma kuruluşları, gerekse uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla biz zaten çok yoğun bir temas içerisindeyiz. Biz onlardan çok ciddi bir kaynak temin ediyoruz. Onların şu andaki Türkiye bakış açılarında herhangi bir çok olumlu bir görüntü var ve bu konuda da bu güvenlerini de şu anda tazeliyorlar. Avrupa Yatırım Bankası bu konuda uzun bir aradan sonra ilk kez tekrar geri döndü. Geçmişte çok bizi desteklemişlerdi ama şimdi tekrar geri dönmüş olmaları çok kıymetli. O açıdan baktığınız zaman ben şu anda örneğin Asya Kalkınma Bankası yeni Türkiye'ye geldi. Onlarla da bir anlaşma imzaladık. Gerek Asya'dan, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan, Çin Kalkınma Bankası'ndan, İslam Kalkınma Bankası'na, gerek Avrupa'dan Fransız Kalkınma Bankası, İtalyan Kalkınma Bankası'ndan, gerekse Dünya Bankası'ndan biz mümkün mertebe ne kadar çok kaynak temin edebiliyorsak edebiliyoruz. Bu konuda çok olumlu bakışlarının olduğunu söyleyebilirim. Çok da başarılı kullandırıyoruz bu kredileri.
2: Efendim, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Türk ihracatçıların rekabet gücünü koruyabilmesi için de finansmana erişim kritik bir hale geldi. Bu kaynağın Türk şirketlerinin Avrupa pazarındaki konumuna nasıl bir katkı sağlamasını bekliyorsunuz?
1: Sınırda karbon düzenlemesinin dolayı aslında böyle bir katkının olabileceğini düşünüyorum. Sınırda karbon düzenlemesiyle ilgili özellikle yapmaları gereken yatırımları bence bu krediyle, çünkü bu kredinin uygun koşullarla orta uzun vadeli bir şekilde finansman sağlayacağız biz şirketlerimize. Dolayısıyla bu minvalde baktığınız zaman mevcut yatırımlarını realize etme şansı onlara verecek. Bu kapsamda açıkçası biz de şu anda müşterilerimizi davet ediyoruz bu tip bir krediden faydalanmaları konusunda. Bu konuda zaten bizim Dünya Bankası'ndan da temin etmiş olduğumuz bir kaynak var. Karbon emisyonunun azaltımı yönelik olarak bazı sektörler var, öncelikli sektörler. Özellikle karbon emisyonunun fazla olduğu. Dolayısıyla bunların azaltımına yönelik de kaynağımız var.
2: Efendim, son olarak yılın ilk yarısına da geldik. Kalkınma bankacılığı açısından yıl nasıl geçiyor? Yıl sonu beklentileriniz neler?
1: Biz tabii kalkınma bankacılığı açısından baktığımızda yatırım kredilerinde herhangi bir sınır yok. O yüzden yatırım bankalarının baktığınız zaman özellikle tabii ki dış faktörler çok önemli. Bir savaş söz konusu. Bu savaştan dolayı bazı yatırımlarımızın ötelenmiş olması doğal. Ama enerji yatırımlarında hala hız kesmeden devam ediyor. Enerji yatırımlarında ciddi bir hareketlilik olduğunu görebiliyorum. Diğer yatırımların da ikinci yarısından itibaren savaşın da umarız savaşta biter ve dolayısıyla biz de bu şekilde bu yatırımlarını finanse etmek üzere müşterilerimizle de bir araya gelebiliriz.
0: Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine yeniden başlamasıyla birlikte gözler yeni yatırım ve finansman fırsatlarına çevrildi. Avrupa Yatırım Bankası Türkiye temsilcisi Philip Bernard, yeşil dönüşüm odaklı yeni dönemin yol haritasını Apara'ya değerlendirdi. Türkiye'de yeni projeler geliştireceğiz dedi, izleyelim.
2: Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'de düzenli finansman faaliyetlerine yeniden başlaması ne anlama geliyor? Önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yönelik yeni finansman başlıkları görebilecek miyiz?
3: Burada bulunmak bizim için gerçekten harika bir gündem oldu. Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'deki faaliyetlerine yeniden başlıyor ve bu gerçekten çok önemli bir gelişme. Biz 27 üye ülkenin

0: sahip olduğu bir Avrupa Birliği bankasıyız ve aynı zamanda iklim bankasıyız. Bu da stratejimizin merkezinde yeşil dönüşümün yer aldığı anlamına geliyor. Bu bizim için büyük bir hedef ve güçlü bir taahhüt. Türkiye'nin de yeşil dönüşümü stratejisinin önemli bir parçası olarak gördüğünü gözlemliyoruz. Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetleri de bu doğrultuda şekillenecek. Bunun hükümetlerin COP31 kapsamında ortaya koyduğu hedeflerle de uyumlu olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm üzerinde çalışmamız, birlikte çözüm üretmemiz ve uygun finansman araçlarıyla projeler geliştirmemiz gereken önemli bir alan olmaya devam edecek. Biz de özellikle sürdürülebilir altyapı yatırımları aracılığıyla bu sürece destek vermeyi sürdüreceğiz.
1: Bugün imzalanan 200 milyon euroluk anlaşmanın Türk özel sektörünün yeşil dönüşüm sürecine nasıl bir katkı sağlamasını bekliyorsunuz?
0: Avrupa dışında yaptığımız yatırımlarda yerel etki stratejimizin merkezinde yer alıyor. Bu finansmanın yeşil bileşeni sayesinde KOBİ'lerin ve orta ölçekli şirketlerin iş modellerini daha çevreci hale getirmelerini ve karbon emisyonlarını azaltmalarına destek olacağız. Bu şirketlerin iş modelleri açısından da oldukça olumlu bir adım. Çünkü bu dönüşüm şirketlerin maliyet tasarrufu sağlamasına yardımcı olurken aynı zamanda çevre üzerinde de olumlu bir etki yaratacak. Günümüzde tüm hükümetler ve özel sektör sürdürülebilir altyapı yatırımları ve iş modellerinin karbonsuzlaştırılması konularına odaklanıyor. Bu destek özellikle Türk ihracatçılarının Avrupa'ya ihracat yaparken sınırda karbon düzenleme mekanizması karşısında rekabet gücünü korumasına da katkı sağlayacak. Türk şirketlerinin daha fazla ihracat yapmasına ve yeni değer zincirlerine entegre olmasına yardımcı olacak. Bu Türkiye için olduğu kadar Avrupa Birliği için de büyük önem taşıyor.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu gelişmenin Türkiye ile AB arasındaki pozitif ivmenin bir yansıması olduğunu ifade etti. Avrupa Yatırım Bankası olarak siz de Türkiye ile işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da derinleşeceğini öngörüyor musunuz?
0: Bu güzel soru için çok teşekkür ediyorum size. Aynı zamanda tekrar buradan Sayın Mehmet Şimşek'e de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bakanlıkla bugüne kadar sürdürdüğümüz güçlü ve verimli işbirliği bizim için çok değerli. Şimdi bu yeni bir ilişki gibi gözüküyor olabilir ancak Türkiye bizim için zaten çok eski bir ortak. Türkiye Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım Bankası'nın 1965 yılından bu yana ortaklık yürüttüğü Avrupa dışındaki en eski ortaklarımızdan biri. Bugüne kadar Türkiye'de 31 milyar euroluk finansman sağladık. Bugünse Türkiye'ye yeniden dönmek, ortak çıkarlar doğrultusunda projeler geliştirmek istiyoruz. Özellikle yeşil dönüşüm alanında stratejilerimizin tamamen uyumlu olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda yeşil dönüşüm, sürdürülebilir altyapı projeleri ve örneğin demiryolu yatırımları gibi alanlarda işbirlikleri gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda KOBİ'ler ve orta ölçekli işletmelerde öncelikli finansman alanlarımız arasında yer alıyor. Avrupa Yatırım Bankası olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra diğer kalkınma finansmanı kuruluşları ve yerel paydaşlarla birlikte çalışarak Türkiye'de somut ve yerel düzeyde etki yaratacak projeleri hayata geçirmekten memnuniyet duyacağız.
2: Tera Yatırım 2026 sonunda 500 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor. Apara'ya konuşan Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarp Yener, yıl sonu itibarıyla 350-400 bin bandında yatırımcıya ulaşacaklarını söyledi. Sarp Yener bu sene içerisinde mobil uygulamalarının devreye alınacağını da ifade etti. Detaylar röportajımızda.
3: Hem ne kadarlık bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğinizi soracağım hem de ne kadarlık bir portföy yönetiliyor ve bu seneki hedefler nelerdir? Detaylarını sizden dinlemek isterim.
4: Tera portföy 2025 ve 2026 senesinin şu anda kadar hem yönetilen portföy büyüklüğü açısından hem de ulaşılan yatırımcı açısından ciddi miktarda aşama kaydetti. Toplam yönettiğimiz varlık büyüklüğü şu anda 330 milyar TL'ye ulaşmış vaziyette ve özellikle de TEFAS aracıyla erişmekte olduğumuz yatırımcı sayısı da 280 binler civarında. Biz kendimize hep gerçekçi hedefler koymaya çalışıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim, en azından yönetim yönetilen varlık büyüklüğü olarak normal şartlarda bu sene yarım trilyon TL'ye, yani 500 milyar TL'ye

0: çok fazla büyümedik. Ama demin de söylemiş olduğum gibi portföy yönetimi aracılığıyla, fonlarımız aracılığıyla çok geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmış vaziyetteyiz. Şimdi bundan mümkün olduğu kadar çok bireyi bir şekilde TERE yatırımın da direkt olarak müşterisi yapabilmek gibi hedefimiz var. Tabii evet, şubeleşme de bu bağlamda önemli ama dijital kanallardan aktif bir şekilde yatırımcıya ulaşabilmek ve ona cazip bir hizmet sunabilmek ve ona para kazandırabilmek, işte mobil aplikasyonlar vasıtasıyla, bu konudaki en önemli faktörlerden bir tanesi. Biz de bu alanda inşallah sene sonundan daha önce bu bağlamda kuvvetli olacak bir aplikasyonla yatırımcıların önüne çıkmayı hedefliyoruz.
1: Tabii uluslararası büyüme stratejisini de sormak isterim. Diğer taraftan işte Londra'da görüşmeler yaptığınızı ifade ettiğiniz bir banka kurma çalışması var, özellikle Endonezya yanlış hatırlamıyorsam. Yine bunun da detaylarını sizden dinleyelim.
0: Şöyle, biz zaten ekip olarak hani esas ihtisas sahibi olduğumuz konulardan bir tanesi de Türk varlıklarını yabancı yatırımcılara pazarlamış olmak. Bu taraf, yani hem işte demin de bahsetmiş olduğunuz gibi Londra tarafında, Amerika tarafında, kıta Avrupa'sında, İskandinavya'da, Dubai'de ve Uzak Doğu'da bir takım Türkiye'ye yatırım yapan kurumsal yatırımcılara erişimimiz var. Ve ileriye dönük olarak da buradaki müşteri sayımızı arttırmak gibi bir hedefimiz var. Bu Endonezya'daki katılım bankası konusu ise daha çok Tera Finans Holding tarafından takip edilen bir husus. Ama o coğrafyada hem yani Uzak Doğu Asya'nın geneli açısından, özellikle de demografik olarak baktığımızda işte nüfusun fazlalığı, yani 350-400 milyon kişiden bahsediyoruz. İşte bankacılık sektöründe penetrasyonun düşük olması açısından Endonezya'nın bir potansiyel içerdiğini düşünüyoruz. Ve orada da ileride faaliyete geçmek konusunda grubumuzun bir takım girişimleri var ve bu girişimlerde devam etmek hedefindeyiz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
2: İran Savaşı ile birlikte Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz küresel ticarette sarsıntıya yol açtı. Deniz yollarına alternatif arayışlar hız kazandı. Bölgesel demiryolu projeleri de yeniden gündeme geldi. Son olarak Türkiye ve Suudi Arabistan demiryolu ve lojistik alanlarından iki ayrı mutabakat zaptı imzalandı. Peki bu proje ne anlatıyor, neler vaat ediyor? Detaylarını haberimizde izleyelim.
3: Türkiye ve Suudi Arabistan yeni bir dev anlaşmaya imza attı. Buna göre Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye uzanan demiryolu hattı inşa edilecek. İran Savaşı ile birlikte Hürmüz Boğazı sık sık kapatıldı. Sadece İran'da değil, Orta Doğu'daki neredeyse her savaşta ülkeler arası ticaret 10 milyonlarca dolar zarara uğradı. Yaşanan aksaklık ve tedarik krizleri nedeniyle uluslararası ticaretin devamlılığı için alternatif güzergahlar aranmaya başlandı. Türkiye bu konuda da bir adım öne çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki mutabakat zaptına imza attı. Buna göre Türkiye ve Suudi Arabistan üzerinden geçen dev bir demiryolu inşa edilecek.
4: Özellikle etrafımızda yaşanan savaşlardan sonra alternatif yolların, alternatif ulaşım güzergahlarının olması gerektiği noktasında hemfikiriz. Bu anlamda da Suudi Arabistan'la bağlantısallık ve lojistik noktasında ilişkilerimizi daha iyi nasıl geliştiririz diye bir ziyaret ediyoruz ve iki tane de bu noktada anlaşma imzaladık. Siz tabii bir şey üretebilirsiniz, petrol veya başka bir ürün üretebilirsiniz ama onu doğru yollardan satamazsanız ya da alamazsanız bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla bizim işimiz de tam bunu kolaylaştırmak. Bu ürünleri ülkelerimiz arasında gidip gelmesini sağlamak. Gümrük

0: kapılarındaki problemleri ortadan kaldırmak, oradaki vize sıkıntılarını ortadan kaldırmak ki bunları Arabistan'la beraber çok ciddi bir şekilde ortadan kaldırdık ve bölgedeki bizim işbirliğimiz diğer ülkelere de rol model olacaktır. Onları da bu anlamda o işbirliğinin içerisine alacaktır ki zaten olan işbirliklerimiz var. Bunu birazcık daha inşallah geliştireceğiz.
1: Bakan Uraloğlu ayrıca Türkiye'den başlayıp Irak üzerinden Suudi Arabistan'a kadar uzanan iki ayrı deneme treni seferinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Uzun vadeli vizyonda söz konusu demiryolu ağının Umman'a ve Hint Okyanusu'na kadar uzatılması planlanıyor. Bu senaryonun hayata geçmesiyle birlikte Türkiye, Körfez ülkeleriyle Avrupa kıtası arasında stratejik bir transit merkez ve küresel bir demiryolu lojistik üssü olacak. Enerji ile ticaret koridorlarının kesiştiği ana kavşak noktası haline gelecek.
2: Ve futbolda gözler 2026 FIFA Dünya Kupası'na çevrildi. Organizasyonun ABD ekonomisine 17.2 milyar dolar katkı yapması bekleniyor.
3: 2026 Dünya Kupası sadece bir spor organizasyonu değil, küresel ölçekte bir ekonomik güç gösterisi olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva, tarihin en büyük Dünya Kupası olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor. Oteller dolacak, restoranlar hareketlenecek, havalimanları yoğunlaşacak, Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 şehir Dünya Kupası boyunca ekonomik bir merkeze dönüşecek. Sadece turnuva için ülkeye gelecek ziyaretçi sayısının 1.2 milyonu aşması bekleniyor. Turizm, perakende, ulaşım ve eğlence sektörü bu dev dalgadan doğrudan etkilenecek. FIFA cephesinde ise tablo daha da çarpıcı. Turnuvadan elde edilecek gelirin 13 milyar doları aşması bekleniyor. Bu rakam 2022 Katar Dünya Kupası'na göre yaklaşık %70'lik artış anlamına geliyor. FIFA ve Oxford Economics tarafından hazırlanan etki analizlerine göre Dünya Kupası'nın Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine yaklaşık 17.2 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Turnuvanın ülkede 30.5 milyar dolarlık ekonomik çıktı oluşturacağı ve yaklaşık 185 bin kişilik istihdam yaratacağı öngörülüyor. Turnuvanın küresel ölçekte ise 40.9 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasıla etkisi oluşturması, 80 milyar dolara aşan ekonomik çıktı yaratması ve 824 bin kişilik istihdama katkı sağlaması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri organizasyon öncesinde tarihin en büyük spor etkinliklerinden biri için hazırlıklarını tamamladı. 400'den fazla kurumun görev aldığı güvenlik operasyonu benzeri görülmemiş olarak yorumlanıyor.
2: Ve yarının piyasa takvimini aktaralım. Yarın kritik bir gün. Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Çoğunluk sabit bırakması yönünde öngörüyor. Piyasa beklentileri bu yönde. Euro bölgesi tarafında da ECB'nin faiz kararı bekleniyor. O tarafta da faiz artış beklentileri güçlenmiş durumda. 25 bas puanlık faiz artışı bekleniyor ve %2.25 seviyesine çıkması bekleniyor. O tarafta da diyelim ve ABD üfe gelecek yarın. Yarının kritik verileri böyle. Ve Z Raporunu burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 35, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Hatay 29, Adana 31, Kahramanmaraş 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu ve Rize 25, Karabük 28, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 31, Erzincan 30, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 36 ve Diyarbakır 35 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
5: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
6: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
4: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Parite. Bir ülkenin parası esas alınarak diğer iki ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısındaki değeridir.

0: Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: merhaba. Bugün uluslararası birçok organizasyon ve platformda ülkemizin ismini başarıyla duyuran akademisyen, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu konuğum. Hoş geldin Fırat.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Ne güzel bu yoğunun arasında seni yakalayabildik. Çok şükür iyi ki buradasın.
1: Çok teşekkürler. Seni görünce gerçekten yani gelmemek olmazdı. O kadar mutluyum ki hem de hasret gidermiş olacağız.
0: Gerçekten öyle. Ya, Anadolu'nun dokuma dilini tüm dünyaya anlatıyorsun. Yani çok gurur verici işler yaptın. Hepsinden bahsedeceğim ama ilk olarak gelenekselle çağdaşı buluşturma fikri nasıl oluştu? Ne zaman oluştu?
1: Ya şey çok acayip. Bir gün Tayland kraliçesi beni doğum günü kutlamaları için Tayland'a davet etti ve bana önce ülkeyi gezdirdiler. Sonra da kraliçe için bir kumaş dokudum. Orada gördüm ki herkes kendi kültürünü müthiş bir şekilde yaşıyor ve yaşatıyor. Sonra şeyi düşündüm, yüz ölçümüyle asla kıyaslamam, orası da çok kıymetli. Ama biz buraya birini çağırsak ve desek ki hadi gel biz sana Türkiye'yi anlatacağız, gezdireceğiz. Sen de bize Türkiye ile ilgili bir iş yap. 5 yıl mı gezdireceğiz, 6 yıl mı? Her köşesi başka, her köyü başka, her mahallesinin başka bir tekniği var. Bu kadar güzel bir dil varken biz bunu bırakıp başka bir yöne gözümüzü çevirdiğimiz zamanlardayız. Ve çok eksik kalan ve içimi çok doyuran, hepimizin görünce tüylerimizi diken diken eden, en içten heyecanlarını, hislerini uyandıran şeyler var. Ben de sanatçı olarak duygular ve hislerle çalışıyorum. Neden anlamayayım dedim ve oraya gittikçe, gördükçe oradan beslenip dokumaya başladım. Yani her şey aslında yine dışarıdan geldi. Biri bana dışarıda nasıl yapıldığını gösterdi. Sonra tekrar dedim ki burada böyle olmalı.
0: Çok çok etkileyici. Görüşmeyeli bir dünyayı gezmişsin. Yani Londra, İstanbul, Münih, New York, Paris, Washington, Hawaii, Şangay, ya Venedik, Arjantin, Como, Singapur, Marrakeş, Dubai, Abu Dhabi, yani daha sayabilirim sevgili izleyenler. Gerçekten gurur verici bir Türk sanatçı olarak buralarda olman
1: çok
0: ve bu dokuma sanatını anlatıyor olman, insanlarla buluşturuyor olman çok kıymetli.
1: Çok teşekkürler.
0: Ama her ülkenin de kendine has bir yorumu vardır, evet. Mutlaka. Eseri de okuma biçimi farklıdır diye
1: kesinlikle
0: düşünüyorum. Böyle aldığın en ilginç yorum hangi ülkedendi?
1: Yani şöyle oluyor. Genelde işleri görünce, şimdi dokuma bizde çok acayip. Yani Türkiye'de, Anadolu'da, bu topraklarda. Kilimin dünyadaki adı kilim. Buradan. İlk halı Türk düğümüyle dokunmuş. Buradan. İlk kumaş, en eski kumaş Çatalhöyük'te çıkmış. Buradan. Yani aslında biz dokuma deyince kendi dilimizle konuşuyor oluyoruz bir taraftan. Ben de şöyle bir şey gelişti. Mesela bir yabancı ülkede derlerse ki ah Fırat ne kadar güzel bu işler. Bizim orada herkes yapıyor. Yani, o kadar abartmaya gerek yok. Herkes bunu çok yapıyor. Biz sadece farkında değiliz. Gerçekten herkesin yaptığı işi yapıyorum aslında. Yani hepimizin

0: elinde yok mu annen?
1: Doğru ananın. Ama sen dokumayla şimdi sanatı buluşturduğun için yani acayip bir eser kazandırıyorsun. Teşekkür aslında ederim. Bunu yaparken. Bu nasıl oldu peki? Yani sen sanatla dokumayı birleştirme işi tam olarak ne zaman başladı?
0: Bunu hiç eskiden insan gençken daha anlamıyor. Ve şimdi bu konuya biraz böyle utanarak bakıyorum. Çünkü 9 Eylül Üniversitesi'nde çalıştım. Tam 10 yıl hocalık yaptım. Ve bir mobbing yaşadım. Bu her yerde olabilir. O zamanlar çok teşekkür ederim. O zamanlarki durum şöyleydi. Aa, buna bir şey yapıldı. Bunun karşılığını vermeliyim. Şimdi anlamaya çalışırdım mesela. Ama o benim bugüne getirdi. Çünkü orada yaşadığım durumu anlatan bir dizi dokuma yaptım. Sonra o dokuma daha Instagram'ın yazılımı yokken bir şekilde yurt dışından karşılık buldu. O iş Sotheby's'de satıldı. Sonra Christie's'e kapak oldum falan. Yani ben istemeden içinde bulunduğum kötü durumu dışarı yansıtırken istemeden oldum sanatçı. Yani bilemeden oldu.
1: Bence nasip diye bir şey var ya. Gerçekten,
0: gerçekten öyle.
1: Çok yazılmış evet. Bir şey sana evet. Dair. Çok acayip bir hikaye.
0: Çok teşekkür
1: İnanılmaz.
0: Ederim.
1: İnanılmaz. Peki gelenekten beslenen sanatın sence şu an günümüzde yaşadığı en büyük tehlike ne? Unutulmak mı? Yüzeysellik mi?
0: Ne kadar güzel sordun. Bu ara benim içimdeki yara. Çünkü kimin ağzında bir Anadolu varsa iki laf var değişmiyor. Eli belinde kadın ve koç boynuzu. Ama bunun dışında Anadolu'yu anlatan çok fazla şey var. Anadolu dili bir iletişim dilidir, sözsüz iletişim dilidir. Kumaşta, kilimde, halıda, iğne oyasında, renkte, desende her şeyde vardır bu. Ama bugün öyle bir şey oldu ki sadece eli belinde kadına inen bir Anadolu bilgisi var. Bu çok çok üzüyor beni. Çünkü oradaki kadın duygusunu, düşüncesini, üzüntüsünü, mutluluğunu anlatırken yapmış bunu. Ve üzülse bile onu yapıp koymuş halı olarak atıyorum. Ama eve gelen kayınvalidesi de, kocası da, komşusu da onu okumuş. Bunu söyleyecek ve gösterecek kadar cesur bir dil bu. Ama bugün düşünsenize, tere ile kuzu kulağını ayırt edemeyebiliriz ilk bakışta. Ama Anadolu motifindeki bir bilmediğimiz pıtrak motifini alıp işte çeşitli modern formlarla anlatıyor olmak bir sanat dili olmuyor. Çünkü ben bugün pıtrağı görmüyorum. Pıtrak için bir şey anlatmam ya da göstermem lazım. Ben bugün çamur, asfalt, bina görüyorum, beton görüyorum. İkisi aynı dil değil artık. Biz her şeyin şeklinde kalırsak işte o yüzeysellik dediğiniz kötü yere doğru geliyoruz. Oysa şekilden öte mana gerek. Neden yaptım bunu? O kadın bunu niye yaptı? Zaten ben herhangi bir dokumamda benim Anadolu motifi görmezsiniz ama ben Anadolu'lu bir dokumacıyım. Çünkü bu bir iletişimdir. O günün iletişim dili doğayken ben bugün doğadan ayrılmış, toprağa basamadığım bir yerde iletişimin değişmeyen yüzü göz göze bakışmak. O yüzden ben portreler dokuyorum. Aslında Anadolu kelime. Anadolu'nun dili. Benimki de sessiz dil. O zamanki de sessiz dildi. Benimki böyle dönüştü.
1: İnanılmaz. Peki nelerden ilham alıyorsun? Yani gördüğün hikayelerden mutlaka ama evet. Böyle orada hani bunu eser yapmalıyım dediğin ne oluyor?
0: Ya şöyle diyelim ki Anadolu kiliminde yine oradan başlayalım. Bir kız eğer bir çocuk onu beğendiyse önce haberi gidiyor. Kız da çocukla ilgili bir fikri oluşuyor. Beğendiyse eğer genelde dört ayaklı bir hayvan dokuyor. Onun kuyruğu yukarı doğruysa beğendim gelsin istesinler. Aşağı doğruysa da çok teşekkür ederim. Alın bu dokuduğum sizin olsun. Böyle güzel bir dili var. Ve bu bir ihtiyaç da aynı zamanda. Şimdi benim günlük yaşamda karşılaştığım sevinçler, hüzünler bunların hepsi elimden dökülüyor. Ben de çok konuşan bir tip değilim. Şimdi burada vır vır konuşuyorum ama günlük hayatta çok konuşmuyorum yani. Genelde hissettiğim şeyleri arkadaşlarımın gözünden anlatıyorum. Çünkü arkadaşlarımı da tanıdığımı düşünüyorum. Dokuduğum herkesi tanıyorum. Tanıdığım arkadaşlarımın gözünden o anki duygu düşüncelerimi anlatıyorum.
1: Ama çok gerçek. Yani ifadeler o kadar gerçek ki.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bir yağlı boya değil.
0: Evet. Yani fotoğraflardan biraz öyle zannediliyor ama değil.
1: Bu bir fotoğraf değil. Yani bu çok farklı bir teknik. Çok, ve çok gerçek bir ifade görüyorum. Şu bakanlar ne kadar gerçek.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İzleyicilerimiz de görüyor mutlaka eserleri ama bilmiyorum bu gerçekten çok etkileyici. Tayland'ı anlattın ama aslında sen Norveç Kraliyet Büyükelçiliğinden de bir davet aldın. Katar'dan da, evet. Katar Emiri'nden de bir davet evet. aldın. Bunları da anlatmanı istiyorum. Biraz gururlandım.
0: Ya şöyle oldu. Eskiden herkes dokuyordu. Benden çok vardı. Ama sonra endüstri devrimi gelince makineleştik. Makineleşmeye başlayınca da el dokuyucuları yavaş yavaş ortadan kayboldu. Eskiden bu dokuma resim dili çok önemli ve geleneksel bir dil olduğu için ve bugün de endüstrileşmeye karşı ben de tek başıma bir portre dokuyucusu, başka gerçekten benim gibi yok. Aslında benden çok vardı. Yani bugün sadece bu işle uğraşan yok. Yapsa herkes yapar gerçekten. Ondan sonra ve bu işin sürdürülebilir o karşılığı da ben olduğum için ister istemez bazı saraylar, krallar, kraliçeler bir çeşitli isteklerde bulundular çeşitli aracılarla. Ben de onların portrelerini dokudum. Böylece gelenek devam etti. Çünkü eskiden her kralın, kraliçenin bir yağlı boya tablosu olduğu gibi bir de portresi vardı. Gelenek sürüyor, bozulmadı.
1: Elizabeth'in de portresini dokuyordun.
0: Yaşarken. Aslında ben daha önce ölürüm zannediyordum ama yani dedim ki ölmeden bir ona iş yapayım da ben yani hayatımda böyle bir şey olsun dedim.
1: Allah korusun, neler diyorsun Fırat.
0: Ama çok uzun yaşadığı için zannettim ki yani ben daha önce giderim zannettim.
1: Ay Allah korusun. Ay Allah korusun. Ay ne güzel şeyler bunlar. Peki eserlerin sürecini merak ediyorum. Şimdi bir eseri dokumaya başladın, bu ne kadar zamanını alıyor?
0: Yani şöyle bir metreye bir metre bir dokuma ortalama, bunu da şeyden öğrendim. Bu İngiltere'den teklif gelince ve ben kraliçenin portresini dokurken eve kameralar konuldu. Başından sonuna kadar çekim yapıldı. Dolayısıyla ben orada ne kadar dokuduğumu öğrendim. Yoksa hiç ölçmedim ne kadar dokuyorum diye. Ortalama 580-600 saat sürüyor bir dokuma portre. Daha önceden bir hazırlık yapmıyorum. Orada işte dokurken o renk bölgelerini nasıl birbiri içine geçireceğim, orada hangi dokuları kullanacağım vesaire, o an gelişiyor. Mutluysam mesela, bir kere çok gülen bir surat yapmıştım ama mutsuz olması lazım da, ama içim çok mutluydu yani onu dokurken. Öyle gelişmeler de oluyor.
1: Yani bu gerçek, sanatçının ruh hali direkt esere yansıyor. Bu bir gerçek yani. Karanlık bir eser görüyorsak belli ki depresyonda. Gidin, kötü bir dönemden geçiyor.
0: Evet, gidin sarılın kimse o.
1: Hemen ben evet. Ama bu ara çok karanlık eser görüyorum. Bu arada bence pandemiden sonra sanatçıların modu bir türlü yükselemedi sanki.
0: Evet. Tabii dünyanın genel olarak o ekonomik hali falan da bunda çok etkili. Ben de şeyi görüyorum. Yani pandemide evlere kapanınca ister istemez biz doğadan zaten uzaklaşmıştık, temel derdimiz o. Tekrar uzaklaştık yani. O bence gidip bir toprağa bassak çok iyi olur.
1: Evet, topraktan uzaklaşmamamız evet. Gerekiyor. Peki Fadik Sevin Atasoy'la, çok çok sevdiğim bir insan benim. Neyse. Çok güzel bir proje yaptınız evet. Ama detayları senden dinlemek evet. istiyorum. Sürprizi de kaçmasın.
0: Evet, sürprizi bana da sürpriz. O yüzden. Şimdi Fadik, ya bence efsane bir sanatçı Fadik. Beni çok heyecanlandırıyor, çok deli işler yapıyor, sınır bozuyor. Her şeyin dışında, bütün kuralların dışında biri. Bayılıyorum ona.
1: Ben de.
0: Ve Türkiye'nin tanıtımı kapsamında Türkiye'deki sanatçılarla İstanbul'da belirli noktalarda eser üretimlerini anlatan böyle bir dizi çekim yaptı ve yönetmenimizdi. Benim olduğum kısımda, hatta erkek kardeşli balet biliyorsunuz o da vardı. Sonra istiklerin ortasına, istiklal trafiğe kapatıldı. İnsan trafiğine de piyano yerleştirildi ve orada bir piyano çekimleri yapıldı, inanılmaz. Ben de Topkapı Sarayı'na bakarken şöyle Boğaz'a karşı bir dokuma tezgahı kuruldu ve orada dokuma yaptım Boğaz'a karşı. İnanılmaz. Çok merakla bekliyorum sonuçların nasıl çıkacak diye. Fadik muhakkak çok iyi görmüştür onu.
1: Ben çok küçük bir görüntü gördüm.
0: Ben de o kadar.
1: O kadar, o kadar güzel gözüküyordu ki ama.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yani dedim ki iki başarılı insan bir araya gelince zaten sonuç tartışmasız çok iyi çıkacağı için merakla bekliyoruz.
0: Ben kendimi onun kollarına bıraktım. Muhakkak çok iyi çıkacaktır. Evet,
1: evet, merakla bekliyoruz efendim. Peki Anadolu gibi dokuyor, dünyalı gibi ifade ediyorum demişsin. Bu çok hoşuma gitti. Çok teşekkür şahane ederim. Bir tanımlama bence ama bunu biraz bize açar mısın?
0: Tabii. Ya Anadolu kültürü kendini farkında olmayan, çok benim üzüldüğüm en büyük noktası o olan bir kültür. Yani sürekli kendi yaptığımız sanki en önemsiz, en sıradan ama dışarıdan gelen her şey, ama doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, dışarıdan gelsin yeter yani. Çok değerliymiş gibi hissettirildiğimiz böyle bir şeye geldik, bilgi çağına geldik bu nasıl olduysa. Ben de şeye bakıyorum yani, Bunu nerede anladım? Yurt dışından arkadaşlarım geliyorlar. Nereye götüreceğim? Topkapı Sarayı'na götürüyorum. Hı hı. Topkapı Sarayı'nda da diyorum ki işte burası mutfak, burası harem, övünüyorum bunlarla. Ama bir gezdir, iki gezdir, bütün arkadaşlarım

0: götürünce artık bir gün dedim ki ben bir oturayım yerimde. Sonra İtalyan bir arkadaşım gitti ve koşu koşu bana geldi bir gün. Dedi ki Fırat sen bizi gönderdin oraya ama burada dedi çok efsane bir şey var. Aa, dedim neyi kaçırdım acaba? Bir gittim bir baktım Çin'i. E şimdi Çin'i bizim mutfaklarımızda da var ve çok alışığız buna. Dolayısıyla bizim için sıradanlaşıyor. Şimdi bunun için kimseye kızamam. Çünkü biz onunla doğduk, onunla büyüdük, onu hep gördük. Hep gördüğümüz şey bize çok sıradan geliyor. Ama bu kültürün herhangi bir elinden çıkan iş dünyanın başka hiçbir yerinde yok.
1: Doğru.
0: Bu sıradan olanı görmek lazım. İşte benim oradaki bakış açım o. En basit, en sıradan, en günlük yaptığımız ne varsa onları araştırıyorum, onları çıkarıyorum. Böylece dünyalı gibi oluyorum. Çünkü evet. Ben de onun bir parçasıyım.
1: Aynen. Ya senin sunuş biçimin bence çok zaten fantastik, güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu önemli bence yani. Evet çok şahane, geleneksel, müthiş şeylerimiz var ama bunu nasıl sunuyoruz evet. acaba? Çünkü bunu dünya sahnesine çıkaracaksak farklı bir biçimde aktarmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Hikayesini doğru aktarmak gerekiyor. Evet. Sen bunu çok güzel yapıyorsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ama dokuma dışında mesela başka neler var bilmediğimiz ve böyle unutulmaya yüz tutmuş?
0: Of ya sadece tekstil diye bakmamak lazım. Bir gün ben İzmirliyim. Kemeraltı diye bir şeyimiz vardır, semtimiz, yerimiz vardır. Orada bir gün gezerken bir bakır ustası gördüm. Yaşlı bir dede bakır dövüyor. Dedim ki ne yapıyorsun? Var mı çırağın vesaire? Dedi ki oğlum yok artık. E dedim ben geleyim. Kaç yaşındasın? İşte.
1: Dedi ki,
0: ve dedi ki artık senden olmaz. Çünkü senin elin bileğin bükülmez artık. Buraya çocuk yaşta gelmek lazım. E şimdi düşünsenize biz üreten kısmı tekrar bir canlandırmamız lazım. Bakırcılık, takunya diye bir şey vardı. Bir kere ahşap, evet. plastik gibi bakteri üretmez, suda kaymaz, bastığın yerde seni tutar. Ondan sonra bunun dışında aklıma nalbantçılık, yani burada bir atla ilgili bir şeyimiz var, bir bilgimiz var bu memlekette. Nalbantlar yurt dışından geliyor artık biliyor musunuz? Aa. Bizde nalbant neredeyse yok. Yani işte bakın sadece tekstil değil. Yani o da hayatımızın bir parçası aslında evet. biz kabul etmesek bile yani. Bunların hepsine bakmak lazım.
1: Ne güzel şeylerimiz var harbuki tabii, ya. Ben tabii. de hat sanatına bayılıyorum hat. Mesela. Hat yani gerçekten unuttu unutulacak.
0: Evet. Yani şöyle orada çok acayip bir şey var. Dinginlik, sabır ve zamansızlık diye bir şey var hat yaparken. Çünkü el titremesin diye nefesini alıyor tutuyor. Sonra o nefesle tuttuğu nefesle çizgisini çiziyor sonra veriyor. Kimsenin bu kadar sabrı yok.
1: Yok.
0: Nefes almaya diyoruz yani o ne kadar ilginç değil mi? Hani başka şeyler daha büyük ama...
1: Kesin şu an ince şeyler düşünmeye de vaktim yok. Ya hiçbir şeye vaktimiz yok aslında evet. ve sürekli şikayet ediyoruz.
0: Evet.
1: Çoğun sorunu.
0: Evet, konuştuğumuzda hatırlarsın işte şey dedim, ben şikayetsiz yorgunum.
1: Evet, bu çok önemli. Evet. Ben de hep şikayetsiz yorgunum ve çok evet. mutluyum bu yorgunluktan.
0: Aynen, aynen.
1: Çok mutluyum.
0: Çünkü ben istedim böyle olmasını.
1: Bu hayatı ben seçtim.
0: ve yani yorulunca şikayet edemem yani.
1: evet, gerçekten her zaman şükür diyoruz bu ışıltılı evet, hayatımız.
0: yani şöyle vazgeçmedik. Kazanmasak da vazgeçmedik. Yorulsak da vazgeçmedik. Bence bundaki en önemli şey istikrar. Doğru. Yani herhangi bir şu olursa şu olsun diye değil de sevdiğimiz için yapınca İster istemez gönlüm tabii ki bu. Işıldıyor yani oluyor böyle
1: bence
0: bir şey.
1: Bence zaten sevmeden yapılacak iş. Yani senin işin de bizim işimiz de bu evet. kamera arkasındaki arkadaşlar işte sevmeden yapılacak bir iş değil. Gerçekten değil. Çok büyük emek. Çok
0: gerçekten
1: çok büyük
0: öyle.
1: Emek.
0: Ve vazgeçmeyince her şey oluyor.
1: Tabii ki niye evet. vazgeçelim seviyorum.
0: Ve evet bir de şey Anadolu hep söylüyor yani göçmen kuşun yiyecek bir lokması var. Ve bunu düşünmeden uçuyor bir yerden bir yere her yıl. Yani biz nasıl olur da sadece para kazanacağımızı düşünüp bir iş yapabiliriz? Hiç gerek yok. Hiç zaten gerek. Yani yaşıyorsak lokmamız var yoksa gidiyoruz zaten yani. Bu kadar basit denklem yani.
1: Çok doğru. Peki New York yolculuğu nasıl gidiyor? Aa, şu anda çok New York'ta güzel. Çok güzel bir çok güzel. İş birliği
0: evet,
1: var.
0: Evet. Yani New York'ta C24 galerinin... temsil ettiği sanatçılardan bir tanesi oldum. Şu anda tek Türk sanatçıyım. Hı hı. Tabii yani her şeyin dijitalleştiği, bizim dijitali övdüğümüz, beğendiğimiz, ben de beğeniyorum. Yani dijital sanatı, dijital işleri, her şeyi ben de beğeniyorum. Ama her şeyin bu kadar dijital olduğu bir yerde benim elimle bu söylediğimiz sabrı gösteriyor olmam gerçekten dışarıda çok anlaşılmıyor. Yani çok anlaşılıyor. O kadar anlaşılıyor ki anlaşılmıyor. Yani insanlar nasıl yaptığıma inanamıyorlar. kumaşı boyadı.

0: yaşadığımı düşünenler, işte bir şeyin üstüne baskı yaptığımı düşünenler vesaire. Sonra oluş aşamasını görünce tabii inanılmaz bir şey tepki alıyorum. Onun için New York'ta eliyle iş yapan işte tek tük insandan biri olduğum için çok acayip iyi hissediyorum yani gelen yorumlarla.
1: Çok, çok kıymetli bir şey. Evet. Çok kıymetli bir şey. Evet. Peki sen müzik eşliğinde de çok güzel performanslar evet. sergiliyorsun. Evet. Bu bence şu an çünkü günümüzde çok etkileyici bir şey. Çünkü birçok duyuya hitap ediyorsun o anda. Evet. Bu nasıl oluştu bu fikir?
0: Ya ben dans eğitimi aldım. Yani ben sonra dokumacı oldum. Benim asıl geleceğim işim dans etmek gibi zannediyordum eskiden. Dans etmeyi babam seçti. Tekstili annem seçti. Bana sorsalar tarih öğretmeni olurdu. Mis gibi kitabımı okurdum, yerimde otururdum, bayılırdım yani. Ve danstan sonra yani o kadar hareket edip atlayıp zıplayıp ondan sonra bir odada saatlerce hiç kalkmadan oturunca bende bazı ayarlar bozuldu. Dedim ki benim bunun yapılış anını göstermem lazım. Çünkü ben dokurken türlü şeyler düşünüyorum. Fikirler, geçmişimle alakalı, geleceğimle ilgili şeyler düşünüyorum. Çünkü çok vaktim var düşünmek için. Hep aynı hareketi tekrarlıyorum. Bunu sahnede göstermem lazım dedim. Ta 2008'de İzmir Caz Günleri'nin kapanış konserinde Aziza'yla Edis Hafızoğlu, Baki Duyarlar, müthiş isimler bir sahneye çıktık. Hı hı. Ben bir gece öncesinden gidip halatlar dizdim sahneye ve yıl 2008 daha performanslar falan hani bir de hani modern danslar yeni gelmiş Türkiye'ye daha bir şeyler araştırılıyor vesaire. Ben bir de kalkıp dokuma yapıyorum. Yani o tamamen manasız bir karşılığı yok. İzmir Sanat'a gittim bir gece önceden. Halatları indirdim. Ondan sonra kumaşları koydum. Ertesi gün sahneye çıkacağız. Baki Duyarlar dedi ki ne yapacaksın? Dokuma yapacağım. Bir karşılığı yok. Siz ne çalacaksınız? Biz improvizasyon yapacağız. Tamam. Ben dedim ki ben çıkıyorum. Bir de koca bir merdivenim vardı. Yukarı bir ay ve yıldızlar dokuyacağım. Siz sonra girin çalmaya başlayın bakalım ne çıkacak. Ve ben çıktım, ay ve yıldızları dokudum, aşağı indim, onlar çalmaya başladılar ve o gece bir dilek ağacı dokudum herkesin önünde kocaman bir tane ve seyircileri de yavaş yavaş sahneye alıp her birine birer dilek tutturup bir dilek ağacıyla o geceyi bitirdik ve böyle serüven başladı, çok sevdim. Ondan sonra senfoniyle, işte topluluklarla sahneye çıkıp dokuma yapıyorum.
1: Müthiş. Bence inşallah çoğalır. İnşallah böyle dev sahnelerde yaparsın.
0: İnşallah. Böyle biraz yaşlanıyorum insanlar. Vallahi gerçekten şey bir an önce olsa çok iyi olur.
1: Evet. Böyle 3000 kişilik, 5000 kişilik, 10.000 kişilik insanların izlediği performanslar çok güzel olur. Ben de çok merak ettim. En yakın zamanda izlemek istiyorum.
0: İnşallah bir yakınlarda bir şey var, sürpriz.
1: Peki sergi temalarına göre uygun ip seçiyor musun?
0: Evet, evet.
1: Bu da çok hoşuma gitti.
0: Çok teşekkür ederim. Ya şöyle, mesela ipek çok pahalıdır ama bence can alıyoruz diye pahalı. Çünkü ipek böceği öldürülüyor. Hı hı. Ve ondan sonra iplik istediğimiz formatta çıkıyor. Ben böyle bir şey olmasını içime sindiremiyorum. Ve ipek böceğini öldürmeden üretilen ipek iplikleri kullanıyorum mesela ipek için. Ya da bu memleket müthiş. Rize'de kenevir yetişiyor. Çok güçlü bir malzemedir. Sanat eserleri çok uzun yıllar yaşasın istiyorum. Dolayısıyla Rize'de yetişen kenevir ipliklerinden dokuma yapıyorum falan. Yani Ankara keçileri var. O kadar güzeller ki. Ondan sonra onların yetiştirilmesi ve tanıtımı için çok çalışıyorum. Çok Ankara keçilerinin lifleriyle çalışıyorum.
1: Oh, çok güzel. Peki senin kurduğun Anadolu Dokuma haritası projesi de var.
0: Ay evet.
1: Bu nasıl oluştu? Bu da çok hoşuma gitti. Ay, ne güzel şeyler yapıyorsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Artık
0: şehirler bitti. Türkiye'deki bütün şehirlerde bir dostum var, kalacak evim var. Çok bir güzel. Dokuyucu grubu var. Dokuyan, üreten kadınlar hem misafirperver, hem çok çalışkan, hem üretken ve hatta yani şey gelişti işte, beşik sallayan dünyayı sallar. Bizim hiçbir şeyden korkmamamız lazım. Çünkü burada kadınlar üretiyorlar. O kadar güzel bir şey ki, çok güzeller. Dolayısıyla bütün şehirler bitti, köyler, mahalleler, şimdi geziyorum ve unutulmuş kumaşları yeniden ayağa kaldırmak için o köylere tezgahlar kuruyorum. Tezgahlarla kadınlara yeniden hatırlatıyorum dokumayı. Dokunan kumaşları da hem kendi koleksiyonlarımda kullanıyorum, hem de onlara zaten hediye ediyorum. Satsınlar, para kazansınlar, çocukları okusun, göç olmasın diye uğraşıyorum.
1: Peki unutulmuş kumaş dedin, neler var bilmediğimiz?
0: Of, o kadar güzel ki. Pandeminin hemen ortasında Şile'ye gittim. Şile bezi unutulmuştu.
1: Ay, senin Şile beziyle ilgili de çok güzel bir işin var.
0: O kadar, yani çok gönlüme doluyor. Şileli kadınlar müthişler. Anneanneler buluyorlar ne hikmetse, denizden bir kazan su alıyorlar, içine bir kap un döküp çorba yapıyorlar ve iplikleri o çorbada kaynatıp sonra kumaş dokuyorlar, unlu unlu, sonra denizde yıkıyorlar. Yani unla dokunan bir kumaş dünyanın başka hiçbir yerinde yok, ama bir taraftan Şile denizinin tuz oranı da dünyada başka bir yerde yok. Ben bir taraftan Bilişim Vadisi'nin giyilebilir teknolojiler danışmanıyım, dolayısıyla böyle şeyleri çok araştırıyorum. Ve Şile'de dünyada başka hiçbir yerde yapılmayacak, teri alıp çeken ve bizi en sıcak yaz gününde kuru tutan bir kumaş dokunuyor. Dünyada bir tane. Ve bu unutulmuştu. Ben oraya işte 200 tezgah kurdum. 200 tezgah. Ondan sonra 200 kadın. Birlikte yani ben haftanın 3 günü oradayım. Deliler gibi dokuma yaptık. Kumaşlar dokundu. Bir sürü dokuyucu yetişti. Vallahi yani işte böyle çok onlardan bir tanesi.
1: İzleyicilerim.
0: Bunun gibi o kadar çok
1: gerçekten
0: var ki.
1: Ne kadar da zor aslında. Çok. Bir yandan da Şile bezi dünyada tek.
0: Tek. Evet, başka hiçbir yerde dokunamaz. Hiçbir şey. O denizin tuz oranı dünyada başka hiçbir yerde yok. İnanılmaz bir şey. Çok. Bunun gibi çok güzel var. Fethiye'nin Likya Kadın Kooperatifi var. Fethiye'nin dastarı dokunur. Dastar, yörükler dokur. Bürümcük bir yapıya sahiptir. Esner. Dolayısıyla büyüyünce de giyersin durumu orada vardır. Müthiş bir şey. Feretiko dokunur Karadeniz'de. Çok özel bir kumaştır. Kenevirden yapılır. Ankara tifti keçileriyle sof dokunur. Sof dokununca kendinden UV filtresi vardır kumaşın. Bizi güneşin zararlı ışınlarından korur. Dünyada başka hiçbir yerde yetişmez. Sadece Ankara'da yetişir. Güneşin vuruş açısından dolayı. Ondan sonra Gaziantep'in kutlusu vardır. İpekli pamuklu bir kumaştır. Sadece orada dokunur. Daha yani saymakla bitmez ki bu memleketin güzellikleri.
1: Oh, evet. Neler var ya, neler.
0: Evet. Hepsinin peşindeyim.
1: Biliyorum ya, köy köy geziyorsun. Evet. Gerçekten. Peki sürdürülebilir moda trendi var bir süre, evet, biliyorsun. Bu trendi nasıl buluyorsun?
0: Ya şöyle, 2018'de pandemiden kapılar kapanmadan hemen önce ben bir sıfır atık projesi yapmıştım. Hı-hı. Daha sonra Türkiye'nin sıfır atık lansmanı da havaalanında benim defilemle yapıldı. Hı-hı. Şöyle bir şey yaptık. Kumaşlar Uşak'ta geri dönüştürülmüş ipliklerle dokundu. Ta 2018. Ondan sonra dikildi. Dikilen kumaşların arta kalan parçaları da kağıthanede bir dede tarafından kağıt haline getirildi. Ürün yapıldı, geri dönüşüm. Kalan parçalar da kendi paket ve ambalajıyla yapıldı. Dolayısıyla böyle full geri dönüşüm bir serüvenle. Ben New York Fashion Week'te defilemi yaptım ve serüven başladı. Şimdi zamansız yaz ve zamansız kış, yılda iki koleksiyonum var. Hepsini Anadolu kadınlarla dokuyorum. Hepsini sadece bu toprakta yetişen liflerle yapıyoruz. Müthiş bir yere doğru gidiyor. Dolayısıyla o sürdürülebilirliğin başka türlü olmasına inanamıyorum. Bu topraktan çıkan, bu toprağın emeğiyle tekrar bu toprağa dönen bir sistemi olması lazım.
1: Evet. New York Moda Haftası dedim. Biraz ondan da bahset. Nasıldı tepkiler, yorumlar? Oy,
0: vallahi yani ben herhalde patladık falan dedim. Çünkü çok iyi yerlere gitti. Hı hı. Pandemi olmasına rağmen beni orada durduran şey sadece kapıların kapanması oldu. Yani pandemiden dolayı bütün kapılar kapandı ve hepimiz evlere kapandığımız için ben en büyük çıkışımı ondan sonra 2 yıl beklemek zorunda kaldım. Ondan sonra şimdi çok güzel devam ediyor. Burada hatır sayılır satış noktalarındayız. Hı hı. Tamamının kazancı kadınlara gidiyor. Dokuyan ve diken kadınlar. Her biri her yıl daha da gelişiyor, daha da güzelleşiyor, daha da iyi üretim yapıyor. Yani biz böyle hiçbir şeyin dahasını söylemiyoruz. Daha hızlı, daha seri, daha fazla, daha ucuz oluyor çünkü o. Biz daha az, daha yavaş, daha sakin ve katma değeri yüksek işler yapıyoruz. Böylece herkes hakkını alıyor.
1: Ve eminim ki herkes çok mutludur. Ya
0: ben,
1: yani
0: evet, ben de çok mutluyum.
1: Birçok kadına istihdam sağlıyorsun. Çok kıymetli bir
0: çok
1: şey.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok değerli gerçekten. Peki dokuma bir dil olsa, kilim bir dildir demişsin çünkü. Nasıl bir dili var kilimin yani? Ay. Bunun grameri ne?

0: Nedir?
1: Çok katmanlı okumalar var. Bir kere ta en başta sorduğun sorunun cevabı desenler okunur. Evet, desenlerin bir anlamı vardır. Ve herkes ne yazık ki işte şekilde kalmayalım dediğim yer orasıydı. Herkes o şekli okuyor ve diyor ki işte koç boynuzu güçtür. Tamam, eli belinde kadın güçtür. Tamam, bunların hepsi güçtür. Ama bir de şöyle bir okuma var. O gün kadın çok mutsuz ve dokuma tok sesiyle eştir. Aslında adı tokumadır. Dokuma değil, tokuma. Neden biliyor musunuz? Hep bir tane bir şey vardır. Kirkit vurulur. Tok tok tok tok tok ses çıkar dokumacı yerlerde. Biz oradan anlarız. Burası dokumacı köyü. Tok tok tok ses çıkar. Eğer kadın çok mutsuzsa, üzgünse o gün gider tezgahın başına. Kimseye de bir şey söyleyememiştir.
0: Çok sert
1: Vurur da
0: olur.
1: vurur. Vurur da vurur. Kilimde tekrar eden desenlerin bazıları basıldıysa eğer, biz biliriz o gün çok üzgünmüş kadın. Kimseye bir şey diyememiş. Bütün sinirini oradan çıkarmış. Ne kadar
0: Ay, çok
1: başka bir duygusal, değil
0: duygusal.
1: mi? İşte buralar aslında bizi ilgilendiren yerler. Oysa şu Anadolu kilimini anlatanlara kızgınım. Çünkü işte koç boynuzu eli belinde kadın değil. Çok başka, çok daha duygusal yerleri var. Oralara biraz odaklanmak
0: Evet,
1: lazım.
0: şu Kirkit beni çok etkiledi. Demek mutsuzken çok
1: Tabii.
0: sert
1: Kime
0: vuruyorsa
1: söyleyecek?
0: ve üzgün o
1: Tabii.
0: gün.
1: Kime söyleyecek? Değil mi?
0: Çok mutsuz.
1: Tabii.
0: Ah
1: Ya.
0: ya.
1: Bir de yumuşak. Hani gidip kimseye de kızmıyor.
0: Gidiyor
1: Yani
0: orada
1: gidiyor, dokuyor.
0: kirkitiyle bas
1: Evet.
0: başa ve bütün sinirini ondan
1: Evet.
0: çıkarıyor.
1: İşte benim sanata geçişim de öyle oldu işte. Yani ben de mobbingten sonra birine kalkıp hayır beni göreceksin mi diyeyim. Beni görmek istemeyen görmeyecek ömür boyu. Ben de gittim dokudum.
0: Hı?
1: Aynısı oldu işte.
0: Sen kirkitinle
1: Vurdum.
0: vurdun.
1: Evet.
0: Ve çıkan sonuçta anladık ki bir şeye kızmış. Yani aslında işte çok güzel eser okuması yapabilirsin buradan. Bu şu duyguyla çıkmış, bu
1: Evet.
0: psikolojiyle çıkmış.
1: Evet.
0: Bu biraz orta bir
1: Ha, mesela o
0: şey.
1: da evet.
0: Aşağıda gidebilir, yukarıda çıkabilir. Buna bir yardım edelim.
1: Evet.
0: Vay be, çok etkileyici.
1: Teşekkürler.
0: Peki bu bilinçli bir anlatı mı yoksa istemsiz bir duygu kaydı mı?
1: İstemsiz bir duygu kaydı.
0: Gerçekten
1: Evet.
0: mi?
1: Çünkü aynı desen başka desenlerle yan yana geldiğinde bir yani harfler kelime oluşturur. Anadolu kelimeni tek başına okuyamazsınız. Onun yan yana gelişleri önemlidir ve o yan yana gelişler kadının sembol diline bağlıdır. Kadın bile bilmez onu ama dökülür. Sonra okuruz.
0: Peki senin eserlerinde benim gördüğüm bir de boşluklar var.
1: Ay,
0: Bu boşlukların verdiği mesaj ne? Yani orada bir sessizlik mi var? Orada gerçekten ya gördüğümüz boşluğu mu görüyoruz? Tam olarak ne anlatıyorsun orada?
1: Söz sükutsa gümüş söz gümüşse sükut altındır. Heh. Ondan sonra yani o sessizlik hallerini hepimiz bir taraftan vermek lazım. Bu aralar herkes çok yüksek tonda konuşuyor. Yani şey oluyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musunlar var.
0: Ama bir süredir var mı
1: Evet
0: ya?
1: evet
0: Yani
1: ya
0: bu sürekli
1: sorma
0: her yerde bir
1: sorma.
0: kavgaya şahit oluyoruz. Mesela o diyor ki ben kimim? Ve uçakta bir kavga, ben kimim sen diyor.
1: Aynen öyle.
0: Otobüste aynı şey. Yani bu
1: Aynen
0: bence
1: öyle.
0: sınıfsal da değil bu.
1: Değil
0: Yani
1: değil.
0: her kesimde
1: Hiç
0: aynı duygu var. Yani
1: değil.
0: herkes kendini aslında bir şey sanıyor.
1: Evet. Ben onu
0: Kendini
1: şu...
0: bir yerde görüyor yani.
1: Evet. Şimdi orada şöyle bir durum var. Eğer elinizle herhangi bir şey yapıyorsanız ama bu illa dokuma yapmak, kupa yapmak değil. Çay demliyorsanız, yemek yapıyorsanız, temizlik yapıyorsanız bir işi en iyi şekilde yapabildiğinizin en iyisini yapıyor olmak sanatçılık. Hayat bir sanattır. İnsan da o sanatın bir parçasıdır. Kimse sanattan uzak değildir. Sanat böyle duvarlara asılan tablolar, ortaya sukuna heykeller değildir. Bir işi güzel yapmaktır. Sanat. Şimdi o aslında Türkçe işte yani Türkçe'de bunun karşılığı hayat sanatı. İşte ben askere gittim, askerliğin el kitabı. İlk sayfa birinci kelime, birinci cümle askerlik sanatı diye başlıyor. Demek ki bu işi iyi yap diyor orada. Dolayısıyla elimle yaptığım herhangi bir şey ortaya çıktığında başka kimsenin size değer vermesine gerek kalmıyor. Çayı içiyorsunuz. Ne kadar güzel çay demledim. Demeseniz bile biliyorsunuz bir kere geldi buradan.
0: Bu da bir
1: Temiz
0: sanattır.
1: sanat. Evde oturdunuz, tertemiz yaptınız o gün evi, temizlediniz, yerleştirdiniz, düzenini kurdunuz. Şöyle bir oturuyorsunuz. Aldığınız ilk derin nefes sanattır. İşte bu kadar. Biz bunu biraz kaçırdık. Tüketiyoruz ya.
0: Doğru.
1: Eğer herhangi bir şeyi bir şekilde üretiyor olsak
2: zaten başka bir şeye gerek kalmaz.
0: Doğru, ne güzel anlatıyorsun. Aslında bu ince duyguları, ince geçişleri unuttuk. Yani. Evet. Bir de insan

0: insanlar diyor ya, ben sanattan ne anlarım, sanattan ama aslında çok güzel anlattın.
1: Tabii.
0: Yani yaşadığımız her an bir sanat, evet. Yani işte kahve, evet. Kahve Türk kahvesi bir kültürdür, evet. Bizde ve bunu içmek bir, bunu yaşamak, bunun keyfine varmak bir,
1: evet,
0: sanattır.
1: Sanat işte bu kadar.
0: Çay aynı şekilde, evet. Çay bir kültürdür.
1: Tabii ki, tabii.
0: Şu bizim bardağımız, evet. Dünyada birçok yerde gördüm, bizim Türk dizilerini izleyip bu çay bardağından alıyorlar. Abi düşündüm. Çayı böyle içeceğim.
1: İşte, evet ve... Asıl kültür tanıtımı tam da budur. Aldığın mutluluğu, hayat keyfini başka birine anlatmaktır. Bu kadar. Yani öyle gidip büyük büyük tonlarda biz de şu kadar harikayız, bu kadar harikayız demeye gerek kalmıyor ki o zaman. Yani.
0: Bence çok da bağırmamalı bir şey. Çok, evet. Bağırınca da çok antipatik oluyor.
1: Evet. Aslında. İşte o bir bendeki boşluklar, o sessizlikler işte.
0: Buradan boşlukları daha iyi şu an anlıyorum. Gerçekten çok. Ya ama çok zor değil mi ya şunu yapmak?
1: Azıcık.
0: Yani, ya gerçekten çok mütevazısın. Gerçekten hani böyle herkes yapabilir gibi konuşuyorsun ama. Ya
1: çalışınca her şey olur. Yani kız kardeşim ritmik jimnastikçi. Dünyada ilk dörtteydi. Müthiş bir kız. Ama çalıştığı için oldu.
0: Ama sizin aile zaten şey değil mi yani?
1: Bir sürü var yani iyi iş yapan, evet. Herkes. Bence bu çalışmakla alakalı. Hı-hı. İşte biraz önce vazgeçmeyeceğiz.
0: Köylere geri dönmek istiyorum, evet. Çünkü eminim böyle kimsenin bilmediği köylere de gitti. Biraz o bilmediğimiz köyleri anlatır mısın?
1: Tabii bize? Ki. Bir kere köyler büyük bir bilgelik içeriyor. Yani inanılmaz. Orada benim tek üzüldüğüm şey bu internet. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Yine kendimize alışıklıktan başka şeyleri görüp onları taklit etmeye yönelmiş haldeyiz. Ve mesela...
0: Halbuki hiç gerek yok.
1: Ya aynen öyle. Mesela çok iyi nakış yapan bir köye gittim ve bir baktım ki Audrey Hepburn portresine böyle nakış yapmışlar. Diyorum ki neden yani bu? Hani anneannenizinkini devam ettirir misiniz lütfen? Önce bir direnç oluyor. Çünkü herkes yenilenmeyi, modernizmi örnek alıyor. Oysa modernizm biteli 40 yıl oldu.
0: Evet.
1: Modernizm
0: bir de modernizm taklit değil.
1: Aynen öyle. Yani inanılmaz bir şey ve dolayısıyla köylere gittiğim zaman beni en hani mutlu eden şey oradaki unutulmuş herhangi bir şeyi hatırlatmak. Ama ben de öğreniyorum. Yani, hı-hı. Onlar bana böyle bir şey var derken ben öğreniyorum, deliriyorum bu güzellikten. Ama karşı tarafta hatırlamış oluyor. Benim için önemli olması onlar için de ha bu galiba önemliye geliyor. Hı-hı. Yani o hal çok hoşuma gidiyor. Mesela Giresun'un altında Şebin Karahisar'ın mahallesi var, Tamzara. Yani düşünsenize bir şehrin altında küçük bir mahalle ve dağların arasından gidiyorsunuz. Ulaşım oldukça zor. Uçak yok, araba zor. Çok zor bir coğrafyası var. İki dağın arasında. Hı hı. Oraya gittiğim zaman şeyi gördüm. Tamzara bezi var. O kadar güzel ki pamuklu bir bez. Orada bir proje var. Kadınlar Dokuyor projesi. Hı hı. Kendi isimleri de o. Kadınlar Dokuyor. O kadar güzel ki.
0: Canları.
1: Evet. Ve düşünün Cumhuriyet kurulduğunda Atatürk'ün imzası var. Burada hep kumaş dokunacak diye. Ama sonra bir şekilde o duruyor. Ve 2016'da gittim galiba ben oraya. 2016-2018 arası artık yılları karıştırıyorum ondan sonra. Ve orada Tamzara bezini gördüm, hocalarımızla konuştum. Ve şimdi çok destekliyorum mesela orayı, bayılıyorum oraya. Sonra Şal Şepik dokunur Siirt'te. Hı hı. O kadar güzel bir kağıt gibi bir şey, kağıt gibi bir kumaştır. Hı hı. Bayburt, yol yok. Kar olunca kapanıyor o yol. Yani gitmek mümkün değil. Ama bir coğrafyası var o kadar güzel ki. Bayburt'ta Sevim Ataner var. Tek bir dokuyucu kaldı. Ehram dokuyor. Koyunları kırkıyor. Koyunların yünlerinden ip yıkıyor onları. İplik yapıyor. Onunla ehram dokuyor. Ehram şöyle bir şey. O kadar soğuk ki orası. Sarınıyorlar. Tek gözler açıkta kalıyor. Çünkü o çok soğuk. Ve o yün onları o soğukta koruyor. Şimdi sırf gözleri olunca karşıdan geleni de tanısınlar diye açık renk bir koyun, üstünde boya yok. Açık renk bir koyunun yününden yapılan ehramı gençler giyiyor. Koyulaştıkça kişinin yaşı da ilerliyor. Aa. En koyu koyunun yününden yapılan da yaşlılar giyiyorlar. En azından karşıdan gelen genç mi, yaşlı mı onu anlasın diye. Yani böyle hikayeler var, çok
0: ne güzel. Ne güzel dili evet. var bunun ya.
1: Ya bayılıyorum. Bayılıyorum. Hangi birini anlatayım, nasıl heyecanlanıyorum.
0: Şu an gerçekten sana özendim. Ben de gidip gezeceğim. Lütfen. Yani. Çünkü yani lütfen. Ülkemizde o kadar güzel şeyler aynen, var ki bilmediğimiz. Evet.
1: Bir tane köye gittiğinizde köy meydanına çıkıp hey ahali ben geldim dediğinizde biri muhakkak gelir, sen kimsin,
0: ben kimsin?
1: Ne
0: niye
1: yapalım
0: geldim
1: der. Aynen, bir şekilde bir diyalog kurulur yani.
0: Ama yani işte ama bitmesin de yani şu
1: bitmiyor, bitmiyor, merak etmeyin.
0: Yüz tutuyoruz ya yani devam yok. Etmeli.
1: Yok yok, devam ediyorsunuz, merak etmeyin. Ha. Tabii kadınlar dokuyor.
0: Kadınlarımız çok şahane. Çok, aynen. Gerçekten aynen. var ya, hem güçlü hem evet. başarılı evet. hem çok güzel şeyler yapıyorlar. Aynen. Çok gururdur.
1: Evet.
0: Peki Avrupa'yı taklit ediyoruz, kendimizi de taklit ediyoruz ifaden var bir de. Bu özgünlük açısından neler söylersin?
1: Ya şöyle, bu ara her şey sadeleşti gibi anlıyoruz. Sadeleşirken çizgisi sadeleşiyor, işlevi tamamen unutulmuş durumda. Oysa biz kullandığımız her şeyi işlevi için kullanıyoruz. Ben bunun, bu sapını tutamazsam bunu içemem. Bunun üstü istediğim kadar güzel renklerle bezensin, istediği kadar bir heykelsi formu olsun. Eğer ben bundan su içerken dökülüyorsa bunun manası yok. Şimdi her şey bezeme ve süslemeye döndü. Yani bir sürü tasarımcının işini görüyorum. Şimdi ben hani üniversitelerde bölüm falan kurdum, akademik falan bir şeyim var. Bir de yaşım da bir yere geldi artık. Hani bunu söylerken çekinmiyorum. Eskiden söylerken acaba diyordum ama bunları konuşmamız lazım. Olanı da olmayanı da. Kimde görsem, türlü modacılarda, türlü sanatçılarda, türlü akademisyenlerde bir formun bezemesine doğru kayan bir yöntem oldu ve dijital bunu çok destekliyor. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey kullanılması şarttır. Asla kaçamayız. Çok da iyidir. Her şeyi de rahatlatır. Ancak temel beyin yapay zeka olursa o iş orada bitiyor. Çünkü bugüne kadar yapılmış her şeyi topluyor ve size onun bir parçasını getiriyor. Oysa siz özgünlüğünüzü bununla birleştirip ana beyin olarak çalışırsanız işler bambaşka bir yere gider. Ve bu bezeme kısmını tasarım ve sanattan nasıl ayıracağımızı hiç bilmiyorum. Ama bezeme kötü bir şey değil. Bezeme, bezeme olarak harika bir şey. Bizim tesibimiz var, minyatürümüz var, evet, hattımız var. Yani bunlar önünde saatler geçirmek lazım. Ama cahilce şeyi alıp, herhangi bir formu alıp üstünü bezeyip ben tasarım yaptım ya da sanat yaptım deyince işte orada çok üzülüyorum. Orada büyük bir anlaşılmamazlık görüyorum. Neyse, nereden nereye geldik ama olsun, bunu dillendirmiş olalım.
0: Ama yok, çok evet. güzel anlattın. Gerçekten çok önemli bu. Göçebe yaşamın geometrik desenleri doğurduğunu söylemişsin. Evet. Bu nasıl ya? Göçebe yaşam gerçekten geometrik desenleri
1: evet.
0: doğuruyor.
1: Evet. Şöyle. Bir kere hızlı olmaları lazım. Bir kere konar göçeriz. Gidiyoruz bir yerden bir yere. Güzel iklime gidiyoruz. Güzel suya gidiyoruz. Temiz havaya gidiyoruz. Yaşayabileceğimiz bir yere gidiyoruz. Bir su kenarına gidiyoruz. Buradayken mesela keçe yünleri sıkıştırılır suyla ve işte sabunla sıkıştırılır ve keçeler olur. Keçe bizim için çok önemli konar göçerlikte, çünkü keçenin üstüne oturduğunuzda kene gelmez, akrep gelmez, yılan gelmez. Dolayısıyla siz gönül rahatlığıyla çalışırken bebeğinizi onun üstüne bırakabilirsiniz. Bilirsiniz ki zarar gelmeyecek. Siz de oturabilirsiniz, yatabilirsiniz. Dolayısıyla bu hız bizim için çok önemli. Bir de çift kenetleme diye bir şey vardır. İki ipliği birbirine kenetleme. Çok teknik bir şey. Yani buna şey gerek yok. Ama çift kenetleme olduğu için de çok güçlü olur dokuma. Dokuma iki kenetlemeyle güçlü olursa da uzun yıllar kullanılabilir. Düşünsenize, kurdunuz çadırı, kaldınız, topladınız, tekrar göçüyorsunuz. O dayanacak. Tekrar gittiği yerde tekrar açılacak. Yağmur yağacak, o suyu çekecek. Güneş açacak, o güneşi görecek. Onun güçlü olması lazım. Dolayısıyla bu çift kenetleme bizde geometrik deseni doğuruyor. Çünkü bir kare oluşturuyor. Ama şeyi düşünelim. Bugün dijital ortamda biz bilgisayar kullanıyoruz. Önce dokuma makinesi bulunuyor, şakar. Oradan hesap makinesi, oradan bilgisayar. Aslında bugünkü yazılımın dedesi dokuma. Çünkü biz birler ve sıfırlarla çalışıyoruz. Dolu ve boşla çalışıyoruz. Ve onun birlikteliğinden ortaya desenler çıkıyor. İşte yazılımda da kodlar aynı şekilde çıkıyor. Dolayısıyla o çift kenetleme, güç bizim için gelişmiş o geometri.

0: bağlar, hepsini buluyor yerini. Dolayısıyla öğrencilerimle birlikte bu yıl 4. sınıflarım var. Bayağı akademik eğitim veriyorum, üniversite eğitimi gibi. 4. sınıflarım var, yeni birlerim var, mini mini birler, 2'ler, 3'ler, 4'ler ve ilk mezunlarımı vereceğim. Ondan sonra ve hepimiz klasik Anadolu tekniğini eskisi gibi uygulayıp ama bir taraftan da biz kimiz sorusunun cevabını arıyoruz.
1: Vay be, ha. Ay çok güzel gerçekten. Atölyeyi de merak ettim.
0: Ay çok eğlenceli.
1: Çağdaş sanat dünyasını bugün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ay güzel güzel, yani bize çok fazla şey, seçenek sunuyor. Bir de ne güzel biliyor musunuz? Biz hepsini şu anda görebiliyoruz. Yani eskiden öyle değildi. Bilet alacaksın, şehir değiştireceksin, o sergiyi gezeceksin, görebildiğin kadar. Ama şu anda hepsini ister istemez görebilme imkanımız var. Gördükçe çeşitleniyoruz, gördükçe coşuyoruz. Burada ilham taklit konusu çok önemli. Hı-hı. Ama olsun, taklitler de hemen görebiliyoruz. Bence her şey çok ortada.
1: Evet, evet.
0: Her şeyin ortada olduğu müthiş bir zaman yani. Duyguseli. Ama hani her şeyi yan yana görmek de biraz... Bazen işte o duyguda kalma şeyini kısalttı, duyguda kalma süresini kısalttı. Çünkü bir duyguyu yaşarken onunla birazcık vakit geçirmek, gidip biraz düşünmek, sende uyandırdığı hislerle biraz kalmak varken, bugün şöyle yaptığımda yeni bir hisse, evet, 2 saniye sonra geçebiliyorum. İşte oralar biraz.
1: Evet, bir de sanat bence tüketim çağının bir şeyi olmamalı ya, bir aracı olmamalı.
0: Aynen,
1: çünkü
0: aynen.
1: Görüyorum mesela bir sanat eseri çok popüler oluyor, herkes o eseri alıyor. Yahu diyorum ki bu kaç edisyon bu, herkes sonra üstüne bir yıl geçiyor, kimse o sanatçıyla ilgili konuşmuyor bile, o eser de hiçbir şekilde konuşulmuyor.
0: Aynen öyle.
1: Bu böyle bir şey değil ki, bu bardak, evet, değil yani. Tabii. Bu bir mekan değil, bu
0: tabii
1: bir şey değil ki. Oraları bile bence tüketmememiz gerekiyor.
0: Aynen
1: bir
0: öyle.
1: Kültür olsun, bir
0: tabii
1: alışkanlık oluşsun.
0: Tabii.
1: Bilmiyorum, çok değişik yani.
0: Evet.
1: Ben de, benim eleştirim de sanki bu günümüz sanatında tüketim odaklı bir yaklaşım var.
0: Özellikle sanat okumalarında bir grup çok sağlam. Her şey böyle, her şey zıttıyla var yani. Olmayan taraf bence şu. Kişi sanat eserine göre giyinip o sanat eserini kapatma pahasına önünde fotoğraflar çektirip bunu paylaşmak için sanat izleyicisi olan bir grup var. Beni böyle biraz
1: ben onları bak, ben onları eleştirmiyorum. Onlar bir farkındalık oluşturuyor. Mesela contemporary
0: evet,
1: geliyorlar,
0: evet,
1: ya da işte dünyadan işte art bazarı geliyorlar fotoğrafları vermek için. Diyorum ki çok güzel. En azından başka biri görüyor ki, iki kişiyi getirebiliyorsa oraya ne hala. Çünkü eskiden
0: haklı,
1: hiçbir izleyici yoktu. Yani hiçbir gelen
0: tabii
1: yoktu. İnsanlar
0: tabii
1: çekiniyordu.
0: Tabii.
1: Ben oralara nasıl giderim? Şimdi
0: tabii
1: öğrendiler, alıştılar.
0: Evet.
1: Ben birçok arkadaşım mesela koleksiyoner yaptım.
0: Ay,
1: gittim onları. Dedim
0: ay,
1: ki toplayın, şimdiden başlayın. Ya anlamayın, zamanla anlarsınız. Zamanla merak edersiniz,
0: kadar
1: sorgularsınız.
0: Doğru.
1: Ama bir yola çıkın.
0: Hayatları değişmiştir bu arada.
1: Ve değişti. Gerçekten öyle oldu. Öyle oluyor ya.
0: Tabii ki güzel sanat güzelleştirir. Ne olursa olsun güzelleştirir. İzlemek de güzelleştirir. Her şekilde.
1: Ruha çok iyi gelen
0: aynen
1: bir şey.
0: Öyle. Burada şöyle bir şey olabilir. Hepimizin görevi, orada çok güzel söylediniz. Yani birkaç kişiyi daha davet etmek. Normalde bunu eğer bir şehir yapamıyorsa insanlar belki yaparlar. Şu anki en popüler Çağdaş Sanat Fuarımız işte var. Ama o olduğu zaman yer gök İstanbul'da aslında o olmalı. Çünkü hem uluslararası bir şey, hem dünyaya kendimizi tanıtacağımız çok temiz bir alan, hem de bir şehrin yaşaması ve ekonomik olarak dönmesi için de çok güzel bir alan. Ama o fuar tek başına şehirde çok fazla izini göremiyoruz. Bu genelde yurt dışında herhangi bir yerde entegre olmuş olaylar oluyor birbirine.
1: Tabii.
0: Gittiğiniz zaman o haftayı öyle yaşıyorsunuz ve o haftayı yaşamak için geliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Ve o zaman para harcıyorsunuz, bir şeyler buradan götürüyorsunuz, bu kültürü yaşıyorsunuz. Böyle bir zaman dilimi böyle fuarlar için aslında daha gerçekçi bir yere doğru gidebilir.
1: Çok çok güzel bir öneri oldu. Peki yakın zamanda ne var son olarak?
0: evet.
1: Yakın zamanda,
0: yakın zamanda şey var. En yakın her yıl Türkiye'deki 20 sanatçıyı seçiyoruz ve onları Türkiye'nin bir şehrine götürüyoruz. O şehirde bir hafta boyunca orada kalıp eser üretiyoruz ve onların sergilerini yapıyoruz. En yakın Temmuz'da. Şöyle, bundan önceki yıl Kütahya'nın Arizona Antik Kenti'ndeydik. Sanatçılarımız bir hafta orada kaldı.

0: Eser ürettiler ve Taksim'deki AKM'de sergimiz yeni bitti daha. Ondan önceki yıl Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne gittik. Bayburt'a ve müzenin içinde kaldık bir hafta. Ve onun sergisi yapıldı tekrar. Bu yıl Edirne'deyiz. Edirne ve kırmızı konumuz. Yine 20 sanatçı. Hem ulusal hem uluslararası. Ben de küratörlüğünü yapıyorum.
1: Ah, çok
0: güzel. Böyle bir etkinlik var. Eylül'de de New York'ta kişisel sergim var.
1: Oradayım.
0: Lütfen.
1: Hiç merak etme, orada olacağım. Ben başarılarınla gururluğuma devam edeceğim.
0: Çok
1: gerçekten. Fırat, iyi ki varsın, iyi ki geldin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir sohbet oldu.
0: Var ol.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça

0: bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
6: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
5: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
7: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 35, Muğla 31.

0: Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Hatay 29, Adana 31, Kahramanmaraş 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu ve Rize 25, Karabük 28, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 31, Erzincan 30, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 36 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
3: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
4: Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru Japonca ülke anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.

0: bak soruyor.
1: Ne var sırada diye.
2: Say hayatımızda ne var sırada?
1: Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
3: Ona biraz daha var gibi.
2: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
3: Ay çok güzel olur.
2: O zaman sizin için tam sırası.
1: İşleri büyütmek.
4: Bayağıdır aklımda da.
2: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Deniz Banklı olmak vardır.
5: Ne var sırada Deniz Bank burada.
6: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
1: Bir kere sana verdiğim işi başar. Bir kere beni onurlandır.

0: yapmadım, anlama. Hak ettin bu işi. Başım üstüne. Haydi. Sözünü yerine getir. Ben de gel.
1: Batuka Tekin gelsin. Onunla konuşayım öyle.
0: Ben adamlarımla Hitay Ormanı'nda konak otağı kurarım. Seni bir gün beklerim. Tek bir gün. Geldin geldin. Gelmedin çeker giderim. Sonra ananı ara ki bulasın.
2: Obadakiler. Onlar nasıl davranır sana?
3: Han yüz çevirdiğiyle kimse konuşmaz. Bir tek Sırma Yaman Akkız.
2: Anladım. Bu işler bir bitsin. Burada fazla kalmayacağız. Yolumuza gideceğiz. Akkız sordu bana. Tutkunda gelse olur mu? Olur dedim, bilesin.
3: Gerçekten mi?
2: Ama benden bir şey beklemeyesin.
4: Balamir, Batuka Tekin'i esir alacağını kayacak.
1: Ne dersin?
4: Dün gece Batuka Tekin'in çadırından çıktım. Bir baktım başlarını çuval geçirip götürülürler.
1: Baban, Batuka Tekin'i esir almış, canını alacak.
5: Ne?
1: Kurtarmamız gerek.
2: Esirleri nerede tutarlar?
5: Siz Batuka Kanlı'na mı girmeyi düşünürsünüz?
1: Ya ne düşünürüz? Kurtarmamız gerek derim.
5: Bu imkansız. Babanın her yanında atlar var. Gözetleme kulelerinde okçular durur. Nasıl gireceksiniz?
1: Sen sokacaksın ya bizi içeri.
6: Hayır! Bırak! Baban boynuna yay girişine dolayamamıştı ama. Bana bir sakın! Sakın! Hayır!

olsa bu olabilin canını al.

0: Göksaray'dan haber var. Babam seni bekler.
1: Tamam. Haydi çıkalım.
2: Konuşmamız gerek. Manço, tuz baskınında yardım etti ya. Şart koştu.
1: Ne şartı?
2: Onunla birlikte anamı görmeye gitmemi ister.
1: Eli yetmedi. Bağırsaklarını mı deşmemi ister? Ne yalnızı? Buna izin veremem. O albızın niyeti belli. Manço ananı kullanarak pençeye sahip olmak ister.
2: Pençeye sahip olmak? Öyle mi? Bana bak Göktekin'i. Ben bu yaşıma kadar tek başıma geldim. Kimseye boyun eğmedim. Kimse bana istemediğim bir şey yaptıramadı. Ben kendime sahip çıkarım. Kimse bana sahip olamaz.
1: Ben bilirim. Ben bilirim kimse sana sahip olamaz. Ama o albız bunu bilmez.
2: O zaman çekerim kılıcını, dayarım boynuna, öğrenir.
1: Ne diyeyim? Ak kız, ne diyeyim istersin? Sana göz koyduğunu bildiğim her kişiyle ananı bulmaya seni yalnız mı göndereyim? Ne diyeyim?
2: Yalan diyebilirdim ama demedim. Senden izin de istemem. Kararımı verdim. Anam olduğunu söyledikleri kişiyi görmeye gideceğim. Bunu böyle bilesin.
0: Konuş.
1: Sana çeşeğin şifasını getirdim.
0: Duydum. Herkese şifa dağıtırmışsınız.
1: Eğer iznin olursa Künata Gökordu'ya da dağıtacak şifayı. Ama tuzlarını geri vermem. Çin'e tuz verip karşılığında Türk'ü kıracak çeri almana izin vermem. Ama şartımı kabul edersen halkını tuzsuz bırakmam.
0: Nedir şartın?
1: Bir toy kuracaksın. Boyunlarını vurduğun beklerin oğullarını davet edeceksin. Diyetlerini ödeyip barış anlaşması yapacaksın.

0: şartını düşüneceğim. Şifa getirdin, barış getirdin. Aldım, kabul ettim. Diyeceğim başka bir şey yoksa çık. Sana haber gönderirim.
1: Sana yalnızca şifa ve barış getirmedim ha babam.

size geçitlerde söylemek isterim. Benimle 15 yıl yaşadığım dehlizlere gelir misin?

önce kısa bir öykü anlatacağım. Bitene kadar anlığını şu köşeye koy da eksik Tekin'in babası olarak dinle beni. Sen Çin'le savaşa gittikten 2 gün sonra anamın odasının balkonuna bir güvercin geldi.

0: Kızım, düşmanımız göklere oynadığım oyun ortaya çıktı. Çinliler sayende gök ordusunu pusuya düşürdü ama Alpaguhan ihanetimin kanıtını buldu. Suçlu benim ama Alpaguhan seni vatan hainliğiyle yargılayıp öldürmek üzere saraya gelir. Tılsımın babasının ihanetinden haberi yok muydu?
1: Yoktu. Dahası dedem de ihanet etmemişti sana. Çünkü daha hanlı güvercin kullanmaz. Vahşi kuşlar yer güvercinleri.
0: Dağınlığı şahin kullanır.
1: Çocuktum. Bilmezdim. Biz güvercin kullanırdık. O bitiği anama ellerimle verdim. Kendi ellerimle verdim.

0: güvercinleriyse o günü çizdim.
1: Lazlı. Şu an senelerdir zırhında taşıdığım bir dik. O da sahte. İkisi de aynı sahte damgayı taşır. Yani Çin çeşidine bu bitiği gönderen dedem değil de anama bu bitiği gönderen her kimse aynı kişiydi. Yani Alpakoğan benim südümde.

İmdat kızın anasının meşine gitmem gerek. Sana bu nedenlerin kim olduğunu bilmek ister misin?

0: kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
5: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
6: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekle gelini bakıyorlar.
7: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
6: Kadınlar da olmalı tarımda.
5: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
7: Tarlaya girmeye başladım.
5: Traktör sürmeme.
8: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
9: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde oluyor.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
6: Hangi kredi?
7: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
1: Haluk Bey.
2: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
1: Tablet var.
2: Baba kursu da unutma.
1: O da var.
3: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
1: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
0: Hiç merak etmeyin Haluk Bey. Sizin için sırada faizsiz nakit fırsatı var. Hemen mobil denizden Denizbank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobil denizde 100.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
4: Ne var sırada Denizbank burada.
0: Bu arada sırada babanızın doğum günü var, ben söyleyeyim de.
5: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
7: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık. Millilerimiz 24 yıl.
12: Baba. Amerika uzak mı?
13: Oo, çok uzakta bizim.
12: İzleyenler mi?
13: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
12: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller.

0: yanında, 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

Oh!

0: Ananı görünce gülecek mi o yüzü?
1: Anamsa güler. Değilse senin canını alırken yine güler.
0: Delik kafalısın. Asiyesin. Hoşuma gider.
1: Benimle ilgili hiçbir şey hoşuna gitmesin.

0: Senin için iyi olmaz. Dur.
1: Ne oldu?
0: Şşş. Takip ediliriz. Herkes atlardan insin. Atları salın. Nal seslerini takip etsinler. Hadi.
1: Haydi.

0: kim takip edebilir bizi?
1: Ya benim düşmanlarım. Ya senin düşmanların. Kaç kişi var acaba?
0: Dal seslerine bakılırsa 2.
1: Az kişiyle bizi oyalayıp kurt kapanı kurmasınlar.

0: Delirdiniz mi siz? Canınızı alırdık az daha. Batuga mı taktı sizi benim peşime?
1: Batuga sana gitme demiş, gitmişsin. Seni bu yabanlarla bir başına mı bırakacaktık?
2: Her kişi kendi gelir korur.
3: Hangi kişi de içerisini gönderir.
0: Düşman ocağına giden o. Batuga'yı korurdunuz. Beni değil. Seni kandaşınla gitti bilirdim. Sen onu nasıl yalnız gönderirsin Göksaray'a?
1: Kandaşım kendini korur.
0: Ben de kendimi korurum. Haydi. Dönün Gökorda'ya. Batuga'nın yanında olun.

0: beklersiniz? Haydi.
1: Eğer bu kadar öfkelendiysen dönünce canını okursun kandaşımın. Ama seni bu yabanlarla bırakmayız.
2: Bırakmayız. Otoka tekinim. Ölseniz de peşini bırakmayın dedi. Seni yalnız komadı diye kızmayacağım değil mi?
0: Onu yalnız bırakırsınız diye kızarım. Siz korumazsanız ben korurum. Ali! Ali!
3: Eğer gidersen bir daha ananı göremezsin. Anan mı? O aksak tekin mi pençe?
0: Gerçek mi değil mi bilmediğim biri için Batuga'yı yalnız bırakacak değilim. Ali!
1: Bak kız. Babam Batuga'nın canı için söz verdi. Senin için değil. O sarayda güvende sen değilsin. Bırak anasının hesabını sorsun. Biz de senin ananı bulalım. Haydi.

0: kim olursa olsun. Cezasını verirseniz.
1: Andolsun. Andolsun ki Hakan kanını kurutacağım.
0: Kim? Taysu'yla Varg Bek. Ama öldürmeden önce sorgulaman gerek. Çünkü Varg Bek'in bu oyunu kendi başına kurduğunu sanmam. Arkasında kesin başka biri var.

0: her şey hazır olacağım.
1: Tanzu'yu da al, hemen kaçın buradan. Sakın yakalanmayın. Bunları da al. Sana uzun süre yeter.
2: Olamam.
1: Fark.
2: Olmaz olacağım. Olmaz. Bir tek şu yüzüğü alabilirim. Sizden bir anı.

0: Türkmenler!
1: Hanım neler olur?
0: Vargı'yı tutuklayın. Taysu'yu tutuklayın. Hemen!
2: Saraydan çıkış yasak. Çıkamazsın.
3: Çeçek salgını için obalara kireçle erzak göndereceğiz. Açın kapıyı.
4: İbek seni niye kaçırır? Ulayacan'ın sadık günesi değil miydi?
5: Ulayacan'ın haberi yok. Çok altın verdim. Duysa öldürür İbek'i.

0: Hayzo ile Vargı nerede?
1: Siz geçitlere gidince herkes dağıldı. Odalarına gitmişlerdir.
2: Lan. İkisi de sarayda yok.
0: Ne demek sarayda yok? Vargı'ya saraydan çıkmayı yasaklamadın mı? Nasıl çıkar?
2: Çeçek salgını için obalara kireç ve erzak gönderirdik. Onunla çıkmış olmasın.
0: Kaya gel benimle. Batıver sen sarayda kal. İkisini de bulup getireceğim. Birlikte cezalarını vereceğiz.

0: Şimdi korkudan çıkışında durdurulur muyuz?
1: Buradaki gözcüler önceden ayarladım. Bize sadıklar. Merak etme, çıkacağız buradan.
0: Gel.
1: Çekin arabayı buradan.
2: Gelirken tekerleği kırıldı Vargıbek.
1: Çekin arabayı.
3: Tekerleği kırıldı, nasıl çekelim?
1: At yerimize.
2: Atları getirin.

0: Oo, manço yabanı. Senin şu oba kaç günlük yoldadır da gitmez.
1: Benim oba çok günlük yoldadır da benim obaya gitmeyiz.
2: Anan yanımda dedin. Nerededir?
1: Çapıla çıktığım vakitler konak otağı kurarım. Ananı oraya getirttim.
3: Ne kadar yol kaldı?
1: Güneş dağın ardında kalmadan varmış oluruz. Ne oldu?
2: Yola çıktığımızdan beri bir tuhaflık hissederim.
0: Nasıl bir tuhaflık?
2: Takip ediliriz gibi.
0: Ama bizdik biz. Biz de yakaladın zaten. Ses yoktur.
2: Haydi.

Batfuga dedi ki, teyze, ormanda tuzak kur da şehirden çıkmayı başarırlarsa sen yakala albızları. Hem belki bacının öcünü alırsın da. Yüreğinin acısı biraz hafifler.

0: Batuka tekinim kaçmayı başarırlarsa diye ormana pusu kurdurdu hanım.
1: Çolpan hanım da dedi ki Alpagohan tılsım dikemizi öldüren kılıcı eline verenlerden öcümüzü alsın. Sonra biz ondan öcü alacağız.
2: Hanımıza söyleyin. Bu ikisinden de öcümü alacağım. O benden öcünü alamaz. Ülkemi böldüğü için onu öldüreceğim.

0: Alpagın'ın gözlerine bakamamak çok harama gitti.
1: Balamir'le Batı Gökkanlı'nı aldığınız için Alpagı sen öldürme yanlıştı. Gözlerine baksaydın oracık boyamak isterdi.

0: ne düşünürsün?
1: Bunca yıl Alpago'dan öc almaya öyle uğraştım ki, bacımın masum olduğunu ortaya çıkarmaya bile çalışmadım. Babamın onurunu kurtarmaya çalışmadım. Sonra aklı eksik sandığım yeğenim dağın onurunu kurtardı. Anasının kanını yerde komadı. Bir yanım pişmanlık duyar, bir yanım gururlanır.
0: Sen Öcü'nün gözünü kör etmesine izin verdin. Öcü'nün uğruna her şeyi yaktın yıktın.
1: Bizi de yaktım yaktım. Değil mi Saltuk?
0: Sen beni Tılsım Bike ile Alpago Ağa'nın düğün toyunda zaten yakmıştın. Ama yıktığında doğrudur.

0: tutuk. Ahtapoğan'dan üzümümüzü aldıktan sonra sana desem ki... yıktıklarımı yeniden kurmama izin ver. Verir misin?
1: Yıktıklarını kurmak kolay değildir Çolpan Hanım. Hele bir görelim ilerlerini.

0: Kaan'ına meydan mı okursun?
1: Kaan'ıma boynum kıldan incedir. Ben... sevdalandığım kadına meydan okurum.

0: Hanım. Albızları Alpago Han'a teslim ettik.
1: Ne dedi?
0: Ben bunlardan öcümü alırım da... Çolpan Han yurdu ikiye bölmüştür. O benden öc alamadan... ben onun canını alacağım dedi.

0: İyi misin?
1: Çok iyiyim. Sen?
0: Bilmem. Babama gerçekleri anlatınca daha iyi olurum sanırdım ama.
1: Çok daha iyi olacağız Tekin'im. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.
0: Bilmem mi? Daha ben eksik Tekin'ken bile beni hep koruyup kollardın. Ama Gülseli, seni daha fazla tehlikeye atamam. Senin başına bir şey gelse haberi bana gelinceye
1: kadar... Utku Tekin'im. Ben seni Kaya'nın değil, kendi kandaşım bildim her zaman. O yüzden seni eksik Tekin kendi korudum, kolladım. Şimdi de karşısında bağır basacağım, hanımı korumak istedim. O günlerinde çok yakında olduğuna eminim. Ve korkma, bana hiçbir şey olmaz.

0: Tekin'im, Necin Hatun'u getirdim. Ulayıcı odasında birileri gelirse haber edecekler.
1: Sağ olasın Çalayır.

0: kan olmuş gibi. Huzuruna mı çağırırsın Batuka Tekin?
1: Eğer ben han olsaydım, huzuruma gelecek başın kalır mıydı Meycin Hatun? Beni kaçırdın. Canıma kastettin. Ak kız yılanını öldürmeye kalktın.
0: Ne istersin benden?
1: Alpaguan, Varga ile Tayzun'un peşine düştüğü gibi. Neden senin de peşine düşmedi? Bilirsin değil mi?
0: Benim adımı vermedin. Belli. Ama niye?
1: Çünkü anamın kurulan tuzakta senin bir suçun yok. O zamanlar çocuktun.
0: Evet. Çocuktum.
1: Ama bu senin alçağın biri olduğu gerçeğini değiştirmez. Anıma kurulan tuzakta suçun olmamasına güvenip Tayzu ile birlikte kaçmadın. O tuzağı saklamak için yaptıklarını da kanıtlayamayacağımı düşündün. Haklıydın da.
0: Elbette haklıyım.
1: Ama canın için bu kadar rahat olma konusunda haklı değilsin. Öyle değil mi Çalayır?

0: Haklı değil Batuga Tekin'im.
1: Neden haklı değil Çalayır?
0: Çünkü çeçek salgınını Türk yerine getiren Çinli tacirleri bulup sorguladık Batuga Tekin'im.
1: Çinli tacirler ne dedi Çalayır?
0: Buyruğu Meijin Hatun'dan almışlar Batuga Tekin'im. Alpaguan'ın karşısında itiraf etmeye de hazırlar.

Hani ak kıza demiştiniz ya. Ya ölürsün. Ya da itimiz olursunuz diye. Şimdi ben de sana derim ki. Meijin. Ya ölürsün. Ya itimiz olursun. Hangisi?

0: kız. Hala takip edildiğimizi mi düşünürsün?
1: Atamam o hissi içimden.
0: Manço adamlarını yolladı. Kimseyi bulamadılar. Bence aklın Batık Ötekin'in de ya. Ondan gerginsin. Bir de ananı bulacak.
1: Anamsa tabii.
0: İşte bir de o yüzden gerginsin.
2: Rahat ol. Takip edilsek de aklarından geliriz.

0: Yakalamışsın Alpagohan.
1: Sayende. Daha önceden kaçacaklarını sezip pusunu kurmuşsun. Sana da tılsıma kimin tuzak kurduğunu öğrenmek var.

Barkı'yı zindana gönderin. Taizu'yu Tamgo Adası'na götürün. İkisini de ayrı ayrı sorgulayacağım.

0: Tılsım Hatun'u öldüren, o pusuyu kurduran sen. Ana, bak babam bu pusuyu kurduranın kim olduğunu öğrenmeden Tayzül'e Vargıl'ın canını almayacak, bilirsin değil mi? Elinde sonunda sana ulaşacak.
1: Tayzül beni bilmez. Balamir yaptı sanır.
0: Ama Vargıl seni bilir. Konuşursa babam senin canını sağ koymaz.
2: Bulayacağım. Kaya Yapgın doğru söyler. Keşke Vargı Beg'i daha önce öldürseydik. Şimdi sizi söyler mi diye endişe etmezdik.
1: Bunca yıl bana sadık olan birinin canını mı alsaydım? Sadakat her şeydir. Bunu neden anlamazsınız?
3: Bırak! Bırak! Bırak beni! Bırakın beni! Ben kin elçisiyim! Kin elçisiyim ben! Bırak! Bırak! İmparator bunu sizin yanınıza bırakmaz! Bırak! Kin elçisiyim ben! Kin elçisiyim ben!

bağlamıştı.

0: neden Tılsım'ı öldürmek istesin?
1: Ben Balamir'le hiç görüşmedim. Ama Vargı Bey'in bana dediği... Tılsım Hatun... tahta sağlam bir tekin doğurmasın diye... onu yok etmek istedi.

0: Gelir mi dedim. Batuka. Tengin. Anamın ölümünden senin ne çıkarın var? Benim bir çıkarım yoktu. Vargun'un teklifini imparatora ilettim. İmparator da kabul etmemi istedi. Ben sadece buyrukları yerine getiririm. Salın beni.
1: Salın beni!
2: Seni salacağız. Salacağız. Salacağız elbet. Sen elçi değil misin? Dediklerimi imparatoruna götüreceksin. Ama önce hak ettiğini alacaksın.

Дедушка!

Hint İmparatoruna de ki, AlphaGo'nun Çin'e gelip sarayını başına yıkacak. Senin de gözlerine mil çekecek.

0: tarzı konuştu mu hanım?
1: Konuştu. İndi de gözlerine mil çekilmiş halde Çin'e yollanır.

0: vargın edecek.
1: Çin sarayını bizzat teslim edin.

0: Neye bakarsın? Asılınca mı boğulmuş yoksa boğu böyle basmışlar diye.
1: Batuga. Bir şeyden mi şüphelenirsin?
0: Tek bizi var. Kendini asmış gibi.

0: Danışat'a. Orduyu hazırla. Batı Gökkanlı'na saldıracağız.
1: Biz bir konuşalım seninle.

0: 상륙.
1: Sana kalsa canımı var edin, sadakatini emanet edecektim.

0: Burası terk edilmiş gibi. Sen beni tuzağa mı çekersin? Manço yabanı.
1: Sok o kılıcıkınına. Bir terslik var. Çadırlara bakın.

0: Kellerim nerede?
1: Şimdilik hepsi sağ. Merak etmeyesin. Alpogu Han zorda kalmadıkça kimseyi öldürmeyin dedi.
0: Babam mı kurdu bu pusuyu? Neden kuzu bek?

0: Hak kızın anasını almak için.
1: Anam o mu?
2: O. Alacak kadın o.
1: Bırakın kadını.
2: Senin canını alacağım Kuzu Bey.
3: Ben hanımla da onu yaparım. Temur Seri.
2: Senin canını alacağım.

0: konuşalım dedin. Konuş. Ne konuşacaksın?
1: Balamir'in cezasını başka türlü ver Alpagoan. Batı Gökkanlığı'na saldırıp da Türk'ü Türk'e kırdırma. Boy bekleri senden desteğini çekti. Balamir'in ordusu seninkinin 3 katı. Eğer savaşırsan çok kayıp verirsin. Seninle bir anlaşma yaptık Alpagoan. Sana çeşiğin şifasını getirdim.
0: Bilirim. Sağ olasın. Tuzlarımı da çaldın.
1: Halkını da tuzsuz bırakmam dedim. Karşılığında senden bir toy kurmanı, boynunu vurdurduğun beklerin oğullarını davet etmeni, diyetlerini ödemeni ve barışmanı istedim. Eğer Batı Gökkanlığı'na saldırırsan, barış anlaşmasını nasıl yapacaksın?

0: Anlaşacağım demedim. Düşüneceğim dedim. Sonra bana gerçekleri anlattın. Balamir, tılsıma bu tuzağı kurduğu için cezasını çekecek. Balamir, tahtımı hileyle ele geçirmeye kalktığı için cezalandırılmalı. Balamir, ülkemi bölmeye çalıştığı için cezalandırılmalı.
1: Ben sana Balamir'i cezalandırma demem. Balamir'i gene cezalandır. Ama bunu savaşarak yaparsan çok halt ölür. Yine hanım bile değil kılıçlar, çerileri kezer.
0: Git bunu çerilerin bağlı olduğu boybeklerine anlat. Çolpan da, Balamir de, Saltuk da ölecek. Herkes cezasını çekecek.
1: Ya senin cezan ne olacak Alpagoan?
0: Benim cezam.
1: Elini o kılıcı tuzak kuranlar vermiş olabilir. Anamın üreğine saplayan sendin Alpagoan. Bir masumu yargılamadan öldüren hanın cezası ne olacak?

0: sen mi geçmek istersin?
1: Kurultay kimi seçerse o geçecek.
0: Seni seçeceğim.

söylediklerimi sanırsın. Sana çocukken kanadı kırık kartal uçamaz dedik. Cesaretini kırmak için mi söyledik sanırsın? Seni seçmezler. Başkaldırdığında kalırsın.

0: 누가? 수수 yere ananın canını aldığın için bana kinlenirsin. Haklısın. Ama kinine bir anayı daha eklemek istemiyorsan tuzlarımı geri getir.
1: Kinime bir anayı daha eklemek mi? Ne demek o?
0: Kızın anasının peşine bir bölük alp gönderdim. Eğer Akkız devletin tuzlarını geri getirmezse anasını bir daha göremez.
1: Tuz mağaralarını soyduk diye bir anayı mı kaçırdın? Gerçekten bunu da mı yaptın?
0: Her şeyi yaparım. Benim tuz mağaralarımı soydunuz diye değil. Devletin tuz mağaralarını soydunuz diye. Devletin bir tek tuzu için. Devletin bir tek arpası için. Her şeyi yaparım. Herkesi yakarım. Ananın canını aldım diye beni tahttan indirip yerime geçmeye kalkarsın. Devlet malını çapullayan asi bir çapulcuya tahtı bırakacağımı mı sandın? Önce han olmak nedir öğren. Sonra gel tahtı elimden al. Şimdi

0: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Say hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
1: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
1: Ay çok güzel olur.
0: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
2: Bizim için ilk sırada.
0: İşleri büyütmek?
3: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'lı olmak vardır.
4: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Yarım saate sende izleyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama

0: Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey, jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
2: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara.

0: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
1: Haluk Bey.
2: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
1: Tablet var.
2: Baba kursu da unutma.
1: O da var.
3: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
1: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
0: Hiç merak etmeyin Haluk Bey. Sizin için sırada faizsiz nakit fırsatı var. Hemen mobil denizden Denizbank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobil denizde 100.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
0: Bu arada sırada babanızın doğum günü var, ben söyleyeyim de.
5: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı
7: ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
4: Sağlam bankacılık.
9: Midas'a dakikalar içinde kaydolup sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
10: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
11: Peki ben ne yaptım?
10: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
11: E vadede bozulmuyor.
12: Finansal özgürlük budur işte.
13: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
14: Millilerimiz 24 yıl.
15: Baba. Amerika uzak mı?
16: Oo, çok uzakta bizim.
15: İzleyenler mi?
16: Duyarlar tabii ya, duymaz olurlar mı?
15: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
17: Beyler, hadi beyler.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Düşmanımın kızını yüreğime verdi. Şimdi de geri aldım.
1: Ana!
0: Kılıcı sapladığımda yüreğim paramparça oldu değil mi? Gücendin mi bana? Üzüldün mü? Çünkü kızgınlık çok gürültülüdür. Kızgınlıksa çok sessiz.

0: tepeye çıkmak üzere. Tutuk hala gelmedi. Alpuk kesin yerime bir şey yaptı.
1: Çolpan. Alpuk an çok şey olabilir. Ama hiçbir zaman sözünü tutmayan bir an olmadı. Batuhan'ın hayatı için güvence verdi.
0: Benim bacım da ona çok güvenirdi. Ama onun kılıcıyla can verdi.
1: Tamam.
0: Ne o? Ağlayan bala gibi pışpışlarsın. Yeğenim. Yeğenim.
1: Alpogan senin canına kıydı diye endişe ederdi.
2: Bak kız geldi mi?
1: Gelmedi Tekin'im.
2: Temur. Bak kız nerede?
3: Ümde geldik. Bak kız çadıra geçti.
2: Tamam. Ben gideyim.
3: Künata size bugün olanları anlatır.
0: Söylesin Künata. Alpagoan, bacıma tuzak kuran hainlerin cezasını verdi mi?
1: Hanım.
4: Başka çadır vermediler mi sana? Buradan çıkmazsın.
5: En rahatı bu. Hem geri dönmeni beklemezdim.

0: Alman çöbekle Tünto'yu kurmuşsun diye düşünürdüm.
1: Çık dışarı! Çık! Sırma sana başka çadır versin. Haydi!
2: Bak kız! Bak kız!
1: Sen nasıl Temur'u benim peşime gönderip tek başına Göksaray'a gidersin?
2: Seni o yabanla yalnız bırakamazdım.
1: Ben kendimi korurum.
2: Bilirim.
1: Ama anam olduğunu söyleyen kadını koruyamadım.
2: Bilirim. Alpagoan kaçırtmış, bana da kendi söyledi.
1: Eğer kaybedersem... Eğer... Gerçekten anamsa...
2: Kaybetmeyeceksin. Zaten Çalayır'la Günseli'yi de peşlerine taktım. En ufak bir şey öğrendiklerinde bana haber verecekler. Kaybetmeyeceğiz.
1: Kaybetmeyeceğiz. Anam olmasa da razıyım. Razıyım. Ama anamsa... Eğer böyle kaybedersem... Böyle bir şey yapamadan... Böyle kaybedersem...

0: İyi misin?
1: Olurum. Nor Saray'da.
0: Vargo öldü. Tayzula gözlerine mil çekilmeden önce Balamir'in adını verdi.
1: Yulabek geldi. Batu Gatekin çağırdı dedi. Başlıyoruz ha?
0: Başlıyoruz.
1: Dedin mi sen Alpaguana tahttan çekil diye?
0: Dedim.
1: O vakit tahta yürümeye başlayasın. Çift başlı kurt.
0: Başlayalım. Bence.

0: Yüzüme bakamazsın.
1: Bakamam.
0: Bakma zaten. Zaman denen kafesin içine hapsedilmiş bir suçlusun sen.

0: uğradığın bütün ihanetlerin öcünü peşin peşin benden aldın.
1: Yok. Olsun. Etme. Öyle söyleme.
0: Yüreğin çorak bozkır çölü gibi. Güzel hiçbir şey yetişmez orada.
1: Yüreğim. Yüreğim fırtınanın kayalara savurduğu bir kum tanesi gibi. Yapayalnız ve bitkin.
0: Düzelirsin. Suçluluk dediğin dolunaya kadar. Sonra en aşağılık cellat bile

0: kapalı içindeyim. Her yerim kan. Kafamda bir şeyler var. Hiç değişmeyen, hiç gitmeyen şeyler var kafamda. Yakalayamam. Yakalasam da aklımdan atamam. Batuga buradayken onunla konuşurdum. Acılar uçar giderdi. Çorak ruhuma bir nefeslik konak. Ama illa oğlum da yok. Batuga da yok.
1: Çok iyi yaptı gitmekle. Sen demir kılıcınla can alırken, o tahta kılıcıyla can verecek. Senin adam boğduğun iple benim oğlum sancaklar kuracak.
0: Bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Kimse bilmez. O da bilmez. Bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Kimse bilmez. Kimse bilmez. Kimse bilmez.

0: out.
1: Evet. Zaman denilen kafesin içine hapsedilmiş bir suçlusun dedi.
0: O mu dedi bunu sana? Sen kendine mi dedin? Yaylağa mı gitsek? Domuz yılından beri hiç gitmedik. Kaya devlet işleriyle uğraşır.
1: Sen ne dersin hatun? Tam ülkem dağılırken mi? Balamir'le Çolpan ülkemin yarısını işgal etmişken mi? İndi yaylak vakti değildir. Başlıya baş eğdirme vaktidir. Dizliye diz çöktürme vaktidir. Çolpan'la Balamir'in cezasını verme vaktidir.
0: Nasıl almak o?

0: Evet Egin'im, çağırdın geldik. Yedik içtik. Buyurasın dileğini.
1: Yulabek, Türk'ü bölerek yurt kurulmaz. Ben isterim ki Batı Gökkanlığı yeniden gökle birleşsin. Barış olsun.
0: Diyelim ki bu dediğini yaptık. Ancak kurultay beyleri babalarını öldüren Alpagoan'ı Kaan olarak görmek istemez.
2: Biz de Balamer'i istemeyiz.

Seni severiz Tekin'im. Obamıza tuzu getirdin. Boylarımızı çiçek salgınından kurtardın. Ancak beyler... İki eli kılıç tutmayan han olmazlar.

0: İki eli kılıç tutan babalarının boyunlarını çiftler çiftler keser. Onu mu isterler? Boyunlarına dolanan çift el yerine boylarını doyuran çift baş olsa daha iyi değil midir? Hem dağın hem göğün oğlundan daha iyi han mı olur?
1: Sen ne dersin? Yola bek. İyileşmenin çaresini bulurum.

0: Sen yine de Begler'e haber sal. Toplanalım. Ben bir konuşayım. Buraya mı?
1: Buraya olmaz. Alpaguan çolpan ağını öldürmeye and içti. Hem Begler'in burada toplandığı duyulursa Alpaguan dağı basar.
2: Başpınar yaylasına konak otağı kursak.
3: İyi olur. Tenhadır da Balamir'le Alpagon'un çeşitleri o civarda gezmez. Ben konak otağını oraya kurdururum. Sen de yola bek. Nevruz'dan önceki gün boy beklerini oraya toplayasın.
4: Seni seve seve dinleriz Sekin'im. Ancak fazla umutlanmayasın. Hem aksak hem çolaksın. Senin tarafını tutanlar da var ama çoğunluk elsiz ayaksız Tekin'den han olmaz diyecek.
5: Onlara söyle. Kafasız bek olunuyorsa elsiz ayaksız han olunur.

0: Yuva Bey boy beklerini toplar. Başpınar yaylasında gizli bir kengeç meclisi olacak. Anlat.
1: Sağ olasın.
0: Ama...
2: Fransa, seninle bir şey konuşmamız gerek.
3: Küratan, Türkler iki elde kılıç tutmayan adama han yapmazlar ya.
4: İki parmağı olmayanı bile han yapmazlar. Kara bu. Ama zalim olanı da, deli olanı da yaparlar.
3: İşte benim de bu aksak ayağımla çolak elimin bir şifası yok mudur?
4: Ayağa bir destek koyarsak belki biraz düzelir. Kola gelince... Kaldır. Git bakayım. Git. Bu doğumda olmuş. Çocukken olsa etini kemiğini eklemini açar bir şeyler yapardık. Ama şimdi bu yaştan sonra ancak omuzu ve kolu kırıp o zaman açarsak belki düzelir.
2: Olmaz. Çok canı yanar, dayanamaz.
3: Dayanırım. Haydi bir an önce yapalım. Belki ben kengeşe varmadan biraz düzelir.
2: Künata, sen bir bekle.

0: dayanamazsın.
1: Dayanırım.
0: Dayanamazsın dedim. Bilmezsin o acıyı.
1: Ah kız. Dayanırım dedim.

0: Hanlovam, bu Keler. Yula Beg'in yanındaki şaşırmaz. Batuga Başpınar yaylasında gizlice bir kengeç meclisi toplanmış. Yula Beg de bütün boy beglerine ulak göndermiş.
1: İsyan kengeç öyle mi?
0: Öyle görünür hanbabam.
1: Çolpan da gelir mi?
2: Gelecek hanım.
1: Balamir?
0: Yok,
2: ondan gizli.
3: O da mı gelsin istersin hanım?
1: Öyle düşünürüm hatun. Öyle düşünürüm de.
3: Balamir'e sezdirmeden gizlice haber ulaştırın. Bütün hainler oraya gelsin. Hanım da hepsinin cezasını versin.

0: Hoş gelmişsin.
1: Hoş gelmedin bana Mirbek. O senden başka kime gideceğimi bilemedim.
0: De hele.
1: Çolak Tekin.

0: Han olmaya kalkarmış.
1: Bilmediğimiz şey değil. Han olmaya kalksa ne olur? Çolak Tekin.
0: Kalksa ne olur diyorsan... Çolak Tekin'i niye boğmaya kalktın Balamir Bek?
1: Sen bunu nereden bilirsin?
0: Pençenin obana girip... Batugay'ı elinden aldığını... Seni de tutsak edip sonra arabadan attığını da bilirim.
1: O haberi kim yaydı? Sen mi yaydın?
0: Çok az kimse bilir. Ağzımızı sıkı tutarız.
1: İyi tutun. Yoksa tutacak diliniz kalmayacak. Anlat bakalım. Nasıl han olmaya kalkarmış Batuga?
0: Diz vurup boyun eğdiğim Yula Bey'i arkasına almış. Çolpan Han zaten yeğenin arkasında.
1: Çolpan tamam da. Yula Bey değil mi?
0: Beylerin çoğu çolak olduğu için olmazlar ama... Hepsi Batuga Tekin'i dinlemeye gideceklermiş. Nevruz'dan önceki gün... Başpınar Yaylası'nda gizli bir kengeç toplarlarmış.
1: İyi tamam çık.

Teos'dan önce Başpınar Yaylası'nda kengeç basacağız. Git keşif yap.

Saltuk. Bu nedir böyle? Sizi alık alık bakışırsınız, biz alık alık bakışırız.

0: Anlaşım. Günlerdir uğraşırsınız. Açılmaz işte. Kralım gitsin.
1: Olmaz. Açılır böyle. Açılır. Hem açılmasa da olur.
2: Beyler böyle seçmezler. Yengeçten önce halletse ya iyiydi.
1: Haydi.
0: Haydi.

0: saldıracağız.
1: Hanım.
0: Gel hatun.
1: Yarınki Kengeç baskınını mı konuşursunuz?
0: Öyle yaparız. Zübeyir sen git.
2: Hem Balamir'i hem Çolpan Hatun'u hem de Saltuk'u aynı anda öldüreceğiz.

0: hanım. Bütün düşmanlarını tek bir yere toplayıp hepsinin canını alman çok iyi bir fikirdir. Ama Timur için endişelenirim. Onu Kengeç'ten uzaklaştırsak.
1: Gökmenlere söyledim ama Timur'a katılmayacak.
0: Timur sevdiklerine atılan okların önüne atar kendini. Kandaşını bilmez misin Kaya? İstemeden de olsa oğlumuza zarar verebilirler Alpago.
2: Akkız'ı oradan uzaklaştırınca Batuga da Timur'u peşinden gönderir.

0: Olayacağım. Bu Akkız'ın anasını pazarın arkasındaki viran eve kapatmıştınız ya. Ben bugün gidip baktım da. Kadını acaba saraya mı alsak diyorum. Orası da hiç güvenli değil.
1: Yarın saraya alalım o zaman.

Batuga Tegin'im. Ak kızın anasının yerini öğrendim.

Yeğenim. Kengeş için yola düşeceğiz ya. Bekler seni han gibi görsün diye. Sana bunu yaptırdım. Yardım edesin Saltuk.

koltuk gibi mi yapsak? Onunkiler iyidir.

I don't know.

0: yakışmış.
1: Batuka Tegin'im. Akkız'ın anasının yerini öğrendim. Gökorta'da pazarın arka sokağındaki birane evdeymiş. Ama yarın saraya getirecekler. Acele edin.
2: Erken geçe gelmezsem sizinle eve baskın yapıp kadın alayım.
0: Tamam. Ama yalnız gitme. Bir de Gökordu'nun sur kapısını nasıl açacaksın?
3: Ben geçerim.
0: Sırma, Yaman, Tutkun, siz de gidin. O kadını alıp gelin. Haydi atlarılıp gelelim.
2: Seni Kengeç'le yalnız bırakırım ama kadını Göksaray'a alırlarsa çıkarması zor olur.
0: Yalnız değilim. Teyzem var. Saltuk var.
4: Ben de varım. Yakışmış Tegin'im. Senin ne işin var Kengeç'te?

0: Babasına karşı Aksaktegin'in hanını destekleyen bir bikeyim. Bence en çok benim işim var.
1: Yolun açık olsun Göktegin'e.

0: Tekin'i gidesin, Gökhan'ı dönesin, Batuga Tekin'i.
1: Urha!
2: Kürata. Haydi. Kıralım şu kolu.

0: taking him. Biraz canı yanacak. Sakin ol.
1: Haydi yap kanıt. Yap şunu.
0: Saldık. Sen beni tut.
2: Bilirdim. Ben gider gitmez bu haltı yiyeceğinizi.

Whoa.

Ak kız ve yanındakiler sokağa girer girmez arkayı kapatacaksınız. Kurt kapanını alacağız. Temur Tekin'e ok atmak yok. Başka kim olursa öldürmek için oklayın. Siz yandaki evlere dağılın. Yaylarınız gerili olacak. Siz de karşıya. Siz de kapıya geçin.

0: İyi misin? Yüzün bembeyaz.
1: Kalbim güm güm atar.
0: Ananı göreceksin. Haydi. Benle beraberler.

0: Yerler gerilimsiz bekler. Öldürecekler. Halam.
1: Yapkum. Gökmenler hazır. Biz çıkacağız. Bir diyeceğiniz var mı?
2: Hepsini öldür.
1: Temur Tegin'i de mi?
2: Tegin. O bir isyancı Kuzubek. Tegin deme şu.
1: Temur Tegin.
2: Dediğim gibi Kuzubek.
1: Temur'u Başpınar Yaylası'nda oklardan korumak için Akkız'ın anısı burada diye haber yaymıştık. Bulayacağım öyle demiş.
2: Saray isyancıları korumaz. Korumamalı.

Anan yokmuş. Beni kandırmışlar. Haydi gidin.

0: Acaba Abla Hanım tuzağıysa, bizi Başpınar Yaylası'ndan uzak tutmak için yaptıysa, ya oraya baskın yaparsa?
1: Haydi çabuk. Haydi.
0: Haydi.

0: Bekler. Bugün burada toplanma sebebimizi bilirsiniz. Barış için. Türk birlik içinde. Barış içinde yaşasın diye. Ataguhan babalarınızın boyunlarını vurdu. Siz de haklı olarak öfkelendiniz. Balamir'le bir olup Batı Gök Kağanlığı'nı işgal ettiniz. Yurdu böldünüz. Çolpan Han da sizle bir oldu. Çünkü onun da Alpaguhan'dan alacak öcü vardır. Sizin de var. Benim de var. Hepimizin var.
1: Var. Var.
2: Alpaguhan kahrolsun.
0: Ama yurdu bölerek öç alınmaz. Hepimizin kenetlenip parçalanması imkansız bir birlik oluşturmamız gerek.
1: Oluşturalım.
0: Bunun için de Balamir'e uyup işgal ettiğimiz Batı Gök Kağanlığı'nı yeniden Gök Kağanlığı'na katmak gerek.
2: Olmaz Batuga Tekin. Alpaguhan gayrı bize hanlık edemez.
1: Sen dedin. Hepimizin alacak öcü var dedin.
0: Doğru. Edemez. Size söz veririm ki o Alpaguhan'ı hep birlikte tahtından indireceğiz.
3: Yerine kim geçecek?
4: Batuga Tekin.

Batuka Tekin'e sevgimiz, saygımız çoktur. Sözü dinlenir, buyruğu akılcıdır. Ancak sen de bilirsin ki Çolpanan, eksikten Tekin olur, han olmaz.

0: Seni bu tek elimle kılıç dövüşünde yenersen. O zaman olur muyum han?
1: Hele bir yendi.
0: Düşünürüz.

Aksak dediğin çok yaşa. Aksak dediğin var olan. Aksak dediğin çok yaşa. Aksak dediğin

0: Tigris! Olursa tepede! Dövüş ederler! Karanlık hiç bitmezmiş!
1: Senin nasıl haberin oldu?
0: Bir çeşit! Sende mi var sanırsın? Yeni kurulan devletin tek bir hanı vardır. O da benim. Han olarak Datuga Digin'i isyana kalkışmaktan suçlu buldum. Gayrı anladık ki boğularak ölmezsin. Burası da savaş meydanıdır. Kutlu kanın dökülür.

0: Ganze.
1: Batuka, babam bir şey der.
0: Batuka. Tansu. Pusu kurum. Ben değilim.
2: Ortakların öyle demez ama. Tansu.
0: Batuka. Ben. Şimdi. Aslında. Anlaşmak yapmam.

0: Alfa Guan! Durdur gayrı altlarını! Görmez misin? Türk Türk'ü kırar!
1: Hanı isyan edenleri kırarım.
0: Ne hanı? Baksana! Herkesin senden alacak ucu var! Kimse seni han olarak görmek istemez!
1: Tengri ister. O bana yeter. İsyan etmekle han olulmaz. İsyan bastırmakla han olunur.

0: katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
4: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
5: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
6: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
5: Kadınlar da olmalı tarımda.
4: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
6: Tarlaya girmeye başladık.
4: Traktör sürmeme.
7: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
3: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de, her yerde kadın da.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
2: bankacılık. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
3: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
4: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
5: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
6: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
7: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
8: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta kayıp köyleri konuşacağız. Yıllar önce kayıp köylerle alakalı bir program yapmıştım. O programı hazırlanırken yahu kayıp köyler denilirken ne anlatılmak isteniyor acaba demiştim. Hazırlık evresinde öyle hususlara ulaştım ki ve daha sonra değerli hocamız doçent doktor İlker Yeğil ile birlikte konuşunca inanılmaz bilgilerin olduğunu görmüştüm. Çok beğenilmişti. Bu yüzden bu programın çok takip edileceğini ve beğenileceğini düşünüyorum. Doçent doktor İlker Yiğit hocam bizlerle birlikte Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sağ olunuz. Çok ilginç bir konu gerçekten. Evet.

0: Nasıl böyle bir konu üzerinde çalışmayı düşündünüz, planladınız? Dediğim gibi kayıp köyler, kaybolan köyler mi var dediğimde birçok nokta çıkıyor. Aslında günümüzde birçoğumuzun yaşadığı, gördüğü depremlerden, isyanlardan, savaşlardan, isyanların yanı sıra başka gelişmelerden ötürü köylerin kaybolduğunu evet sıralı bir şekilde buluyoruz. Ama bu derinlemesine baktığımızda nasıl cereyan ediyor merak ediyoruz. Ama ben şunu da merak ediyorum.
1: Evet.
0: Hangi rüzgar seni buraya attı derler yani.
1: Evet.
0: Siz hangi gerekçelerle böyle bir konuyu çalışmaya başladınız?
1: Aslında kayıp köylerle olan ilişkiselliğimiz bize hangi rüzgar attı? Ben Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz'de, Antalya'da dünyaya geldim ama iş hayatı, araştırma görevliliği süreci beni Anadolu'nun nispeten kuzeyine, Çankırı'ya attı. Çankırı'ya attığı zaman da orada bölüm başkanımız, tarih coğrafyada benim hocam Profesör Osman Gümüşçü ile bir araya gelince doktora aşamasına geldik. İlker dedi, kayıp köyler diye bir konu var. Ben bunu doktora tezim sırasında Karaman'da doktora tezimi hazırlarken fark ettim. Dolayısıyla bu bir problem olarak duruyor, önemli bir sorun. Ben doktora tezinde fark ettiğim bu sorunsalı bir TÜBİTAK projesi marifetiyle senin doktora tezin olarak bir ekiple birlikte çözelim denildi. Ve ben de hay hay hocam dedim memnuniyetle. Ben zaten bir doktora tezi hazırlayacağım ve tarih coğrafya alanında uzmanlaşmak istiyorum. Tabiri caizse at olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz. At ve meydanın bir araya geldiği, hoca ve talebenin buluştuğu bir denklemde böylesine Anadolu İskan tarihinde önemli bir problemin çözümü noktasında biz bir yola çıktık. Ve o saatten sonra yani 2013 yılından itibaren bir TÜBİTAK projesi marifetiyle biz kayıp köyler konusuna girdik. Önce bir proje metni hazırladık. TÜBİTAK'a arz ettik. TÜBİTAK'tan araştırma projesi olarak, bin bir projesi olarak kabul edildi ve biz 3 sene arşiv çalışması, arazi çalışması, literatür taramaları vesaireyle birlikte bu projeyi tamamladık. 2016'da projemiz bitti. 2018'de de ben doktora tezimi teslim ettim. Dolayısıyla aslında benim 2013'ten 2018'e kadar yoğun bir şekilde içinde yer aldığım, paydaşı olduğum, olmaktan da büyük keyif aldığım bir proje haline geldi. Ve gittikçe de bizimle etiketlenmeye de başladı. Yani doktora tezleri akademide önemlidir malumunuz. Bir rozet gibi yakanıza yapışır ve kayıp köyler konusu da birazcık öyle oldu. İlgi de çekti sizin de ifade ettiğiniz gibi. Artık kayıp köyler denildiği zaman ismimizin özdeşleştiğini görüyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz aslında.
0: Kaç köy gezdiniz hocam o süreçte?
1: Manisa ve Konya'da bir 500 civarında köyü tek tek adım adım gezdik.
0: Hocam bizi kandırmıyorsunuz değil mi? 500 köy gerçekten gezdiniz mi?
1: Gezdik efendim, gezdik. Çünkü 200 65 civarında Manisa havalisinde bir ona yakın Konya havalisinde köy var. Osmanlı döneminden kalan, bir de süreç içerisinde yeni kurulan köyler var. Bir kısmı terk edildiği için mezarlığını, çeşmesini, bazen caminin minaresini bulabildik. Bazen de yaşayan ve devam eden köyler var. Onları da doğrudan ziyaret ettik. Dolayısıyla aslında bu 500 rakamının da üzerinde. Bir de bir arkadaşımız Sivas kayıp köylerini yaptı. Alparslan Demir hocamızın öğrencisi. Orayı çalıştı. Sivas'ı da katarsak yiğitlerin memleketi herhalde bu rakam 800'e kadar çıkabilir. En az 700 köyü bizzat adımladık. Çünkü 2013'ün Şubat ayından itibaren yaz dönemleri 2 yaz boyunca biz arazideydik. Ve bu Anadolu kırsalında bu 3 örneklem alanını adım adım gezdik diyebilirim.
0: Bir köyün olup olmadığını anlamak için hangi doneler üzerinde ilerlediniz peki?
1: Kayıp köy dediğimiz şeyi nasıl kavramsallaştırdık? Şöyle kavramsallaştırdık aslında. İlk önce tahrir defterlerine baktık. Manisa, Konya, Sivas'taki köylerin dökümünü yaptık. Yaptıktan sonra bu köyler bugüne ulaşmış mı diye baktık, yaşıyor mu? Lokalizasyonunu yaptık, yer tespitini yaptık. Şunu gördük ki benim çalıştığım Manisa ve Konya havalisinde köylerin %65'i ulaşmamış. Bu tabii çok büyük bir rakam aslında. Yani 100 köyden 65 tanesinin bugüne ulaşmadığını görüyorsunuz ve bugüne kadar derinlikli bir şekilde ele alınmamış. Bir takım değinmeler var.
0: Nüfus falan mı fazla yokmuş? O yüzden mi ulaşmamış? Niye ulaşmamış?
1: Niye kaybolmuş diye biz de ciddi bir uğraşa girdik aslında. Bunun cevabını bulmak için arşive girdik, araziye gittik, insanlarla mülakat yaptık. İşte tarihsel depremleri araştırdık, afetleri araştırdık. Köyün kaybolması dediğimiz şey aslında köyün terk edilip köy tüzel kişiliğinin ortadan kalkması. Dolayısıyla siz bugün örneğin Düğlek Köyü diye bir köy bulamıyorsanız ve iskan edilen bir merkez olarak bugüne ulaşmadı.

0: kayıpsa biz bu köye kayıp diyoruz. Tabii kaybolmanın yolu şuradan geçiyor aslında. Nüfusun orayı terk etmesi neticesinde cereyan ediyor. Bazılarının minaresi, çeşmesi, temel izleri günümüze ulaşıyor. Onlar nispeten şanslı. Ama bazılarının adı bile gelmiyor. Gidiyorsunuz işte burası Kersencik köyü mevki diyorlar. Bu da bir şans. Onu lokalize edebiliyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki hiç yok. Hiçbir eser yok. Halk hafızasında da mevki adı olarak da transfer edilmemiş. Dolayısıyla bu %65 kayıp çok ciddi bir kayıp ve mekansal olarak farklılıklar arz ediyor. İşte Manisa'da farklı bir süreç ilerliyor. Konya'ya gidiyorsunuz başka, Sivas'a gidiyorsunuz başka gerekçelerle köylerin kaybolduğunu görebiliyorsunuz. Ve zamansal olarak da farklı farklı olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten çok girift, çok ilginç. Sahaya çıktığınız zaman ulaştığınız bilgiler sizi hayrete düşürecek kadar enteresan bir konu olarak duruyor.
1: Bir de zor bir doktora teziymiş bence. Şimdi köy köy düşünürsek ve işte o dönemde deprem var mıymış, isyan var mıymış, ne bileyim bir pandemi, hastalık var mıymış, ilintili olarak çok farklı konuları da araştırmak, bulmak, evet, detaylı bir şekilde incelemek mecburiyetinde oluyorsunuz.
0: Evet, sizin de isabetle kaydettiğiniz gibi kayıp sebepleri çok farklı. Manisa'ya gidiyorsunuz, işte Gediz Nehri'nin taşkını oluyor. Konya kırsalına gidiyorsunuz, diyorlar ki yılan çıktı, yılan türedi diyor. Köyü terk etmek zorunda kaldık diyor. Başka bir alana gidiyorsunuz, işte eşkıya baskısından biz korktuk diyor. Bir başka alana gidiyorsunuz, kuraklık kendisini gösteriyor. Dönüyorsunuz Manisa'ya, 1595 yılında şiddetli bir deprem olmuş. Yerden katran gibi su fışkırmış.
1: En fazla sizi şaşırtan sebep hangisiydi?
0: Mesela kertenkeleden dolayı bir köyün terk edileceği aklıma gelmezdi. Normal deprem, taşkın durumları, kuraklık durumları, kıtlık durumları, eşkıyalık durumu nispeten öngörülebilir. Türkiye tarihselliğinde bir şekilde literatürde yer bulan bir süreç. Ama bir kertenkele gerekçesiyle bir köyün terk edileceği benim aklıma gelmezdi. Ama dolaşırken, sahada, arazide gelirken köylerin bu şekilde terk edildiğini görmek, yer değiştirdiğini görmek ya da kaybolduğunu öğrenmek gerçekten bizim için ilginçti açıkçası. Bunu beklemiyorduk açıkçası.
1: Peki bu mesela kertenkeleden ötürü köyün kaybolması hangi dönemlere tekabül ediyor?
0: Aslında bu köylerin biz 500 civarında köyü çalıştık diyelim. Bu köylerin tek tek kayıp dönemlerini tespit ediyoruz.
1: Burada bir de yıl aralığı var mı sizin çalıştığınız?
0: 1575'ten kabaca 16. yüzyıldan günümüze kadar bir 5 asırlık bir dönemi kapsıyor. Tahrir defterleri Anadolu için 16. asırdan itibaren başlıyor. 1500'lü yıllardan itibaren genel olarak var.
2: Ekrana da getiriyoruz bu köylerden.
0: Kayıp köyler. Evet, burası mesela Sindel köyü. Ocağına incir ağacı dikmek teriminin güzel bir örneği. Orada incir ağaçlarını görüyorsunuz. Burası dağlık bir alan. Yunt Dağı havalisinde Manisa çevresindeki alanlardan bir tanesi. Sindel köyünün harabesi günümüze değin ulaşmış ve yerinde incir ağaçları ortaya çıkmış. Zaman içerisinde bu dağlık alandaki konar göçerlik, yani hayvancılık ekonomisine bağlı olarak iştigal edilen bu köyün daha ovalık alana güvenlik gerekçesiyle indiğini görüyoruz mesela. Dağlık alan aynı zamanda özellikle milli mücadele döneminde asker kaçaklarının sığındığı, tırnak içerisinde yataklandığı alanlar. Burada eşkıyaya, asker kaçaklarına yardım ve yataklık etmek istemeyen insanlar kendileri için güvenlik tehdidi gördüğü zaman zirai ekonomiye geçiyorlar ve daha güvenlikli ovalık alanlardaki köye yerleşiyorlar. Sindel köyü de özellikle hayvancılık ekonomisine bağlı olarak kurulmuş olan dağlık alandaki bir köy, zaman içerisinde ovalık alandaki bir köye eklemlendiğini görüyoruz. Sindel diye bugün bir köy yok ama ovadaki bir köye eklemlenmiş. Ovada görüştüğünüz zaman Sindel köyü harabesi, bizim atalarımız, babalarımız, dedelerimiz Sindel'den buraya inmiş diyor. Dolayısıyla bir kayıp sebebini ve bir kayıp mekanını bu şekilde bulabiliyorsunuz. Bu harabe köylere güzel örneklerden bir tanesini teşkil ediyor.
1: Orada yaptığınız mülakatlardan da bahsettiniz. Evet. Farklı anlatıları da beraberinde getiriyor muydu? Çok ilginç hikayeleri de mutlaka duymuşsunuzdur.
0: Evet, kesinlikle öyle. Şöyle ki, bir köye gidiyorsunuz mesela, biz diyoruz kayıp köyleri arıyoruz. Kayıp köyleri ararken karşımıza diyor ki işte filanca filanca filanca köyler, AB köylerinin lokalizasyonunu yapıyoruz. Diyor ki şu köy, şu köy diyor, bu köyde toplanmış diyor. 5-6 tane köy örneklemini veriyor. Salgın hastalıklar nedeniyle Manisa çevresinde ölet olarak ifade edilen veba nedeniyle köylerin belirli bir alana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla halk arasında çarık çıkartmaz hastalığı ve güzel bir Türkçeyle, safi, sade bir Türkçeyle ölet olarak isimlendiriyorlar. Ve şunu söylüyorlar o bölgedeki insanlar. Bir insanı gömmeye gidiyorduk, vefat etti, defnetmeye gidiyoruz. Mezarlıktan dönmeden bir başkasının öldüğü haberi geliyor. Dolayısıyla Anadolu sathında buna güzel de bir isim vermişler. Buna demişler ki çarık çıkartmaz hastalığı olarak ifade etmişler. Anadolu kırsalında vebanın egemen olduğu dönemde, ki bu dönem zaten veba Orta Avrupa, Avrupa ülkelerinin kırıldığı, nüfusunun üçte birini kaybettiği kara ölüm olarak bilinen sürecin Anadolu sathında da dönem dönem deneyimlendiği, İzmir'de, Manisa'da, Anadolu sathında vebanın, öletin olduğunu görüyoruz. Bu da mesela ilginç bir bilgiydi. İnsanların hatırası aslında hala ölet kavramının canlı olduğunu görüyoruz.
2: İlk 7 görseli verelim arkadaşlar ekrana. Tek tek bakalım o görseller üzerinden de değerli hocamız anlatmış olur. Görsellerle daha güzel oluyor.
0: Evet.
2: Konunun ayrıntılarını daha iyi dinlemiş oluruz. Burası neresi mesela hocam?
0: Burası Manisa Ovası'nda fabrika bacası gibi gördüğümüz alan, Büyük Düğlek Camii'nin minaresi burası. 16. yüzyılda iki tane Manisa Ovası'nda köy var. Büyük Düğlek ve Küçük Düğlek olarak isimlendiriliyor. Kalabalık bir köymüş. İkiye bölündüğü anlaşılıyor. Ve ikisine de Düğlek ismi verilmiş. Biz Manisa'da...
2: Ne demek Düğlek?
0: Düğleğin anlamını ben de bilmiyorum. Ama bazı yerlerde işte belki Bostan'a denilen bir isim de olabilir. Çünkü burası Manisa Gediz Graben alanında bağlık ve bostanlık alanların yaygın olduğu, sulu tarımın yapılabileceği alanlardan bir tanesi. Ve bu alanı biz 2013-2014 döneminde ilk arazi çalışmasına gittiğimiz zaman ziyaret ettiğimiz yerlerden bir tanesi. Dediler ki işte Düğlek Köyü biz lokalize ettik. Ovanın ortasında bir tane cami minaresi. Osman Gümüşçü hocamızla birlikte biz aracı atladık. Aralardan, derelerden geçerek bu görmüş olduğunuz buğday ekili o zaman köyün fabrika bacası gibi ileriden bakıldığı zaman duran caminin minaresini gördük. Yaklaştığımız zaman caminin mabet tarafının kerpiçten yapıldığı için zaman içerisinde aşındığı, ortadan kalktığı, ancak minare kısmının taştan yapıldığı için günümüze değin ulaştığını gördük. Ve burası Manisa Ovası, Gediz Nehri'nin geçtiği alan ve depremden ciddi manada etkilenen bir alan. Bir diğer tehdit burası için Gediz Nehri, Demirköprü Barajı yapılmadan önce sıklıkla taşkın yapan da bir nehir. Sürekli yatağını değiştiren de bir nehir. Hal böyle olunca bu alandaki köy 16. yüzyılda varken 17. asra gelindiği zaman süreç içerisinde terk edildiğini görüyoruz. Bir de suya yakın olmak aynı zamanda sıtma hastalığına da davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Evet, bir taraftan sulu tarım yapabiliyorsunuz ama süreç içerisinde özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek istilası ve buna bağlı olarak da insanların sıtma hastalığına tutulması bu ovalık alandaki köylerin terk edilmesinde etkili olmuş. Yani hem bir fırsat durumu var sulak olduğu için, mümbit, verimli olduğu için, hem de aynı zamanda sıtma hastalığından dolayı terk edilmek zorunda kalınan bir durum. Ve Anadolu sathında 20. asrın başında, yani 1920'ler dahil olmak üzere sıtmayla ciddi manada mücadele edilmek mecburiyetinde kalınmış. Tabiri caizse yerel yönetimlerin, ülkedeki üst düzey yöneticilerin ve yerel halkın uğraşması gereken en önemli sorunlardan bir tanesini sıtma hastalığı oluşturuyor.
2: İkinci görsele bakalım. İkinci görsel üzerinden bakalım. De depremleri konuşalım. Köylerin Peki. kaybolmasında depremlerin etkisi ne dereceydi?
0: Depremler tabii modern zamanlarda hepimizin aşina olduğu durumlar. İşte 23 Nisan'da cereyan eden İstanbul'daki depremler, işte Maraş havalisinde 6 Şubat'ta deneyimlediğimiz depremler gibi Türkiye tarihinde, yakın tarihimizde ve uzak tarihimizde her zaman depremler olmuş. Yani antik kentlerle ilgili bakarsanız da deprem var. Osmanlı dönemine bakarsak da deprem var. Bizim çalışmış olduğumuz dönemde özellikle Manisa çevresi fay hatlarının yoğun olduğu Batı Anadolu fay zonu olarak ifade edilen alanda yer alıyor. Ve hemen Manisa şehrinin güney tarafında yer alan Sipil Dağı var. Dolayısıyla Gediz Graben alanına doğru devam eden alanda büyük bir Manisa fayı var. Gediz Grabeni ile dağlık alanı

0: birbirinden ayıran. Görünen o ki 1500'den 1800'e kadar 16 kez Manisa havalisinde deprem meydana gelmiş. Bunlardan 6 tanesi şiddetli deprem. Hı hı. Ve bunlardan özellikle belgelere yansıyan 1595'te cereyan eden Manisa depremi o kadar şiddetli olmuş ki insanlar bunu şöyle betimlemişler. İşte Manisa'dan İstanbul yoluna giderken Gediz Nehri'ne doğru yerden bir su fışkırdı depremin etkisiyle. Toprak yarıldı. Toprak yarıldıktan sonra göğe doğru bir minare yüksekliğinde katran gibi bir su fışkırdı diye dönem belgelerine, şahitlerin tanıklığına bu yansımış. Manisa'nın özellikle doğal afetler bağlamında en önemli sarsıcı olaylarından bir tanesini depremler oluşturuyor. Ve Manisa köylerinin en fazla kaybolduğu dönem 1600'de 1700 yılları arası. Dolayısıyla 16. yüzyıldan 17. yüzyıla geçildiği dönemde ciddi manada depremlere maruz kalmış. Ve bu dönemdeki 6 deprem aslında Ovalık bölgedeki Manisa havalisindeki iskan merkezlerinin yer değiştirmesine ya da bir kısmının terk edilmesine yol açmış. Düşününüz ki yer yarılıyor ve o köylülerin minare yüksekliğinde bir su görmesi ve katran renginde görmesi o insanların artık orada duramayacağı, en azından daha güvenli gördükleri başka bir yere intikaline yol açıyor.
1: Biraz önceki görseli tekrar isteyelim. Bu iki numaralı görseldi. Manisa diye ifade ettiğiniz yer.
0: Evet.
1: Burası neresi?
0: Burası özellikle Manisa Yunt Dağı'nda Konar Göçerler tarafından yapılmış Turpçular Köyü olarak ifade edilen bölgede karşımıza çıkan Konar Göçerlerin yaptığı bir alan olarak dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla bu alanlar Manisa Havalisi'nde bizim gördüğümüz terk edilmiş yerleşmelerin temel izlerinden bir tanesini oluşturuyor.
1: Bir de 3 numaraya bakalım. Biraz önce aslında 3 numarayı vermiştik sıralı. Hem burası.
0: Burası Sivas kırsalında bir köy. Karavihisar, yani Karahisar köyü olarak geçiyor. Ve bu köy oldukça ilginç. Yakın zamanda terk edildiği için, 19. asırda terk edildiği için yakın dönemdeki çeşmesi kullanılmaya devam ediliyor. Çünkü bölgede Konar Göçerler var. Hemen yanı başında tarım alanları aktif olarak kullanılıyor. Taş meskenlerden yapıldığı için, taş malzemeden meskenler yapıldığı için günümüze değin ulaşılabilmiş ilginç örneklerden bir tanesini oluşturuyor. Kayıp köyleri araştırırken her zaman bu kadar şanslı olmuyoruz. Yani temel izini bile bazen bulamıyorsunuz. Tabii kayıp köyleri araştıran bir ekip, proje ekibi olarak böylesine güzel mimari unsurları, yapısal unsurları görünce daha mutlu oluyoruz. Çünkü daha rahat delillendirebiliyorsunuz. Sadece bir mevki adı olduğu zaman yine bir isim var, bir bilgi var ama bu şekilde temelleri bulmak, çeşmeyi bulmak bu bağlamda önemli. Mesela Konya kırsalında Rustum Çeşmesi diye, Rustum Pınarı diye bir pınar var. Burada görselini de takdim etmiştik. O Rustum Pınarı'nı açabilirse arkadaşlarımız onun hikayesini de anlatmak isterim. Bazen bir çeşme günümüze 8, ulaşıyor.
1: 8, 9, 10 yıl.
0: Ha evet, geldi. Şimdi bu Rustum Pınarı dediğimiz pınar, Konya kırsalında biz yine kayıp köyler edasıyla gidiyorduk. Ben şoförlük yapıyorum. Yanımda Osman hocamız var, Alpaslan hocamız var. Proje ekibi ilerliyoruz. Osman hoca geçerken bu çeşmeyi görmüş. Tabii ben araç kullanıyorum. İlker dedi, bizim dedi Rustum diye bir köyümüz vardı. Hocam dedim, listeye bir bakayım. Rüstem diye okumuşuz. Tabii R, Sin, T, Mim olunca Osmanlı Türkçesiyle Arap harfli yazdığı için alternatifli olarak okuyabiliyorsunuz. Dedi o köy tamam burası. Rustum. İndik. Orada Anadolu'da patoz dövmek olarak ifade edilen hasat yapıyor. Bir tane amcamız var. Ona selam verdik. Yanına gittik. Dedik ki biz kayıp köyleri arıyoruz. Hocam dedi çeşme burada ama dedi asıl köy orada dedi. Verene halinde dedi. Yani virane halinde dedi. Çeşmeyi bizimkiler yolun altından geçirmiş, yolun kuzey tarafına koymuş. Halbuki asli köy, Rustum köyü, güney tarafta, yaklaşık 1 kilometre güneyde yer alıyor. Aslında bu da şunu gösteriyor, arazi çalışmasına çıkmadan, yerel insanlarla, bölgeyi bilen insanlarla konuşmadan bir hamle yapsaydık, Rustum çeşmesini olduğu yere, köyü lokalize etseydik hata yapmış olacaktık. Ama oradaki tarımsal faaliyet yapan bir amcamızla konuşunca bize Virane Çeşmesi'nin olduğu yer, karşı yamaç, söğüt ağaçlarının olduğu yer olarak bize Rustum Çeşmesi'nin geldiği yeri gösterince köyün sit alanını, lokalizasyon yapabileceğimiz alanı da görmüş olduk. Dolayısıyla saha çalışması, araziye çıkmak, ve araziden bir takım doneleri

0: toplamak bu bağlamda sizi daha isabetli yorumlara, daha isabetli bulgulara ulaşmanıza vesile oluyor.
1: Yanılttığı oldum peki? O bölgedeki sakinlerle yaptığınız sohbet sonrasında evet. Ya yapmasaydık daha iyiydi, biz daha yakındık, bulacaktık ama bu sohbet sonrası yanıldık dediğiniz oldu mu?
0: Şöyle, Konya kırsalında Karapınar diye kalabalık bir köyü arıyoruz. Bugün Karapınar adında bir ilçe var malumunuz. Ama biliyoruz ki Konya'ya yakın bir bölgede olması lazım. Çünkü Sahra Nahiyesi olarak ifade ettiğimiz Konya kazasının yakınlarında bu köyün olması lazım. Yani Karapınar'a kadar da gidecek, arada hiçbir iskan merkezinin olmadığı bir noktaya bizim bunu lokalize etmememiz lazım. Dolayısıyla biz arıyoruz, kalabalık bir köy, değirmeni var, herkesin olduğu bir alan ve inatla ve ısrarla o köyü lokalize etmedik mesela. Bugün bir Karapınar var ama aradaki mesafe oldukça açık ve uzak olduğu için o noktada sağduyaya güvendik, istişaremizi yaptık, dedik ki bu köy o olamaz. Yani bizim Karapınar'ımızın bu kadar bir saatlik mesafede neredeyse uzak olması mümkün değil. Bu köylerin yine Konya havalisinde, Çumra havalisinde, Sahra Nahiyesi'nin içerisinde bir yerde olmalıydı ama bugüne ulaşmamış. Mesela o noktada biz onu lokalize etmemeyi, edememeyi kabullendik. Dedik ki Karapınar köyünü lokalize edemedik. %65'te kalacağız. Belki %66 olacaktı ama dedik ki böyle bir risk almamalıyız. Böyle yanılgılarda hep istişare ederek sağduyuya güvendik ve bilginin sıhhatiyle ilgili bir problem varsa, çünkü sözel bir bilgi gelebilir ama bizim mantıksal anlamda tarihsel bilgiyle ve coğrafi bilgiyle bu köyün burada olup olmayacağına dair, bu kadar uzak bir yerde olup olmayacağına dair bilgimiz ve tecrübemiz, deneyim onu o hatadan bizi mümkün olduğu kadar uzak kıldı.
1: Hocam şimdi mekansal farklılıklar da köylerin kaybolmasında etkili mi? Yani ovada var olan köyün kayboluş sebebiyle dağda var olan köyün kayboluş sebebi dediğimizde burada farklı hususlar mı ön plana çıkıyor, yoksa benzer noktalardan ve benzer notlardan da ilerleyebilir miyiz?
0: Mekansal farklılığın şöyle bir özelliği var. Evet, dağlık alanlar, ovalık alanlar, plato ve yamaç alanları gibi alanlar yerleşmenin kuruluşuna farklı farklı etkiler yaptığı gibi, ekonomik faaliyetleri, tarımsal faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri etkilediği gibi kaybolmaya karşı olan direnci de etkiliyor. Özellikle Konya ve Manisa'da ova bölgesi iskan açısından düz bir alan, yerleşmelerin kurulmasına müsait alanlar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ancak zaman içerisinde şunu görüyorsunuz ki aynı zamanda kırılganlıklar da oluyor. Mesela Konya Ovası için kırılganlık özellikle kuraklık. Konya Ovası zaten 300-350 mm dolaylarında yağış alan, İlkbahardaki yağmura muhtaç olan, insanların ova tabanında doğrudan kaynak suyuna ulaşabilmek için kuyulardan su alarak hayatlarını sürdürdüğü bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kuraklığın ortaya çıktığı bir dönemde ilk fırsatta oraların terk edildiğini görüyoruz. Düşünün ki sonbaharda, Ekim döneminde insanlar buğdaylarını ekmişler. İlkbahar yağmurları yağmazsa, yeterince başak ve boy vermezse, insanların o seneki vergilerini ödemeleri, temel ihtiyaç duydukları buğdayı, unu temin etmeleri, hayatlarını idame ettirmeleri, kazançlarını sürdürmeleri mümkün değil. Böyle bir denklem karşısında bu bir iki defa tekrar ettiği zaman ovalık alandaki köylerin hızlı bir şekilde terk edildiğini görüyoruz. Ya da Manisa çevresinde Gediz Nehri, 1959-60'lı yıllarda demir köprü barajı yapıncaya kadar sürekli taşkınlar yapmış. Mesela bu görseller arasında özellikle Kısmalı Köprü dediğimiz bir köprü var. Fotoğraflar içerisinde yer alıyor. O Kısmalı Köprü mesela 1,5 kilometre kuzeye atmış. Bugün Turgutlu'nun kuzeyinde bir köprü alanı var. Evet, bu Google Earth görüntüsü Turgutlu. Kısmalı Köprü'nün olduğu alan kırmızı noktalarla ifade edilmiş. Bu alan Kısmalı Köprü olarak tarihi köprünün bulunduğu yer. Yengi Pazarı olarak ifade edilen bir pazar alanı da köprünün ayağında kuruluyor. Gediz Nehri buranın altından geçiyor ve ekrana gelen Kısmalı Köprü'nün bugün meyve bahçeleri içerisinde, dikili tarım alanları içerisindeki vaziyetini görüyoruz. Biz bu alana gittiğimiz zaman dediler ki Kısmalı Köprü var burada. Tamam, gidelim. Gittik, baktık. Meyve ağaçlarının içerisinde kalmış. Gediz nerede? Gediz 1,5 kilometre kuzeyde. Dolayısıyla zamansal perspektifi kaçırsaydık, buraya

0: köprüyü niye yapmış diyecektik. Ama biliyoruz ki ovalık alanlarda, graben alanlarında akarsular yoğun yağış döneminde, taşkın döneminde yataklarını değiştirebilirler. Dolayısıyla 1959-60'lı yıllara kadar demir köprü barajı yapılmaya kadar Gediz Nehri sürekli taşkın yapmış. Ve en son yaptığı taşkında 1,5 kilometre kuzeye kaymış ve o tarihi köprü bugün meyve bahçelerinin içerisinde uzun uzadıya yer alıyor, bir sınır teşkil ediyor. Dolayısıyla mekansal farklılık özellikle ovalık alanlarda, Manisa'sında, Konya'sında farklılık arz ediyor. Dağlık alanlar da ilginç. Dağlık alanların şöyle bir dirençliliğini görüyorsunuz. Nispeten ovaya karşı daha fazla yağışın düştüğü yerlerdir dağlık evet. alanlar. Ve dağlık alanlardaki ekonomi tarımdan ziyade öncelikli olarak hayvancılık ekonomisine bağlıdır. Küçükbaş hayvancılık, koyun yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği gibi faaliyetler için buralar daha yoğun bir şekilde kullanılır. Ve eşkıya tasallutundan, eşkıyalık faaliyetlerine karşı da dağlık alanlarda olan insanlar ovada düz ayak diye tabir ettiğimiz kolay ulaşılabilir, erişilebilir alanlara nispetle kendilerini saklayabilmişler ve muhafaza edebilmişlerdir. Onun içindir ki bir kısım köyler yollardan uzaklaşarak daha güvenlikli gördükleri vadi işlerine, dağlık alanlara kaçtığını da görebiliyoruz.
1: Hazır eşkıyalık demişken 16, 17 ve 18 numaralı görsellere bakalım isterseniz.
0: Memnuniyetle.
1: Siz bu çalışmayı yaparken 16. yüzyıldan itibaren baz aldığınızı ifade etmiştiniz. Evet. 16. yüzyıl içerisinde Celali isyanlar da vardı. İsterseniz evet. Celali isyanlara da biraz temas edelim. Sonra milli mücadele döneminde kaybolan o köyleri de konuşalım.
0: Peki, memnuniyetle. 16. yüzyılda Bozoklu Celal diye birisi çıkıyor. Bozok dediğimiz bugün Yozgat havalisi olarak ifade edilen Bozok Sancağı'nın bulunduğu yer. Bu alan aslında yaylak kışlak mekanının sürdüğü, Türkmenlerin yaşadığı alanlardan bir tanesi. Ama zaman içerisinde sosyal ve ekonomik bunalımlar, sıkıntılar insanları isyana sürüklemiş. Bu dönemdeki isyanların aslında devlete karşı bir rejim değişikliği falan değil de sadece bir takım menfaat elde etme, vergilerden bıktıklarını ifade etme ya da kendilerine bir takım maddi menfaat talep etme noktasında olduğunu görüyoruz. Bunun altını çizdikten sonra bu 16. yüzyılda devlete karşı, reayaya karşı özellikle yapılan başkaldırılar, onlardan işte yem, yemeklik, akçe talebi gibi bir takım unsurların Celali olarak ifade edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Celali müstehar bir isim olmuş. Kim eşkıyalık yaparsa bunlar Celali oldu şeklinde ifade edildiğini görüyoruz. Özellikle 1590'dan 1610'lara kadar olan zaman diliminde 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başında Celali isyanlarının pik yaptığı bir dönem var. 1603-1608 dönemi büyük kaçkınlık dönemi olarak tanımlanmış. En zirve olduğu dönem. Bu dönemde eşkıyalık faaliyetlerine bağlı olarak yerleşmelerin ciddi manada terk edildiği, Anadolu kırsalının büyük ölçüde boşalmaya başladığı, daha güvenlikli merkezi köylere doğru insanların göç ettiği bir döneme tekabül ediyor. Bizim yapmış olduğumuz araştırmada da bu Celali isyanlarının pik yaptığı dönemler, 1600-1650 yılları arasındaki kayıp döneminde Konya'da en fazla kaybın olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca Konya çevresinde ve Anadolu kırsalında Celali isyanları, eşkıyalık faaliyetleri, yerleşmelerin kaybolmasında anahtar bir rol üstlenmiş. Bir kısım insanlar köyünü terk etmiş, şehirlere gitmiş.
1: Demografik yapıyı etkiliyor.
0: Demografik yapıyı etkiliyor. Demografik hareketliliği hızlandırıyor. Ve bir kısım insanlar şehirde kendisine yeni bir hayat kurma amacıyla, canını malını kurtarma amacıyla şehirlere geliyor. Bazı şehirlerin etrafındaki surlar bu şekilde güçlendiriliyor, tahkim ediliyor. İnsanlar şehirlere sığınıyor. Bir kısım insanlar da merkezi gördüğü, güvenlikli gördüğü köylere sığınmak zorunda kalıyor. Mesela vermiş olduğumuz görsellerin içerisinde bir çizim var. Kavak Köyü çizimi. Etrafında 7 tane köyün toplandığı bir alan olarak görüyoruz. İnsanlar eşkıyalıktan, vergi baskısından dolayı bu alanı terk ederek merkezi bir köy olarak gördüğü, güvenlikli bir köy olarak gördüğü Kavak Köyü'nde toplanmışlar. Bunun da şöyle ilginç bir hikayesi var. Biz Kavak bugün de kalabalık bir köy. Bir kuşluk vakti diyelim 10 civarı, 11 civarı Kavak Köyü'ne aracımızla intikal ettik. Önümüzden bir amcamız geliyor. 60-65 yaşlarında bir amcamız. Bayağı da heyecanlı, dinamik bir amcamız. Amca dedik biz kayıp köy

0: köyler arıyoruz falan. Buldunuz dedi. Bu köy dedi 7 veren üzerine kurulmuş dedi. Veren. Viran diyor yani. Terk edilmiş 7 tane köy. Amcamız bir saymaya başladı. 10 tane köy saydı bize. Saymış olduğu 10 köyden 7'si bizim 16. yüzyılda varlığından haberdar olduğumuz, süreç içerisinde terk edilmiş, bugüne ulaşmamış köyler. İşte Gudrefi, Gömsesi, Virancı, Dine'yi, Kuyuca, Dinornası. Bunların hepsi zaman içerisinde gerek eşkıyalıktan, gerek vergi baskısından ötürü merkezi ve güvenlikli gördükleri Kavak Köyü'nde toplanmışlar ve arazilerini işlemeye devam etmişler. Köyde Dinorna Köyü'nden gelenler gidip Dinorna'daki arazisini işliyor ama gelip köyde vergisini veriyor. Burada karşılıklı bir menfaatleşme var aslında. Kavak Köylülerinin de işine gelmiş. Çünkü devlete vermeleri gereken bir rakam var. Diyelim ki 10 bin akçe. Farazi bir rakam söylüyorum. Ya da 10 akçe olsun. Dolayısıyla bu avarız vergisini vermesi gerekirken bir anda 7 tane köyün reayası geliyor. Kişi başına düşen vergi miktarı bir anda minimize oluyor. Ama üretim devam ediyor. Etraftan gelen köylüler güvenlikli bir noktaya ulaştılar. O köyde üretim zahiren yapmadıkları için, köyün tüzel kişiliği ortadan kalktığı için köyün vergisinden kurtuldular. Avarız vergisinden kurtuldular. Kavak Köyü'ne geldiler. Kavak Köyü de mevcut vergi yüküne ortak paydaş bulduğu için karşılıklı bir menfaatlenme neticesinde merkezi olan, güvenlikli olan köylerin toplulaşma noktasında bir çözüm ürettiğini görüyoruz. Anadolu kırsalında kırdan şehre göç olduğu gibi 16. yüzyılda Osmanlı döneminde aynı zamanda kırdan kıra, yani bir köyden başka bir köye de göç olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Aksi takdirde bu köylerin bu denli yaşaması da mümkün değildi ve Osmanlı döneminde şehirler çok büyük demografik patlamalara ve buna bağlı olarak ekonomik, mali bir takım sıkıntılara da maruz kalabilirdi. İaşe temininden güvenlik teminine varıncaya kadar. Evet. Dolayısıyla kırsal alanın bu şekilde gelişmesini temin etmişler.
1: Hocam isimler yalnız günümüzdeki köy isimlerinden biraz farklı gibi.
0: Evet. İlginç. Mesela bu Dinorna dediğimiz yerde bir höyük var. Dinorna Hüyü diyor. Nasıl Çatal Hüyü biliyorsak aynı şekilde Dinorna Hüyü diyor insanlar. Konya havalisinde, Konya çevresinde Hüyü'ye insanlar Hüyü diyor. Yığma Tepe bağlamında söylüyorlar. Neolitik dönemde orada bir yerleşme olmuş. Sonra bizim atalarımız gelmiş, orada bir köy kurmuş. Akabinden süreç içerisinde terk edilmiş ve düşününüz ki Neolitik dönemdeki kuruluş parametreleri, kuruluş cazibesi devam ettiği için aradan geçen asırlar sonra ilgili bölgeye Türkler gelmiş ve bir yerleşme kurmuş. Muhtemel ki Bizanslılar da Doğu Roma zamanında da orada bir köy vardı. Bu anlam veremediğimiz, Türkçe'de karşılığı olmayan Sille, Botsa, Detse, Dinorna gibi, Gudref gibi bazı köyler, anlam yükleyemediğimiz köyler aslında Doğu Roma'dan, Bizans'tan intikal eden kültürel devamlılığın olduğu köyler. Ama Virancık gibi, Çatköy gibi, Dinek gibi ya da Kuyucak gibi köyler ise Türklerin at verme hususiyetine, mekansal özelliklere ya da boy isimlerine bağlı olarak verdikleri isimler aslında. Bu kültürel sentezi, bir potada eritme ve ivazsız garazsız bir şekilde siz buraya ne diyorsunuz? İkonyum diyorsunuz. Burayı Konya olarak biz söylemeye devam etmişiz. Ya da Simirna'yı İzmir'e çevirmişiz, Magnezya'yı Manisa'ya çevirmişiz. Kentsel merkezlerde, şehirlerde bu böyle olduğu gibi kırsal iskan merkezlerinde de bu ismi korumuşuz ve korumaktan da imtina etmemişiz.
1: Turpçular Köyü'nü konuşalım. 16, 17, 18 evet, Turpçular görselleri gelsin.
0: Evet. Turpçular Köyü Manisa'da, Yunt Dağı'nda, dağlık bir
1: hemen
0: alanda.
1: Hemen hemen bütün köyler herhalde Manisa'da hocam.
0: Manisa'da ya da Konya'da. Bu Kavak Köyü mesela Konya'daydı. Turpçular Köyü Manisa Yunt Dağı havalisinde. Tabi Ege bölgesinde Yunan işgali görmüş bir alan olduğu için iskan hem Osmanlı döneminde aktif hem de yakın tarihimiz Cumhuriyet tarihi açısından da oldukça ilginç bir örneklem taşıyor. Biz Turpçular Köyü'ne geldik. Kale yerleşmesi gibi tepede, zirvede bir yerleşme. Sarnıçlar var. Doğal kaynak suyu yok. Yağmur sularından istifade ederek bu alanda iskanı sürdürmüşler. Ve bu alanda görmüş olduğunuz yapı malzemelerinden hareketle yerleşmelerini kurmuşlar. Yer yer kireç taşları var. Bunların içerisini oymuşlar ve bu alanda aynı zamanda su en önemli unsur. Suyu burada temin ederek bir köy yerleşmesi var. Biz bu alanda dolaşırken yakın bir köy

0: köye uğradık. Dedik ki yukarıda Sakallı Köyü var. Sakallı Köyü terk edilmemiş. Ama aşağıda Turpçular Köyü var. Nispeten daha aşağıda rakım olarak. Kale gibi bir yer ama terk edilmiş. Bize hikayesini anlattılar. Hocam dediler, orası milli mücadele döneminde asker kaçakları tarafından yardım ve yataklık için kullanılmak istemiş. Turpçular Köyü de yardım ve yataklık etmeyi, eşkıyalara yem, yemeklik vermeyi, erzak vermeyi kabul etmemiş. Köyün ileri gelen bir beyi diyelim artık, önde gelen insanı diyelim, var. Ve bu insan elindeki cephanesi artık ne kadarsa bir gece baskın düzenliyor, eşkıyalar siz misiniz yardım ve yataklık etmeyen diye. O gece mücadele edebildiği kadar ediyor ama en nihayetinde maalesef mermisi bitiyor ve geliyorlar o amcanın şu tetik parmağını kesiyorlar. Tetik parmağı kesildikten sonra diyorlar ki bize burada huzur yok. Biz Turpçular Köyü'nü terk etmek zorundayız. Ovalık alana, daha güvenli gördükleri alana inmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu da kayıp köylerin sadece Osmanlı döneminde Celali Fetreti, Celali Eşkıyalı ya da çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizde bir şekilde asker kaçağı olarak ifade edilen insanların da dağlık alanlarda, korunaklı alanlarda iskanı etkilediğinin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün hala boş, sarnıçları mevcut, duvar temelleri ya da duvarları yıkılmış olsa da sahada görülebiliyor. İlginç örneklerden bir tanesi de bu.
1: Buralara gitmeden peki buralara yönelik bu bilgileri arşiv belgelerinden ulaşabiliyor muyuz, yoksa saha araştırması muhakkak yapılması gerekiyor mu?
0: Arşiv belgeleri büyük ölçüde özellikle bu tarz bilgilerde suskun kalıyor. Çünkü arşiv belgesinin tutulmada bir motivasyonu var. Örneğin kadı sicili dediğimiz bir şey varsa mahkemeye taşınmış bir olay olması lazım. Tahrir defteri vergi yükünü belirlemek için tutuluyor. Dolayısıyla sosyoekonomik verileri içeriyor. Hal böyle olunca tesadüfen bazı eşkıyalık durumlarına ulaşabiliriz. Ancak böylesine ilginç örneklemleri sahaya çıkmadan görmenin imkanı maalesef yok. Belgelerin sustuğu yerler var. Onun için bu çalışmayı belki de diğer çalışmalardan ayrı kılan, salt tarih çalışmasından ayrı kılan ve güçlü kılan taraflarından bir tanesi, bir taraftan arşive dayanıyor. Evet, arşivden Celali isyanlarıyla ilgili, çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle ilgili, yol kesmeyle alakalı bir takım bilgileri mühimme defterlerinden, şeriye sicillerinden, şikayet defterlerinden ulaşabiliyoruz. Ama belgenin yetmediği, suskun kaldığı alanlarda sözlü tarih dediğimiz arazi çalışmasına gidiyoruz. Sahada meramımızı ifade ettiğimiz zaman halk hafızasında bunlar yaşıyor. İyi ki de yaşıyor. Belli bir yaşın üzerindeki insanlar bunlara hakim ve bunu büyük bir cömertlikle, sağ olsunlar, bizlerle paylaştılar. Meramımızı, problemimizi anlattığımız zaman bize güvendiler. Dediler ki tamam hocam, biz bildiklerimizi bütün şeffaflığı anlatacağız. Eksik olmasınlar. Benim doktora tezimdeki önemli teşekkürlerden bir tanesi de bizi misafir eden, Sivas kırsalında, Konya'da, Manisa'da çayını paylaşan, soğuk bir ayranını paylaşan, yaz döneminde hemen bir ayran yapıp geliyorlardı mesela. Kış döneminde Manisa'da bir kıraathaneye uğruyoruz. Hemen hocalara bir çay söyleyelim diye bizi güzel şekilde ağırladılar. Onlara da şükran borçluyuz.
1: Hocam, önümüzdeki süreçte yeni çalışmalar olacak mı? Böyle saha araştırmaları, çalışmaları.
0: Şimdi bu çalışmada biz kayıp köyleri araştırdık. Benim tezimin bir bölümü de yeni kurulan köylerle alakalı. Çünkü köyler bir taraftan kayboluyor. Ama biliyoruz ki iskan çok dinamik bir süreç. Yeni kurulan yerleşmeler de var. Dolayısıyla bir proje ekibiyle bu yeni kurulan köyleri nerede, ne zaman, nasıl kuruldu, bu
1: bir
0: süreç nasıl...
1: Bir 5 sene daha razı olursunuz zaten.
0: Öyle görünüyor. Eğer bunu yapabilirsek hedeflerimizden bir tanesi bu. Şimdi bir tane Anadolu'daki kervan yollarıyla ilgili Manisa... özür dilerim, Antalya, Burdur, Isparta hattında bir kervan yolu TÜBİTAK projemiz var. Yazın arazideydik, şimdi Temmuz ayında tekrar araziye gideceğiz. Bizim arazi çalışmaları bitmiyor aslında. Onda da yolları tespit ediyoruz. Döşeme yolları, göç yollarını, tarihi yolları, işte Bizans'ta neydi, Roma'da neydi, Selçuklu'da neydi, Hamitoğulları Beyliği'nde neydi ve Osmanlı'da neydi? Bu yol boylamsal olarak nasıl ortaya çıktı? Bizim araziden pek ayağımız sekmiyor. Sağlığımız, imkanımız el verdikçe de arazi temelli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Yaz aylarında mı yapıyorsunuz bu su araştırmalarını genelde?
0: Yaz aylarında daha uygun oluyor. Eğitim öğretim sürecimiz tamamlanmış oluyor. Temmuz-Ağustos süreci ya da sömestr kısa. o dönemler bizim için saha çalışması için en uygun zamanlar oluyor.
1: Hocam şimdi bu köylerin var olduğunu tespit ettiniz. Bundan sonrasını mesela belediyeye mi haber veriyorsunuz? Kültür Bakanlığı'yla bir işbirliği oluyor mu? Yoksa sadece SALT bu çalışma raflarda mı kalıyor?
0: Şöyle, aslında ürettiğimiz TÜBİTAK projesinin metni ulusal ve uluslararası arenada açık. Proje veri tabanında, ULAKBİM'de açık. Sonrasında proje metni bir kitaba dönüştü. Sonrasında buradan üretilmiş doktora tezleri var. Tüm bunlar açık erişimli olarak ulaşılabiliyor. Ve biz bunu gerek yereldeki kaymakamlarla, valilerle, belediye başkanlarıyla, hatta muhtarlarla da paylaşıyoruz. Gittiğimiz zaman o köyle ilgili bildiklerimizi söylüyoruz. Burada yapılması gereken iş şu aslında. Özellikle İngiltere'de %5, %6 köyler için kayıp köyleri yeniden ziyaret diye fotoğraf albümleri yapılmış. Turlar düzenlenmiş. Yürüyüş rotaları çıkarılmış. Biz hep belirli amaçlarla ve hedeflerle turizm faaliyeti öngörüyoruz. Ancak alternatif turizm rotaları olarak Düğlek Camisi'ne götürmek, Sivas'ta Karavihisar Köyü'ne götürmek, işte Konya'da herhangi bir Kavak Köyü etrafındaki Çeltek Köyü'ne götürmek, eşkıyalıktan dağılan bir köyün temeline götürmek ve bu hikayesini bu bilimsel temeliyle anlatmak aslında oldukça keyifli bir yere oturacak bir mahiyeti var. Yapılması gereken iş bu noktadan sonra gerek yerel yönetimler tarafından, gerekse STK'lar ve paydaşlar tarafından bunun turizm amaçlı ve hatta eğitim amaçlı, tarih, coğrafya anlamında, arkeoloji anlamında insanların, öğrencilerin gidip ziyaret edebileceği, sahada ders yapabileceği aslında ciddi de bir veri tabanı oluştu. Yani bir fotoğraf albümü yapılsa da bu çok çok kıymetli. Romanı yazılsa da kıymetli. Belgeseli çekilse de çok kıymetli mesela. Kayıp köylerle alakalı elbette bir belgesel yapılabilir.
1: Şimdi yeni kurulan köyleri de bulacaksınız.
0: Yeni kurulan köylerin ne zaman, nerede, nasıl kurulduğunu bulmamız gerekecek. Onların da bilimsel temelini hem arşivden hem araziden beslenerek inşa etmemiz gerekecek. O da bizim omuzlarımızdaki sorumluluklardan bir tanesi. Osman Hocam kulakları çınlasın öyle diyor. İlker, bunu senin yapmam lazım diyor. Kayıp köyleri beraber yaptık. Sen diyor ki yeni kurulanları da bir ekiple gidin, bulun, yapın ve bunu da literatüre kazandırın.
1: Hangi bölgelerde bu araştırma yapacaksınız?
0: Şimdi aynı alandan da ilerleyebiliriz. Manisa, Konya'dan da ilerleyebiliriz. Yeni destinasyonlar da eklenebilir. Mesela Bozok Havalisi, Çorum Havalisi ya da Adana Çukurova Havalisi de eklenebilir. Çünkü yeni kuruluşta ben tezde birazcık değinmeye gayret ettim. Konar göçerlerin iskan süreci, sonrasında muhacir olarak tabir ettiğimiz Osmanlı'nın içe dönük iskan sürecinde 1774 sonrası Osmanlı topraklarından, kaybedilen topraklardan Osmanlı ülkesi içerisine gelen soydaşlarımızın, dindaşlarımızın iskan edildiği alanlar da yeni yerleşmelerin kurulmasına vesile oluyor. Ama resim bununla tamam olmayacak. Muhtemelen yeni kurulan yerleşmeler kendi doğası itibariyle bölgedeki nüfus artışı, demografik özelliklere bağlı olarak yeni tarım alanlarına ihtiyaç duyması gibi bir takım gerekçelerle de kurulmuş olma ihtimali var. Evet, iki tane hipotezimiz var ama bu hipotezlerin nasıl kayıp köylerde Celali isyanlarından timar sisteminin değişim dönüşümüne kadar tartıştıysak, yeni kurulan köyleri de bu bağlamda tartışmamız gerekecek.
1: Eski Türk tarihini konuşurken Profesör Doktor Ahmet Taşal hocamız coğrafyanın çok önemli olduğuna sık sık temas eder. Evet. Şimdi dağlık alanları konuştuğumuzda siz hayvancılığa atıfta bulundunuz.
0: Evet.
1: Yine işte tarımın yapıldığı alanlar mutlaka birçok noktada var. Bu köylerin kaybolmasında aşa ulaşamama, yiyeceğe ulaşamama, bu noktada yerini değiştirme ve o izlerin kaybolması da etkili olmuş mudur?
0: Tabii ki insanların bir alana yerleşmesi, orada yerleşmeyi devam ettirmesi, kuruluş nosyonu diyebileceğimiz bir takım parametrelerle oluyor. İşte temiz bir su kaynağı olacak, güvenli olacak, tarımsal ya da hayvancılık faaliyeti, yani ekonomik faaliyetini sürdürebileceği özelliklere o sahanın sahip olması lazım. Zaman içerisinde bu özelliklerden biri ya da birkaçı ortadan kalkarsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettirme noktasında problemler yaşamaya başlıyor. Bu problemlerin üstesinden gelebilirse yerleşme varlığını sürdürüyor. Eğer devam ettiremezse ilgili merkez terk ediliyor. Bugün antik kent dediğimiz ya da terk edilmiş köyler dediğimiz

0: çıkıyor. Kaybolan köyler mevzusu ortaya çıkmış oluyor.
1: Eminim önümüzdeki süreçte yapacağınız araştırmalarla daha niceleri bulunacaktır.
0: İnşallah, ümit varız. Gücümüzün, kudretimizin yettiği kadar bizler, bizim öğrencilerimiz, bizim master ve doktorantlarımız inşallah daha güzel işler yapacaktır.
1: Bence saha araştırmalarına onları da götürün.
0: Kesinlikle götürüyoruz. Hani beni hocam nasıl götürdüyse, bir taraftan harita, bir taraftan araç kullanımı, bir taraftan drone fotoğraf çekimi. Bu iş birazcık malumunuz şeyle ilerliyor. Usta çırak ilişkisiyle ilerliyor. Bir araziye gittiğiniz zaman kıraathaneye girmek, bir selam vermek, onlarla diyaloğa geçmek, bir güven tesis etmek, sonra bilgiyi onlardan almak, sonra da sahadan ayrılmaya varıncaya kadar bir kültür işi. Teorik olarak bunu masa başında her ne kadar anlatsak da sahaya girmek ve o sahada kendinizi kabul ettirmek ciddi bir deneyim işi. Ve biz bunu hocalarımızdan, kendi kişisel, sosyal, kültürel sermayemizle edindik. Bu kültürün bizim takipçilerimiz, bizim öğrencilerimiz tarafından da devam ettirilmesi gerekiyor. O bağlamda kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerimizi de götürüyoruz ve götürmemiz önemli.
1: Bazı tarihçilerden ve bazı coğrafyacı uzmanlardan şunu da duymuştum. Mesela kimisi diyor ki ya ben işte çok önemli isimlerden Selçuklu tarihini okudum. Kendisi doçent olan var, doktor olan var, profesör olan var. İşte şu onu bunu yabancı kaynakları okudum, yazıyorum, kafamda şekilleniyor ama İspahan'a bir gittim, yazdıklarımla gördüklerim uyuşmuyor. Muş'a, Malazgirt'e bir gittim. Aslında orayı daha önce görmem gerekiyormuş. Evet. Yani teorik bilgi dediğiniz gibi ya da çok önemli isimlerin kitapları olabilir.
0: Evet.
1: Doğru ama gidip görmek her şeyin ötesinde.
0: Kesinlikle öyle. Tarihin cereyan ettiği bir mekan var. Coğrafya bunun anahtarını bize sunuyor. Tarih bize bunun zamansal perspektifteki arşiv belgelerini sunuyor. Tarih ve coğrafyanın kardeşliği bizde hep vurgulanır ama bunun araştırmaya tahvil edilmesi, araştırmacıların pratik etmesi gerekir. Bir coğrafyacının tarih bilgisine ihtiyacı vardır, bilmelidir çalıştığı konu bağlamında. Bir tarihçinin de kaçınılmaz olarak coğrafya mekan bilgisine ihtiyacı vardır. Çünkü birisi mekan üzerindeki o tarihselliği, kronolojiyi, zamansallığı araştırırken öteki branş yani coğrafyada onun mekansallığını araştırır. Coğrafya ve tarihin bu bir aradalığı mutlak surette araştırma yapanların göz önünde bulundurması gereken bir unsur. Hatta şunu söylerler, sadece sosyoekonomik tarih çalışanlar değil, bir biyografi çalışan kişinin de ilgili bölgeye gitmesi, ilgili dönemi deneyimlemesi gerekir. Mesela ünlü bir isim çalışıyorsunuz. Bir edebiyatçı olabilir, bir tarihçi olabilir. Bu insanın dünyaya geldiği köy, şehir, kasaba, sokaklarında yürüdüğü mahalleyi çok teneffüs önemli. Etmek gerçekten yazılacak metne ayrı bir ruh kazandıracaktır. Edebi eserin anlaşılmasında da bu böyledir. Tarihçinin yazdığı metindeki betimlemelerin doğru yorumlanması için oranın havasından, suyundan, ikliminden, coğrafyasından, yeşilinden, grisinden ve kahverengisinden bizim haberdar olmamız lazım. Eğer haberdar olursak daha ruhu olan metinler inşa edebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni araştırmalarınız sonrasında sizleri tekrar ağırlarız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok kıymetli bilgiler verdiniz.
0: Çok sağ olun. Eksik olmayın.
1: Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Var olun.
1: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İlker Yiğit hocamız bizlere eşlik etti. Kaybolan köylerin nasıl ortaya çıktığına ilişkin önemli bilgileri bu programımızda sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Kayseri 26, Nevşehir

0: 25, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 35, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Mersin ve Hatay 29, Adana 31, Kahramanmaraş 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu ve Rize 25, Karabük 28, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 31, Erzincan 30, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 36 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Kobiler özel fırsatlar Akbank'ta.
3: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında Akbank.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
5: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
6: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: I found something.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: What did you find?
1: Kane Parsons'ın yönettiği Backrooms bilim kurgu gerilim türünde bir yapım. Film, gerçekliğin dışına çıkan ve bitmek bilmeyen odalarda mahsur kalanların gerilim dolu mücadelesini konu alıyor.
3: You feel me?
4: Yeah.
3: Follow my lead.
2: Clark, what is this?
3: It's what I'm trying to figure out. I've been there every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
5: Pull me up, pull me up, pull me up!
6: What do you see?
3: Rooms. This place builds them. It's like a maze that just goes on and on.
4: Sometimes I'm scared I'll get lost.
2: Clark, can you hear me?
7: I don't understand. What is this?
3: It's beautiful. Am I right?
2: Hello? Ne çaldın?
3: Sırları.
1: Bilim kurgu gerilim türündeki ifşa gününün yönetmeni Hollywood'un duayeni Steven Spielberg. Emily Blunt, Josh O'Connor ve Colin Firth gibi ünlü oyuncuların rol aldığı film, dünya dışı varlıkların yıllardır insanlıktan gizlenen gerçeklerinin tüm dünyaya açıklandığı bir dönemi anlatıyor.
3: Hayır.
2: Günaydın Kansas City. Bugüne bir göz atalım. Bugün.
3: Ne dediğini anlıyor musun?
7: Onu duyuyorum. Bu anlamsız, anlayamıyorum.
3: Ben anlıyorum.
2: Bana neler oluyor?
3: Halk gerçeği öğrenmek istiyor. Bu işe bulaştım. Seni de bulaştırdıkları için özür dilerim. Merhaba Jane. Lütfen. Otursana.

0: Bu 79 yıllık yalanlarla dolu terör kampanyası sona ermelidir.
1: Ne yapacaksın?
2: Bütün dünyaya ifşa edeceğim.
0: Bu gerçek dünyadaki yerleşik düzeni alt üst edecek. Bunu yaparsan geri dönüşü yok.
1: Neden yapsınlar?
2: Zamanı geldiğinde her şey netleşecek.
1: Ne olursa olsun.
2: Sakın bırakma.
3: Dram türündeki Aynalar No 3'ün başrollerinde Paola Beer ve Barbara Auer var. Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir kazadan mucize eseri kurtulan Laura, fiziksel olarak yara almamış olsa da derinden sarsılır. Kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Ancak geçmişleriyle yüzleşme zamanı geldiğinde Laura da kendi hayatıyla hesaplaşmak zorunda kalır.
4: Kimse basın ha?
3: Animasyon türündeki cesur kedi Moxie vizyona girdi. 8

0: yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi ve çok sevdiği kedisi Moxie ile birlikte Fransa'da bir çiftliğe tatile gider. Ancak Moxie sıradan bir evcil hayvan değildir. Meraklı, cesur ve biraz da yaramaz olan bu sevimli kedi aynı zamanda piyano çalmadaki olağanüstü yeteneğiyle herkesi şaşırtır.
1: Kimse yok mu?
2: Defol git buradan. Oh! Geç bu taraftan.
3: Moxie dikkat et.
1: Unut gitsin.
4: Ben de geliyorum.
1: Ha? tabii.
5: Hey, düğmelere dokunma.
0: Bilim kurgu fantastik türündeki Star Wars, Mandalorian ve Grogu vizyona girdi. Din Djarin ve Grogu'nun galaksideki en tehlikeli maceralarını konu alıyor. Kötü imparatorluğun yıkılmasının ardından dağılan savaş lordlarıyla mücadele eden yeni cumhuriyet bu ikiliden yardım istiyor.
6: İmparatorluk çok yaşa.
5: Elindeki tüm kötüleri saf dışı bırakacağız.
7: Amaç intikam değil. Amaç bir savaş daha çıkmasını önlemek.
5: Kemerini tak.
8: Acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
5: Tehlikeli bir duruma girmeden zırhını kontrol et. Çocuk benden sonra asırlarca yaşayacak. Her zaman korumak için yanında olamayacak.
9: Korkuyor musun? Korkmalısın.
5: Kaçıyor muyuz? Yoksa savaşıyor muyuz?
9: O çocuğu sevdim.
5: Neyi bekliyorsun?

0: Gerisi de yemekten sonraya kalsın.
1: Yardım edin, kimse yok mu?
2: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
3: Palaz Baba, Çay Saati, Ruzi hazırlar.
2: Harikasın.
4: Animasyon türündeki Kehribar'la Boncuk kayıp robot gösterimdi. Filmin konusuna gelirsek, Ormanya'da bilim insanı Palaz Efendi uzun süredir üzerinde çalıştığı robotu Ruzi'yi tamamlar. Ruzi aktifleştiğinde Palaz Efendi'yi analiz ederek ona Palaz Baba adını verir ve aralarında güçlü bir bağ oluşur. Ancak şehir merkezinde düzenlenen tanıtım sırasında Ruzi aniden ortadan kaybolur.
5: Ruzi nerede?
6: Ay ben ne bileyim, ayol nerede?
7: Belki de göç etmiştir.
5: Ne demişler? Yemek buldun, koş. Dayak tut, kaç.
8: Kül kedisi. Nerede bu kız?
4: Kül kedisi 3 dilek animasyon türünde. Film, dünyaca ünlü kül kedisi masalına sihirli, modern ve çok eğlenceli bir bakış. Süperstar Prens Merlifloor'un hayranı olan kül kedisi, prensin müstakbel prensesiyle tanışması için düzenlenen baloya katılmayı heyecanla bekler. Fakat kötü kalpli üvey annesinin verdiği işleri yapması gerektiği için evde mahsur kalır.
9: Nasıl yani? Prens evlenecek mi?
8: Prensin kafası gidecek.
10: Sihirli fındık dileğini yerine getirecek.
11: Aa, ben hayatım boyunca seni aradım.
12: Hey, bana ne yaptın senin sersem ağaç?
8: Evlenirsen kraliyet ailesine katılırız.
12: O sincaplar nasıl hayatta kalıyor acaba? Benim bir paltom var ama beni sıcak tutmuyor.
9: Baloya çok az kaldı, hadi.
13: Prens Merlifloor. Sizinle tanışmak büyük bir zevk, güzel yabancı.
10: Hırsız var!
9: Ay, çabuk!
10: O kötü adı onu kaçırdı.
13: Onu kurtaracağım.
12: Benim yakışıklı prens.
8: Büyük bir otmuş.
13: Oh, şu anda kafam karıştı.
12: Sanırım bu ayakkabılar sizin.

sabahları, açları hep şişer. Daha vazgeçmedik.

Gaziantep'in simgeleri arasında gösterilen ve yıllardır Zeugma'nın en dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıkan Çingene Kızı mozaiği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Zeugma müjdesi geldi. Çingene Kızı mozaiğinin kayıp paneli yıllar sonra ülkemize döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve Çingene Kızı olarak bilinen ünlü Zeugma mozaiğinin büyük kompozisyonuna ait olduğu bilimsel çalışmalarla tespit edilen mozaik panel, diplomatik girişimlerin ardından yeniden Türkiye'ye getirildi. Daha önce iadesi sağlanan 12 panelin ardından kompozisyonun 13. parçası da ait olduğu topraklara kazandırılırken Bakan Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlıklarımızın izini dünyanın neresinde olursa olsun sürmeye, medeniyet mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı.

İstanbul geçen hafta sonu Yıldızlar Geçidi'ne sahne oldu. Dünyaca ünlü efsane tenor Andrea Bocelli ve ikonik rapçi Kanye West yüz binlerin önünde konser verdi, kent ekonomisine 100 milyon dolarlık gelir sağlandı. Küresel müzik piyasasının en gözde isimleri 2026 yazına girerken İstanbul'da sahne almaya devam ediyor. Ardı ardına duyurulan dev organizasyonlar İstanbul otellerinde ve turizm işletmelerinde büyük bir hareketliliğe yol açtı. Dünyaca ünlü İtalyan tenor ve besteci Andrea Bocelli, Romanza albümünün 30. yılına özel hazırlanan dünya turnesi kapsamında İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda binlerce müzikseverle buluştu. İki saat boyunca Vivere, Vivo Perley ve Caruso gibi eserlerin yanı sıra Romanza albümünden seçilen parçaların da olduğu seçtiğim repertuarı da seslendiren Bocelli'nin sahnesine Kenan Doğulu konuk oldu. Aynı saatlerde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ise ünlü rapçi Kanye West sahnedeydi. West, 118 bin kişiyle dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konserine imza attı. Ünlü yıldız görsel şovları ve sahne estetiğiyle de çok konuşuldu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Go Türkiye çatısı altında yürüttüğü uluslararası tanıtım çalışmalarıyla görünürlüğü artan İstanbul, dünyanın farklı ülkelerinden gelen on binlerce müzikseveri ağırladı. Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi konserler için İstanbul'a geldi. Kanye West ve Andrea Bocelli'nin İstanbul'da verdikleri dev konserler şehir turizmine ve işletmelere dev bir canlılık kazandırarak ülke ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolar civarında ekonomik hareketlilik sağladı. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Sefon'un seslendirdiği milli takım şarkısı Türkiye'm dinleyici.

Ragıp Narin ve Ece Mumay, sözleri Ertuğ Ömer ve Mumay'a, müziği Ertuğ Ömer'e ait Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor düetiyle dijital platformlarda ön sıradalar.

Halatal dansı, Kazakistan'ın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel dansı, Halatal Serileri adlı müzik grubu sayesinde bir anda sosyal medyada dikkat çekti ve yeni bir akıma dönüştü.

Haziran'a kadar Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Kazak toplulukları tarafından sınırlı ölçüde yaşatılan kartal dansı, son günlerde paylaşılan videolar sayesinde yeniden ilgi odağı haline geldi ve özellikle gençler arasında hızla yayıldı.

dansın yayılmasında Kazakistanlı Alatau Serileri geleneksel müzik grubunun Has Jürik'te Sın Olmaz adlı şarkısı etkili oldu. Kartal'ın süzülüşünü andıran hareketlerle sergilenen koreografi, bu müzik eşliğinde paylaşılan videolarla geniş kitlelere ulaştı.

İlk kez geleneksel kıyafetler giyen genç Kazak kızlarının performanslarıyla öne çıkan Kartal Dansı kısa sürede farklı yaş gruplarının da ilgisini çekti. Özellikle okul etkinliklerinde çocukların da dahil olduğu paylaşımlar akımın büyümesine neden oldu. Alatao serileri grubu ise Kazakistan'ın modern ve geleneksel müziği harmanlayan, ülkemizde de konserler veren bir müzik grubu. Kazak halk melodilerini pop ritimleriyle buluşturan eserleriyle tanınıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, MDT İstanbul Prodüksiyonu Pinokyo Ekse, 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında nefes kesen bir performansla Süreyya Opera sahnesinde sahnelendi. Erika Silgoner'in koreografisini yaptığı Pinokyo Ekse, çarpık zamanlar için bir kukla, Carlo Collodi'nin klasik hikayesini teknolojik, gölgeli ve çağdaş bir dünyada yeniden kurguluyor. Gösteride Pinokyo rolünde Demet Aksula, Geppetto rolünde Canberk Yıldız, Manco Fuaco rolünde Erencan Karadi, Krike rolünde Tuğçe Göncü Ceylan, Kedi rolünde Ekin Ançel var.

Eğlenceyi açık havaya taşıyan festival Blind Fest 23-24 Haziran tarihlerinde Life Park'ta gerçekleşecek. Blind ve Epiphone ortak organizasyonu %100 müzik katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında Dream World The Greatest Hits Live turnesi kapsamında ülkemize uzun bir aradan sonra 80'lerin ikonik gruplarından Pet Shop Boys geliyor. West End Girls, It's a Sin, Always on My Mind ve Go West gibi zamansız klasiklerle dünya müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Pet Shop Boys, hit parçalarını sevenleriyle söyleyecek.

Holding Out for a Hero'nun ikonik sesi, 1980'lerin rock efsanesi Bonnie Tyler ilk kez konser için Türkiye'ye geliyor. Kendine özgü, güçlü ve buğulu sesiyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, 18 Haziran'da Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Müzikaryum ve Y Kültür Sanat Organizasyonu ile gerçekleşecek konser, yaz sezonunun öne çıkan uluslararası etkinlikleri arasında yer alıyor.

33. İstanbul Caz Festivali 1 Temmuz akşamı son yılların yükselen sol gruplarından The Secret Source'u ağırlayacak. Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek konser, grubun Türkiye'deki ilk performansı olacak. Analog ruhu çağdaş bir yorumla birleştiren topluluk, romantik melodileri, yumuşak groove'ları ve nostaljik atmosferiyle son dönemin en çok konuşulan canlı performans ekipleri arasında gösteriliyor.

Dünyaca ünlü besteci Sami Yusuf, Haziran ayında İstanbul ve Ankara'da konser verecek. Dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyan sanatçı, 23 ve 24 Haziran tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde ise Ankara'da Atakongrezyum sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Dünyanın en köklü sanat kurumlarından Amerika Birleşik Devletleri New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi, Haziran ayında oryantalizme odağını alan kapsamlı bir sergi açıyor. Orientalizm, Between Fact and Fantasy adlı sergide Türkiye sanat tarihinin en önemli isimlerinden Osman Hamdi Bey'in eserleri de yer alacak. 28 Şubat 2027 tarihine dek sürecek sergi 180 eseri bir araya getiriyor. Müze duyurusunda 19. yüzyılın en ilgi çekici ve karmaşık figürlerinden biri olarak tanımladığı Osman Hamdi Bey'in nadir görülen önemli bir grup resminin Jean-Léon Gérôme ve dönemin diğer ressamlarının yapıtlarıyla birlikte sergileneceğini açıkladı. Öte yandan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndaki Osman Hamdi Bey yapıtları Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Rami Koç Müzesi'nin karayolu ulaşımı koleksiyonunda uzun yıllardır sergilenen ve çoğu 19. yüzyıl ortasına tarihlenen iki tekerlekli ulaşım araçlarından oluşan zengin bisiklet seçkisi, Ward Kardeşler bisiklet koleksiyonuyla daha da genişliyor. Müzenin mevcut iki tekerlekli ulaşım koleksiyonuna önemli bir katkı sunan seçki, mühendislik tarihindeki yeniliklerin yanı sıra değişen sosyal yaşamın, ulaşım kültürünün ve bireysel hareket özgürlüğünün izlerini de yansıtıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas'ta bulunan Sphere, fütürist gösterilerin olduğu dünyanın en büyük küresel eğlence mekanı. İçi ve dışı

Tamamen devasa LED ekranlarla kaplı olan bu yapı, konserler, fütüristik dijital sanat gösterileri ve sürükleyici sinema deneyimlerine ev sahipliği yaparak izleyicilere 360 derece eşsiz bir teknoloji deneyimi sunuyor.

Bu mekanda her sahnede ayrı bir aksiyon var. Mesela izleyicilerin üzerine kar yağıyor, koltukları sallanıyor ya da dev ekrandaki kasırgayı gerçekten seyirci hissedebiliyor. Son dönemin en ses getiren şovlarından biri de 90'ların ikonik gruplarından Backstreet Boys'un Into the Millennium gösterisi. Mekanın 170 milyon pikselinin ve 112 metre yüksekliğindeki ekranının her zerresini kullanan gösteri ayrıntılı bir uzay istasyonunun içinde başlayıp yıldızlarla dolu bir gökyüzüne açılan ve galaksi boyunca bir yolculuğa çıkan yüksek çözünürlüklü bir deneyim adeta.

Geçtiğimiz günlerde ise Sphere Las Vegas'ta yine şaşırtan bir gösteri vardı. The Wizard of Oz izleyicilere sunduğu teknolojik deneyimle sosyal medyada viral oldu. Gösteri sırasında izleyicilerin üzerine gerçekçi elmalar düştü ve etkileyici dijital sahneler ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Sphere'da gösterilen elma bahçesi, ünlü yönetmen Darren Aronofsky'nin Dünyadan Kartpostal filminde yer alıyor. 16K çözünürlüklü sarmal ekran ve 4D efektler sayesinde izleyiciler devasa ekrana yansıtılan elmalar tavandan düşerken refleksle başlarını eğiyor ve rüzgarı birebir hissediyor. Ancak bunlar gerçek elma değil, köpükten yapılmış, tamamen güvenli ve izleyiciler için özel olarak hazırlanmış elmalar. Böylece gösteri adeta gelecekten gelen bir deneyime dönüşüyor. Barcelona Gitar Trio hem İspanyol hem de flamenco gitarını buluşturan bir grup. Luis Rabisco, Javier Kul ve Ali Arango'dan oluşan grubun performansları son dönemde çok beğeniliyor. Zira bunda üçlünün tek gitarı başarıyla çalmasının etkisi de büyük.

izlediğiniz konser Barcelona'daki Palau de la Música Catalana'da bir festivalden. Barcelona gitar trio Michael Jackson'ın ikonik Billie Jean parçasını sıra dışı bir şekilde çalıyor.

Japonya'nın Ibaraki bölgesindeki Hitachi Seaside Park her yıl ilkbaharda yaklaşık 5.3 milyon mavi nemofila çiçeğine ev sahipliği yapıyor. Masmavi çiçeklerin gökyüzünün birleştiği bu manzara adeta bir kartpostal güzelliğinde. Sanki mavi bir düşün içinde kendinizi hissediyorsunuz bu parkta. Aslında Japonya'ya değil, Kaliforniya'ya özgü olan nemofila çiçekleri Nisan ayında açmaya başlıyor ve Haziran ayında bile ziyaretçileri büyülüyor. Hitachi Seaside Park her bahar döneminde adeta yeryüzüne inmiş bir gökyüzünü ağırlıyor. Her sezon ayrı bir güzellik olan bu parkta tabii ki sadece çiçek bahçeleri yok. Ayrıca 100 metre yüksekliğindeki dönme dolap, mini golf sahası ve hız treni gibi 25'ten fazla oyun alanı var. Pasifik Okyanus manzarasıyla da ünlü olan parka, Tokyo'dan gidiş dönüş günübirlik bir tur kolayca planlayabilirsiniz. Kilometrelerce bir alana sahip parkta, yürümek istemezseniz de 11 kilometrelik bisiklet yollarından bisiklet kiralayabilir ya da park içinde ring seferleri yapan minik treni kullanabilirsiniz.

0: şey diyeceğim. Vallahi teşekkür ederim. Ya ben sevilmesem deli olurdum herhalde. Düşündüm de ben şarkıcı olmasaydım ya deli olurdum.
1: Kırık tebessümü ve keder dolu bakışlarıyla delikanlım diye aykırdığı günden beri hayatımızda, hem de kendi hayatının medcezirlerinin bütün yansımalarıyla.

Yıldız Tilbe, 1966 yılının sıcak bir Temmuz günü İzmir'de dünyaya gözlerini açtığında ondan büyük 5 kardeşi olduğunu öğrenecektir. Aile kalabalıktır ama yoksuldur. Baba Ali Tilbe mevsimlik işçidir. Yıldız'a ev içinde yadigar diye seslenirler. O ise bu ismi hiç

Sana Değer, Sevemedim Ayrılığı, Sevdanın Tadı da bu albümdedir. Albüm tam 3 milyon satar. Nota bilmez, eğitimsiz nasıl oluyor bu başarı diye sorulduğunda Yıldız Tilbe, nasıl yaptığımı bilmiyorum, bilsem anlatırım, İçime öyle doğuyor der.

1996'da bu kez Aşk Perest gelir. Tibe'nin özel yaşamındaki çalkantılardan dolayı değeri çok sonradan anlaşılır bu albümün.

ağlayan yüreğim, el adamı, aşk yok olmaktır. Ne hitler değil mi ama? Yıldız Tilbe'yi zirveye ulaştırır, pop müziğin altın çağlarına ise değer katar albüm.

Ki Gülüm albümünden bir yıl sonra Haberi Olsun yoğun ilgi toplar. Yıldız Tilbe'nin mutluluğunu aykırdığı nadir şarkılardan biri Ummadığım Anda, Kendimden Çıktım Yola, Bir Yere Varamadım özlü cümlesine sahip aşk laftan anlamı.

Yıldız Tilbe'den Türküler albümünün ardından 2005'te bu kez Papatya Baharı ile hayranlarıyla buluşur sanatçı. Hareketli, Yar Yanına Geleceğim bu albümün en sevilen parçası.

2008'deki Güzel albümünde Ben Senin Var Ya şarkısı öne çıkarken, bir yıl sonra piyasaya sürülen Aşk İnsanı Değiştirir farklı bir albüm olur. Zira arabesk ve halk müziği kokan bu albümde tam 23 şarkı vardır. Anma Arkadaş, Tanrı'dan Diledim, Dudaklarında Arzu, Ağla Yüreğim eserlerden birkaçıdır.

Yazdığı şarkılarda en çok hüzün, aşk ve ayrılık acısı konularını işleyen Yıldız Tilbe, popüler müziğin romantik kraliçesi. Aynı zamanda özellikle çıkış yakalayan genç seslere verdiği şarkılarla bir beste fabrikatörü.

2016'da oynat, 2 yıl sonra Bir Seni Tanırım ve Kış Günlerini yayınlayan sanatçı bugün hem konserlerine hem şarkı üretmeye dolu dizgin devam ediyor.

ismiyle tanınan sanatçı, neden şarkılarının bu kadar sevildiğini, konser biletlerinin yok sattığını ise şöyle açıklıyor. Şarkılarım sadece beni anlatmıyor, herkesi anlatıyor. Onun için dinliyor insanlar. Bir o şarkıları söyleyen yıldız var, bir de o şarkıları dinleyen biri var. Bazı şarkılarımı ben bile acıdan dinleyemiyorum.

tarih boyunca hakkında pek çok hikaye anlatıldı. Bir efsaneye döndü. Her zaman merak edildi. Gizemli İnkaların yüzyıllarca saklı kalmış kenti Machu Picchu, dünyada keşfedilmesi gereken güzelliklerden.

0: yıllarda
1: 1450'li yıllarda hükümdar Paşa Yutek Yupanqui tarafından yaptırılan antik kent yerleşim yeri olmasından 100 yıl sonra terk edildi. Terk ediş nedeni olarak seyyahların geçirdiği çiçek hastalığı olduğu rivayet edilir.

İspanyollar tarafından asla bulunamayan, yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu yıkıma uğramadı ve yağmalanmadı. Bu sayede de yıllar boyunca saklı bir şehir olarak kaldı. Machu Picchu'yu keşfedense 400 yıl sonra 1911'de Yale Üniversitesi akademisyeni Hiram Bingham oldu.

UNESCO tarafından koruma altına alınan antik kenti her gün 800 kişi ziyaret ediyor. Şehrin 3000 basamak merdiven sistemi günümüzde halen olduğu gibi duruyor. Machu Picchu antik kenti 2007'den beri dünyanın 7 harikasından biri olma özelliğini taşıyor.

Pop müziğin ikonu Michael Jackson'ın senaryosuna imza attığı, ayrıca rol aldığı bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Moonwalker 1988 yapımı. 2009'da aramızdan ayrılan Jackson'ın biyografisine yönelik bir film.

albümde en çok ilgi çeken sahne ise bir kült olan Bad klibinde Michael Jackson'ı canlandıran 9 yaşındaki Brandon Adams'ın performansı. Bugün bir oyuncu ve boksör olan Adams filmde Jackson'ı neredeyse aratmıyor. Hatırlıyoruz.

belki de ressam Bopros'un çizdiği yüce dağlardan aşağı bakan ulu ağaçların masalsı diyarı. Kısaca dünya üzerinde muhteşem bir bölge.

yılbaşı kartpostallarının ilham kaynağı Alpler, Orta Avrupa'da İsviçre, Fransa, Avusturya, İtalya, Slovenya ve Almanya'ya yayılan Avrupa'nın genç dağlarından. 207 bin kilometre kare bir alanı kaplayan Alp dağlarının zirvelerinin ortalama yüksekliği 2500 metre.

gelelim Alplerle özdeşleşen sütlü çikolatanın icadının hikayesine. Günümüzde oldukça ünlü çikolata markası olan Kayyeyler'in kızıyla evlenen Daniel Peter, çikolata maliyetini düşürmek için ülkelerinde bolca bulunan sütü o zamanki macun çikolata karışımına eklemeyi düşünür. İlk denemelerde sütün kıvamı çok sıvı olduğu için başarılı olamasa da Peter pes etmez ve komşu çikolata fabrikasında üretilen yoğunlaştırılmış sütü çikolataya eklemeyi dener ve günümüzdeki sütlü çikolata böylece icat edilir.

0: başa kaldık Scourge. Hadi artık şu işi bitirelim.
1: Efendim, destek gerekiyor.
2: Usta yönetmen Steven Caple Jr. imzalı Transformers Canavarların Yükselişi 9 Haziran 2023'te vizyona girdi. Anthony Ramos, Dominic Fishback ve Luna Lauren Velez'i buluşturan film 349.3 milyon dolar hasılat elde etti.

konusu 1990'lı yıllarda geçen film, Autobotlarla Decepticonlar arasındaki çatışmadaki yeni Maximal fraksiyonunun üzerinden hikayesini anlatıyor.

0: ele geçirmesini göremeyeceksin.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri Transformers Canavarların Yükselişi filminin kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.

Usta orkestra şefi André Rieu ve Johann Strauss orkestrasıyla sahneye çıkan Emma Cook, Fransız şarkıcı Barbara Pravi'den dinlediğimiz Voila'yı söyledi. Hey girl, dis-moi, enfant que j'aime, déteste, crois vous dire. İzleyenleri duygulandıran ve ayakta alkışlanan performans, sosyal medyada da bir haftada 6 milyon kişi tarafından izlendi.

0: Spaß.
1: Danke, ja.
2: Aber komm! Aber!

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

Kumsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak yapılmalı.

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz değil mi? İzlence ekibi olarak tüm zamanların iyi hissettiren filmlerini sizler için derledik.

giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı, bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk hikayesi.

Düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

0: zamanların en üzerinde düşünülen kült yapımlarından Jim Carrey'nin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği Truman Show listemizde. 1998 yapımı film, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halkın imrenilecek derecede mutlu ve ütopik bir hayat sürmesini ve baş karakter Truman'ın bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edip aslında yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını sorgulamasını anlatıyor.
1: Truman. Konuşabilirsin.
2: Seni duyabilirim.
3: Kimsin sen?
1: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
3: Peki ben kimim?
1: Sen yıldızsın.
3: Hiçbiri gerçek değil miydi?
1: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yerde. Ve ayağı çözdürük. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şey yok. Seni senden bile yedim.
3: Ama beynime kamera koyamadın.
1: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Önemli değil Truman. Seni anlıyorum. Bütün hayatın boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum. İlk adımını attığında da oradaydım. Okula

0: Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm. Sen gidemezsin Truman.
1: Lütfen Tanrı.
2: Sen burayı arayabilirsin.
1: Yapabilirsin.
0: Benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
3: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: canım dostum. Harika evet, işti gerçekten.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
4: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
4: Evet, başka bir kanal açıyorum.
1: Bir sanık zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
5: 1997 yapımı Can Dostumu izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
6: Duruşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasanın uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet 50 bin dolardır.
7: Teşekkür ederim. Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
8: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
7: Hayır, o anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda söylemedim.
8: Önemli değil, çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
7: Pişmanlık duymadın mı? Yani evlendiğin için.
8: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
7: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
8: 21 Ekim 1975'ti.
7: Tanrı aşkına bunu biliyor musun yani?
8: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
7: Evet tabii ki.
8: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
7: Bilet mi bulmuştun?
8: Evet. Maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi. Bekliyorduk. Onun vuruş için nasıl hazırlandığını
7: evet,
8: bilirsin.
7: Evet.
8: Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor. 35 bin taraftarı ayağa kaldırıyor. Herkes çılgınca alkışlıyor. Fisk koşarken kalabalığı coşkuyla selamlıyor.
7: Evet.
8: Hadi. Ve sonra evet. Top direğe çarpıyor. Çılgınca coşuyoruz. 35 bin taraftar ayağa kalkıyor. Bilirsin değil mi?
7: Evet, alan çizgisinde koşarak koşmaya başlamıştım.
8: Geçiyordu.

0: Evet, o da koşuyor. Aa, koşuyor.
1: Stadyumda izlediğine hala inanamıyorum. Maçtan sonra sahaya indi mi peki?
0: Hayır, nasıl inecektim ki, ben orada değildim.
1: Ne?
2: Sanırım bir liste yapacağım.
3: Doğum günü hediyelerin için mi?
2: Evet.
3: Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
2: Evet biliyorum. Sadece üstünde çalışmak için, böylece daha iyi seçerim.
4: İyi bir baba olan Chris Gardner'ı eşi terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu. Sokaklarda yaşamaya başlar. Will Smith'in başrolde oynadığı umudunu kaybetme. Hayatın koşulları ne kadar zorlasa da ümidimizi asla ama asla yitirmememiz gerektiğini vurguluyor.
2: Bir parka gidebilir miyiz? Daha sonra?
3: Okulumda gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da otobüse binmek.
5: San Francisco, 1981.
6: Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet, benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al, beni de al.
3: Kucağımdaki bu makine mi?
6: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin. Onda
3: o
6: zaman
3: bir zaman makinesi değil.
6: Evet öyle.
3: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim.
7: İhtiyacımız yok Chris. Gereksiz bir şey. Ya da pahalı.
3: Belki gelecek sene. Teşekkür ederim. Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor.
8: Merhaba.
3: Merhaba canım.
8: Ne oldu?
3: Bir şey olmadı bak. Bugün Christopher'ı alamayacağım.
8: Hayır yapma Chris. 7'de işe dönmek zorunda.
3: Dinle dinle bak, biliyorum. Oakland'a dönmem gerek.
8: Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım?
3: Evet maalesef.
8: Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam. Ne yapacaksın söyler
3: misin? Tamam yeter, şöyle yapalım.
4: Dimitri Polito, Ukraynalı, dünya direk dansı şampiyonu. ...26 yaşındaki Politov... ...2012 yılında direkt dansına başlamış. Aynı yıl Rusya'da şampiyonluk kazanmış. 2013 yılında Mr. Pole Dance Rusya finalinde... ...yine birinci olan Politov... ...Ukrayna yetenek yarışmalarında... ...iki kez yarı finale çıkmış. 2014 yılında Pole Art Kıbrıs yarışmasında... ...üçüncü olan sporcu... ...2015 yılında düzenlenen... ...Pole Art İtalya'da ise birinciliği kucaklamış.

yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Yeni Altay'ın bilinmeyen hikayesinin yazarı Murat Yalçıntaş. Türkiye'nin Milli Ana Muharebe Tankı projesindeki kritik dönüm noktalarını anlatan kitap için Yalçıntaş, okura sizinle paylaştıklarım sadece bir savunma sanayi projesinin değil, aynı zamanda bir ülkenin kendi ayakları üzerinde durma iradesinin de hikayesi. Ve umarım bu sayfalar bireysel bir anlatı olmaktan öteye geçerek gelecekte benzer zorluklarla karşılaşacak kişilere de rehberlik eder, diyor. Yasemin Akıncılar Minguzzi tarafından kaleme alınan Çiçeğim Mati Ahmet Minguzzi, 2025 yılında 14 yaşında bir cinayete kurban giden Mati Ahmet Minguzzi'nin hayatını ve bir annenin yaşadığı tarifsiz acıyı anlatıyor. Canova Yayınlarından okurla buluşan eser sadece bir anı kitabı değil, aynı zamanda derin bir yaz sürecini, anne-oğul arasındaki bağı ve bir annenin adalet arayışını merkeze alan bir kitap. Ayrıca kitabın lansmanı Mati Ahmet'in doğum günü olan 23 Nisan'da gerçekleşti. Söz yazarı ve şair Ahmet Atıl Esendemir'in kaleme aldığı Kalem Değdi Duyguma edebiyat severlerle buluştu. Esendemir son kitabında okuru içsel bir sorgulamaya ve duygusal yolculuğa çıkarıyor. Mihenk Kitap'tan yayınlanan eser, kalbin sakladığı sırları, aşktan geriye kalanları ve umut dolu anıların izini sürüyor. Yazar, kitabı ile ilgili bazı duygular vardır. Yaşanır ama anlatılamaz. İçinde bir ses, bir titreşim kalır. Zaman geçer, adı konulmaz. İşte tam o anda kalem dokunur duyguya. Kalem duyguma değdi ve ben artık susamadım, diyor. Turkuaz Kitap Yayın Evi'nden çıkan Kuruluş Devrinde Bizans ve Osmanlılar kitabının yazarı Fransız tarihçi Michel Balive. Yazar, 20 yılı aşkın araştırmalarının birikimiyle Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan geniş bir tarihi süreklilik içinde Türk-Bizans ilişkilerini derinlemesine inceliyor. Bizans'ın ardından Osmanlı, bölgenin yeni müessir kudreti olarak yükselmiş olsa da Balive, Bizans kültürünün tesirinin bir anda silinmediğini, bilakis Osmanlı medeniyetinin dokusuna nüfuz ettiğini ortaya koyuyor. Yazar Aydın Adrian Bahar'ın kaleme aldığı Oluş ve Boşluk Arasında Balatlar, Felsefe, Sanat, Tarih ve bilimi harmanlayan disiplinler arası bir deneme eser. Temel olarak yaratıcı yanlış okuma yöntemiyle anlamın inşa sürecini sorgulayan kitap, anlamın keşfedilen değil, yaratılan bir olgu olduğunu savunuyor. Kitap, Epsilon Yayın Evi'nden raflardaki yerini aldı. Merve Tüfekçi Emre, Şifa Köyü'nden çocuklara sağlıklı beslenmeyi sevdiren yeni kitap serisini minik okurlar ve ebeveynleriyle buluşturdu. Sinüs Yayınları'ndan çıkan hem eğitici hem de eğlenceli 12 kitaplık seride sebzeler bu kez Şifa Köyü'nde canlanıyor. Serinin Şifa Köyü'nde Haziran Salatalık serinin serinletici sürprizi kitabı, Şifa Köyü'nde yazın gelişini, hasat coşkusunu ve Salatalık serinin gölgede hazırladığı sürprizleri konu alıyor.

0: uzman isimlerle değerlendiriliyor.
1: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
0: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
0: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
6: Haydi anlat.
7: Babam uçmaya varmadan bir ay önce Sarıırmak güneyine indiydik.
8: Çin bölgesi değil mi orası?
6: Bu haydutlar ya tuz kervanları mı yağmalar ya da Sarıırmak'a geçip Çin köylerini basarlar.
7: O köyden ganimet kaldırdık. Biraz erzak. Birkaç tane de köle. İçlerinden biri Türktü. Senin anandı.
9: Ne bilirsin anam olduğunu?
7: Bilmezdim. Nereden bileyim? Babamın ellerine sarıldı. Beni ocağıma kavuşturun dedi. Benim dağ boyundan Evren Alt'tır. Kızımın adı da Akkız'dır dedi.
6: Kaç altın istersiniz? Akkız'ın anası olduğunu söyleyen köleye.
7: Altın istemem. Ben de altın çok. Pençeyi isterim. Eğer bana varırsan anana kavuşursun.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler.

0: Alın bu halımızı direğe bağlayın. Ben sorgularım.
1: Tuzak olmasın bu.
2: Öğrenmek için anam olduğunu söyleyen o kadını görmem gerek.
0: Ben bir kadının yerini öğreneyim.
2: Alpaguhan. Niye?
0: Ne niye?
2: Biz seninle düşmanız. Saraydaki hainleri öğren diye çağırdık seni. Ondan almayız canını. Sen de bize pusu kurardın. Şimdi niye anamı bulmama yardım edersin?
0: Tılsımı ilk gördüğümde üzerinde bu hurba vardı. Savaş meydanında canımı okuduydu. Onun emanetiymişsin gibi gelir bana. Onun yazgısının senin doğumunu yazdığını da öğrendim. Şimdi eden de edilen de hain de olsa emanet emanettir. Nerede bu kızın anasıyım diyen kadın?
3: Olursan söylemem. Hakkı zanasını isterse benimle gel.
0: Olur onun biri. Anam ben de dedi diye kızı sana vereceğimizi mi sandın? Nereye sakladın kadını?

0: çocuklardan burada olduğunu öğrenince saraya gitmeden geldik.
1: Ben seni Batı Gökkanlığı'na göndermedim mi? Burada ne işiniz var?
0: Alın birleş olman hatun. Göke bağlı boylarla birleşip Batı Gökkanlığı'nı işgal ettiler.

Az evvel ülkemin yarısını aldın. Al indi. Doy. Bir hanı. En zayıf anında al.

0: bence. Az evvel seni tahtından indirip canını almadıkça durmayı izlediydin. Neden canımı kurtardın?
1: Daha vereceğin hesaplar var. Batu Gategin'im seninle konuşmak ister. Batı Gökkanlı hakkında.
2: Ne yaparsın Balamir? Pekmez görmüş bala gibi şensin.
0: Yeni yurt kuran hangi bir şenim? Çoban Hatun. Yeni devletin adını düşünürdüm.
2: Buna han tahtında karar versin Balamir.
0: Yeni devletin tahtına mı göz dikersin Çoban Hatun? Kurultay yapsak karşıma han adayı olarak mı çıkacaksın?
2: Ulu Ece olarak çıkacak değilim ya. Çıkarsam han adayı olarak çıkarım. Ama başka adaylar da çıkabilir.
1: Babama katılalım. Ondan sonra sen han olursun. Ne dersin?
3: Ülke bölündü ülke. Bir kere de kendini düşünme.
4: Kır çiçek biken. Hani baban seni öldürürdü?
1: Şimdi o zafer sevinci içindedir. Tam bağışlanmak için yalvaracağımız vakit. Haydi. Batı Gökkanlı'na gidelim.
5: Alpagohan savaş ilan etti.
0: Kahırlar olsun.
5: Bir şey yapmamız gerek. Yoksa çeçeğe iş kalmaz. Savaş bütün obaları kana bular.
3: Sırma. Sen Künota'yı getir. Yaman. Sen de şu mançodan çapuladığımız tuzları getir. Arabaları yükleyin.
0: Tuzu kime götürürsün? Künota'yı niye çağırdın Teginim? Aklında ne var?
6: Kaya'dan haber var mı Günsel'i? Batı Gökkanlı'na yerleşti mi merak ederim.

0: Hanımız güvercinliği kapattırdı ya Ulu Ecem. Şahin'le ya da güvercinle haber gelmez saraya. Ulan gelmesini akşamı bulur.
1: Hanımız güvercinliği kapattırdı ama tahta oku saplayan hain Batuga'dan bitiği aldı durdu. O nasıl oldu acaba?
2: Ama İlay!
1: Peki.
2: Ölüme beni götürüyorlar. Yıkacaklar kızını orada. Ama yıkacaklar kızını orada. Ama çok korkuyorum. Bırakma beni.
0: Batuga Tegin'im. Çeçek saraya da bulaştı. İlay'ın temas ettiği künelerin arasında hızla yayılır. Bir şey yapman gerek.
1: Gök Tengri'me alkışlar olsun. Dağlı esirlerin arasına koyduğumuz Türk işli kızdan sana çeçek bulaşmadı. Batuga'nın canını alalım derken analı kızı sizi kaybetseydim kahrımdan ölürdüm.

0: Sen benim kanlaşıma, kara ruhumu bulaştırmaya çalıştın. Sarı Türk iş obasından çeçekli kızı alıp dağlı esirlerin arasına mı soktun?
1: Temur.
0: Cevap ver bana. Sen benim kandaşımı öldürmeye mi çalıştın?
1: Ben düşmanımızın canını almaya çalıştım.
0: Ben ne safım. Babamla, senle konuşup Batuga ile aranızı düzeltmeye çalışacaktım bir de.
1: Sen ne dersin?
0: Derim ki, ben Gökhanlı Tegin'i, Alpaguan oğlu Temur Tegin. Bundan gayri bilesin, yolum da, kılıcım da Batuga ile birdir.
1: Hayır.
0: Düşmana düşmanım, davası davandır.
2: Gökhanlığından ayrılan yeni devletimizin kuruluşunu kutlayalım.
3: Bunları bile kutlamak zordur. Boylarımız çiçek salgınından kırılır. Böyle giderse yeni devlete millet olacak kimse kalmayacaktır.
4: Tuzumuz da kalmadı zaten. Bırak Erlik Ağa'nın ruhunu kovmayı, yiyeceklerimizi saklayacak tuzumuz bile yok.

0: Ayağınız sağlasın. Soyunuz çoğalsın. Sizlere armağan olarak yalnız tuz getirmedim. Çiçek belasının şifasını da getirdim. Bakın. Ben çiçeği atlattım. Sizler de, boylarınız da hep birlikte bu salgını atlatacağız.
1: Nasıl?
0: Kün atanın şifalı otlarla zayıflattığı bu çiçekli kandan sürerseniz bedeniniz çiçeğe karşı güçlenmiş olur. Çiçek aşısı olmuş olursunuz.
2: Olmaz öyle şey. Herkes öldüreceksin.
0: Neden amca? Sen gayet sağ görünürsün. Sana da aşı yapmadık mı? Neden saklarsın?
3: Söylesene Balamir. Sen şifalandığında beklerden mi saklarsın?
2: Çiçek. Erkan'ın kara ruhudur. Beni o ruhtan Gök Tengri'nin kanıma koyduğu kurt korur. Sizin şifanız değil. Gök Tengri'nin kurt vermediği kara kemiklilere yaparsanız ölürler.
4: Kız da kurtuldu Balamir. O da kara kemiklidir. Yoksa han kızı da biz mi bilmeyiz?
2: Sen de kara kemiklisin. Gözümüzün önünde kendine çiçek bulaştır da. İnanamam.

0: Bekler. Düşünün. Kararınızı verin. Kabul edenler yarın otağıma gelip şifalarını alsınlar. Hem kendilerine hem de boyunuzu uygulayın. Ama merak etmeyin. Kabul etseniz de, etmeseniz de tuzlar sizindir. Dahası da gelecek. Tuz sıkıntısı olmayacak.
1: Yeğenim. Karşılığında ne istersin? Onu söylemedin.

0: hiçbir şey. Türk bir olsun. İyi olsun isterim.
1: Aksak Tekin çok yaşa!
2: Aksak Tekin çok yaşa! Aksak Tekin çok yaşa! Aksak Tekin çok yaşa! Aksak Tekin çok yaşa!
3: Matuga, sen bana tırnak dedin. Ben tamam dedim. Ama Aldoguan bütün boy beklerini öldürdü. Başka çarem mi vardı?
0: Çare her zaman var. Ama hırsan gözün görmez.

0: çiçeğe çare bulursan, bütün boy bekleri sana oy verecek. Seni seçecekler. Gün gibi ortada.
1: Teyze, yurdu 2'ye, 5'e, 10'a, 1000'e bölebiliriz. Dert han olmaksa 1000 tane han oluruz. Türk Türk'ü kırar. Çin gelir üstümüze çöker. Tonyukuk'un dediklerini hatırla. Bir şey yufkayken delinmesi kolaydır. İnceyken kırılması kolaydır. Ama kalın olursa, yoğun olursa ne delinir ne de kırılır.
0: Ne yapacaksın? Amacın ne? Köyü tekrar birleştirmek mi?
1: Beygleri de, Alpago Han'ı da barışa mecbur edeceğim.
2: Alaca kadın senin anan.
0: Asıl derdin ne? Onu de bana.
2: Seninle evdaş olmak.
3: Benimle mi? Pençeyle mi? Sabarların tek işi köyleri yağmalamak, kervan çapulamak bilirim. Dersin ki niye pençeyle bir olup bütün Acun'u yağmalamayalım? Ondan istersin.
2: Akıllı kız. Daha yağmalanacak çok diyar var pençe. Eğer ikimiz bir olursak.
3: Seninle evlenmem. O kalın kafana sok. Ama seninle çapula çıkabilirim.
2: Nasıl?
3: Tuz mağaralarının yerini bilirim deyince gözleri yuvalarından fırladı.
1: Köyün tuzunu kendi ellerimle o yabanların önüne sererim.
3: Kimsenin önüne bir şey sermeyiz. Temur Tekin'im. Savaşı önlemek için mançoyu kullanırız. İkisi farklı.
1: Hele şu iş bitsin. Yurdumuzu Balamir'in işgalinden kurtaralım. Kendi ellerimle oyacağım o yabanın gözlerini.
3: Beni evdeş isteyince Batuga Tekin elini deşti. Sen de gözünü oyarsın Tekin'im.
1: Elini mi deşti? Kimin kandaşı? Aferin ona. İyi etmiş.
4: Gerçekten Balamir mi han olsun istersin Yulabek?
5: Niye? Sen mi olmak istersin? Niye istemezsin? Çiçeğe çare buldun. Tuz da getirdin. Putun var belli. Gerçi çolaklığını sorun edenler var ama onun düzenlisinin bir yolu yok mu? Çiçeğe çare bulduysan onu da bulursun. Hı?
4: Dur dur dur. Benim isteğim başkadır Yulabek. Barış isterim ben. Eğer Alpago Han'ı sizin isteklerinizi yerine getirmeye mecbur edersem barışa bir şans verir misiniz?
5: Nasıl bir iş mi bırakacaksın?
6: Eğer sorun çıkartırsan, bekleri bana karşı kışkırtırsan ya da savaştan caydırırsan Saltuk ölür.
1: Beyler gittikten sonra zaten öldürmez misin bizi? Ne diye yapayım istediğini?
6: Kanında kut olan han sözü veririm ki. Gün hatayla Saltuk'u serbest bırakırım. Bir tek sen ölürsün.
7: Balamir'in ordu sayısı 3 katımıza çıktı.

0: Ne yapacağız Apago? Ya bir tek Batı Gökkağanlı'yla kalmaz. O orduyla Göksaray'ın üstüne yürürse?
1: Ona bu fırsatı vermeyeceğim. Onun da bana sırt dönen boy beylerinde kılıcımın ucundan geçireceğim.
0: Nasıl olur? Orduca bizden çok üstünler. Güçlü bir yasavulumuz bile yok. Yeniliriz.
1: Saltına ihtiyacım yok. Temur bana yeter.

0: Doğan çağırır.
1: Neden çağırır bilir misin?
0: İmparatoruna haber sal. 12 bahar önce yaptığımız anlaşmayı hatırlat. Ona de ki, Alpagohan hainlerle gireceği savaşta senden çeriler ister.
2: 12 bahar önce yaptığımız anlaşmanın diğer şartı ne olacak hanım?
0: Tuz şartı mı?
2: Evet. Çeri karşılığında tuz isteriz.
3: Haydi.
1: Haydi.

0: Şimdi benim sana canımı kurtardın diye minnet mi duymam gerekecek?
1: Minnet duyuyorsun diye yapmadım Kaya.
0: Ya ne için yaptın?
1: Boşver. Anlatsam da anlamazsın zaten.
2: Bir kere sana verdiğim işi başar. Bir kere beni onurlandır.

0: bir şey yapmadım ama babam. Hak ettin buysa. Başım üstüne. Haydi. Sözünü yerine getir. Ben de gel.
1: Atuka Tekin gelsin. Onunla konuşayım öyle.
0: Ben adamlarımla Hitay Ormanı'nda konak otağı kurarım. Seni bir gün beklerim. Tek bir gün. Geldin geldin. Gelmedin çeker giderim. Sonra ananı ara ki bulasın.
2: Obadakiler. Onlar nasıl davranır sana?
3: Han'ın yüz çevirdiğiyle kimse konuşmaz. Bir tek Sırma Yaman Akkız.
2: Anladım. Bu işler bir bitsin. Burada fazla kalmayacağız. Yolumuza gideceğiz. Akkız sordu bana. Tutkunda gelse olur mu? Olur dedim bilesin.
3: Gerçekten mi?
2: Ama benden bir şey beklemeyesin.
4: Balamir, Batuka Tekin esir alacağını da kayacak.
1: Ne dersin?
4: Dün gece Batuka Tekin'in çadırından çıktım. Bir baktım başlarını çuval geçirip götürülürler.
1: Baban, Batuka Tekin esir almış, canını alacak.
5: Ne?
1: Kurtarmamız gerek.
2: Esirleri nerede tutarlar?
5: Siz Batuka Hanlığı'na mı girmeyi düşünürsünüz?
1: Ya ne düşünürüz? Kurtarmamız gerek derim.
5: Bu imkansız. Babanın her yanında atlar var. Gözetleme kulelerinde de okçular durur. Nasıl gireceksiniz?
1: Sen sokacaksın ya bizi içeri.
6: Hayır! Bırak!
7: Baban. Yay girişine dolayamamıştı ama.
6: Balamir sakın! Sakın! Hayır! Hayır! Sakın!

Ergin'le Salto'yu bırak. Yoksa alpların ölür.

0: Göksaray'dan haber var. Babam seni bekler.
1: Tamam. Haydi çıkalım.
2: Konuşmamız gerek. Manço, Tuz baskınında yardım etti ya. Şart koştu.
1: Ne şartı?
2: Onunla birlikte anamı görmeye gitmemi ister.
1: Eli yetmedi. Bağırsaklarını mı deşmemi ister? Ne yalnızı? Buna izin veremem. O albazın niyeti belli. Manço ananı kullanarak pençeye sahip olmak ister.
2: Pençeye sahip olmak? Öyle mi? Bana bak Göktekin'i. Ben bu yaşıma kadar tek başıma geldim. Kimseye boyun eğmedim. Kimse bana istemediğim bir şey yaptıramadı. Ben kendime sahip çıkarım. Kimse bana sahip olamaz.
1: Ben bilirim. Ben bilirim kimse sana sahip olamaz. Ama o albız bunu bilmez.
2: O zaman çekerim kılıcını, dayarım boynuna, öğrenir.
1: Ne diyeyim? Ak kız, he? Ne diyeyim istersin? Sana göz koyduğunu bildiğim her kişiyle ananı bulmaya seni yalnız mı göndereyim? Ne diyeyim?
2: Yalan diyebilirdim ama demedim. Senden izin de istemem. Kararımı verdim. Anam olduğunu söyledikleri kişiyi görmeye gideceğim. Bunu böyle bilesin.
3: Konuş.
1: Sana çeşeğin şifasını getirdim.
3: Duydum. Herkese şifa dağıtırmışsınız.
1: Eğer iznin olursa Künata Gökordu'ya da dağıtacak şifayı. Ama tuzlarını geri vermem. Çin'e tuz verip karşılığında Türk'ü kıracak çeri almana izin vermem. Ama şartımı kabul edersen halkını tuzsuz bırakmam.
3: Nedir şartın?
1: Bir toy kuracaksın. Boyunlarını vurduğun beklerin oğullarını davet edeceksin. Diyetlerini ödeyip barış anlaşması yapacaksın.

0: Şartını düşüneceğim. Şifa getirdin, barış getirdin. Aldım, kabul ettim. Diyeceğim başka bir şey yoksa çık. Sana haber gönderirim.
1: Sana yalnızca şifa ve barış getirmedim Alpaba.

size geçitlerde söylemek isterim. Benimle 15 yıl yaşadığım dehlizlere gelir misin?

Sana önce kısa bir öykü anlatacağım. Bitene kadar anlamı şu köşeye koy da eksik Tekin'in babası olarak dinle beni. Sen Çin'le savaşa gittikten 2 gün sonra anamın odasının balkonuna bir güvercin geldi. Dağınlığından bir bitik getirdi.

0: kızım. Düşmanımız göklere oynadığım oyun ortaya çıktı. Çinliler sayende gök ordusunu pusuya düşürdü ama Alpaguhan ihanetimin kanıtını buldu. Suçlu benim ama Alpaguhan seni vatan hainliğiyle yargılayıp öldürmek üzere saraya gelir. Kasım'ın babasının ihanetinden haberi yok muydu?
1: Yoktu. Dahası dedem de ihanet etmemişti sana. Çünkü daha hanlı güvercin kullanmaz. Vahşi kuşlar yer güvercinleri.
0: Dağınlığı şahin kullanır.
1: Çocuktum. Bilmezdim. Biz güvercin kullanırdık. O pitiyi anama ellerimle verdim. Kendi ellerimle verdim.

0: güvercinliyse o günü çizdi.
1: Lazlı. Şu an senelerdir zırhında taşıdığım bir dik. O da sahte. İkisi de aynı sahte damgayı taşır. Yani Çin çaşıdığına bu bitiği gönderen dedem değil de anama bu bitiği gönderen her kimse aynı kişiydi. Yani Alpakoğan benim südümde.

İmdat kızın anasının peşine gitmem gerek. Sana bu nedenlerin kim olduğunu bilmek ister misin?

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
6: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
7: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Ananı görünce gülecek mi o yüzden?
1: Anamsa güler. Değilse senin canını alırken yine güler.
0: Delik kafalısın. Asiyesin. Hoşuma gider.
1: Benimle ilgili hiçbir şey hoşuna gitmesin. Senin için iyi olmaz. Dur.
0: Ne oldu?
1: Şşş. Takip ediliriz. Herkes atlardan insin. Atları salın. Nal seslerini takip etsinler.
0: Hadi.

0: kim takip edebilir bizi?
1: Ya benim düşmanlarım. Ya senin düşmanların. Kaç kişi var acaba?
0: Nal seslerine bakılırsa 2.
1: Az kişiyle bizi oyalayıp kurt kapanı kurmasınlar.

0: Delirdiniz mi siz? Canınızı alırdık az daha. Batuga mı taktı sizi benim peşime?
1: Batuga sana gitme demiş, gitmişsin. Seni bu yabanlarla bir başına mı bırakacaktık?
2: Her kişi kendi gelir korur.
3: Hangi kişi de içerisini gönderir.
0: Düşman ocağına giden o. Batuga'yı korurdunuz. Beni değil. Seni kandaşınla gitti bilirdim. Sen onu nasıl yalnız gönderirsin Göksaray'a?
1: Kandaşım kendini korur.
0: Ben de kendimi korurum. Haydi. Dönün Gökorda'ya. Batuga'nın yanında olun.

0: Ne beklersiniz? Haydi.
1: Eğer bu kadar öfkelendiysen dönünce canını okursun kandaşımın. Ama seni bu yabanlarla bırakmayız.
2: Bırakmayız. Otuga dekinim. Ölseniz de peşini bırakmayın dedi. Seni yalnız komadı diye kızmayacaksın değil mi?
0: Onu yalnız bırakırsınız diye kızarım. Siz korumazsanız ben korurum. Ali! Ali!

0: Kızın yüreğine sapladığın kılıcı veren kim?
1: Kim olursa olsun cezasını vereceğiniz.
0: Hamdolsun. Hamdolsun ki Hakan kanını kurutacağım.
1: Kim? Taysu ile Vargıbek. Ama öldürmeden önce sorgulaman gerek. Çünkü Vargıbek'in bu oyunu kendi başına kurduğunu sanmam. Arkasında kesin başka biri var.

0: her şey hazır olacağım. Tanju'yu da al, hemen kaçın buradan. Sakın yakalanmayın. Bunları da al. Sana uzun süre yeter.
1: Olamam.
0: Fark.
1: Olmaz Uzaycığım. Olmaz. Bir tek şu yüzüğü alabilirim. Sizden bir anı.

0: Gökmenler! Hanım neler olur? Vargı'yı tutuklayın. Dayısı'yı tutuklayın. Hemen!
1: Saraydan çıkış yasak. Çıkamazsın.
2: Çeçek salgını için obalara kireçle erzak göndereceğiz. Açın kapıyı.
3: İbek seni niye kaçırır? Ulayca'nın sadık günesi değil mi ne?
4: Ulayca'nın haberi yok. Çok altın verdim. Duysa öldürür İbek'i.

0: Aizu ile Vargı nerede?
1: Siz geçitlere gidince herkes dağıldı. Odalarına gitmişlerdir.
2: Puan. İkisi de sarayda yok.
0: Ne demek sarayda yok? Vargı'ya saraydan çıkmayı yasaklamadın mı? Nasıl çıkar?
2: Çeçek salgını için obalara kireç ve erzak gönderirdik.

0: Onunla çıkmış olmasın?
1: Kaya gel benimle. Batuga sen sarayda kal. İkisini de bulup getireceğim. Birlikte cezalarını vereceğiz.

0: başında durdurulur muyuz?
1: Buradaki gözcüler önceden ayarladım. Bize sadıklar. Merak etme, çıkacağız buradan.
0: Gel.
1: Çekin bu arabayı buradan.
2: Gelirken tekerleği kırıldı Vargıbek.
1: Çekin arabayı.
3: Tekerleği kırıldı, nasıl çekelim?
1: At yerimize.
2: Atları getirin.

0: Oo, manço yabanı. Senin şu oba kaç günlük yoldadır da git gitmez.
1: Benim oba çok günlük yoldadır da benim obaya gitmeyiz.
2: Anan yanımda dedin. Nerededir?
1: Çapıla çıktığım vakitler konak otağı kurarım. Ananı oraya getirttim.
3: Ne kadar yol kaldı?
1: Güneş dağın ardında kalmadan varmış oluruz. Ne oldu?
2: Yola çıktığımızdan beri bir tuhaflık hissederim.
4: Nasıl bir tuhaflık?
2: Takip ediliriz gibi.
4: Ama bizdik biz. Biz de yakaladın zaten.
0: Ses yoktur.
2: Haydi.

Atfogar dedi ki, teyze, ormanda tuzak kur da şehirden çıkmayı başarırlarsa sen yakala albızları. Hem belki bacının özünü alırsın da. Yüreğinin acısı biraz hafifler.

Kurkun! Başınıza geleceklerden çok korkun!